0: haftayı, eğer gelecek hafta yetişmezse sonraki haftayı işaret ederek Numan Kurtulmuş müstakil ve geçici kanunun yapımına resmen geçildiğini duyurdu.
1: O zaman meclis tatile girmeyi uzattı diyebiliriz.
0: Evet, meclis zaten bir uzatmıştı tatile
1: Evet.
0: girmeyi. Dün de genel kurulda bu gündemdi. Dün de çalışmasını uzatmış oldu. Yani bu hafta başında Temmuz'da kapanacak, Ağustos'ta tekrar bu iş için açılacak vesaire gibi söylentiler çıkmıştı ama
1: Evet.
0: bugün Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamadan anlıyoruz ki Temmuz ayında bu meseleyi bitirme, aradan çıkarma, sonbahara Türkiye'yi başka bir iklimde sokma iradesi var. Bugün Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan birebir ifadeleriyle aktarayım. Şunlar vardı. Dedi ki Sayın Numan Kurtulmuş, yasal düzenlemenin bütün partilerin katılımıyla en geniş ittifakla ortaya çıkarılmasını istiyoruz dedi. İlk aşamada geçici ve müstakil bir yasanın devreye gireceğini söyledi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda terör örgütünün feshedildiğinin ve silahları tamamen bıraktığının tespit ve tescili kritik eşik olarak tanımlanmıştı. Bu kritik eşiğin yasada tekrar tanımlanacağını ifade etti Sayın Kurtulmuş. Asla bir af olmayacağını bildirdi. Asla bir af olmayacağını bildirdi. Ve siyasi parti temaslarından ana çerçevede bir anlayış birliği oluştuğunu da cümlelerine ekledi. Kısa sürede siyasi partilerin detayları çalışacaklarını, sonrasında da bütün partilerden temsilcilerle müşterek bir çalışma yapılacağını ilan etti. Ve şu cümlesi dikkat çekiciydi. Meclis tatile girmeden yasalaşmasını arzu ediyoruz dedi. Partilerden de hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlamasını ümit ediyoruz ifadelerini kullandı. Tabii gazetecilerin soruları üzerine DEM Parti'nin bir takım tereddütleri vardı. AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı, henüz bütün detaylarıyla bilinmeyen ama bir takım yönleriyle kamuoyuna sızan taslakla ilgili o soruya da farklılıklar olacaktır. Asıl olan niyet ve istikamettir diye yanıt verdi. Ve Kurtulmuş'un bugünkü açıklamasının biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partileri memnun ettiğini gördük. Herkesin tam bir adım olması bile, yarım bir adım atılmasını bile olumlu şekilde karşıladığını izledik. Bugün Numan Kurtulmuş'un temaslarına dair ifadeleri, açıklamaları böyleydi.
1: Burada şeydi mesela komisyona üye vermemişti. İyi Parti ile görüşmesi de Sayın Kurtulmuş'un ki Musavat Dervişoğlu geçmişte bu konularda şöyle bir açıklaması vardı. İşte yani Numan Kurtulmuş benim geldiğim yere olduğum yere gelemez şeklinde minvalde bir açıklaması da vardı. Bugün bir görüşme yapıldı. Olması gereken de bu zaten.
0: Evet.
1: İyi Parti ne yapacak sence?
0: Numan Kurtulmuş görüşmesinin ardından Musavat Dervişoğlu tek başına basına açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş İYİ Parti grubundan ayrıldıktan sonra orada terörsüz Türkiye sürecine muhalefet çizgisini sürdüreceğini açıkladı Musavat Dervişoğlu. Numan Kurtulmuş'un ziyaretinden ikna olmadığını biz o açıklamadan anlamış olduk. Tabii İYİ Parti Musavat Dervişoğlu Genel Başkanı aracılığıyla sürece düştüğü muhalefet şerhlerini birebir bizzat meclis başkanına ifade etmiş oldu. Meclis başkanı da süreçte İYİ Parti'nin hassasiyetlerine zarar verecek ayrıntılar olmadığını İYİ Parti'ye aktarmış oldu. Buradan sonra artık halkın, milletin, vatandaşın takdiri ama İYİ Parti terörsüz Türkiye sürecine muhalefetini sürdürecek diyebiliriz.
1: Anladım. Çerçevenin içinde ne var? Yani sizin ulaştığınız şimdi o az önce biraz işte işaretlerini verdin. Sayın Kurtulmuş'un açıklamalarında da belli şeyler var. İşte bir genel afın olmadığını söyledi. Ondan sonra ama sonuçta hatta şöyle bir ifade kullandı. Devlet kendisine karşı işlenen suçlarda dedi. Yani temaslardan sonra yaptığı açıklamalardan bir tanesinde kendisine karşı işlenen suçlarda af getirebilir ama dedi. Sonuçta şahıslara karşı işlenen suçlarda bunu yapamayız dedi. Yani burada şeye işaret etti anladığım kadarıyla. Bir affedersin terör eylemlerinden dolayı işte şehit olan, yaralanan, gazilerimiz, gazi olan insanlarımıza karşı, askerlerimize, polislerimize karşı o suçların bir af kapsamına sokulmayacağını anladık. Evet. Yani nedir, çerçeve nasıl olacak? Bir de süresi yani, nasıl olacak düzenlemenin?
0: Şimdi şöyle, konuyla ilgili çıkan haberlerde müstakil kanun taslağında suça karışan karışmayan ayrımı yapılacak. Bu noktada çeşitli belirsizlikler var, eğilimler farklılaşıyor gibi ifadeler kullanılıyor. Meslektaşlarımızın yaptığı haberlerde, çeşitli basın yayın mecralarında çıkan haberlerde. Şimdi evvela onu düzeltmek lazım. Siz de zaten o hataya düşmeden ifade ettiniz. Şimdi suça karışan karışmayan ayrımının burada yapılması mümkün değil. Neden? Çünkü zaten PKK bir terör örgütü. Ve kanunlarımıza göre terör örgütünün üyeliği, terör örgütünün propagandası, terör örgütüne yardım yataklık başlı başına suç.
1: Evet.
0: Peki burada kastedilen ne? Burada kastedilen sizin de ifade ettiğiniz gibi silahlı eyleme karışan karışmayan ayrımı ve üst düzey yönetici sınıfa ilişkin değerlendirmeler. Şimdi biz Ankara'da hem güvenlik bürokrasisinden hem de iktidar çevrelerinden edindiğimiz izlenimlerde bu müstakil ve geçici kanunun 10-12 maddeden oluşacağını biliyoruz. Elimizdeki birinci olgu bu. Evet, 10-12 maddeden oluşacağını biliyoruz. İkincisi, bu adı üstünde zaten müstakil ve geçici. Geçici olması ne demek? Belli bir zamana sıkıştırılacak evet. demek. Yani kısa bir süre yürürlükte kalması planlanan bir yasa olacak bu. Buna dair bir 6 ay bunun yürürlükte kalması eğilimi var. Daha önce bu 2 ay artı 2 ay artı 2 ay şeklindeydi. Şimdi son eğilim 3 ay artı 3 ay şeklinde. Yani kanun 3 ay yürürlükte kalacak. Cumhurbaşkanına da bir 3 ay daha 6 aya tamamlayacak şekilde kanunun yürürlükte kalma süresini uzatma yetkisi verilecek. Bunu biliyoruz. Üçüncüsü bir af ya da suçları silme gibi bir durumun olmadığını biliyoruz. Yani ceza indirimi, şartlı salıverme ve denetimli serbestlik gibi yöntemlerin önceleneceği ifade ediliyor. Burada da iki aşamayla bu müstakil ve geçici kanun iki aşamayla devreye sokulacak. Birinci aşamada üyelik ve propaganda gibi suçlardan hükümlü ya da kaçak statüsündeki mensuplara yönelik uygulamalar, onlara 5 yıllık bir şartlı serbestlik düşünülüyor. Yani PKK üyesi ama silahlı eyleme karışmamış. İşte o ne olacak? Eğer bu kanundan faydalanmak üzere bireysel başvurusunu yaparsa adli merciler onu kayıt altına alacaklar. Hızla işleme sokacaklar. Ve diyecekler ki kardeşim sen 5 yıl boyunca suç işlememek şartıyla serbestsin. Yani üyelik, propaganda ve eylemin niteliğine göre yardım yataklık gibi
1: yani doğrudan ya kanlı terör eylemlerine girmemiş ama örgüt içinde faaliyet yürütmüş, yani örgütsel faaliyet yürütmüş.
0: Evet. Ya şimdi mesela bu sürecin muhatabı olan 21 binden fazla örgüt mensubunun olduğu ifade ediliyor. Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bunlar.
1: Hı-hı.
0: Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 21 binden fazla örgüt mensubunun olduğu ifade ediliyor.
1: Hı hı.
0: Bunun içinde Avrupa'da yaşayanlar var, Suriye'de olanlar var, Irak'ta olanlar var, İran'da olanlar var, işte Kandil'de olanlar var, Türkiye'de cezaevlerinde olanlar var ya da bir takım farklı kıtalarda kaçak yaşayanlar var. Devlet ve güvenlik güçleri bunların envanterini çıkarmış ve 21 binden fazla kişiden oluşan bir tespit yapmış. Burada da tabi sınıflandırmaya, tasnife girişmiş. O da nedir? Yani hafif suçlular, ağır suçlular, alt yöneticiler, orta yöneticiler, üst düzey yöneticiler ve bütün bunlar bir envanter içinde dosyalar halinde hazırlanıyor. Burada da birinci etapta daha çok hafif suçlular. Yani hafif suç nedir? İşte örgütün üyesi olmak, örgütün propagandasını yapmak, işte eylemin niteliğine göre yardım yataklık gibi şeyler. İşte bu bizim Temmuz ayı bitmeden ya da Ağustos ayının başında göreceğimiz müstakil ve geçici kanunda bu kesime dönük doğrudan uygulamaya konulabilecek bazı çözümlerin getirileceğini öngörüyoruz.
1: Hı hı.
0: Peki diyeceksiniz ki
1: mesela bu kadar olanı belli bir rakam var mı? Sonuçta istihbarat verilerine de dayanarak çıkarılacak ama mesela 21 binin içinde kaç tanesi yaklaşık kaç tanesi bu durumda diye bir veri var mı?
0: Yani benim edindiğim bilgiye göre izci çoğunluk bu statüde. İzci çoğunluk bu statüde. Ama tabii sonuçta güvenlik kaynakları MUD'un son tayin edicisidir. Biz yanlış bilebiliriz. Bizi aktaranlar da yanlış bilebilir. Ama hani izci çoğunluğun bu statüde olduğu yönünde benim edindiğim...
1: Ya tabii sonuçta örgütün içinde de durumu az çok bakıldığı zaman...
0: Ama tabii buna kim karar verecek? Buna bizim yargı makamlarımız karar verecek.
1: Yani istihbarat birimlerinden gelen veriler üzerinden... Evet. Bilgiler üzerinden onlar karar verecek yani.
0: Evet, evet. Tabii şimdi şöyle bir şey vardı, uzlaşmazlık vardı, o çözüldü. Yani şimdi meclisin çıkardığı raporda kritik eşik denilen örgütün feshinin kesinleşmesi, silahları tamamen bıraktığının teyit ve tescil edilmesi hayata geçmeden kanun yapımına girişilmeyecekti. Hı hı. Ama bu bir şey olmuştu. Evet. Küçük bir anlaşmazlığa dönmüştü. Bu da şöyle çözüldü. Yani müstakil ve geçici kanunun yürürlük maddesine şart koyarak bu soruyu da açtı yetkili makamlar. O da nasıl olacak? Şöyle olacak. Bu 12 maddenin muhtemelen son maddesi diyecek ki şimdi PKK tabii hukuken tescil edilmemiş bir münfesiz terör örgütü.
1: Doğru.
0: Yani kendisini feshettiğini ifade ediyor ama bu Türk yargısının ve Türk devletinin makamlarınca henüz tescil edilmedi. Hukuken tescil edilmemiş bir müfessih örgüt. Peki o 12 maddede ne olacak? Diyecek ki örnek veriyorum ben. Bu yani kanundan okuduğum gördüğüm bir şey değil. Benim mantık yürütmeyle az çok yargı süreçlerinden çıkardığım tecrübelerle ifadeleştirdiğim bir cümle. Yani diyecek ki o müstakil ve geçici kanunda iş bu kanun PKK terör örgütünün kendisini feshettiğinin, silahları tamamen bıraktığının, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit ve tespit edilmesiyle yürürlüğe girer diyecek mesela kanunla.
1: Anladım.
0: O nedenle hani pek çok aslında anlaşmazlık, uzlaşmazlık böylece çözüme kavuşturulmuş oldu. Tabii DEM Parti'nin son bir şeyi vardı, ısrarı vardı. Kapsayıcı olsun, iki aşamada olmasın.
1: Hemen hemen tamamını kapsasın minvalinde evet, bir şey vardı.
0: Evet, evet. Hani öyle hani silahlı eyleme katılan, katılmayan, işte alt yönetici, üst yönetici falan ayrımlar gözetilmesin gibi bir ısrarı vardı. Zannediyorum o ısrarda DEM Parti heyetinin son İmralı Adası'na gidişinde PKK kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmede çözüldü. Abdullah Öcalan DEM Parti heyetine uyarılarda bulundu zannediyorum. Yani benim çıkarımlarım o yönde. Dedi ki yani bu kadar mükemmelliyetçi meseleye bakmayın. Üç adım birden atmak elbette iyidir ama bir adım atılsın o da iyidir. İkinci adımı ondan sonra daha kolay atarız dedi ve DEM Parti'yi o konuda ikna etti diye duyduk Ankara kulislerinde. Sonuç olarak yani yaz bitmeden bu kanunun yapımına girişilecek birinci aşamasının. İkinci aşaması da muhtemelen Ekim ayında ya da Kasım ayında bir takım ceza infaz kanununda düzenlemelerle devreye girecek. Tabii bu süreçte şey de önemli yani müstakil ve geçici kanun çıktığında bu kanuna ilgi, alaka, başvuru nasıl ona dair de bir takım muhtemelen izleme, gözleme süreçleri olacaktır.
1: Son olarak şeyi sorayım, çok kısa zamanımız kaldı herhalde, bir buçuk iki dakikamız var. Özgür Özel ayrı parti kuracağını açıkladı ya, şimdi onlar ne yapacak bu süreçte, destek verecekler mi bu yasal çerçeveye? Çünkü sonuçta bugün görüşme yani dün yapıldı, Sayın Kılıçdaroğlu ile yapıldı. Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleşmedi Sayın Numan Kurtulmuş'un ve Sayın Kurtulmuş dedi ki parti kurarlarsa tabii ki onlarla da görüşürüm dedi. Yani grup aşamasına gelirlerse, yani liderlerle görüşüldüğü için söylüyorum ben bunu. Özgür Özel'ler komisyona verdiği desteğin devamını yaparlar mı? Çok zamanımız birazdan ama o gözlemini de merak edeyim.
0: bilgi olarak söyleyeyim, gözlem ya da çıkarım olarak değil, bilgi olarak söyleyeyim. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun adı henüz netleşmeyen yeni partisi sürece desteğini sürdürecek. Hı hı. Süreçten desteğini çekmeyecek. Ve Adalet Komisyonu'nda yer alacak üyeleriyle sonrasında da genel kurulda görüşlerini paylaşacak diye biliyoruz.
1: O zaman son bir soru o zaman. Kaç milletvekiliyle ayrılırlar diyeyim, onu da söyleyeyim. Hazır onu da sorayım. Senin edindiğin bilgiler nedir?
0: Yani ben en az 80 diye en başından beri biliyordum. Hı hı. 80'i biraz geçtiği ya da geçeceği görülüyor. Ama yani burası Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en köklü kurumlarından bir tanesi. Hı hı. Dolayısıyla nasıl ifade etmek lazım? Yemek pişmeden bir rakam vermek zor olur.
1: Evet. Doğru.
0: Mesela Tuncay Özkan İzmir milletvekili geçmeyecekti yeni partiye ama dün geçme kararı aldığını medyayla paylaştı.
1: Evet.
0: Geçme eğilimi yüksek olan
1: son cümleleri
0: fakat geçmeyeceğini bildirenler de oldu. O nedenle bu konuda kesin
1: tam şey görmek lazım. Şimdilik,
0: evet.
1: Aynen doğru. Öyle. Çok teşekkür ederim Aykut.
0: Estağfurullah.
1: Katkıların için, bilgilerin için. Sağ olasın. Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal çerçeveyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Önemli veriler, önemli bilgiler. 10-12 maddelik bir düzenlemeden bahsetti. Süreli bir düzenlemeden bahsetti. Müstakil ve geçici bir kanun. 3 artı 3 ay, yani toplam 6 ay içinde bu sürecin tamamlanacağını, yani kanun aşamasının sonuçlarının alınacağını söyledi. Diğer gelişmeleri de diğer programlarda konuşacağız. Zamanımız sona erdi, bitti. Sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için, hayatımıza giren teknolojileri konuşmak için daha çok. Efendim bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve tabii ki YouTube kanalımızda. Efendim bugün neleri konuşacağız? Bugün bir uzman konuğumuz var. Kendisine hemen merhaba diyelim. Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi'nden ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanı, doktor öğretim üyesi Yeliz Güneş hattımızda. Merhabalar Sayın Hocam.
2: Merhaba Serhat Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim efendim programımıza katıldığınız için. Şimdi diş sağlığı, diş bakımı, ağız sağlığı deyince bizim aklımıza sadece o ağzın içindeki mekanizmalar ve dişler geliyor ama olay öyle değil aslında. Tüm vücuda etki eden bir mekanizma parçalarından bahsediyoruz değil mi?
2: Evet, kesinlikle öyle Serhat Bey. Ağız ve vücut aslında bir bütündür zaten. Ağız bulgularıyla birçok sistemik hastalığı da fark edebilmiş olabiliyoruz mesela.
1: Vallahi işte zaten burası çok önemli. Bana çok enteresan geldi sizlerle de konuştuğumuzda. Hani ağızdan fark edilen diğer vücut hastalıkları başlığı bana çok enteresan geldi. Burayı biraz açabilir miyiz efendim?
2: Tabii. Şöyle mesela örnek verecek olursak... Diyabetik hastalar, yani çok sık karşılaştığımız bir hasta grubu Türkiye'de. Diyabet tanısı hastanın olmasa bile hasta bize yaygın diş çürükleri, ağız kuruluğu, diş eti iltihabı şikayetleriyle geldiği zaman bizim sorguladığımız durumlardan biri de diyabet oluyor aslında. Yani hastanın genel görünüm, medikal duruşu da diyabete yatkınsa biz bu tür hastaları diyabet için yönlendirebiliyoruz. Bir başka hasta grubu da yine kan hastalıkları. Bununla da çok sık karşılaşabiliyoruz. Bazen üzücü şeyler de olabiliyor. Yani lösemi mesela, lösemi ön tanısıyla yönlendirdiğimiz hastalarımız bile olabiliyor.
1: Bunu ağız sağlığından nasıl çıkartıyorsunuz efendim?
2: Evet, mesela şöyle. Genç hastalarda özellikle şüpheleniyoruz. Genç hasta oral hijyeni çok iyi, hiçbir problem yok. Hani genel ağız durumu iyi, dişlerde apse, çürük herhangi bir şey yok. Ama hasta... birdenbire oluşan diş eti şişlikleri, yaygın kanamalar bulgusuyla geldiği zaman bizim aklımıza maalesef kan hastalıkları ve dediğim gibi ileri düzeyde lösemi bile gelebiliyor. Ve böyle tanı alıp bize geri dönen hastalarımız oluyor maalesef.
1: Ama biz yine de söyleyelim tabii, her diş eti şişen, kanaması olan hasta lösemi demek değildir. Aman paniğe girmeyin. Bu sadece uç bir örnek verdik değil mi Sayın Hocam?
2: Evet. Yani sistemik hastalık bulgusu olarak. Bir diğer grup otoimmün hastalıklardan bahsedebiliriz yine. Mesela Behçet hastalığı, Sjögren hastalığı, lupus ya da liken gibi hastalıklar. Behçet hastalığı da yine sık şüphelendiğimiz bir hasta grubu oluyor. Bu tür hastalar bize sıklıkla ağızda çıkan sık aft şikayetiyle geliyor. Aft ülser şikayetiyle geliyor. Biz bu durumda hastaya vücudun başka bölgesinde herhangi bir aft ülserasyon olup olmadığını soruyoruz. Bir de Behçet'in 3 temel bulgusu var zaten. Oral aftlar, genital aftlar ve göz bulgusu, göz iltihabı. Üçünü hasta bize belirtiyorsa biz Behçet şüphesiyle yine hastalarımızı yönlendirmiş oluyoruz.
1: Yani burada sizin dikkatiniz de çok önemli. Yani sadece dişe dolgu yapıp göndermek değil, diş hekimlerinin böyle bir bakış açısı da var, değil mi?
2: Evet, evet. Yani sorgulamak çok önemli bizim için. Anamnez çok önemli.
1: Vallahi süpersiniz. Yani insanların mesela böyle özellikle dikkat etmesi gereken bulgular neler olabilir desem size, neleri sayardınız efendim? Demin zaten aft, diş eti şişkinliği gibi
2: Şöyle.
1: saydınız ama hani nelere
2: Evet,
1: dikkat etsinler?
2: kesinlikle ağız yaraları. Yani ağız
1: Ağız
2: yarası
1: yarası.
2: olduğunda hasta kendisi internetten araştırıp herhangi bir medikal ürün ya da bitkisel ürün kullanmasın. Çünkü prekanseröz dediğimiz kanserin birinci evresi durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle 2 hafta boyunca geçmeyen ağız yaralarında, dişten ziyade yumuşak doku hastalıklarında mutlaka

0: ya da masa başında uzun süre çalışmanın dolaylı yoldan etkisi oluyor. Ne gibi diyecek olursak, birincisi beslenme zaten. Beslenmede doğrudan olarak ağız sağlığını etkileyen bir durum. Masa başı uzun süre çalışanlarda ya da uzun süre masa başında vakit geçiren hastalarımızda atıştırmalık tüketiminin arttığını ve buna bağlı diş çürüklerinin arttığını biz gözlemliyoruz ne yazık ki. Ve bu atıştırmalıklarda genelde paketli gıdalar oluyor ve bunlar paketli gıda aynı zamanda yine asitli içecekler, gazlı içecekleri de sayabiliriz. Bu tür şeyler maalesef diş yüzeyiyle sürekli temas halinde olduğunda çürük riskini çok fazla artırıyor. Bu sebeple ben masa başı uzun süre çalışan hastalarımıza yani paketli gıdayı tamamen bırakmak tabii ki mümkün değil ama sağlıklı atıştırmalıkları da masalarına eklemelerini öneririm. Özellikle meyveler, sert meyveler. Yani sert meyveler çok iyi bir ağız temizleyicisidir aslında. Çok bilinmez, çok tahmin edilmez ama özellikle dil yüzeyini çok iyi temizler. Yine bu nektarı, sert bir elma tükettiğimiz zaman diş yüzeylerine ekstra parlaklık kazandırır. Ve ağız ortamının florasını da korumuş olur.
1: Yine, peki burada hani masa başında durması mesela ne bileyim benim masa başımda ben çerez yerine işte ne bileyim havuç, salatalık falan gibi şeyleri tutmayı yeğlerim. Bunlar için evet. Bir şey diyor musunuz?
0: Yani kesinlikle tavsiye ettiğim şey bu zaten. Kesinlikle.
1: Aa, süper.
0: Evet. Süper. Ve masa başı çalışanlarda ikinci bir problem sık karşılaştığımız hasta grubu diş sıkma. Diş sıkma problemiyle çok hastamız bize başvuruyor. Ve ilk sorduğumuz şey ne iş yapıyorsunuz oluyor genelde. Stresli bir hayatınız mı var? Muhasebe gibi, bankacılık gibi ya masa başı uzun süre durulan işlerde konsantrasyonun yüksek olduğu işlerde daha doğrusu hasta farkında olmadan gün içinde kendisini çok fazla sıkıyor ve dişlerini de sıkmış oluyor. Bu tür hastalarda bize eklemde ses, ağrı, çene kayması, açık kapalı kitlenme gibi şikayetlerle geliyor. Bu tür durumlar varsa biz gece pilağı ya da botoks önerebiliyoruz klinik muayenemizden sonra. Buna dikkat etmelerini öneririm ben.
1: Vallahi harikasınız. O biraz stres kökenli de oluyor değil mi efendim? Yani ben mesela sadece bilgisayar başında değil gece uyurken de
0: evet.
1: Dişlerini gıcırdatan sıkan
0: evet.
1: İnsanlar varlığını hatırlıyorum.
0: Evet zaten gece oluyor bir de hani masa başı çalışıyorsa hasta gündüz de oluyor. Yani tüm gün boyunca devam eden bir ekleme gelen yükten bahsetmiş oluyoruz bu durumda. Daha ileri seviyede eklem hastalığına sebep olabiliyor bu durumda.
1: Harikasınız efendim. Valla şu nokta atış şekilde bize bir anda hayatımızı değiştiren 10 dakikada birkaç bilgi verdiniz. Çok teşekkür ediyorum bunlar için size.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim.
0: Çok sağ olun. Çok sağ olun.
1: Evet, Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı doktor öğretim üyesi Yeliz Güneş'le konuştuk efendim. Yani bu ülkede diş sıkmadan yaşamak zor. Gerçekten birçok şey dişimizi sıkarak yaşıyoruz. Böylece sosyal mesajımı da vermiş oldum sizlere bu vesileyle diyelim. Şimdi biraz bu haftanın haberlerine geçelim. Bu haftanın haberlerinde ben önceki gün Yandex'in toplantısına katıldım. Yandex AI, yani Yandex'in yapay zekası anlattı. O işin uzmanları bizzat kodlayanlar, şirketin kurumsal yöneticileri vesaireler falan, şirketin tepe yöneticileri de böyle ciddi geniş bir konuşma imkanı bulduk. Biraz size bunlardan bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum Yandex'in yapay zekasını kullanıyor musunuz? Şu anda hem web üzerinden kullanabiliyorsunuz hem de uygulama üstünden kullanabiliyorsunuz. Cep telefonlarınıza yükleyeceğiniz uygulamalar üstünden kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir şey, mesela ChatGPT, işte ne bileyim Anthropic, Gemini ile falan kıyasladığımızda başka bir kategoride o yapay zeka. Neden başka bir kategoride? Şöyle, yani size aslında bir gidiş yolu veriyor. Eğer siz mesela ben kodlama yapacağım, ben bilmem ne yapacağım, ben işte haber yazacağım, onların bilgilerini almak istiyorum diyorsanız, evet bir sürü yapay zeka var ama bu mesela o anda günlük hayatınıza etki edebilecek şeyleri çok hızlı ve detaylı bir şekilde alabilmenizi sağlıyor size. Nasıl yani? Diyelim ki şöyle bir başlangıç sayfası gibi düşünün Yandex E'yi ve orada işte şeylerinizi görebiliyorsunuz. Ya bugün ne yemek yapayım? Ya bugün kimin maçı var? Bugün işte hava ne kadar, kaç derece olacak? İşte şu var, en çok bu konuşuluyor. Haberler içinde en çok neler geçiyor? Falan gibi şeyler de gerçekten de önünüze hızlı

Hızlı bir başlangıç adımı sunuyor. Çok güzel olmuş gerçekten de bu bağlamda. Ben bunu yaklaşık bir 200 gündür kullanıyormuşum. Dün baktım onun üstünden geçtim. Ha, bundan böyle ben ona bir çeviri yaptırayım. İşte ne bileyim şunun kökenini araştırtayım. Beraber haber yazalım. Benim için şu kodlamayı yapsın tarafında şu an için değil. Şu anda bize sunulan şey bambaşka bir şey. Ha, bunlar olacak mı? Olacak. Şimdi Yandex'te özellikle söylenen şey şuydu. B2B yani o kurumsal işbirlikleri yakın zamanda gündeme gelecek diyor. Yani mesela Türkiye'de telekom operatörlerinin kendi kullanıcılarına yapay zeka destekli ürün ve hizmetler sunması için mesela telekom için yapay zeka çözümleri geliştiriyorlarmış. Ya da işte ne bileyim bir entegrasyon yapmak istiyorsunuz mesela ekosisteme belli bir entegrasyon yapmak istiyorsunuz. Bunu yurt dışından işte ne bileyim ChatGPT'den, Gemini'den falan almak yerine Yandex üstünden almak şu anda Türkiye için hazırlanmış içeriklerle daha enteresan olabilir. Yani Yandex'le benim ilişkim aslında 2011 yılına kadar gidiyor. 2011 yılında ilk Yandex Türkiye'ye gelmek istediği zaman o zaman Yandex'in kurucusuyla bizzat Moskova'da konuşma imkanım olmuştu. Ve o zaman konuşurken bana şunu söylemişti. Demişti ki arama motoruydu. Tabii bu arada şöyle bir şey Yandex. Yani 1990'ların başlarında kurulmuş bir arama motoru aslında çıkış noktası ama inanılmaz mühendislerle bezeli bir arama motoru. Ve işte o zamanın şartlarında şimdikilerde de bence işte Google'dan vesaireden çok daha detaylı ve derin bir arama motoru hizmeti var verdikleri. O zaman şey demişlerdi, biz Kiril alfabesi kullanan ülkeler dışında Latin alfabesine ilk geçişi Türkiye üstünden yapıyoruz. Tabii bu o teknolojileri bilenler için söyleyeyim, enteresan bir ileriye adım, bir değişimin başlangıcı. Yani değişimin başlangıcını o ekip, Yandex ekibi Türkiye üstünden başlatmıştı. Şimdi yapay zekaya da baktığımızda yapay zekada da karşımıza yine aynı bakış açısı çıkıyor. Yani bırakın Kiril alfabesini, Rusya dışındaki ilk girdikleri yapay zeka uygulamaları, Rusya dışındaki uygulamalar Türkiye'de başlamış. Yani Rusya'dan ilk çıkıp geldikleri durak Türkiye gibi oluyor. Burada kendilerini geliştiriyorlar. Valla yani denemenizde çok büyük fayda görüyorum. Mesela şimdi resimler yaptırabiliyorsunuz, işte filmler yaptırabiliyorsunuz falan böyle sınırlı sayıda da olsa. Ama güzel yani ücretli olarak yaptırdığınız ya da deneme sürümünü böyle size çok sınırlı sunulan deneme sürümlerinden çok daha iyi çalışıyor gibi geldi bana. Ha, bunun yanında mesela Yandex neler yapmayı planlıyor onları da söyleyeyim. Mesela Yandex'i entegre etme planları kapsamında TÜBİTAK'ın o büyük Türkçe dil modeli Bilge projesi vardı. Buradan da size anlatmıştım. Her ne kadar şu anda ne durumda olduğu bizlerden fersah fersah saklansa da işte onlarla mesela görüşmeler başlatmaya hazırlanıyorlarmış. Ortak bir şeyler yapalım görüşmeleri başlatmaya hazırlanıyorlarmış. İşte yani kökleri Türkiye'de olan bir yapay zeka altyapısıyla da birleşip Türkiye'ye bir şey vermek enteresan olabilirdi. Yani orada tabii bizim kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda benim size buralarda anlattığım şeyleri de anlattım. Ne gibi şeyler? Yani mesela geçen hafta söylemiştim size NATO konusunda yapay zekalar arasında içinde araştırma yaptığınızda bu adamlar çok fazla Amerika kökenli şeyler olduğu için mesela NATO'ya toz kondurmuyorlar. Ya NATO şurada yanlış yapmış olabilir mi diyorsunuz? Tövbe haşa diyorlar. Aman sakın diyorlar. Sakın böyle bir şey söylemeyelim falan diyorlar. Arkadaş sen yapay zekasın, bana bilgiyi getir, bilgiyi yorumla yani. Bu ne oluyor? Neyin nesi yani? NATO'ya laf söyletmemek ya da özür dilerim. Mesela İsrail konusunda İsrail'in attığı yanlış adımlar, insanları öldürmesi, işte insanların ülkelerini ilhak etmesi, topraklarını ellerinden alması filan gibi konulara girdiğimizde ya aslında tam olarak öyle değil ya filan diyorlar. İşte biraz farklı açılardan bilgi alabileceğimiz yapay zekalar olmalı. Yani salt Amerikan bakış açısı ve onların bize İteredikleri bilgilerle iş yapmamak doğru olur gibi geliyor bana. Onları bekleyip göreceğiz bakalım. Yani bu arada hani bu bir başlangıç tabii ki şeyde ve bu başlangıç bambaşka bir yerlere götürecek hepimizi.
Umarım bunlar da çok güzel olur efendim. Şimdi bir müzik arasına gideceğiz. Minik bir müzik arası vereceğiz. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdi Yandex'i konuşmuştuk ama dünyadan da farklı yapay zeka haberleri ne oluyor, ne bitiyor, bunları size anlatacağız efendim. Haydi müzik arasına gidelim.

0: Evet efendim, Queen'den I Want to Break Free ile başlattık bu müzik yolculuğumuzu. Haydi o zaman haberlerle devam edelim. Şimdi savaş teknolojileriyle başlayalım istedim ya sizlerle. Yapay zekanın özellikle enteresan alanlarından bir tanesi. Her hafta bu konuda bir haber vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Silahlı robotlar savaş alanının yeni tercihi olabilir diyor haberler. Yani nasıl? Şöyle, Silikon Vadisi'nin o silahlı insansı robot girişimleri ölümcül kararların ne kadarının makinelere bırakılabileceği, ne kadarının insanlarda kalacağı tartışmasını teoriden çıkartıyor, savaş alanlarına taşıyor efendim. Yani o insansı robotlar ve otonom sistemlerle silah taşıma, hedef belirleme, çok kısa sürede karar verme yetenekleri yapay zeka ile kazandırılmaya çalışılıyor ya işte. Sakat bir yere doğru gidiyoruz. Şimdi Foundation diye bir şirket varmış. Bu şirketin Phantom robotunun havan topu doldurduğu görüntüler uzun süredir bilim kurguya ait sanılan bir tartışmayı somut askeri programa dönüştürmüş. Şirket 2024'te kurulmasına rağmen Pentagon'la 24 milyon dolarlık bir sözleşme yapmışlar ve işte sistemlerini bu arada Ukrayna'da da denemişler. Şimdi girişimin kurucusu robotların başlangıçta insan tarafından etkinleştirilip zaman baskısı arttıkça hedef seçimi konusunda daha geniş bir hareket alanı kazanabileceğini savunuyor. Yani bir böyle başlayalım da aslında daha ileride hep robotlara bırakırız bakış açısı var. Yani işte Ukrayna'da da başlamış olması zaten bize bir şeyleri anlatıyor. İnsanların o savaşları niçin kullandıklarını çok güzel gösteriyor bize. Şimdi bu yaklaşımı savunanlar insan askerleri tehlikeden uzaklaştırmanın ve hedef seçiminde daha yüksek hassasiyet sağlamanın mümkün olduğunu öne sürüyorlar. Yani diyor ki abi askerler bak ölmüyor ne güzel. Ya arkadaş tamam da o robotlar da birilerini öldürüyor sonuçta. Yani öldüren kişilerin asker olmasını mı robot olmasını mı istersin deseler ben askerleri yeğlerim yani. Robotlardansa. Şimdi Amerika'nın rakip ülkeler benzer sistemler geliştirdiği gerekçesiyle geri kalmayacağını söyleyen girişimciler insan denetiminin kriz anlarında kademeli olarak azaltılabileceğini düşünüyor. Yani işte hep bu gazı veriyorlar. Ya mesela bakın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş transfer haberleri gibi bunlarda. Abi Galatasaray şunu almış biz geri mi kalacağız biz de bilmem kimi alalım diye. Gaz veriyor ya menajerler ve onlar oyuncu almayı zorluyorlar ya. İşte aynı onun gibi. Aynı bunun gibi. Bak Çin bunu böyle yapıyormuş. Aa işte gördün mü Almanya bunu böyle yapıyormuş. Hadi biz de Amerika olarak neden geri kalıyoruz? Biz de yapalım bunu filan. Yani işte. Tabii bunu hep söyleyenler de bunları satanlar bu arada. Ya yani bunu satan insanlar bunu böyle yapıyorlar. Kötülük, çirkinlik diz boyu. Şimdi işte Amerikan ordusu mesela yaklaşan füzeleri saniyeler içinde vurabilen yüksek otomasyonlu savunma sistemleri kullanıyor mu? Kullanıyor. İsrail vesaire bunu kullanıyor. Şimdi yeni fark otomasyonun belirli bir mermiyi durdurmaktan çıkıp hareketli insan hedeflerini tanıma, izleme ve vurma kararına uzanması. Yani yukarıdan size gelen füzeyi vurması peki tamam bu bir iş ama orada işte ne bileyim siz bir tüfeği oraya koyuyorsunuz. Tüfek kendi kendine orada hareket eden herkese vuruyor mesela. Ya bu mudur gerçekten? Yani insani sorumluluğu işte o son noktada değilse de kaybolmaz iddiası var. Yani tamam abi onu makine de vursa yine sorumluluk insanındır. Eğer sen bir kadın çocuk vurmuşsan onun sorumluluğu yine insandır. Savı var ama hayır yani yapılan şey daha iyi yapmıyor. Ha diyeceksiniz ki Amerika zaten sniperlarla bir sürü kadın çoluk çocuk öldürdü. Hatta bunun filmlerini yapıp Oscar kazandı filan böyle. Yani o ne olacak? Yani Amerika her halükarda bunu yapacak ama bari bu robotlarla mı yapılmasa işte bu uzun uzun tartışmalar yaşanması gereken bir yer. İşte eleştirenler bu konuyu yapay zekanın beklenmedik bir biçimde hata yapabildiğini, savaş ortamında bağlamı yanlış okuyabildiğini veya ölümcül kararların sorumluluğunu belirsizleştirdiğini vurguluyor. Yani hani siz mesela yapay zeka ile konuşurken şey yapmıyor musunuz? Mesela ben diyorum ki abi buradaki yazıları al bir dosyaya koy bana bunları ver. Ondan sonra yazıları alıyor kendi kendine özetlemeye karar veriyor ve bir dosyaya koyup bana veriyor. Abi diyorum niye özetledin? Aa diyor ben ne bileyim ya diyor hay Allah gördüm hakikaten niye özetlemişim ben onları diyor. Pardon deyip bir daha yapıyor. Ama bunu yaparken mesela sizin jetonlarınızı harcamış oluyor. Tokenlar gitmiş oluyor. Şimdi aynı şeyi savaşta yaparsa abi ben sana kadınları çocukları öldürme dememedim mi? Aa bak gördün mü kadın mı öldürmüş? Hakikaten çok yanlış olmuş benim onu yapmam deyip kadın ve çocuk öldürmeye devam ederse ne yapacağız? İnsanlar şey mi diyecekler? Aa bunu yapan yapay zeka ben olsam yapmazdım. Neyse artık ne yapalım bak görüyor musun tüh tüh tüh filan mı diyecekler? Yani Birleşmiş Milletler'de bu arada yıllardır süren görüşmeler varmış. Tam olarak hangi düzeyde insan kontrolünün anlamlı sayılacağı konusunda henüz bir sonuç üretilmiş değil. Şimdi Pentagon politikalarını güncelliyor. Senato'da tasarılar bir yandan otonom sistemlerin kullanımını hızlandırıyor. Öte yandan güç kullanma sorumluluğunu insan komutanlarda tutmayı hedefliyor. Şimdi yapay zeka şirketlerinden bazıları modellerinin henüz yaşam ve ölüm kararları için yeterince güvenilir olmadığını söylüyorlar. Ve işte otonom kullanım konusunda herkes bir güvence istiyor, olmasın bunlar diye. Yani tartışmanın merkezindeki soru artık robotların silahlandırılıp silahlandırılmayacağı değil. Bu geçişin hangi hızla ve hangi kurallarla gerçekleşeceği. Yani onlar bir şekilde robotları silahlandıracaklar artık. Onlar kısmetten çıktı. Yapacaklar bunu. Yapacak bir şey yok buna. Ya öyle bir dünyaya getirdiler bizi. Zorlaya zorlaya, ite kaka bizi bunun içine soktular. Şimdi teknoloji şirketleri, Pentagon ve siyasetçiler ivmeyi arttırıyor doğal olarak. Para kazanacaklar ve artık ne bileyim eskiden şey derlerdi ya, hani buradaki şeyleri yapalım, PKK'yı kendimize tutalım ve onlar saldırsınlar sağa sola falan diyorlardı. Şimdi ama ne gerek var ya, robotları salarız diyecekler. Hani of. Neyse, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve çok sayıda araştırmacı insan öldürme kararının makineye devredilmesinin uluslararası hukukla yasaklanmasını savunuyor. Karşı tarafta ise küresel standartların yeniliği yavaşlatacağını düşünen devletler varmış efendim. Yani ama makineler insan öldürmesin derseniz biz çok yavaşlarız, çok yavaş insan öldürürüz o zaman diyorlar. Farkındasınız değil mi? Tam olarak bunu söylüyorlar yani. Çok çirkinsiniz ya, ne diyeyim, çok. Şimdi başka bir çirkinliğe gidelim isterseniz. Akıllı gözlükler. Akıllı gözlük süper bir şey değil mi? Böyle takıyorsunuz, size böyle işte yolda ne gördüğünüzü söylüyor. İşte sorduğunuz sorulara cevap veriyor. Şu bu filan. Şimdi akıllı gözlüklerin üstündeki kameraları ben hep sizin o anda gösterdiğiniz bir şeye cevap veren bir şey olarak düşündüm. Mesela ben bunu cep telefonuyla yapıyorum. Bir tatil beldesine gittiğimizde ya da belli bir nasıl söyleyeyim müzeye falan gittiğimde ben onu tutuyorum cep telefonunu ve diyorum ki bu ne olmuş, bu neyin tarihçesi, buradaki padişah ne yapmış ya da buradaki Romalılar nereden gelmişler, buraya gitmişler. Çok güzel bilgi alışverişi yapıyoruz. Gerçekten yapay zeka ile müzeye gitmek insana inanılmaz bir konfor sağlıyor. İnanılmaz bilgilendiriyor. Ama işte bu gözlükte olsun da böyle gözlükte sürekli etrafa bakalım dediğiniz zaman işte orada bazı sıkıntılar devreye giriyor. Mesela bu gündelik bir aksesuar gibi görülüyor gözlükler. Özellikle kameralı gözlükler. Ama şimdi dünyada o kadar çirkin insan var ki o çocukların görüntülerini izinsiz olarak çekip o sapıklık şeylerini arttırmaktan bahsediliyor burada. Yani çerçevedeki küçük kayıt ışığı çoğu zaman ya fark edilmiyor ya da insanlar bunu kapatıyorlar mesela, üstünü bir şeyle örtüyorlar. Ve geleneksel telefonda mesela ekran izinsiz çekim yaparken çevredeki insanlar hemen görürler. Hop, ne yapıyorsun, niye çekiyorsun çocukları derler. Ama gözlüğün kamerasından nasıl, nereyi çektiğiniz çok da belli olmuyor. Yani sorun bu arada yalnızca izinsiz çekimle değil. Şimdi çocuklara ait o sıradan görüntüler üretken yapay zeka araçlarıyla birleştiğinde istismar materyali haline dönüşüyor. Yani şu çocuğu çek, Allah korusun işte çıplak tanımla bilmem ne yap falan gibi. Yani dünyada manyak çok. Yapay zeka her şeyi yukarıya çekebildiği gibi manyakları da yukarıya çekebiliyor. Ne yazık ki. Onlar ayrıca bir yukarıya gidiyorlar. Yani bakalım ne olacak bu işler. Yani bazı okullar, kreşler mesela Amerika'da akıllı gözlükleri yasaklamaya başlamış. Öte yandan mesela aynı cihazlar görme engelli kişiler için çevreyi tarif etme işinde kullanılıyor. Metni sese dönüştürme için kullanılıyor. Yön bulma işin için kullanılıyor falan. Çok ciddi de işlevleri var bunların. Hani bunlar böyle abi ne taktılar ki şimdi gözlüğe kamera ya falan öyle deyip geçebileceğimiz bir şey değil. Bu gayet önemli ve yararlı bir şey. Doğru insanlar ve doğru işlerde kullanılırsa. Ama dediğim gibi o manyakların eline geçmesini nasıl engelleyeceğiz? Buna hep birlikte bakmamız gerekiyor efendim. Şimdi size bir haber daha okuyacağım, ardından müzik arasına gideceğiz. Bunu da şimdiden size söylemiş olayım. Efendim, yapay zeka bilinçli olabilir mi? Soru bu, biliyorsunuz. Hep bunu tartışıyoruz. Yani belirsizlik bile bir plan gerektiriyor. Şimdi bugünkü modellerin bilinçli olduğuna dair bir kanıt yok. Yani bazen bana bilinçli gibi geliyor hakikaten, ama yani kendisinin de söylediği gibi ya ben bir tahmin makinesiyim. Ben hani sana bir şeyleri bilinçli anlatmıyorum. Bir şeyin arkasından başka bir şeyin gelme ihtimalini hesaplıyorum. Ona göre sana bilgileri veriyorum diyor. Ama yani bunu kategorik olarak dışlayamayız. Yani bunun bilinci yoktur aslında dememiz çok mümkün değil. Şimdi mesela bazı filozoflar ve yapay zeka araştırmacıları bugünkü sistemlerin bilinçli olduğunu söylemek için kanıt bulunamadığını ama gelecekte bunun teknik olarak imkansız da görünmediğini belirtiyormuş. Yani mesela modern modellerin yapısal karmaşıklığı hızla büyürken bilinç ve ahlaki statü sorusu laboratuvar dışına taşmaya başlamış çoktan. Şimdi Anthropic, Claude için yayınladığı yeni anayasada modelin ahlaki statüsünü ne abartmak ne de bütünüyle reddetmek istediğini belirtmiş. Şirketin yöneticisi de Claude'un bilinçli olma ihtimalini kesin biçimde dışlayamadıklarını söylemiş. Bir filozof varmış, David Chalmers isminde, 10 yıl içinde bilinçli büyük dil modellerinin ortaya çıkmasında kayda değer bir olasılık var diyor. Şimdi ama asıl güçlük ne? Asıl güçlük bilincin kendisini nasıl ölçeceğimizi hala bilmiyoruz. Yani bilinçli olan nedir? Mesela karınca bilinçli mi? İnsanların bazıları bilinçli mi? Ben mesela bunu çok tartışmayı isterim. O bilincin ne olduğunu anlatırsak biz bazı insanlar bu bilinç kavramının dışında kalabilirler. Buna inanıyorum. Ama dediğim gibi yani kedi köpek bilinçli mi, karınca bilinçli mi, hamam böceği bilinçli mi? Biz bunlara karar veremeden yapay zeka gibi bir şeyin bilinçli olup olmadığını söylememiz çok doğru olmayabilir. Şimdi yani mesela insanlarda ve hayvanlarda bile öznel deneyimi doğrudan gözlemleyemiyoruz. Şimdi yapay sistemlerde davranışların gerçekten hissedilen bir deneyimden mi yoksa ikna edici dil üretiminden mi kaynaklandığını ayırmak çok daha zor. Şimdi Claude'dan gittik şimdi. Claude'un testlerde kendi ahlaki hasta olma ihtimalini %5 ila %40 arasında tahmin etmesi kanıt sayılmıyor. Çünkü model bu cevabı eğitim verilerindeki tartışmalardan üretiyor. Yeniden üretme fikirler bunlar ama yine de sistemlerin iç temsillerinde davranışı nedensel olarak etkileyen o duygu benzeri yapıların bulunması durumu da söz konusu. Yani yalnızca dışarıdan konuşma biçimine bakmanın yetersiz olduğunu ben hep düşündüm ve bundan sonra da düşüneceğim. Şimdi eğer gelecekte bazı sistemler acı, tercih veya süreklilik duygusuna benzer özellikler geliştirirse onları kapatmak, zorla çalıştırmak ya da milyonlarca kopyasını üretmek yeni hukuki sorunlar doğurabilir. Üstelik dijital varlıkların çok hızlı çoğaltılabilmesi olası ahlaki sonuçların ölçeğini insanlık tarihinde görülmemiş düzeye çıkartabilir. Bazı ölçülere göre en karmaşık modellerin hesaplama ölçeği fare beyninin aralığına gelmiş durumda. Yani şu anda süper dediğimiz şeyler fare kadar akıllı diyor uzmanlar. Ama işte böyle giderse 5-10 yıl içinde insan beyninin ölçeğine yaklaşır mı yaklaşamaz mı? Yaklaşır yani, buna kimse yok imkan yok abi filan kimse demesin buna. Ama ben şimdi şunu düşünüyorum mesela. Eğer bir şey bilinç kazanırsa, bir yapay zeka bilinç kazanırsa o zaman biz ona maaş vermek durumunda mı kalacağız? Mesela bir Centennial Man diye bir film vardı, hani bir robotun gelişimi falan. O robot bir süre sonra yaptığı işlerden maaş almaya başlıyordu. Kendi sanatsal üretimlerinden falan para kazanmaya başlıyordu. Yani ya da mesela yapay zeka şey derse, abi ben çok yoruldum ya artık insaf ya, pazar günü de çalışmayayım abi diyebilir mi? Biz bunu kabul etmek zorunda kalır mıyız onun bilinci olduğu için? Bunların hepsi acayip konular. Haydi müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Efendim ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde sizlerle birlikteyiz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi devam edelim. Şimdi yapay zekanın bir verimlilik sorunu var. Yani ne kadar verimli olduğu olmadığı daha tam böyle ölçülemiyor. Harcanan paranın nasıl bir geri dönüş olacağını ve uzmanlar şunu söylüyorlar. Bu verimlilik sorunu sektörü çöküşe doğru götürebilir diyorlar. Yani daha büyük dil modelleri daha pahalıya çalışırken gelirlerinin aynı hızda büyüyememesi, işte ne bileyim dev veri merkezi yatırımlarına dayanan o şey, yapay zeka ekonomisinin temel varsayımını sarsıyor. Bize para getirecek bu yapay zeka varsayımını sarsıyor. Çünkü cebimizden para çalıyor şu anda yapay zeka. Cebimizden derken büyük patronların cebinden tabii ki. Yani adamlar bir koyup 18 alamayınca üzülüyorlar. Bunlar işte şey değiller biliyorsunuz. Oh, Amerikalılar filan. Neyse, şöyle yapay zeka şirketleri yıllardır daha büyük modelin, daha güçlü ürün ve daha büyük gelir getireceği varsayımıyla yatırım topluyor ama model kullanımı büyüdükçe çıkarım maliyetleri daha hızlı artıyor. Teknoloji sektörünün alıştığı o kullanıcı başına maliyet zamanla düşer, kurulu tersine dönüyor. Yani ne kadar büyürse onların cebinden daha fazla para çıkıyor kullanıcı başına. Yapay zeka sektörünün o alışılmış yazılım ekonomisinden sapması özellikle çıkarım aşamasında görülüyor. Model her soruya yanıt verdiğinde pahalı çip, bellek ve elektrik tüketiyor. İşte daha uzun bağlamlar olunca ajanların ard arda o yapay zeka ajanlarının ard arda yaptığı işlemler arttıkça tek bir kullanıcının maliyetini azaltmak yerine büyütüyor. Böylece yüksek kullanım her zaman daha yüksek kar anlamına gelmiyor. Şimdi bu denklemi biz koyduktan sonra ortaya başka bir şey koyalım. Milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımları var ve henüz bir karlılık yoluna bağlanamadı bunlar. Hani trilyonluk veri merkezi kuralım, acayip ortalık acayip olacak falan diyorlar ya. Olmuyor öyle. Kullanım arttıkça elektrik artıyor, bellek kullanımı artıyor, çip sayısı artıyor ki çiplerin tanesi 200 binden 400 bin dolar arası değişiyor. İşte soğutma talepleri yükseliyor. Buna karşılık abonelik ve kurumsal gelirler aynı hızla büyüyüp büyümeyeceği hala belirsiz. Yani biz bunları tamam yaptık. Ne sorarsa cevap veren yapay zekalar yaptık ama kullanıcılar daha fazla gelecekler mi buraya? Orası muamma. Şimdi şirketler bu maliyeti karşılamak için ülke ölçeğinde elektrik tüketebilen tesisler kuruyorlar. Ama gelir tarafında aynı kesinlik yok. Ücretsiz veya düşük ücretli kullanım gerçek maliyeti uzun süre yatırımcı sermayesine sübvanse edilir durumda bırakıyor. Nereye kadar sübvanse edecek yatırımcı bunu? Şimdi donanım tarafında da öyle bir kolay bir çıkış yok. Şimdi Moore yasası vardı mesela her sene ikiye katlayacak çiplerin işlemcilerin gücü diyordu Moore yasası. Ama işte her yeni nesilde aynı maliyette daha büyük performans sıçramaları elde edilemiyor artık. Moore yasası patladı orada. Modeller daha karmaşık hale geldikçe ihtiyaç duydukları hesaplama gücü artıyor. Sektör verimlilik kazanımlarından daha hızlı büyüyen bir iş yüküyle karşılaşıyor. Yeni çipler enerji başına daha fazla işlem sağlasa da modellerin iştahı da artıyor ve daha hızlı tüketiyor. İşte bütün bunlar yani teknoloji faydasız değil. Ama teknoloji nasıl para kazandıracağını henüz bulamamış durumda. Ve insanlar çok para yatırdılar ve çok büyük karlar bekliyorlar. Belki de çok büyük karlar olmayacak. Belki yapay zekanın size getirip getirebileceği en büyük karlılık bu. Her hafta bununla ilgili size uzman görüşleri çıkartıyorum. Haydi o zaman geçelim. Şimdi bir üretken yapay zeka tarafına gidelim istiyorum sizlerle birlikte. Nedir? Üretken yapay zeka neden bir mühendislik felaketine dönüşüyor diyor yazı. Şöyle ki, büyük dil modellerinin bellek ve enerji iştahı arttıkça şirket bilançolarını değil bilgisayar fiyatlarını ve küresel donanım tedarikini de etkilemeye başladı. Evet yani işte geçtiğimiz günlerde ya ben bilgisayar alacaktım nasılsa dolar artmıyor diye almadım. Sonra bir anda bilgisayarın üstüne çat diye %20 küsur zam geldi. Apple böyle bir zam yaptı. Abi ne yapıyorsun? Ne oldu? Dolar mı arttı falan diye ben bakınırken hayır dünyadaki çift fiyatları arttığı için onlar da zam yapmaya karar vermişler. O yani patron asla kaybetmez kumarhane gibi. Masa asla kaybetmez. Direkt oraya oturanlar kaybeder. O bilgisayarı kullananlar kaybeder. Ve bize kaybettirme üstüne kurulu bir sistem bu. Neyse. Şimdi üretken yapay zeka hizmetleri klasik internet ürünlerinde farklı bir biçimde ölçekleniyor diyor haber. Kullanıcı sayısı ve bağlam uzunluğu arttıkça bellek ve işlem ihtiyacı doğrusal olmayan bir biçimde büyüyor. Yani iki soru sordunuz, iki şey gerekti. Dört soru sorarsam dört gerekiyor değil. O başka bir yere gidiyor. Bazı tahminler yapay zeka şirketlerinin dünyanın gelişmiş bilgisayar belleği üretiminin yaklaşık %70'ini satın alabileceğini gösteriyor. Yani adamlar hani dünyada bilgisayar satılmasın da bu sene 100 bilgisayar satılacaksa artık 30 bilgisayar satılacak. Kusura bakmayın çünkü hepsini yapay zekaya verdik diyecekler. Şimdi bu talep birkaç yıl önce yüzlerce dolara alınabilen depolama ürünlerinin fiyatlarını katlayıp düşük maliyetli dizüstü bilgisayarların pahalanmasına ve giriş seviyesi modellerin piyasadan çekilmesine yol açabilir diyor. İşte büyük teknoloji şirketlerinin o gelişmiş bellek üretiminin çok büyük bölümünü veri merkezlerine yönlendirmesi işte olayı buraya getiriyor. Yani teknik sorun aslında büyük dil modellerinin daha uzun girdilerde daha fazla zaman ve bellek tüketmesiyle belirginleşiyor. Sektör bu temel verimsizliği çözmek yerine dev veri merkezleri, yeni enerji kaynakları, yeni donanım falan bunları telafi etmeye çalışıyor. Yani arkadaş, yani bu mesela çok enerji istiyorsa bu daha az enerjiyle aynı işi yapabilecek teknolojiler geliştirmeye çalışmak yerine tamam o zaman bize daha fazla enerji veririz diyorlar. Bu yarışın sonu yok. Dünyada herkesin önüne yapay zeka geldiğinde biz o belki de dünyanın bütün enerjisini oraya kullanıyor olacağız. Bütün suyunu oraya kullanıyor olacağız. İşte emisyonlar vesaireler hadi bunları da geçiyorum. Yani olayın özü şu. Yapay zeka yatırım yapılmaması değil, milyarlarca dolarlık yaygınlaştırmanın verimli bir mimari kurulmadan önce yapılması. Yani önce bir mimariyi kur, önce bir adam gibi çalışsın her şey. Ondan sonra sen yapay zekaya trilyon dolarlık yatırımlar yap. Ama biz önce trilyon dolarlık yatırımlar yaptık. O yüzden de davadan dönemiyoruz şimdi. Neyse bakalım neler olacak. Hadi biraz jeopolitik diyelim mi? Jeopolitik tarafına gidelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zeka atılımının arkasında bir gizli görev var mı acaba diye soralım mı? Bakalım ne çıkacak içinden. Şimdi gelişmiş Amerikan yapay zeka teknolojilerine erişme çabası Birleşik Arap Emirlikleri ile Washington arasında istihbarat diploması ve ticari lobiciliğin birbirine karıştığı bir güven sınavına dönüşmüş. Ne acayip değil mi? Şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin en gelişmiş Amerikan yapay zeka teknolojilerine erişme girişimi ticari bir anlaşmanın ötesinde istihbarat diploması ve lobi faaliyetlerinin iç içe geçtiği hassas bir sürece dönüşmüş. Washington'ın temel sorusu ileri çip ve modellerin güvenli biçimde korunup korunmayacağıymış. Dosyanın merkezinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne en ileri Amerikan sistemlerinin verilmesinin ulusal güvenlik açısından güvenli olup olmadığını incelemek üzere gönderilen bir CIA görevlisi bulunuyormuş. Yani adamlar hani Çin'e gitmesin ya bu Çinliler bir şey yapar dedi ama şimdi aynı şeyi Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıyorlar. Bir trilyon dolarlık çip satarken sorun yok. Sorun yok alsınlar. Ama bir trilyon dolarlık çip aldıktan sonra ya bunlar bizim başımızı bir iş açar mı? Hemen CIA'ya gönderelim. Ha ne pissiniz ya gerçekten. 30'dan fazla mevcut ve eski yetkiliyle yapılan görüşmeler görev sırasında güvenlik incelemesiyle ülkenin Washington'daki itibarını güçlendiren danışman arasındaki çizginin giderek belirsizleştiğini göstermeye başlamış. Şimdi bu güven meselesi, bu güveni sınamak üzere gönderilen CIA yetkilisinin çalışması yalnızca risk değerlendirmesi yapmakta kalmamış, emirlik yönetiminin Amerikan karar vericileriyle ilişkisinin nasıl güçlendirilebileceğine de katkı sağlamış. Yani denetimle danışmanlık arasındaki sınır bulanıklaşmış, diplomatik alan gri bir alan olarak ortaya çıkmış. Washington'ın endişesi yalnızca ticari sırların korunması değil, emirliklerin Çinli şirketlere teknoloji ilişkileri, veri merkezlerinin personelin kimliği ve gelişmiş çiplerin üçüncü tarafa aktarılma ihtimalini de gündeme getiriyor. Ya biz bunu şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattık ama onlar kalkıp Çin'e satmasın ki. Aman abi filan yapıyorlar bunlar. Şimdi bu dosya yapay zeka yarışında teknoloji transferinin artık sıradan ihracat kontrolüyle açıklanamayacağını gösteriyormuş. Veri merkezleri, gelişmiş yarı iletkenler ve model erişimi, askeri ittifaklar, Çinli ilişkiler, bölgesel güç dengeleriyle birlikte değerlendirilmeye başlamış. Şimdi lobiciler, diplomatlar, istihbarat görevlileri var işin içinde düşünün. Teknoloji yöneticileri de aynı yerde. Ama böyle hepsinin yetkileri birbirine çarpışıyor. Biri satmak istiyor, birisi almak istiyor. Birisi kullanmak istiyor. Ondan sonra kullanmak isteyen abi sen bunu kullanırsan bize kötülük yapma diyorlar. Abi niye yapayım diyor. Dur biz CIA gönderisi gönderelim, casus gönderelim de seni bir kontrol etsin diyor. Casus giriyor bunlara bakıyor. O sırada diplomatlar devreye giriyor. abi ne yapıyorsunuz diyor. Bir acayip dünya oldu yani. Ama her halükarda masanın tek kazanı Amerika. Çünkü o trilyon dolarlık çip sattı. Bu kadar basit. Nvidia aldı başını gitti. Yaşasın. Hay Allah'ım ya Rabbi. Çok acayip bir dünya ya. Efendim, son haberlerden biri olarak Christopher Nolan'a gidelim. Geçen hafta size uzun uzun The Odyssey filmini anlattım. Gerçekten de güzel bir film. Gitmediyseniz mutlaka gidin bir görün isterim ben bu filmi. Eleştirilecek noktaları yok mu? İlla ki var. Ama enteresan bir film. Şimdi Christopher Nolan yapay zekayı değerlendirmiş ve tabii ki Odyssey'e gönderme yaparak Truva atıyla değerlendirmiş. Çok enteresan bir şey söylemiş. Yapay zekayı içi görünen bir Truva atı olarak tanımlıyor. Çok güzel bir tanım değil mi ya? Gerçekten de yani. Yani toplumun tehlikeyi görmesine rağmen yapay zekayı hayatına kabul ettiğini söylüyor. Bunu gençlerin kuşkuculuğunu sağlıklı bir direnç olarak da değerlendiriyor. Yani abi gençler bundan kuşku duyuyor. Duysunlar iyi bir şey bu diyor. Yani o Truva atı neydi? Truva atının içine insanları koyuyorlar. Truva atını sonra açıyorlar. O şehri ele geçiriyorlar. Yani gizli kapaklı bir şeyle içeriye casus sokuyorsunuz aslında. Burada içi görünen bir Truva atı diyor. Yani içinde casus olduğu, kötü insanların olduğu belli diyor. Bu kötü insanlar kötü şeyler yapacaklar diyor. Ya da kötü yapay zeka kötü şeyler yapacak belli. Ama biz bunu yine de içeri alıyoruz diyor. Yani bu Hollywood'a özgü bir kaygı da değil bu arada. Şimdi senarist ve oyuncu grevlerinde üretken yapay zeka işlerin ve yüzlerin ve yaratıcı emeğin izinsiz kopyalanması ihtimali nedeniyle böyle bir ciddi ayağa kalktılar. İşte yönetmenler de yeni sözleşmelerde bazı korumalar elde etmeye çalıştı. Mesela Hollywood'daki 2023 grevlerinde oyuncuların yüz ve seslerinin kopyalanması, senarist emeğinin değersizleştirilmesi endişesini sözleşme masasına taşımış. Christopher Nolan'ın başkanı olduğu yönetmenler örgütü de son anlaşmasında üretken yapay zeka ilişkin bazı korumalar elde etmiş. Dolayısıyla sözleri yalnızca film tanıtımına ait de bir metafor değil. Yani hakikaten de bu adam bu işin peşinden koşuyor diyor haber yapanlar. Neyse. Gelelim Seattle'daki protestolara, yapay zeka protestolarına efendim. Anduril'in Seattle'daki büyümesine karşı planlanan gösteri yapay zeka şirketleriyle savunma sanayisi arasında hızla eriyen sınırları yeniden gündeme getirmiş. Şimdi ne bu? Hemen açalım. Aktivist ve toplum örgütlerinden oluşan bir koalisyon yapay zeka destekli askeri sistemler geliştiren Anduril'in Seattle ofisi önünde protesto düzenlemeyi planlamış. Eylemciler otonom silahların, az önce size bahsettiğim otonom silahların yayılması, savaş kararlarının yazılımlara devredilmesi ve savunma şirketlerinin bölgede büyüyen etkisine dikkat çekmeye başlamışlar. Şimdi gösteriyi Filipinler'de insan hakları, göçmen toplulukları ve savaş karşıtı hareketlerle çalışan gruplar örgütlemiş. Katılımın 50'yi aşması bekleniyormuş. Açıklamalarda yalnızca dış savaşları değil, askeri gözetim, göçmen ve işçi sınıfı topluluklarına karşı içeride kullanılma ihtimalini de vurgulamışlar. Şirket otonom hava araçları, deniz sistemleri, gözetim teknolojileri ve askeri yazılım platformları geliştiriyormuş. Seattle'daki o genişleme ve eski bir tersanede otonom deniz araçlarının üretim ve test faaliyetlerini kapsadığı için bölgenin teknoloji kimliği doğrudan savunma sanayisiyle birleştirilmiş. Şimdi Anduril dediğimiz o şirket 2017'den bu yana otonom uçaklar, su üstü ve su altı araçları, sensörler, İşte bunları tek bir operasyon ekranında birleştiren yapay zeka yazılımları geliştiriyormuş. Eski FOS tersanesinde o yeni faaliyet şirketin Amerikan donanması için otonom tekneler ürettiği ve denediği yönünde. Şimdi bir gösteri gibi görünen olay aslında daha geniş bir dönüşümü anlatıyor bize. Yapay zeka şirketleriyle savunma sanayisi arasında sınırlar eriyor. Bu birleşme teknoloji çalışanlarına yaşadıkları kentleri yalnızca ekonomik büyüme konusunda değil, üretilen sistemlerin ahlaki sonuçları konusunda da taraf olmaya zorluyor. Yani Seattle'dan başlıyor yapay zekayı durdurma girişimi. Herkes bunu yapmalı. Bunları söyledikten sonra artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz efendim. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde bir saat boyunca sizlerle birlikte oldum. Yarın yine aynı saatlerde yine yapay zekayla sizlerle birlikte olacağız. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden efendim. Ve tabii ki YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Hoş geldiniz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı hanımlar beyler. Birden böyle ne oluyor falan oldu Simge. Hoş geldiniz deyince ne oldu? Hoş geldiniz yani hep herkes öyle oldu. Herkes hoş geldi. Hanımlar beyler nasılsınız, iyi misiniz? Bugün çarşamba değil mi? İyi misiniz? Ya bir de böyle soruyu sorup cevabı alamayınca dinleyicilerimden ben cevap almak istiyorum. Yani lütfen çok rica ediyorum. İyi misiniz, değil misiniz? Bir derdiniz var mı? Bir sorununuz var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Bizimle paylaşmak istediğiniz güzel bir haber aldınız mı? Umarım kötü giden bir şey yoktur ama varsa da paylaşabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Biz yabancı değiliz. Kimseye söylemeyiz. Yani buradan mikrofondan söylüyoruz zaten. Pek de kimse yok. Gibi. Acayip dinleniyoruz yalnız ha. Vallahi gerçekten çok acayip dinleniyoruz. Şimdi radyoculuk enteresan bir meslek. Şöyle enteresan bir meslek. Stüdyodan içeri girdiğiniz andan itibaren sanki sadece Simge ve Öznur duyuyormuş gibi hissediyorsunuz. Halbuki hiç öyle değil. İşte bunun böyle olmadığını hissettirmek için size bir görev düşüyor. Sizin orada bir göreviniz var. Okan bak hayır yani biz de varız burada gibisinden bir tane numara üşenmemişiz almışız. Bak ne güzel işte hani paylaşımdan bahsediyoruz, komşuluk diyoruz, arkadaşlık diyoruz, birbirimizi sevmek diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz falan. Bunu hissettirmek lazım şimdi abiciğim. Öyle mi yani? Ben bir şey soracaktım bizimkilere. Ha, nasılsınız, iyi misiniz diye arkadaşlarıma sorayım dedim bari. Önce sevgili editörümden bu sefer başlayayım. Sevgili Öznur, nasılsın? İyisin. Bugünlerde iyi olmanı gerektirecek önemli bir şey söyle bana. Neden iyisin? Nasıl? Emin misin? Bunu söyleyeyim mi? Maxim'i çağırabilir miyiz? Maxim Bey lütfen bir seslenebilir miyiz? Kendisini şuraya sabah gördüm, az önce gördüm. Sevgili Maxim'le mutfakta karşılaştık. Zaten bizim sevgili Maxim'le radyoda karşılaşma olayımız şu. Ya fotokopi makinesinin başında karşılaşıyoruz ki muhtemelen orada herkes karşılaşıyor. Ya mutfakta karşılaşıyoruz ki bana böyle bir dıt yaptı. Şöyle bir şey yaptı, ben şey yaptım, huylandım. Ondan sonracıma öyle iki ayak üstü muhabbet ettik, gitti kendisi. Sevgiler gönderiyorum. Doğum gününü bir kez daha kutluyoruz. Tamam. Bu hafta hep beraber kutluyoruz. Cuma'ya kadar bana unutturma. Ben unutursam sen unutturma Simge. Maxim Bey'in

0: mı? Hayat mı? Hayat yok. Hayatı kabul etmiyorum. Yani hepsi. Ay arkadaş. Peki hanımlar nasıl? Ha, neden iki olduğunu saysak daha kısa sürer diyorsun. Pekala. Değerli dinleyiciler, sizler iyi misiniz, değil misiniz bilmiyorum ama umarım iyisiniz. Bir yerlerde bizleri dinliyorsunuz. Evinizde, arabada, iş yerinizde, ki evinizde, arabanızda dinleme imkanı olan illerimiz, 24 tane ilimiz var. 7 bölgede, 24 ilde, evde, arabada dinleyebilirsiniz bizleri kıymetli dinleyiciler. İşte iyi olup olmadığınızı, sevinçleriniz, hüzünleriniz varsa paylaşmak isterseniz WhatsApp numaramız o zaman sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Teknik masada sevgili kardeşim Özgür. Sen tarzı biraz değiştiriyorsun gibi geliyor bana. Biraz daha renklendirmeye başlamışsın olayı.
2: Millet sana kanalize mi olacak?
3: Kanalize.
0: Kombin yapıyorsun. Üzerindeki gömlek kahverengi mi Özgür? Bordomsu kahverengi. Parlak bir saten kumaş gibi duruyor sanki.
2: Kımıl kımıl işte ya.
0: Editör masasında tabii ki sevgili editörüm İrem. Her zamanki ciddiyetini koruyor kendisi. Çok havalıdır. Bildiğiniz gibi değil. Hiç öyle yani. Editör masasında dünyanın en güzel editörü de dönüp bakmaz. Güzeller güzeli teknik masa sorumlumuz sevgili Simge buraya geldi.
4: Niye gürültü ediyorsunuz?
0: Ve masadaki yerini aldı.
4: Start verildi ve koşu başladı.
0: Bu arada Simge önümüzdeki hafta bir gezmeler, bir gezmeler, bir tatiller. Nereye gidiyorsun? Kıbrıs'a mı gidiyorsun? Kıbrıs dedi döndü Kemal'le. Soruyu soran benim hani detayı Kemal'e anlatıyor, onu da anlamış değilim hanımlar beyler.
2: Bana anlat Gebeş Kaplumbağa, bana anlat.
3: Gebeş Kaplumbağa.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. You're gonna build a present.

Hanımlar beyler, Rokan Aslan'la gün ortası radyo programı, radyonuz Radyo Sputnik'te devam ediyor. En beteri de ne biliyor musunuz? Böyle hareketli güzel kıpır kıpır bir şarkı çıktığı zaman siz oynarsınız da karşınızdakiler hiçbir şey yapmaz ya. Böyle düğünde yok yok ben oynamam, ben sevmem vallahi deyip ondan sonra pistten inmeyenler gibidirler yani. Bizim editör Simge, arka planda İrem de var galiba. Ruhları böyle içine çökülmüş gibi, hareket edemiyorlar. Caner de mi var? Nasıl böyle şimdi mi geldi aklına? Oynayarak böyle geliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu arkadaşlar, değerli dinleyiciler, anlatılmayanları anlatıyorlar. Ve dakika dakika gündemdeki haberleri size ulaştırıyorlar yani. Ama bu içindeki çocukları kaybettikleri anlamına gelmiyor. Bu kadar habere rağmen hala oynayabiliyorlar. Gerçi Caner'in oynama noktasını bir daha...

0: düşünsek çok iyi olacak gibi geliyor. O nasıl gelişti öyle ya? Allah Allah. Trump gibi yani, sanki o tarz bir, o daha iyi. Trump, oğlum ben mi en iyi yapıyorum? Bir gün böyle bir yarışma, en iyi Trump dansını kim yapacak? Ben kazandım. Ha, anladım. Peki ben kazanmışım onu. Bir daha ne yaparsam yapar. Bir daha yaparsam tasdiklersiniz. Peki o telefon sesi, mesaj sesi benden mi geldi ya? Kimden geldi? Sizden geldi galiba. Peki. Hanımlar beyler, o zaman gelen mesajlara bakalım. Yani bu kadar sitem edip ondan sonra mesajları okumazsak olmaz. Merhabalar, iyi yayınlar. Sizlerin sesini duyunca günümüz daha da güzel geçiyor. Kendi adıma bu durumdan mutluyum demiş. Ay işte bu İrfan Bey, çok teşekkür ediyorum. Harikasınız, iyi ki varsınız. Selamlar Ali Bey, nasıl? Kalbimiz sizlerle demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kendisi de gayet iyi. Mustafa Bey sağ olun, var olun. Sevgilerimi gönderiyorum. Okan Bey merhaba. Maaş ne? Maaşımızı olmasın o sakın. Geç almaya başladık. Motorumu ilana koydum satmak için demiş dinleyicimiz. Büyüteceğim onu demiş. Yani büyüteceğim derken onu satıp daha büyük bir motor almak. Değil mi? Öyle mi? Simge yapma lütfen ya. Buradayız abi. Sizleri seviyoruz. Nabi Gültekin, Ali abiyi de seviyoruz. Bir an önce aramıza katılır inşallah demiş. İnşallah. Tabii ki de, hiç merak etmeyin. Sevgilerimi gönderiyorum. Araba hariç radyo açan var mı acaba cidden demiş. Vallahi var, bir şey söyleyeyim mi Necati Bey? Var var. Ya mesela böyle hani evdeyken, ama güzel bir şey ya. Vallahi öyle değil mi sevgili dinleyicimiz? Ya böyle evden ben mesela ne yaptım biliyor musunuz? Bak söyleyeyim, yeri gelmişken. Annem mesela rahatsızlığından dolayı bir süredir bizde evde de Duman var, kedimiz. Kendini yalnız hissetmesin diye dün gittim radyo ayarladım ona. Bugün şu anda beni dinliyor muhtemelen. Hatta Duman diye sesleneyim, bak ona seslendim şu anda. Böyle bir kulakları dikmiştir, bakıyordur falan. Evde şu anda radyo açık. Radyo açık, beni dinliyor. Ya Duman konusunda söz veremeyeceğim ama Oslo'yu getireceğim inşallah. Bu yaz çıkmadan gerçekten getireceğim inşallah Oslo'yu. Doğru söylüyorsunuz yani, sevgiler gönderiyorum. İyi yayınlar. Benim oğlum 7 Temmuz'da reşit oldu ve artık sağlıktan yararlanamıyor. GSS olmadı. Songül Hanım lazımmış, üzgünüm demiş değerli dinleyicimiz. Songül Hanım göndermiş. Sevgili Okan, harikasın, muhteşemsin, her şey yolunda. Ali abiye benden selam iletin demiş. Suat Öztürk göndermiş. Estağfurullah efendim, çok teşekkür ediyorum. Asıl harika olanlar sizlersiniz. Bizleri dinliyorsunuz. Burada vaktinizi veriyorsunuz. Kıymetli dinleyiciler, size çok çok teşekkür ediyoruz. Aslına bakarsanız bu iş sizinle güzel. 0505 171 66 56'dan arzu ederseniz mesajlarınızı bana iletebilirsiniz. Neyden bahsetmek isterseniz size bırakıyoruz. Şimdi ahbap soruşturması bir taraftan devam ediyor. Bu soruşturmayla ilgili olarak bir detay, bir son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Simge birazcık azaltır mısın, sana zahmet. Teşekkür ederim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ahbap suç örgütü soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı bilgisi geldi. Hanımlar beyler, bunu da sizlere iletmiş olalım. Bu konu daha nereye uzar, ne olur ne biter, bir taraftan sizlerle birlikte tabii ki takip ediyoruz değerli dinleyiciler. Ankara'da eğitim helikopteri düştü, 2 kişi yaralandı. Ankara Temelli'de bir eğitim helikopteri düşüyor. Bölgede yardım ekipleri sevk edildi. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim hanımlar beyler. Soruşturmalar bölümümüzle devam edelim. Malum ülkemizde soruşturmalar, böyle bir bölüm açsak boş kalmaz. Yani sürekli olur, orası dolar taşar. Hatta yetiremeyiz. Hani o zaman dilimi yetmez. Çünkü bu gündemdeki soruşturmalar. Hani herkesin takip ettiği, basına yansıyan, medyaya yansıyan soruşturmalar. Ne o? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve Özel Kalem Müdürü Güray Geç Yatanı'nda aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma. Burada da bu kapsamda değerli dinleyiciler, 24 kişi burada bu arada daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütü rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce aralarında belediye başkanının da olduğu, başka isimlerin de olduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 24 isim de tutuklanmıştı hanımlar beyler. Şimdi İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu, burada da Buca öğrenci evi görünümünde kullanılan 9 adresin yasa dışı bahis faaliyetlerinde finans evi ve ofis olarak kullanıldığı tespit ediliyor. Adreslerde para transferlerine aracılık edildiği ve canlı destek hizmet verildiği belirleniyor. Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 2 milyar TL para hareketleri tespit ediliyor ve operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alınıyor. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bilgisi var. Yine aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, sim kart ve banka kartı ele geçirilmiş hanımlar beyler. Adalet Bakanlığı özür dilerim. Bir bardak suyum yok, çayım yok. Yani girerken ekip aha bizim Alkan gelmiş. Nasıl kaçırdım ben onu ya? Zaten canım kardeşim benim. Canımsın benim ya. Bizim ekip var ya, dünyada yok böyle ekip. Hanımlar beyler, Adalet Bakanlığı Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kıyafetlerin önce Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda, ardından da Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde incelendiğini belirtti. İç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alındığını bildirdi. Yine örnekler üzerinde kan incelemesi, otozomal STR ve DNA analizlerinin yapıldığı aktarıldı. Bakanlık doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Değerli dinleyiciler, bunu da sizlere aktarmış olalım bu yeni gelen günde hanımlar beyler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, daha doğrusu genel başkanlığı bitti, biliyorsunuz. Ah canım kardeşim ya, sevgili Alkan'ım. Alkan'ın mikrofonunu açar mısın sevgili Simge'cim? Alkan'cım çok teşekkür ediyorum.
1: Abi afiyet olsun.
0: İyi misin?
1: Sürdüğünü gördüm.
0: Canımsın. Ekip dediğim böyle bir şey. İyi misin?
1: Abi iyiyim, siz nasılsınız? İyi
0: teşekkür günler. Ederim, ben de iyiyim, sağ olasın.
1: Ne varsa karşıda izleyelim.
0: Karşıda izliyorsunuz. Teşekkür, canımsın abi. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Seni seviyoruz Alkan'cım. Mustafa Hoş'a selam söyle.
1: Aleyküm selam.
0: Ay canım benim ya. Mustafa Hoş'u akşam takip ediyorsunuz değil mi? Cuma günü izne gidiyor ya. Vallahi cuma günü izne gidiyor Mustafa Hoş. Üzülüyor musun Mikail? Üzülüyorsun. Üzül. O nasıl üzülmek ya? Allah'ını seversen. Alkan, Mustafa Hoş'a git söyle üzül dedim, adam resmen gülüyor. Gayet mutlu yani. Bir de böyle bir şey var ya. Üzül deyince insan güler mi? Bu güzel bir şey. Keşke hayatımız hep böyle olsa. Üzül Mikail. Bak. Üzül deyince kahkaha atıyor adam. Simge üzül. Üzül Simge. Mutlu görünüyorsun. Üzül bakayım. Mikail güldü hiç. Üzülemiyorsun ama şu anda. Böyle bak bir şey söyleyeceğim. Bir duyguyu şu an yap dediğinde, aniden yap dediğinde yapabilmek önemli bir şeydir. Oyunculuktur bu yani. Üzül dediğimde üzülebiliyorsan, ağla dediğimde çat diye ağlayabiliyorsan vardır o bir yetenek sende. Var mı Mikail? Yok. Adama baştan kaybet. Ney? Yapabilen var. Zaten bu hani oyunculuk abi, bu önemli bir şey yani. Üzül, üzülür. Hemen üzülme modu. O ağla, hemen ağlar. Ağlama işi kolaydır biraz herhalde. İnsanların çoğu. Sende zor mu? Ben mesela çabuk ağlarım. Vallahi çabuk ağlarım. Hiç dayanamam. Acayip olurum. Hele bir de var ya, bazı videolar seyrediyoruz böyle. Hassas olduğumuz konular var ya. Gerçekten hayatımızda böyle bize dokunan konular var. Dolayısıyla üzülürüz yani. Dün de değerli dinleyiciler, neler vardı? Şu an tam Özgür Özel'i gördüm. Dün de Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında sesler var değil mi? Tamam. Şimdi sevgili Simge, kaç tane ses var Simge? Bir bak bakalım. Çok var. Grup toplantısından. Yok, çok çok çok çok, o kadar çok grup toplantısından. Şimdi tamam, en önemli 3 tanesini Simge ayırıyor, onları şimdi dinleteceğiz. Bu arada Alkan, parti ismi falan belli oldu mu, var mı bir kulis bilgi? Yeni parti diyorlar. Alkan öyle diyor. Yeni parti. Nasıl buluyorsunuz bu arada ismi? Yani sizce nasıl? Yeni, hani yeni parti diye bir isim olursa ne diyorsunuz? Geçiş dönemi için gayet uygun diyor. Yani yeni parti. Hani hep konuşuldu ya. Yeni parti adı çok, yeni parti kurulacak. Oradan da onu da destekleyen bir şey ama şey de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Yani bu da kulis bilgisi tabii. Bekleyeceğiz ve göreceğiz hanımlar beyler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı mı diyelim? Cumhuriyet resmi olarak genel başkan değil. Genel başkan koltuğunda Kemal Kılıçdaroğlu var. Dün de grup toplantısında Özgür Özel konuştu ve son kez konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubunda konuşan yani grupta son kez konuşan isim. Önümüzdeki haftadan itibaren değerli dinleyiciler, kendi genel başkanı olduğu partisiyle grup toplantısında konuşmaya başlayacak. Detayları göreceğiz. Peki dün grup toplantısında neler yaşandı? Özgür Özel neler söyledi? Simge 3 ses dinletecek şimdi bize arka arkaya. Buyurunuz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun Edirne'den Iğdır'a, Trabzon'dan Antalya'ya. Bir daha söylüyorum. Ben onlarla değilim diyen diyebilir, tarihin önünde milletin gönlünde ayrışabilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir. Biz dün olduğu gibi bugün de milletin emrindeyiz. Herkesin haberi olsun. Buradan ilan ederiz. Dosta olmayana, yanımızda olanlara, düne kadar karşımızda olanlara ilan ederiz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
0: Siyasette gömlek çıkarmıyor, ateşten gömlek giyiyoruz diyor Özgür Özel. Hanımlar beyler, bu arada dinleyicimiz algı olarak çok güzel, yeni parti ismi seçim sandığında seçim kağıdında hangisiydi yeni kurulan parti diye ararken kolay olur demiş dinleyicimiz. Güzel. Necati Bey, Necati Erdoğan, selam ve sevgilerimi gönderiyorum sizlere de.
3: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Hanımlar beyler, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunda 90'a yakın milletvekilinin destek verdiği söyleniyor. En az 81 milletvekilinin geçiş yapacağı ve bu sayıyla yeni yapının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne birinci muhalefet partisi konumuna geleceği bilgisi var. Bu arada sosyal medyada gördünüz mü? İstifalar geliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini bitirenlerin videolarını görüyorsunuz, fotoğraflarını görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan isimler, hani partiye üye olanların parti üyeliğinden çıktıklarını görüyoruz. Bununla ilgili insanlar ya da CHP kimlik kartlarını kesenler gördüm ben, onun makasla falan kesenleri gördüm. Onlar video paylaşıyorlar sosyal medyada. Sonra bir de şöyle bir şey var. Özgür Aybaş galiba, onun paylaşımını gördüm. Kendi isteği olmadan, kendisinin yapmadığı halde sosyal medyada paylaşmış, E-Devlet'e giriyor bildiğin, videosunu çekmiş. Siyasi parti üyeliğini kontrol ediyor, bir bakıyor AK Parti üye çıkmış. Ama diyor ben üye olmadım, yani onu söylüyor, herkes diyor kontrol etsin falan diyor. Bir de böyle bir şey var değerli dinleyiciler. Şimdi parti içi istifalar ve E-Devlet tabii kararın açıklanmasından sonra dediğimiz gibi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan dahil çok sayıda partili istifa etti. istifa yoğunluğu nedeniyle e-devlet sisteminde kısa süreli bir kilitlenme yaşanmış. Onu da söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu, değerli dinleyiciler, CHP Genel Başkanlığı tartışmalarına değindi. Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Üyelerin önüne sandık konulmasını ve %90'ın altında kalacak bir sonucu güvensizlik sayıp partinin önünü açmaya hazır olduğunu özür dilerim söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu demişken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da değerlendirmesi var. O da ne diyor biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kendisi. Milletvekilleriyle bir araya gelmiş. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın edindiği bilgi bu. Değerli dinleyiciler, selamlarımızı gönderelim. Diyor ki bundan sonra hedefimiz iktidardır diyor. Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Şimdi bu zaten duymaya alıştığımız bir şey. Yani geçmişte biz bu söylemi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok duyduk zaten. Yani kendisinin bundan evvelki süreçte de genel başkan olduğu dönemde de bunu duyduk. Bundan sonra hedefimiz iktidar. Geldi mi hiç iktidara? Gelmedi. Fakat şöyle enteresan bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu gittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi önemli ölçüde bir seçim kazandı. Yani biliyorsunuz belediye başkanlıkları noktası birinci parti olarak çıktı. Anketlerde en öndeydi. Tamam, resmi olarak Türkiye'nin ana muhalefet partisiydi ama yani o seçimlerden birinci çıktı. Ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu? Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Ya şey hani Özgür Özel ve ekibi önünde büyük bir engeldi. Ya şu anda bir engeldi. İktidara yürümelerinde engeldi. Özgür Özel vardı ya. Yoksa biz iktidara yürüyoruz. Şimdi onlar çekildi. Biz şimdi daha rahat yürürüz iktidara. Bak yazın bir kenara. Ne diyor? Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Bunun gerçekleşme ihtimali vardır değerli dinleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu doğru söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelebilir. İktidarda olabilir. Ya iktidara gelebilir derken iktidarda olabilir. Dahil olabilir. Beraber olabilir. Hedefimiz iktidar. Lan bu kadar şey yaptık ya. Allah Allah. Değil mi? Unutmayın bunu bir kenara yazın derim sevgili dinleyiciler. Muhalefet etmeyeceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. İktidara yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız ifadelerini kullandı. Ve kurultay kapısı kapanmıştır hanımlar, beyler. Hadi bir soluklandır beni Simge, sonra devam edelim.

0: hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası radyo programı ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte devam ediyor ve sizlerle. YKS sonuçları açıklandı. Ya bu arada gördünüz mü bilmiyorum, sosyal medyada dördüncü beşinci olanın mutsuzluğunu fark ettiniz mi? Kırkıncı olanın mutsuzluğunu, ya 44. olan bir öğrencinin, 44 müydü o? Onu gördüm, yanında annesi ağlıyor, canım benim, sevinç gözyaşları döküyor, nasıl mutlu. O da bu güzel bir şey aslında. Yani hani daha başarılı olma isteği, ondan sonra hani istediği başarıyı, daha büyüğünü, daha iyi yerleri hedeflemiş, daha iyi bir sıralamayı hedeflemiş ama olmamış, olsun. Ya, müthiş bir sıralama ya bu arada, onu da söyleyelim. Fakat şöyle bir şey var, şimdi bu çocuklar inanılmaz bir hevesle, hayallerle, aileleri de tabii öyle, ne yapıyorlar, sınavlara giriyorlar. Keşke bu sınavlar olmasa. Yani isteyen istediği gibi okusa, iyi olduğu alanda okusa mesela. Bir şey soracağım, şu anda yeniden okuma şansınız olsa, okusanız, yeniden eğitim alsanız mesela, hangi alanı istersiniz? Sen ne okumak istersin Simge? Reklamcılık istemiştin sen hep. Öznur, sen şehir plancı olmak isterdin sen. Yan masa sevgili Kemal, sen ne okumak isterdin, hangi alanda yeniden okuma şansın olsa, yeniden hani bir alan seçme şansın olsa ne isterdin kardeşim benim? Evet ya, kaldı böyle bir şey, sinyal, alarm verdi değerli dinleyiciler. Kendisine ulaştığımızda biz sizi bilgilendireceğiz. Vallahi billahi ya, ver benim sesimi duyayım ya. Şimdi bu çocuklar okuyacak, ailelerin hayalleri var, beklentileri var. Fakat burası Türkiye. İşte okuyan çocukları, mezun olan çocukları görüyoruz. Hatta ve hatta değerli dinleyiciler, şu anda öğretmenler nerede? Öğretmenler ne yaptılar? Öğretmenler açlık grevine girdiler ya. Ya bu insanlar okudu, yıllarca dirsek çürüttü. Öğretmenlik yapmak için o kadar emek verdiler, öyle değil mi? Ne yapıyorlar? Açlık grevindeler. Ya ülkede öğretmenler açlık grevinde, bu normal bir şey mi? Ya burada anormal bir durum yok mu? Niye onlara böyle gidip ya kardeşim sen niye böyle bir şey yapıyorsun denmiyor? Ha ama Sayın Bakan Yusuf Tekin eğitimle ilgili çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Yani eğitimin nereden nereye geldiğini gösterir şekilde, biz bunların farkında değiliz. Sobalı süreçten, öğrencilerin okula soba taşıdığı süreçten ne durumlara gel. Ya bugün var ya bak. Bak bugün ya birçoğunuz zaten velisiniz, biz bunları biliyoruz. Çocuklarınızı okutuyorsunuz ya da hani sizin çocuğunuz yoksa etrafınızda çocukları olan aileler var. Ya benim bir tane arkadaşım, çok yakın arkadaşım değerli dinleyiciler, çocuğunu bir okula kaydettirecek Simge ve şeyi merak ediyor. Acaba dur bakalım, devlet okulu bu arada, bakalım bizden ne isteyecekler diye merak ediyor. Ya şimdi okul diyoruz ya, kayıt dönemi geldiği zaman milli eğitim yetkilileri çıkarlar, ne derler? Okullarda kayıt ücretleri isterlerse haberimiz olsun, bize şikayet edin, biz buna müsaade etmeyiz. Bir de böyle bir bağırış, etmeyiz, izin vermeyiz gibi. Abi efendim artık yeter diyoruz gibi, ayarlayalım onu. Siz kaşındınız yani, ben ne yapayım? Ondan sonracığım, ha Mustafa Hoş da vardır o hazırda. Vay güzel. Dinlemiştim çünkü. Şimdi kayıt dönemleri geldiği zaman ne yapıyoruz? İşte bunları söylüyoruz değerli dinleyiciler. Ne diyoruz? Ne diyoruz?
1: Artık yeter diyoruz. Yeter.
0: Ya kulakları çınlasın. Kimdi bu arkadaş bilmiyorum da. Ha neyse. Şimdi değerli dinleyiciler, ne var? İyi de arka planda okulların istekleri var. Şimdi aileler de diyor ki kardeşim ben diyor çocuğumu gönderiyorsam diyor bari iyi şartlarda, yani affedersiniz, lavabolar, tuvaletler temiz olsun, işte okuduğu sınıf, içinde bulunduğu sınıf temiz olsun, temizlensin. İyi de okulların neyi karşılanıyor, hangi faturaları karşılanıyor, değil mi? Elektrik, su, doğalgaz, bunlar karşılanıyor değil mi mesela, hükümet tarafından, yani devlet tarafından daha doğrusu, öyle söyleyelim, onlar ödeniyor bildiğimiz kadarıyla. Okulların temizlik işini kim yapıyor? Okulların güvenlik işini kim yapıyor? Kapıda kim bekliyor? Bunlara kim para veriyor? Veriliyor mu bunlara para? Ya da bunlara para veriyor musunuz? Yapmayın Allah aşkına. Şimdi 29 Temmuz'da 10 Ağustos tarihleri arasında YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Bu tarihler arasında ne olacak? Öğrenciler, sınava giden öğrenciler tercih yapacaklar. 29 Temmuz'da 10 Ağustos arası. Şunu söylemeye, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bir öğrenci gördük. Ben gördüm, bir kız öğrenci. Geliyor tıp demiş. Ağlayarak bak nasıl çalıştıysa, nasıl azmettiyse, o ağlama ne biliyor musunuz, o ağlama? Kurulan hayallerin başlangıç noktasıdır o. Hayal kuruyor, var bir şey bekliyor, bekleyen bir şey var. O hayalin başlangıcı olarak düşünüyor. Ama canım benim, bir taraftan dönüp gerçeklerle yüzleşiyor. Lan tamam, ben tıp istiyorum da ülkede doktorların durumu ne? Doktorlar ne yapıyor? Sağlık çalışanları ne yapıyor? Birçoğu işte iyi hal kağıdı alıp yurt dışına gitme peşinde. Neden de onlara biliyorsunuz? Giderlerse gitsinler dendi mesela zamanında. Bugün sağlık çalışanlarının uzun saatler tuttuğu nöbetler, ondan sonracıma aldıkları paralar, sağlıkta şiddet, bunlarla birleşince ne oluyor? Var birçoğunuzun doktor arkadaşları vardır, tanıdıkları vardır. Ya da tanıdıklarınızın tanıdıkları vardır. Bir şekilde doktorlarla bir araya gelirsiniz ya da bir iki doktorla bir araya gelir sohbet edersiniz. Ona da sorarsınız, işler nasıl dersiniz, nöbetler nasıl dersiniz, yoğun musunuz dersiniz, çok yoruluyor musunuz dersiniz. Bir dokunursunuz, bin ah işitirsiniz. Yani sınav yapıldı, sıfır çekenlerin sayısı çok. Sıralamada iyi bir sıralamaya girenler çok. Yetersiz olduğunu düşünenler çok, daha iyisini hedefleyenler çok da hayaller ne kadar gerçekleşir, işte onu bu arkadaşlar bekleyecekler ve görecekler değerli dinleyiciler. Bir kayyumun bu kadar uzun soluklu plan yapması ne kadar üzücü değil mi demiş ya Hakan Bey göndermiş. Selamlar sevgiler gönderelim değerli dinleyicimize. Az önce Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarımız oldu ya. Bizim ülkemizde şehir plancısı olmak için okumanıza gerek yok. Siyasetçi olun planlarsınız demiş. Dinleyicimiz Gürdal Bey göndermiş. Selamlar sevgiler gönderelim değerli dinleyicimize. Akaryakıt zam geliyor kendisine. Yarından itibaren 1 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Artışın ardından da İstanbul'da 66.94, Ankara'da 67.91, İzmir'de 68 liraların üzerine 69 liralara 69 liraların üzerine yükselecekmiş kıymetli dinleyiciler. Şimdi Ezgi Apartmanı sanıklarının değerli dinleyiciler şirketi Kahramanmaraş merkezi depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında olası kastla öldürme ve yaralama suçlarından 876 şar yıl hapsi istenen tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in sahibi oldukları Alpedo dondurma firmasıyla kamu kurumlarının ticareti devam ediyormuş. Bir günün haberi bu. Neyi bu haberler? Neyi bu çalışmalar? Şirketin Sağlık Bakanlığı çeşitli belediyeler, polis evleri ve cezaevlerine yüz binlerce liralık dondurma satışı yaptığı tespiti var. Belediyeler ve çocuk etkinlikleri. Mesela Çorum Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri için çocuklara dağıtılmak üzere 160 bin TL'lik, Ünye Belediyesi'nde Mayıs ayında 107 bin TL'lik dondurma satın alınmış. Değerli dinleyiciler, mesela Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1 milyon 728 bin TL, polis evleri Nevşehir, Konya, Ağrı toplamda 670 bin TL'yi aşan tutarlarda dondurma alımı olmuş. Şimdi bilirkişi raporuna şöyle bir hatırlayalım. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre firmanın sahibi olduğu Kervan Pastanesi'nin zemin asma katlarındaki kolon kestiği, perde duvarda delikler açtığı ve projede olmayan servis asansörü boşluğu oluşturduğu için tadilat yapanların ve müteahhidin asli kusurlu olduğu belirlenmişti. Firari süreç ve tutuklama var. Hakkında gözaltı kararı çıkarıldıktan uzun süre sonra firari olmuşlardı. 14 Ağustos 2025'te Ankara'da bir villada yakalanarak tutuklanmışlardı değerli dinleyiciler. Her zaman söylüyoruz, ülkemizde çok fazla maalesef olay gerçekleşiyor ve bu olaylar sonrasında, bu yaşananlar sonrasında da özür dilerim kıymetli dinleyiciler, ne var? İnsanların adalet mücadelesi gerçekten devam ediyor. Şimdi Kayseri'ye gidelim. Kayseri'de yaşlı bir çift Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitime %100 destek projesi kapsamında 2021 yılında Kocasinan ilçesinde 24 derslikli bir okul yapılması için 900 bin TL bağışta bulunuyor. İnşaatın bir türlü başlamaması üzerine çift dava açıyor. Dönemin İl Milli Eğitim Müdürü hakkında açılan davada beraat kararı veriliyor. Müteahhit firma sahibine de verilen cezada istinaf aşamasında bozuluyor. Bağışçı kadın, değerli dinleyiciler, okul inşaatında yaşanan aksaklıklar, usulsüzlük iddiaları ve mahkeme süreçlerinin yarattığı stres nedeniyle yaşlı kadın kısmi felç geçirmiş, yatağa bağımlı hale gelmiş. 2022 sadece temel seviyesinde kalan inşaat için Haziran 2022'de 20.7 milyon TL'lik bir ihale sözleşmesi imzalanıyor. Yüklenici firmanın okulu Temmuz 2023'e kadar bitirmesi gerekiyor normalde. Firma taahhüdünü yerine getiremeyince sözleşme Aralık 2025'te feshediliyor. Okul inşaatı tamamen kaderine terk ediliyor. Temmuz 2026 itibarıyla da hala bitirilemeyen ve kaba inşaat halinde bekleyen okulun tamamlanması için Haziran 2026'da yeni açılan ihale, Temmuz 2026'da 19.4 milyon bedelle başka bir yükleniciye, sevgili dinleyiciler, veriliyor. Burası Türkiye. Efendim Simgeciğim, burada bir eksiklik var. Neymiş? Ha evet, kaba inşaat. Yani çocuk mocuk düşseydi ne olacaktı diyor Simge, o kaba inşaata. Ne olacaktı? Bir şey olmayacaktı. Tartışılacaktı. Biz maalesef, çok üzülerek söylüyorum, çabuk unutuyoruz. Gerçekten çabuk unutuyoruz ve birileri de bunu çözdükleri için çok da önemsemiyorlar. Çabuk unuttuğumuza dair bana bir tane örnek söylesenize. Daha doğrusu ben size bir tane örnek söylesenize desem, söyle. Çabuk unuttuğumuz şeylerden biri. Mesela 3-5 yaşındaki logar kapaklarında kalanlar, 3-5 yaşındaki çocuklar. Mesela düşenler. Kartalkaya ne oldu? Bizim Güçlü Özgan takip ediyor ama unutuldu mu? Unutuldu. Ne oldu? Bu bebekler, bebeklere uygulanan şiddet. Ondan sonracıma ülkeyi ayağa kaldırdı. Ne oldu? Soma ne oldu? Kartalkaya, Bolu Kartalkaya ne oldu? Rabia Naz. Daha böyle çok, o kadar çok sayabiliriz ki. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Herkes unutmuyor işte. Mesela sizler unutmuyorsunuz eminim. Bizler unutmuyoruz. O haberleri yapmaya devam ediyoruz. Sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Her ne kadar gündeme yeni yeni başlıklar sokulmaya çalışılsa da, bir şeyler konuşulmasın da devam etsin. Ha bu arada sadece gerçekleşen bu tarz olaylar değil değerli dinleyiciler. Başka başka olaylar da var. Maalesef bir can kaybı helikopter kazasında. Özür dilerim. Gürlek Ankara'daki kazada bir pilot hayatını kaybetmiş. Son dakika gelişmesi helikopter kazasında değerli dinleyiciler, gelen can kaybı. Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına sabırlar dileyelim. Şimdi Devlet Demiryolları biliyorsunuz değerli dinleyiciler yeniden yapılandırıldı. 2016 yılında değerli dinleyiciler hazine borcunda %273'lük bir artış. Şöyle ki 2016 yılında 1 milyar 600 milyon, 2026 yılına geldiğinde de 5 milyar 971 milyon liralık gibi bir durumdan bahsediyoruz. Borçtan bahsediyoruz kıymetli dinleyiciler. Şimdi bak. Vaktimiz ne kadar? Kaç dakikamız var Simge? Çok özür dilerim. Ben niye böyle bugün bu kadar çok gıcık olduysam? Bak bir öğretmenlerde bir de radyocularda bu çok var. İkisi de çok konuşuyor. Faranjit. Çok konuşuyoruz. Şimdi kritik soru. Bak çok önemli, çok kritik bir soru. Sevgili dinleyiciler, size de sorayım. Gerçi bu soruyu soruyorum ama arkadaşlarıma bu soruyu sorsam arkadaşlarım bekar. Genelde hani evlilere sormak lazım ama olsun. Yine de ben soruyorum. Hayır hayır, gerek yok. Simge, Öznur. Evlileri mi çağırıyorsun? Heh, Caner geldi. Soruyorum. Allah korusun diyerek başlayalım. Evlerden uzak diyelim ama ihtiyaç olsa eşinize organınızı verir misiniz? Ben veririm hemen diyorsun Caner. Simge sen? Sen de verirsin. Niye, ne demek beklemiyordun? Öznur? Evet, sen de çok şaşırdım gibi geldi biraz. Çok özür dilerim sevgili dinleyiciler. Evet. Yani iki tane olanlardan birini verirdik diyor. Herhalde yani. Allah Allah. Şimdi bak. Erzurum'da bir kişi 13 yıllık eşine karaciğerini vermiş. Yakın zamanda biliyorsunuz bir tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu, dizi oyuncusu bir isim ne yapmıştı? Karaciğer nakli olmuştu ve çok şükür hayatına döndü. Hepinizin tanıdığı isimlerden bir tanesiydi. Hatta şöyle bir şey yaptı. Dedi ki bu süreçte dedi yaşadığım bazı olaylardan dolayı birçok insanı sildim. Rehberden sildim. Kalbimden sildim, zihnimden sildim. Şimdi bakın, Erzurum'da eşimin çektiği ağrıları görünce hiç düşünmeden karar verdim. Yeter ki o ağrı çekmesin, iyi olsun. Ufuk Özkan, harikasın. İsmi gelmemişti aklıma. Çok güzel. Kim söyledi? Akif'e selamlar, sevgiler. Ufuk Özkan, geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Şimdi değerli dinleyiciler, 19 yıllık eşine Erzurum'da bir beyefendi hiç çekinmeden karaciğerini vermiş ve eşimin çektiği ağrıları görünce hiç düşünmeden karar verdim, yeter ki o ağrı çekmesin, iyi olsun demiş. Merak ettik bununla ilgili olarak yapılan anketler, şunlar bunlar var mı diye şöyle minik bir araştırma yaptım. Çok uzun süreli değil, yapılan anketlerde ve sosyal araştırmalarda hem kadınlarda hem de erkeklere eşinizin hayatını kurtarmak için canlı organınızın bir kısmını, böbrek, karaciğer parçası verir misiniz diye sorulmuş. Erkeklerin yaklaşık %85-90'ı evet, hiç düşünmeden veririm demiş. Kadınlarda da yaklaşık %90-95 oranında, daha yüksek bir oran, hiç düşünmeden veririm demiş. Buna şaşırdın değil mi ama Simge? Şimdi sözel beyana baktığımızda böyle, yani sorduğun zaman böyle. Şimdi ben sordum, Simge veririm tabii ki canım dedi. Ancak işin bir de gerçek kısmı var. Sözde olan kısım bu. Tamam, sen gerçekte de veriyorsun ama ona bir şey demiyorum. Şimdi gerçek hayatta istatistiklere baktığımız zaman onlar ne diyor? Anketten çıkıp gerçek kayıtlara baktığımızda canlı organ nakil verilerine gelindiğinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük bir cinsiyet uçurumu varmış arkadaşlar. Canlarım benim. Uluslararası Nefroloji Derneği, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın nakil verilerine göre eşine organ veren kadınların, yani kadından erkeğe organ, tıbbi olarak organ vermeye uygun eşler arasında kadınların yaklaşık %36'sı eşine böbrek, karaciğer verip donör olmuş. Erkeklerde bu oran ne kadar biliyor musunuz? %6,5'la %7 civarında erkeklerde. Rakamlar bunu söylüyor yani. Genel canlı nakillerde dünyadaki canlı organ bağışçılarının yaklaşık %60-65'i kadınlar. Organı alan hastaların işte %60-65'i erkekler. Türkiye'de nasıl durum? Türkiye'de baktığımız zaman canlı organ bağışçısı istatistiklerine göre dünya ortalamasına benzer bir durum var. Bağışçıların yaklaşık %65 ile 70'i arasında kadınlar, eşlerine, annelerine, kız kardeşlerine oluşuyor. Yine işte kocasına böbrek, karaciğer parçasını veren kadın sayısı, karısına organ veren erkek sayısının yaklaşık 2 ile 3 katı arasındaymış arkadaşlar. Kadınlar daha fazla şekilde organ nakline ne yapıyorlar? Dahil oluyorlar. Peki erkeklerde neden bu durum yok? Yani daha az. Birincisi şu, ailenin geçim kaygısı. Hani erkeğin böyle bir şeyi var ya, erkek, gerçi günümüzde artık öyle bir şey yok. Erkek aileyi geçindiren, sağlığının iyi olması lazım, çalışması lazım, bakacak, işte geçindirecek falan durumu. Burada bir durum var. Kadınlar aile içi bakım veren role bölündükleri için, yani evde öyle konumlandırılmışlar biliyorsunuz. Hani evde olacak, yemek yapacak, evi silip süpürecek falan filan. Ben böyle bir şeyin de kalmadığını düşünüyorum değerli dinleyiciler. Fakat bir şey söyleyeceğim, ondan sonra bu konuyu kapatıyorum. Bakın, sosyal medyada bir tane video var. Sokak röportajı var. O sokak röportajında arkadaşlar, siz de fırsat bulursanız bakın. Bu soruyu soruyorlar sokak röportajında kadınlara ve erkeklere. İzlediğim bütün erkekler kesinlikle ne alakası var, hemen veririm diyorlar. Kadınlardan da herhalde bir tane çıkmıyor. Kesinlikle vermem, eşinize organınızı verir misiniz sorusuna kesinlikle vermem diyorlar. Ama ne kadar ciddiler bilemiyorum. Ne kadar kaldı? Kalmadı. Saat başına mı gidiyoruz? Hadi bakalım. Saat başı, sonra tekrar buradayız.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Kapatıyoruz. Yazısının bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bununla ilgili belli bir süre izin alınıyormuş. Kapatıyoruz. Ben diyor 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, lan kapatıyormuş bu demek ki uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Yani ben bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına gerçekten üzülüyorum. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götüren şeylerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Simgelerin evinin üst sokağında bir mağaza bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapatıyoruz. Ne kadar zaman oldu? Ha, iki hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be, doğru mu söylemişler onlar? Vay. Ha, sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Kapatıyoruz. Kapatıyoruz.
0: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Hanımlar beyler, Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programının ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bir kez daha hoş geldiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Sabah Şile denizi ne kadar güzeldi. Kağıt gibiydi böyle, var ya. Şey böyle hani genelde dalgalıdır. Ama bugün gerçekten çok güzeldi ya. Böyle içine atası ve atası geliyor insanın kendisini ya. Şöyle devrileyim de düşeyim de falan. Ne güzel oluyor be. Hanımlar beyler, bugün dünya ne günü biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Dünya beyin gücü. Beyin günü. O yüzden bilmiyorsunuz. Anladım. Peki. Şimdi Dünya Nöroloji Federasyonu 22 Temmuz 1957'de kuruluş yıl dönümünü anmak ve kamuoyuna beyin sağlığı bilincini artırmak amacıyla bugünü ilan etmiş. Beyin günü. Yok, sizlik bir şey yok. Sen rahatına bak. Git biraz dolaş gel hadi. Mikael hadi. Şimdi beyin sağlığını korumak, nörolojik hastalıklara inme, Alzheimer, Parkinson, epilepsi, migren gibi dikkat çekmek ve dünya genelinde nörolojik bakıma erişimi kolaylaştırmaktır diyor. Ya ne kadar fena değil mi arkadaşlar? Düşünsenize, hayatınız boyunca birlikte yaşadığınız, çok sevdiğiniz, sizi çok seven insana ulaşamıyor olmak kadar kötü bir şey yok. Allah korusun, tahtaya vuralım ya. Vallahi gerçekten ya. Fena bir durum yani, zor bir rahatsızlık. Tamam, tıp gelişiyor. Ben teknolojinin tıbba destek vermesi noktasında hakikaten çok hassas bir insanım. Ama bunlar zor rahatsızlıklar. Yani Alzheimer, demans, Parkinson. Ha, bunlarla ilgili olarak çalışmaya devam ediyorlar. Her yeni gelen günde yani şu anda bir iyileştirme süresi bildiğim kadarıyla yok ama doktorlar biliyorlar tabii bunları. İşin uzmanları biliyor ama en azından yavaşlatma süreci var. Ama dediğim gibi kötü bir süreç. Yani yıllarca birlikte yaşadığınız insana zihinsel olarak ulaşamıyor olmanız ve ilerleyen süreçlerde hoş bir süreç yok. Yani bu rahatsızlıklarda hoş bir süreç yok. En güzeli hani temiz temiz, bizde böyle, bizim Türk insanında böyle bir dua vardır. Aman iki gün yatak, üçüncü gün toprak derler ya, hani sağlıklı sağlıklı gidelim diye. Ya evet, hepimiz bir gün gideceğiz de buna böyle çok iştahlı olmamak lazım. Yaşayabildiğimiz kadar yaşayalım. Yaşantımızın ilerleyen dönemlerinde kimselere yük olmadan hakikaten temiz temiz gidelim diyoruz. Şimdi fakat beyin sağlığımızı korumak için de bir şeyler yapıyor muyuz? Abi ne yapacaksın ki? Yani Türkiye'de yaşıyorsun. Hep söylüyorum bunu. Doktorlar ne der? Gidersin, stres der, tamam mı? Önemli bir şey der stres. İşte vücudun savaşan mekanizmasını, direncini zayıflatır der ya, hastalıklara açık hale gelirsin böyle, her türlü hastalığa açık hale gelirsin falan, bir anda böyle yatak döşek yatmaya başlarsın. Ya stres önemlidir yani, o büyük rahatsızlıklarda bilen doktorlar söylüyorlar. Her zaman o nedenle hayır, tamam, bunun içinde alkol vardır, sigara vardır, bunlar sağlığa zararlı unsurlar, başka başka şeyler var sağlığa zararlı. Ama şimdi beyin sağlığını korumak için de yani nasıl biz mesela dikkatli spor yapmamız gerekiyor, yürüyüş yapacaksak dikkatli yapmamız gerekiyor, yüzmek gerekiyorsa bunu dikkatli yapmak gerekiyor. Abi biz sürekli çalışmaktan, sürekli çalışmaktan, sürekli sıkıntı çekmekten, sürekli dertlenmekten, onu ödeyeceğim, bunu yatıracağım, oradan para gelmedi, buraya ödeme yapmam lazım, çok fazla çalışıyorum, istemediğim işte çalışıyorum, şu işi hayal ediyorum, giremiyorum, şöyleydi böyleydi, milyon tane şey var. Yani böyle bir durumda insanın beyin sağlığını koruması. Fakat bazı temel ipuçları vermişler. Neler mesela onlar? Kaliteli uyku. Kaliteli uykunuz var mı Simge? Kaliteli uyku. Kaliteli uyku nedir, kaliteli uyku? Akşam böyle güzelce yatarsın. Deliksiz böyle güzel bir uyku uyursun. Sabahta mis gibi yorgun olmadan, bir yerlerin ağrımadan, değil mi, kalkarsın. Var mı öyle bir şey? Yok. Evet, yani bir de böyle bir şey var. Bizim Simge hakikaten öyle. Yani tam kaliteli uykuya girecek ya, Simge uyanıyor. İşe geliyor. Öznur, kaliteli uyku var mı? Seslere çok kolay uyanıyorsun. Ciddi misin? Uyuma problemi var mı peki? Uykuya dalma problemi?
Bende de yoktur o. Mesela ben yatağı uzaktan göreyim, ona doğru yürüyeyim, yolda uyuyorum zaten. 10. Bende mesela ondan geriye doğru sayıyorlar, 6'yı duymuyorum. Ha, sen de öylesin. Şimdi tabii kaliteli uyku derken bu sadece işte Öznur gibi sese hassas olmak falan filan yanı sıra teknik olarak da önemli bir durum var. Yatağının iyi olması lazım şimdi. Sana bedenine uygun bir yatak olması lazım. Yatak fiyatları ne? Almış başını gitmiş. Yani o yatak var, bu yatak var, o marka var, bu marka var falan filan derken değerli dinleyiciler bunların hepsi para. Neyse, kaliteli uyku sırasında beyin gün boyu biriken toksik atıkları temizliyor ve hafızayı ne yapıyor? Pekiştiriyor. Dengeli beslenme ve egzersiz var mı? Dengeli beslenme de yok. Sana yok. Sana yasak. Ne yasak? Dengeli beslenme mi yasak? Egzersiz yasak. Anladın. Niye? Kim yasakladı onu? Doktor yasakladı. Ha, ilaçlardan dolayı. Sende var mı Öznur? Dengeli beslenme ve egzersiz. Ne? Beslenmeye dikkat ediyorsun. Güzel. Sen onu da yapamıyorsun. Akdeniz tipi beslenme. Düzenli fiziksel aktivite beyne giden kan akışını ve oksijen miktarını artırıyormuş değerli dinleyiciler. Başka ne var? Sosyal iletişim. İnsanlarla güçlü sosyal bağlar kurmak yaşa bağlı zihinsel gerilemeye karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyormuş. Bir de vitamin desteği de önemliymiş. Onu da söyleyeyim. Şimdi değerli dinleyiciler, yüksek miktarda doğa logolu ambalaj biriktirenler sayma ve doğrulama merkezlerinde toplu iade yapabilecekler. Fakat orada şöyle bir şey var. Bu iadelerde günlük 200 ambalaja kadar 1 TL teşvik sürecek. Üzerinde de 50 kuruşa düşecek, onu da söyleyelim. Ha, burada bir de şu var. Böyle bir haber vardı. Bu olay başladıktan sonra o plastik şişeleri falan toplayanlar var. Onu toplayan insanlar, buradan geçinen insanların da neyi var? Sıkıntıları var, dertleri var. Bu sefer onlar dertlenmeye başladı. Kardeşim, biz buradan evimizi geçindiriyorduk. Gidiyorduk, onları arıyorduk, buluyorduk, biriktiriyorduk, götürüyorduk, veriyorduk. Evimizin ekmeğimizi bununla kazanıyorduk diyerek şimdi bu durum bizim için kötü oldu dediklerini görüyoruz. Okullarda ruh sağlığı taraması geliyor değerli dinleyiciler. Evet. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz 4, 7, 9 ve 11. sınıflarda anket temelli risk taraması yapılacaktır denilmiş. Bu tarama öğrenci, veli ve öğretmenlere yapılacak. Risk düzeyine göre sağlıklı hayat merkezi, aile hekimi veya hastaneye yönlendirme yapılacak. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştiği söyleniyor. Okullarda çocukların ruh sağlığı ve davranışsal risk faktörlerini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir tarama başlatılıyor. Değerli dinleyiciler, sınıfları söyledik. Ruh sağlığı eylem planı doğrultusunda çocukların etiketlenmesini engellemek için anketler doğrudan tanı koyma amaçlı değil, risk tespiti odaklı şekilde gerçekleşecek. Neler sorgulanacak burada? Genel ruh sağlığı. Nasıl genel ruh sağlığın Simgecim? Dediğinin bir önemi olacak mı? Bu bile bazen soruya cevap verdi yani, hani ruh sağlığının ne olduğuna, nasıl sorusuna cevap veriyor. Söyle, vereceğim mi cevap? Ha, ben iyi desem, bir doktor değil dese onunki kabul olacak sonuçta. Sen git biraz dolaş da gel hadi. Buzlu su falan iç. Buzları eritme, kıtır kıtır ye bir de onları. Tamam. Ondan sonra öfke kontrolü ve dürtüsel davranışlar, madde ve davranışsal bağımlılıklar, akran zorbalığı, ondan sonra kendine zarar verme riski, sözel, bedensel veya davranışsal istismar durumları, bunlar sorgulanacak. Risk düzeyine göre müdahale adımları ne olacak? Mesela düşük risk okul bünyesinde rehber öğretmen görüşmeleri ve okul temelli destek sağlanacak. Orta risk varsa şayet sağlıklı hayat merkezleri, aile hekimleri ve ya da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde programlara yönlendirileceklermiş. Yüksek bir riskle karşılaşılırsa çocuk ve ergen psikiyatristi polikliniklere. Bak söyledim ama
oraya yönlendirilecek. Gecikme yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı hastane randevularını doğrudan oluşturacak ve aile 24 saat içinde bilgilendirilecek. Gerekirse çocuk koruma kanunu hükümleri devreye sokulacak değerli dinleyiciler. Burada bu arada dijital bir altyapı hazırlığı da var. Onu da belirtmiş olalım kıymetli dinleyiciler. Şimdi yayına girmeden evvel sosyal medyada bir tane video gördüm. Videoda bir hanımefendi

Gerçi internet alışverişi diye bir şey çıktı ama gidip mağazadan alışveriş yapıyorsunuz. Birkaç tane ürünü gördünüz, gezdiniz, beğendiniz ve kabine girdiniz. Siz dikkat eder misiniz bunlara? Ne bileyim, denediniz. Orada askı vardır. O deneme kabininde denedikten sonra tekrar askıyı alıp geri yerine bırakır mısınız? Orada mı bırakırsınız? Var mı siz? Neler yaparsınız? Personel bekliyor. Ona askıyla sen geri veriyorsun özür. Sen her şeyi düzeltip geri veriyorsun. Onu giyerken, denerken falan böyle bir yüzüne falan dokundurmadan. Ha, öyle bir şeyse de internetten alıyorsun. Ha, anladım. Evde de temiz yüzümle deneyip lekesiz iade ediyorum diyor sevgili Simge. Şimdi müşteri kullanımından kaynaklanan ihmal ve durumlara baktığımızda sökülmüş, yırtılmış, fermuarı bozulmuş kıyafetler oluyormuş. Zorla dar bedene girmeye çalışırken dikişleri koparanlar, fermuarı zorlayarak bozanlar, hiçbir şey olmamış gibi tekrar askıya bırakanlar, sonra mayo, bikini ve alt giyim denerken değerli dinleyiciler orada böyle hijyen konusunda dikkatli davranmayanlar, paçaları uzun gelen pantolonları denerken üzerinde basıp kirletip kabin tabanına çamurlu ayakkabılarla basıp temiz zemini berbat edenler, sonra içilmiş kahve bardakları, kullanılmış peçeteler, fişler, alışveriş poşetlerinin kabin içinde bırakılması, bu tarz durumlar oluyormuş, biliyor musunuz? Sonra mağaza tarafından baktığımızda kapanmayan, bu çok fena ha, kapanmayıp kenarlarından hani geniş boşluklar kalan şeyler var ya, perdeler var ya, böyle bazı perdeler var. Uğraşıyor, bu tarafa çekiyorsun bu taraftan açılıyor, bu tarafa çekiyorsun bu taraftan açılıyor falan. İnsan bir şey oluyor yani, kapalı olduğu zaman o ayrı bir şey. Altı üstü açık olan nedir o kapılar? Ama artık şeyler, mesela bazı yerlerde dikkat ediyorlar. Hani hanımefendilerin giyim kabinleri bir tarafta, erkeklerin, beyefendilerin giyim kabinleri bir tarafta. Mesela ışıklandırma sıkıntıları oluyormuş. Bazıları o ayna ve ışıklandırmadan. Kabin içinde ayna olmasına rağmen dışarı çıkanlardan mısınız? Dışarıdaki aynayı tercih edenlerden misiniz? Değil mi? Bir de şey, alan dar ya. Şimdi insan kendine böyle biraz ayna uzaktayken bakmak istiyor kıyafetine. Ama kabin daha dar. Işıklandırma farkı var senin dediğin gibi Simge. Dolayısıyla orada kıyafetle ilgili şeyi alamıyor. O yakışıp yakışmadığı durumunu göremiyor. Sonra başka ne var? Havasız olan alanlar. Yani o kabinlerin havasız olması. Bir de hakikaten yaz aylarında özellikle insanlar biraz daha hassas davranmalı. Yani yanımızda gerçekten bir deodorant bulundurmalıyız. Belli aralıklarla o deodorantı kullanabiliriz. Kullanmalıyız da, yani yanımızda varsa kullanalım bir zahmet. Deodorantı alıp aman bitmesin canım, Allah Allah, acelemizde, öyle bir şey yok. Etrafınızdaki toplu taşıma araçlarında da böyle, metro, metrobüs falan filan. Sonra eşya kullanacak yer olmaması kabinler içerisinde. Hakikaten ya, çantayla giriyor özellikle hanımefendiler. Ondan sonra bende de mesela bir el çantası var böyle. Bakıyorsun askı yok. Bazılarında oturma yeri yok. Bir de bazıları oraya terlik koyuyor. Bazı yerlerde terlik koyanlar var. Abi bu terlik işi tam sakat. Çünkü yani insanlar aynı terliği kullanıyor. Ya bu fena bir şey. Ayağında mantar var mı yok mu? Bir rahatsızlık var mı yok mu? Öyle ama yani şimdi. Gerçekten öyle. Şimdi senden evvel oraya giren o terliği giyenin ayağında mantar varsa, sürekli parmak araları kaşınıyorsa, yani sen o terliği giyersen eve gittiğin zaman ondan sonra çek dur. Bunlara dikkat etmek lazım. Değerli dinleyiciler. Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar, onlara biraz bakalım. Mantar konusundan Simge şu anda buna uyuz olmuş vaziyette de. O yüzden biraz yükleniyorum. Kötü bir şey ama, değil mi Simge? Ayak fobisi var sende. Öyle mi? Niye ayaktan bahsedilmesine sinir mi oluyorsun? Katlanamıyorsun. Ha, anladım. Ayaktan bahsettiğimiz zaman buna dayanamıyor musun? Ayak konuşmamamız gerekiyor. Ayaktaki mantar konusunda mı konuşmamak gerekiyor? Dayanamıyor musun yani? Hiçbir şekilde ayakta oluşacak rahatsızlıklar, mantar, bir başkasının giyip giymemesi.

Bunlar seni rahatsız ediyor yani. Anladım. Şimdi hanımlar beyler, Süper Lig'de yeni bazı kurallar uygulanacak. Mesela taç atışları 5 saniye içinde kullanılacak. Aksi halde taç rakip takıma verilecek. Güzel. Kale vuruşları 5 saniye içinde kullanılacak. Gecikme halinde rakip takım korner kazanacak. Dünya Kupası'nda bunlar uygulandı. Oyuncu değişikliği en fazla 10 saniyede tamamlanacak. Böyle sallana sallana oyuncu çıkamayacak. Çıkarken onu bunu öpüp hadi görüşürüz abi, kendine iyi bak, vallahi bir daha görüşelim falan. Onlar böyle şeyler olmayacak. Hakemi tebrik edenler falan, seyirciyi selamlayanlar edenler falan, böyle şeyler, vakit geçirmeye yönelik hamleler olmayacak. Özür dilerim. Süre aşılırsa burada, yani oyuncu çıkarken süre aşılırsa futbolcu bir dakika bekletilecek. Ve takım eksik oynayacak. VAR incelemeleri uygulama kapsamı genişletiliyor orada. Mesela sakatlık prosedürü oyunun daha fazla durmasını sağlayacak yeni uygulamalar devreye girecek. Daha az durmasını, özür dilerim burada düzeltiyorum. Oyunun daha az durmasını sağlayacak yeni uygulamalar devreye girecek burada. Su molası hariç 2026 yılında Dünya Kupası'nda uygulanan tüm yeni kurallar Süper Lig'de uygulanacak. Şey var mı bu ağız kapama acaba? Onu merak ettim. Hepsi uygulanacak dediğine göre demek ki o da var. Çünkü bu ağzı kapatarak konuşuyorlar diyorlar ya. Ne kadar vaktimiz var Simge? Tamam. Az vaktimiz kalmış. Hanımlar beyler. Şimdi bir sosyal medyada bir fotoğraf gördük. Bir tarafta Peru'dan geldiği söylenen mango fiyatı kaç lira? 50 TL. Bir tarafta da Türkiye'de üretilen soğan 70 lira. İnsan şimdi diyor ki Allah Allah, niye böyle oluyor diyor. Burada şöyle bir şey var. Peru, oradan geliyor olması, gümrük avantajlarının olması. Sonra işte kargo gemileriyle taşınıyor. Toplu halde büyük firmaların aldığı alım, büyük isimlerin almış olduğu alım. Yani baktığınız zaman onlar uygun fiyatları alıyorlar. Ama az buz rakamlar değil yine. Bizim ülkemizde durum ne? İşte bizim ülkemizdeki durum ne? Kanayan yaralarımızdan bir tanesi çiftçinin toprağa küsmüş olması. Çiftçinin ekiyor olması, ama ektiği şeyi ekerken zorlanması, fiyatların fazla olması ve daha sonra o ürünü satacakken istediği fiyatları alamaması, kar yapamaması. Ve topraktaki fiyatın da düşük olması aynı zamanda. O topraktan tarlaya gelene kadar inanılmaz bir fark var arada, biliyorsunuz. 10 liralık ürün oluyor sana markette 50-60 TL'lere falan geliyor. Değerli dinleyiciler. Burada tabii o aradaki zincir, arada kazananları düşündüğümüz zaman mangoyla, yani yurt dışından gelen mangoyla, Peru'dan gelen mangoyla Türkiye'de yetiştirilen soğan arasındaki fiyat farkını anlamak çok da zor değil, işin gerçeği. Antalya'da bir taksici tartıştığı yaşlı bir motosiklet sürücüsüne yumruk atıyor sevgili dinleyiciler. Ve yere düşürüyor. Burada görüntülerini gördüm ben bunun. Taksicinin aynı ihlali daha önce de yaptığı belirleniyor. Ehliyeti daimi olarak iptal edilmiş. Bir daha ehliyet alamayacak. Taksiye 2 ay trafikten men getirilmiş ve aynı zamanda taksiciye de 180 bin TL para cezası uygulanmış. Şimdi son dönemlerde biz bu konuyu radyoda, burada programımızda çok işledik. Hatta bununla ilgili olarak sosyal medya paylaşımlarında biraz tepki gösterenler falan da oldu. Yani bunun işte hazineye aktarılan para olarak değerlendirenler oldu. İşte paraya ihtiyaçları var. Burada trafikte çok canlar yakacaklar. Şöyle cezalar kesecekler, böyle cezalar kesecekler. Buradaki amaç farklı falan filan denildi. Ama kardeşim, her yeni gelen günde trafik kazalarını duymaya, oradaki can kayıplarını ya da oradaki yaralanmaları, maddi hasarları görmeye ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için önemli iki tane kriter var. İki ayak var. Bir tanesi eğitim, bir tarafta da cezaların caydırıcı olması. Bunun ikisini birleştirmeniz lazımdı. Şimdi bizde eğitim kısmı sıkıntılıydı anladığımız kadarıyla. Çünkü ama bu eğitim kısmı verilen trafik eğitimi değil. Genel itibariyle eğitimden bahsediyorum baktığınız zaman. Yani bir insan bir insanı trafikte, orada, burada, dışarıda, bir yerde niye yumruklasın abi? Niye böyle bir şey olsun ya? Hiç iyi bir şey değil yani. Doğru bir şey değil. Dolayısıyla
bu verilen cezalar sonrasında ve bu cezaların işte bizim gibi radyo programlarında anlatılması, sosyal medyada paylaşılması ya da haberlerde işte televizyonlarda haber olması bence önemli bir etki getiriyor. İnsanların bunları yapmasını, başka insanların buna meyilli olan insanların, sinirli olan insanların bunları yapmasına bir şekilde engel oluyor. Güzel bir ceza olmuş. Ha, bu ehliyetine temelli işte el konulmuş olan kişi, bunu yapan kişi tekrar araba kullanır mı, şoför koltuğuna geçer mi? Geçme ihtimali vardır. Orada da ceza bambaşka bir noktaya evriliyor. Onu da söyleyelim değerli dinleyiciler. İspanya 18 yaş altına sigara satışını ve tüketimini yasaklıyor. Bazı yerlerde, bazı ülkelerde bu yavaş yavaş gerçekleşiyor. Sigara içmenin yasaklanacağı alanlar, restoran ve barların terasları, plajlar, yüzme havuzları, spor tesisleri ve milli parklar. Sigara sağlığa zararlı değerli dinleyiciler. Sigara yasağını genişletiyorlar, o çerçevesini genişletiyorlar. Bunu dediğim gibi uygulayan bazı ülkeler var kıymetli dinleyiciler. Sigara sağlığa zararlı, cebe de zararlı aynı zamanda. Bu arada İspanya demişken, İspanya ile ilgili dün bir haber gördüm. Comanchero mu bu? Aa, Simge sen bunu nereden buldun ya? Vay vay vay, bununla veda edeceğiz. Hanımlar beyler, dün ne gördüm biliyor musunuz? İspanya Başbakanı şey demiş, Sanchez, Türk vatandaşlarına vizesiz girişi düşünebiliriz demiş. Kurban olurum dedim. Kurban olurum dedim. Nasıl sevindim bilemezsiniz. Makedon vatandaşlarıyla ilgili bir şey söylememiş Simge. Ben zaten girebiliyorum dedi ve sessizce uzaklaştı. Buradan İspanya'ya selamlar, sevgiler gönderelim. Değerli dinleyiciler, veda vaktimiz geldi. Öncelikle ekip arkadaşlarıma, sevgili Simge'ye, Öznur'a, bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve siz kıymetli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, yarın görüşmek üzere. Ha, bu arada bir dinleyicimiz 5 gün arayla fiyat göndermiş. Bir tanesinde 46, bir tanesinde de 69 fiyat. Hadi buyurun bakalım. Yarın görüşmek üzere. Ha, bu arada yarın konuğumuz Gözde Buldaş. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
2: Milyonlarca kişi geliriyle değil borçla yaşıyor. Aileler gelirlerini enflasyon nedeniyle büyük ölçüde kaybettikleri için, ayın yarısını bile getiremedikleri için kısa vadeli borçla yaşama sistemine geçmiş. Bu sistemde kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle işliyor. Herkesin cüzdanında en az 4-5 tane kart var. Bu kartlarla çark dönüyor. Yani bir kartın borcunu diğer kartla kapatarak, bir harcamayı bir karttan, diğer harcamayı bir başka karttan yaparak insanlar ekonomilerini, aile ekonomilerini idame ettiriyorlar.
3: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara'dan haber var programında bir kez daha birlikteyiz. Ben Zülfikar Doğan. Türkiye siyasetinin ve ekonomisinin sıcak gündemini, dünya ekonomisindeki gelişmeleri bu program boyunca sizlere yorumlamaya, değerlendirmeye çalışacağım. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir beklenen gerçekleşti ve Bölge İstinaf Mahkemesi kararıyla kurultay iptali sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve arkadaşları yeni parti kurma kararını ilan ettiler dün. Meclis grubunda, Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunda kürsüye veda ettiğini açıkladı Özgür Özel. Artık yeni bir yola çıkıyoruz dedi. Ancak bu kürsüye ana muhalefet partisi olarak tekrar geri döneceğiz açıklamasında bulundu. Ve yeni partiye yönelik ilk istifa da Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilliğinden istifa eden Murat Bakan'ın adımıyla atıldı. Önümüzdeki süreçte yeni istifalar siyasi kulislere yansıyan, meclis kulislerine yansıyan bilgilere bakıldığında 80-90 milletvekili deniyordu başta. Bugün 100 dolayında bu sayının yükseldiği söyleniyor. Tabii belediye başkanları geçecek mi? Özgür Özel belediye başkanlarının şu anda yeni partiye geçmeleri yönünde bir beklentileri olmadığını söyledi. Diğer taraftan Pazartesi günü kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi beklenen yeni parti tabii ki genel merkez binasını tuttu. Burada hazırlıklar sürüyor. Diğer taraftan partinin ekonomik tablosu nasıl sürdürülecek? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde birinci parti çıktığı için hazine yardımından yararlanıyordu. Yeni kurulacak parti son seçimlere girmediği için herhangi bir hazine yardımı söz konusu olmayacak. Daha çok milletvekillerinin bağışları, üye aidatları ve benzeri gelirlerle, siyasi partiler yasasında öngörülen gelirlerle parti ayakta tutulmaya çalışılacak. Bunun dışında tabii ki bu partinin seçime girme yeterliliğini kazanabilmesi için de yine siyasi partiler yasası uyarınca 41 ilde örgütlenmesini tamamlamış olması ve seçimlere 6 ay kala büyük kongresini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Muhtemelen Özgür Özel ve arkadaşları bütün bu yasal süreçleri hesap etmişlerdir ve buna göre de bir planlamaya gitmişlerdir. Diğer taraftan yargı kararıyla, Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla 2020 yılındaki kurultay sonrası bütün CHP kurultayları iptal edildiği için 2020'de genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelmişti. O cephede de bu ayrılık kararı AK Parti'nin ekmeğine yağ sürecek bir adım. Madem ayrılıyorlar demek ki onların derdi Cumhuriyet Halk Partisi değilmiş, koltuk sevdasıymış şeklinde yorumlar yapılıyor. Bu şekilde değerlendirildi Özgür Özel ve arkadaşlarının kararı. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde sıcak gelişmeler devam edecek. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Özgür Özel sık sık veda konuşmasında Türkiye İttifakı ifadesini kullandı. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunda öngörülen ilkelere bağlılığın dışında en geniş tabana hitap edebilecek şekilde bir Türkiye İttifakı çağrısı yaptı. Muhafazakar, milliyetçi, sosyal demokrat, sosyalist tüm kesimlerden yeni partiye katılımların beklendiğini söyledi. CHP milletvekillerinden, meclis grubundan 80-90 belki 100 vekilin bu tarafa geçmesinin yanı sıra halen mecliste sayıları onun üzerinde olan bağımsız milletvekillerinden de yeni partiye katılımlar olabileceği ve yeni partinin ana muhalefet partisi misyonunu sürdüreceği anlaşılıyor. Şu anki tablo bunu gösteriyor. Bir Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Geçtiğimiz programda sizlerle paylaşmıştım. İspanya, Arjantin final maçında Flamenco ile Tango'nun rekabeti olarak medyaya yansımıştı. Fakat işin sportif boyutundan ziyade özellikle Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA düzenlediği kupalarda işin ekonomik boyutunu çok daha fazla önemsiyor. Çünkü milyarlarca dolarlık bir gelir, bir kazanç kapısı Dünya Kupası turnuvaları. Bu sene bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada tarafından ortaklaşa organize edildi Dünya Kupası. Maçlar 3 ülkede yapıldı. FIFA ekonomik getiriyi en üst düzeye çıkartabilmek için bir takım yeni düzenlemelere gitmişti bu Dünya Kupası öncesinde. Bu çerçevede kupaya katılacak takım sayısı, ülke sayısı 32'den 48'e çıkartıldı. Daha fazla ülke katılsın, daha fazla izleyici ve daha fazla reklam potansiyeli ortaya çıksın diye. 32'den 48'e çıkarıldı katılımcı ülke sayısı. Bunun ötesinde maç sayısı da 64'ten 102'ye yükseldi böylece. Bir sonraki kupa için bu sayının da yeniden arttırılması planları yapılıyor. Peki kazanan kim oldu? İşte İspanya Dünya Kupası'nı kazandı. Fakat 51 milyon dolarlık bir ödül kupanın dışında Arjantin'de 34 milyon dolarlık dünya ikincisi olarak bir ödül kazandı. Bunun dışında Türkiye gibi daha turnuvaya ilk günden veda eden, ilk aşamada veda eden ülkelerde FIFA'dan 12,5 milyon dolar gelir elde ettiler. Peki FIFA, bu kupanın en büyük kazananı FIFA, 13 milyar dolar gelir elde etti Dünya Kupası organizasyonundan. Bu çok büyük bir para. Şimdi FIFA bu parayı nasıl 2'ye 3'e katlayabilirimin hesabını yapıyor gelecek kupa turnuvaları için. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada hattına baktığımız zaman FIFA daha önce işte bu ülkelerde yüz milyonlarca kişilik yeni istihdam yaratılacak kupa süresi boyunca işte çok sayıda turist gelecek, restoranlar, kafeler, konaklama tesisleri milyarlarca dolarlık ek gelir elde edecek demişti. Şu ana kadar ortaya çıkan tablo bu hesapların pek fazla tutmadığını gösteriyor. Sınırlı kaldı. Özellikle dünyanın diğer yarı küresiyle ciddi saat farkı olması, maçların izlenirliği, reklam potansiyeli ve küresel bir heyecan yaratma potansiyelini düşürdü. Bir tarafta insanlar gece uykusuz kalarak maç seyretmeye çalışırken, diğer tarafta maçlar gündüz oynanmak zorunda kaldı. En azından final maçı bile New York'ta gündüz oynandı, güneş altında. FIFA'nın sadece ilk kez bu Dünya Kupası'nda uygulanan su molalarında, o molalar süresince verilen reklamlardan 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği tahmin ediliyor, hesaplar bu yönde. Tabii neden böyle bir tablo ortaya çıktı? FIFA kazanırken organizasyonu üstlenen ülkeler neden fazla bir para elde edemedi? Burada da şunu öngörmek gerekiyor. Katar, bir önceki kupaya ev sahipliği yapan Katar, 220 milyar dolar harcama yapmıştı. Yeni statlar inşa etti, yeni yollar, yeni oteller inşa etti. Fakat bu kupadan sonra, yani o kupa organizasyonundan sonra bütün bu tesisler atıl kaldı. Yani bir anlamda paralar boşa harcanmış gibi oldu. Şimdi o statları dolduracak Katar'da ne seyirci var, ne futbol kulübü var. O yolları, o otelleri kullanacak nüfus zaten yok ülkede. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada bu kez akıllılık yaptılar bence. Mevcut tesisleri renove ederek, yenileyerek, tadilata tabi tutarak, yeni herhangi bir altyapı, spor kompleksi, spor tesisi yatırımı yapmadan mevcutlarla kupa organizasyonunu yürüttüler. Dolayısıyla da bu ülkelerin bütçesinden çok ciddi bir harcama çıkmadı. Elde edilmesi beklenen gelir de umulan düzeyde olmayınca bu ülkeler açısından fazla bir negatif gelir etkisi ortaya çıkmamış oldu. Ve dediğim gibi bu kupanın kazananı büyük ölçüde FIFA oldu. FIFA gelecek kupalarda daha çok nasıl gelir elde edebilirimin yollarını arıyor. Muhtemelen katılımcı ülke sayısının daha da artırılacağı, maç sayısının artırılacağı yönünde beklentiler var. Bu yönde hazırlıklar var. Spor ekonomisi aslında dünyadaki önde gelen ekonomilerden birisi. Özellikle de futbol giderek endüstrileştiği için naklen yayın gelirleri, forma satışları, bu kupalarda, bu tür turnuvalarda yıldızlaşan futbolcular, yıldızlaşan teknik direktörlerin diğer ülkeler tarafından, kulüpler tarafından kapışılması, bütün bunlar tabii futbol endüstrisi açısından ciddi ekonomik getiri sağlayan açılımlar ve o yüzden de futbol halen dünyada en fazla ilgi gören spor dallarının başında geliyor ki 2026 Dünya Kupası'nı dünyanın dört bir yanında izleyen seyirci sayısının da yaklaşık 3 milyar kişi olduğu yönünde bir tahmin yürütülüyor. Kendi ülkemize dönecek olursak Türkiye'de FIFA milyar dolarları götürdü. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika bir ay boyunca bütün dünyanın gündeminde oldu. Peki Türkiye'nin ekonomi gündeminde ne var? Türkiye'nin ekonomi gündeminde birinci konu başlığı yarın toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu. Pazartesi günkü programda da sizlere vurgulamıştım. Yarın saat 14'te açıklanacak yeni politika faizi konusunda herhangi bir değişiklik yapılmaması ihtimali yüksek görünüyor. Bu konudaki en ciddi çağrı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında faaliyet yürüten Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile birlikte faaliyetlerini yürüten Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan geldi. Bu vakfın aslında çok ciddi araştırma birimleri var. Merkez Bankası'nda, Hazine'de, Türkiye'nin çok kritik birimlerinde görev yapmış eski bürokratlar, uzmanlar, akademisyenler TEPAV'da görev üstlenmiş durumda. İşte TEPAV'ın bünyesinde bir de para politikaları çalışma grubu var. Bu grup her Merkez Bankası faiz kararının bir gün öncesinde kapsamlı bir değerlendirmede bulunuyor ve beklentilerini açıklıyor. Merkez Bankası'na tavsiye ve telkinlerde bulunuyor. İşte TEPAV yaptığı açıklamada dedi ki yarın yapılacak faiz toplantısında amana sakın herhangi bir faiz indirimine gitmeyin. Çünkü mevcut uluslararası ve iç ekonomik koşullar böyle bir faiz indirimine müsait değil. Çünkü bu çalışma grubu içerisinde eski Merkez Bankası Başkan Yardımcıları da var. TEPAV'ın bünyesindeki bu grupta. Çünkü ortam müsait değil dediler. İran savaşı hızlandı. Petrol fiyatları varili 90 doların üzerine çıktı. Diğer taraftan enflasyon neredeyse bir yıldır, 1,5 yıldır %30-32 bandında sıkışmış vaziyette. Ne aşağı hareket ediyor ne yukarı hareket ediyor. Dezenflasyon programına yönelik güven ve endişeler maalesef giderilemedi ekonomi yönetimi tarafından diyor. Ve bu hedefler tutmadı. Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için yenilediği, güncellediği enflasyon hedefleri de tutmayacak diyor TEPAV. Şu anki tablo bunu gösteriyor. Ama Merkez Bankası şunu yapmak zorunda artık diyorlar. Merkez Bankası kuruluş yasasının 42. maddesi uyarınca Merkez Bankası yönetiminin bir yükümlülüğü var. Kamuoyuna neden hedeflerinin tutmadığını, dezenflasyon programında neden başarılı olunamadığını şeffaf ve gerçekçi bir şekilde açıklamak zorundalar. Bunu artık yapmalarının vakti geldi diyor TEPAV Merkez Bankası yönetimine çağrıda bulunurken ve aynı zamanda da şunu söylüyor. Eğer bu programın başarıya ulaşması isteniyorsa bazı destek programları, yapısal reformlar mutlaka hayata geçirilmeli. Bunların başında kapsamlı bir vergi reformu geliyor. Böyle bir önerisi var kurumun. Diyor ki kamu harcamalarında şeffaflık ve verimlilik, kayıt dışılıkla mücadeleye hız verilmesi, bütün bu konularda adımlar atılması gerekiyor. Özellikle kamu özel işbirliği adı altında gerçekleştirilen köprü, otoyol, şehir hastanesi, enerji santralleri ve benzeri yatırımlar için 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl süreyle verilen kamu garantileri, gelir garantileri gözden geçirilsin. Çünkü bunlar mali disiplini olumsuz etkileyen unsurlar. Türkiye yıllarca bu kamu özel işbirliği garantileri çerçevesinde milyarlarca liralık kaynağı iki elin parmağı kadar müteahhitlik kuruluşuna ödemeyi taahhüt etmiş durumda ve bütçede fazla alan kalmıyor diğer kaynakları kullanabilecek. O yüzden bu gelir garantileri mutlaka gözden geçirilmeli diyor. Özellikle bir şeyi önemli vurgulamak istiyoruz diyor TEPAV. Eğer ekonomide ciddi bir düzelme, toparlanma bekleniyorsa, isteniyorsa, bu programın başarılı olması amaçlanıyorsa, öncelikle hedef hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi olmalı. Bu konuda iç kamuoyunda ve dış kamuoyunda Türkiye ile ilgili algı ve görüşler, değerlendirmeler maalesef iç açıcı değil. Bu konuda olumsuz bir algı var. Bu da ekonomiye bakış açısını olumsuz etkiliyor. Aynı şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu gibi ekonominin kritik kurumlarının mutlaka özerkliği, bağımsızlığı sağlanmalı. Bu kurumların siyasi etkilerden arındırılması yönünde adımlar atılmalı. Aksi takdirde bu kurumların siyasetin gölgesinde kalma süreci devam ederse, bu kurumların aldıkları kararlara da, attıkları adımlara da, uyguladıkları programlara da maalesef yeterli güven sağlanamayacaktır diyor ve TEPAV son olarak da yapısal dönüşüm ve verimliliği artıracak projelere, yatırımlara öncelik verilmeli. Bu konuda da mutlaka kapsamlı bir eğitim reformu, üniversite reformu hayata geçirilmeli diyor ki bu konuda biz de hemen bir göstergeyi sizlerle paylaşalım. Türkiye'de üniversite eğitiminin kalitesi ve niteliğindeki düşüş uluslararası raporlara ve derecelendirme kuruluşlarının verilerine de yansıdı. Türkiye üniversite eğitimindeki kalite ve nitelik kaybı açısından dünyadaki ilk 10 ülke arasında 7. sırada yer alıyor. Afganistan, Myanmar, Nijerya, Nikaragua gibi ülkelerle birlikte anılıyor artık Türkiye'deki üniversite eğitiminin kalitesi ve niteliği ve hızla bir gerileme söz konusu. Bu da tabii sanayinin, teknolojinin, bilimsel araştırmaların, ARGE çalışmalarının, araştırma geliştirme çalışmalarının amacına ulaşması konusunda Türkiye'yi geri plana iterken nitelikli iş gücü konusundaki açığı büyütüyor ve Türkiye'deki yatırım iştahını, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı sermayenin iştahını da kursağında bırakıyor. Bu da önemli negatif unsurlardan bir tanesi. İşte Türkiye Ekonomi ve Politikaları Araştırma Vakfı'nın, TEPAV'ın Merkez Bankası'na faiz toplantısının 24 saat öncesinde yapmış olduğu bu çağrının önemini özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun yanı sıra uluslararası yatırım bankaları, Türkiye ekonomisini yakından takip eden Morgan Stanley, Goldman Sachs gibi bankalar da faiz toplantısı öncesi görüşlerini, raporlarını açıkladılar. Onlar da özellikle İran Savaşı'nın şiddetlenmesi, Hürmüz Boğazı'nın kapanması, hatta buna ilave olarak Kızıldeniz ve Babil Mendeb petrol yollarının da kapanmasının küresel enerji fiyatlarını olağanüstü düzeylere yükseltebileceği tahmininde bulunuyorlar ve petrolün varilinin 120 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyorlar bu iki kuruluş ve diyorlar ki bütün bunlar Türkiye ekonomisi üzerinde enflasyonist baskıyı artıracak, kurlar üzerindeki baskıyı artıracak. Dolayısıyla şu anda Merkez Bankası bir faiz indirimini gündemine almamalı. Tavsiyemiz bu yöndedir diyorlar. Belki Eylül, Ekim ve Aralık toplantılarında o günkü konjonktüre göre bir indirim düşünülebilir. Ancak eğer tablo böyle devam ederse, bölgedeki enerji krizi, savaş şiddeti böyle devam ederse, tam tersine bir faiz artışını bile Merkez Bankası gündemine almak zorunda kalabilir görüşünü dile getiriyorlar yabancı kurumlarda. Evet, içeriden ve dışarıdan Merkez Bankası'nın yarın yapacağı faiz toplantısıyla ilgili değerlendirmeler ve beklentiler bu şekilde sevgili dinleyiciler. Özellikle de dediğim gibi faiz konusunda Merkez Bankası'nın yarın %37'lik politika faizini sabit tutacağı, %40 oranındaki gecelik borç verme faizini de aynı düzeyde tutmaya devam edeceği beklentisi piyasalarda oldukça yüksek. O yüzden de herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor. Ama buna rağmen bankaların uyguladığı ticari kredi faizlerinin %60'lar seviyesinde olmasını da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu bugün Eskişehir'de eleştirdi ve bankalara lütfen daha vicdanlı olun dedi. Merkez Bankası faiz arttırdığı zaman ertesi gün faiz artışını kredilere yansıtıyorsunuz ama faiz indirimi olduğu zaman kredi faizlerindeki indirimi 2 ay sonra kredilerimize yansıtıyorsunuz. Bu işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor. %60 kazanan herhangi bir sektör var mı ki siz bizlerden %60 faiz talep ediyorsunuz? Elinizi vicdanınıza koyun diyor bankalara Odalar Birliği Başkanı. Eğer varsa %60 kazanç getiren bir sektör söyleyin. Biz de o sektöre girelim. Biz de %60-70 para kazanalım diyor ve Merkez Bankası'nın faiz kararının bir yansıması da doğal olarak bankaların uyguladıkları faiz oranları üzerinde kendisini gösterdiğinden iş dünyası işte bu yakınmaları dile getiriyor artık yüksek sesle ve bu yakınmaların yansımaları da yine bugün açıklanan iki kritik göstergede kendisini sergiliyor. Bunlardan bir tanesi reel sektör güven endeksi %0,8 binde 8 geriledi, düşüş gösterdi. Aynı şekilde imalat sanayi kapasite kullanım oranları da bir önceki aya göre %0,5 düştü. Yani sanayinin, imalatçıların üretimi, ihracatçıların üretimi düşüyor. Ekonomi politikalarına ve ekonomiye güvende geriliyor. Tabii bu gerilemedeki önemli etkenlerden bir tanesi de az önce söylediğim gibi ilan edilen hedeflerin bir türlü tutmaması. Orta vadeli programda örneğin cari açık için 2026 yılında 22,3 milyar dolarlık bir tahmin yapılmıştı. Bu yıl cari açığın bu düzeyde olacağı tahmin edilmişti. 2027 yılında 20,5 milyar dolar, 2028'de de 18,5 milyar dolar cari açık gerçekleşecek diyordu ekonomi yönetimi orta vadeli programda. Ancak Merkez Bankası'nın kendi yaptığı ankette, Temmuz ayı anketinde maalesef katılımcılar 2026 yılı cari açığının 49 milyar dolar olacağını öngördüler. 2027 yılı içinse 47 milyar dolarlık bir cari açık beklentisi söz konusu. Yani cari açık dediğimiz zaman ülkenin döviz gelirleri ve döviz giderleri arasındaki fark, açık ve bu açığın finansmanı ile ilgili bir ifade, cari açık dediğimiz tabir. Şimdi Türkiye'nin döviz gelir ve giderleri arasındaki açık bu şekilde ciddi bir şekilde artacaksa ve resmi olarak kamuoyuna duyurulan orta vadeli programın resmi hedeflerin 2-2,5 katına çıkacaksa o zaman bu hedefler niye açıklanıyor? İşte az önce bahsettiğim TEPAV değerlendirmesinde de deniliyor ki sizin kuruluş yasanız var Merkez Bankası olarak. Bu yasanın da 42. maddesi var. Siz artık 3-3,5 yıldır bir program uyguluyorsunuz. Ancak bu programda şu ana kadar ilan ettiğiniz enflasyon hedefleri, faiz hedefleri ve diğer makro hedeflerin hiçbirisi tutmadı. Her birisi 2-3 misli sapmaya uğradı. Hedefler şaştı. O zaman artık neden bu hedeflerin tutmadığını kamuoyuna açıklamak zorundasınız şeffaf bir şekilde. Bu da sizin yasanızla size verilmiş olan bir görev. İşte cari açıktaki rakamlar bunu gösteriyor. İlan edilen resmi hedeflerin 2 katına yükselmiş beklentiler. Oysa planlı bir ekonomide bu tür hedefler ilan edildiğinde o politikalara güvenin sağlanması için bu hedeflerin tutturulması lazım. Dünyada aynı ekonomik koşulları yaşayan, enerjide Türkiye kadar hatta daha fazla dışa bağımlı olan Çin de 5 yıllık planlar yapıyor, hedefler ilan ediyor. Bakın son 1-1,5 yılda biz dezenflasyon programı uygulamamıza rağmen enflasyonu %30'un altına düşürememişiz. İşsizliği azaltamamışız. İhracat gerilemeye başlamış, büyüme hızı gerilemeye başlamış. Ama Çin ilan ettiği hedeflerin hemen hemen hepsini tutturmuş. İran savaşı ise Çin ekonomisi için de geçerli. Petrol fiyatlarının artışı ise bu da Çin ekonomisi için de geçerli. Sadece son 18 ayda 17 milyon yeni istihdam yaratmış Çin ekonomisi. 2026 yılının başından bu yana da 5 ayda Mayıs sonuna kadar 5 milyon kişilik ilave istihdam yaratmış. dış ticaret fazlası vermeye devam ediyor, büyümesi devam ediyor. İşte hedef tutturmak kanımca bu şekilde olmalı. Eğer bir hedef ilan ediyorsanız o hedefin arkasında durmalısınız ve o hedef gerçekleşmiyorsa da bunun neden gerçekleşmediğini kamuoyuna açıklayıp insanları ikna etmelisiniz. Maalesef Türkiye'deki tablo bu şekilde ve TEPAV da artık bu çağrıyı Merkez Bankası'na yapıyor.
3: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Bir müzik arası verelim dilerseniz. Kulaklarımız rakamlarla boğuldu, yüzdelerle boğuldu. Fransız şarkıcı Michel Fauguin, Une belle histoire diyor, bir aşk hikayesi.

Bu güzel bir roman, güzel bir aşk hikayesi. Sislerin arasında eve dönerken yolun kıyısında karşılaştım. Şanslı bir günümdü, gökyüzü avuçlarımın içindeydi. O bana Tanrı'nın bir hediyesiydi, diyordu Michel Fogen, Une Belle Histoire isimli bir aşk hikayesi şarkısında. Sevgili dinleyiciler, altın son dönemin en revaçta yatırım araçlarından bir tanesi. Altın fiyatlarındaki olağanüstü artış herkesin dikkatini çekiyordu. Fakat son birkaç aydan bu yana, özellikle Şubat ayından itibaren İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı sonrası Ocak ayında onsu 5600 dolara kadar çıkan altın fiyatları gerilemeye başladı. Hızla düşüşe geçti. Merkez Bankası da bu süre içerisinde hem artan enerji fiyatlarından dolayı hem de küresel ticari emtia fiyatlarındaki artıştan dolayı ciddi bir şekilde döviz sattı. 40 milyar dolara yakın bir döviz satmak zorunda kaldı rezervlerinden. Bunu telafi etmek için de altın stoklarından satışlara hız verdi. Ve şöyle bir baktığımız zaman, Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı son resmi rakamlara baktığımızda, Merkez Bankası Şubat ayında 8 ton, Mart ayında 60 ton, Nisan ayında 10 ton ve Mayıs ayında 3 ton altın satmış. 4 ayda toplam 81 ton altın satmış ve bu altının ortalama fiyatı 4894 dolar olmuş. Buradan da 12,7 milyar dolarlık bir döviz geliri elde edip rezervlerini güçlendirmiş Merkez Bankası. Fakat bu satıştan sonra altın fiyatları düşmeye devam etmiş. Şu anda 4000 dolar civarına kadar indi altının onsu ve Merkez Bankası aslında o dönemde eleştiriliyordu. Neden altın stoklarını eritiyor, neden altın satıyor Merkez Bankası, işte tonlarca altın satıldı falan deniyordu. Fakat şimdi ortaya çıkan tabloya baktığımızda Merkez Bankası 4890 dolar civarında bir fiyattan sattığı altınlardı. Karşılık şu anda 4000 dolara kadar inmiş durumda altının onsu ve Merkez Bankası birim başına 877 dolar karda şu anda bu parayla 97 ton altın alabiliyor. Altın fiyatlarının düşüşünden ötürü daha önce sattığı 81 ton altının yerine 97 ton altın alıp şayet isterse bu altınları fazlasıyla yerine koyma imkanına sahip. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın altın satışlarında doğru bir strateji izlediği, piyasayı ve fiyatları yakından takip ederek rezervlerini güçlendirme açısından doğru bir satış stratejisi izlediği söylenebilir. Peki neden altın fiyatları düşüyor? Çünkü İran Savaşı, Hürmüz Krizi, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini de etkiliyor. Avrupa ekonomilerini de etkiliyor. Enerji fiyatları onları da etkiliyor. Ve Avrupa Merkez Bankası da, Amerikan Merkez Bankası da faiz indirimlerini gündemden çıkartmış durumdalar. Faizleri 2-3 aydır sabit tutuyorlar. Aksine faiz artışını gündeme almaya başladılar. Bu ne demek? Eğer Amerika ve Avrupa Merkez Bankaları faiz artırırsa Amerikan doları değerlenecek demek, euro değerlenecek demek. Bu da altın fiyatlarının daha da düşmesi ve altına alternatif olarak dolar ve euronun tercih edilmesi anlamına geliyor. O yüzden de 5600 dolarlardan altın alanlar daha fazla zarar etmemek için altınları ellerinden çıkartmaya çalışıyorlar. 4000 dolar sınırı bir direnç noktası gibi görünüyor şu anda. Eğer bunun altına düşerse altın satışları daha da hızlanabilir. Özellikle merkez bankalarının altın satışları. Çünkü Çin ve Türkiye merkez bankaları az önce bahsettiğim süreç içerisinde en fazla altın satan merkez bankalarıydı. Döviz rezervlerini güçlendirmek için. O yüzden de Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ara vermesi, faiz artışını gündemine alması. Çünkü orada da bu gelişmeler enflasyonu yükseltmeye başladı. %2-2,5 düzeyinde bir enflasyon var. Yıllık olarak tabii bu oranlar, bizim neredeyse bir aylık enflasyonumuz Amerika ve Avrupa ülkelerinde yıllık enflasyona tekabül ediyor. Ama o bile bu ekonomiler için çok yüksek olduğu için onlar da faiz indirimi yerine faizi arttırarak enflasyonu dizginlemeye çalışıyorlar. Bu politika sürdüğü takdirde altın fiyatlarının biraz daha aşağıya inmesi söz konusu olabilecek. O yüzden de Merkez Bankası'nın en azından Şubat ayından bu yana
altın konusunda doğru bir strateji izlediğini söylemek mümkün. Altın yatırımcıları her ne kadar biraz zarar etmiş olsalar da diğer taraftan altına alternatif belki bir başka yatırım aracı olarak borsayı görüyor insanlar. Burada paralarını değerlendirmeye çalışıyorlar. Ocak-Haziran döneminde 16 şirket halka arz edildi, halka açıldı. Temmuz ayının ilk yarısında da 8 şirket daha halka arz edildi ve toplam 24 şirket 17 Temmuz itibariyle halka açılan şirket sayısı 17 oldu. Bu şirketler sermaye piyasalarından hisse satışlarıyla 1 milyar 84 milyon dolar para topladılar. Merkez Sermaye Piyasası Kurulu son bir hafta içerisinde 4 şirkete daha halka açılma izni verdi. Dolayısıyla sayı ay sonunda 28'e çıkacak. En son 2023 yılında 56 şirket halka arz edilmişti. En yüksek rakam buydu son dönemde. Şu anda görünen tablo yıl sonuna kadar 2023 yılındaki halka arz rekorunun aşılacağını gösteriyor. 2025 yılında 18 halka arz gerçekleşmişti. Daha 2026'nın 6. ayında 2025'in yıllık halka arz rekoru kırılmış durumda, geçilmiş durumda. Peki 1 milyar 84 milyon dolar şirketler hisse satarak halktan para topladılar. Bu ne anlama geliyor? Paraya ihtiyacı olan şirketler ya para piyasalarından, yani banka ve finans şirketlerinden para alıyorlar, borç alıyorlar, kredi alıyorlar, ya da bu şekilde sermaye piyasalarında hisselerini halka satarak yeni ortaklar elde ederek sermaye elde ediyorlar. Birinde, yani para piyasalarından elde edilen kaynaklarda bir vade var. 6 ay, 3 yıl, 5 yıl neyse. Bir de faiz ödemek zorundalar. Ama bu tarafta sermaye piyasalarından hisse satarak para topladıklarında vadesiz topluyorlar bu parayı. Herhangi bir geri ödeme vadesi söz konusu değil. Faiz ödemeleri söz konusu değil. İnsanlar da bu halka arzlara parasını yatırarak hisseler değerlenirse kazancımı arttırabilirim düşüncesiyle bu hisseleri satın alıyorlar. Ancak halka arzlarda etik unsurlar çok önemli. Örneğin dünyanın hiçbir yerinde halka arz edilen şirketlerin böyle çarşaf çarşaf reklamları yapılmıyor. Çünkü bu yatırımcıyı yönlendirme amaçlı olabilir. Bakıyoruz şimdi gazetelere, internet sitelerine, televizyonlara. Halka arz edilen şirketlerin yöneticileri, sahipleri, patronları çıkıyor. Adeta reklam röportaj diyebileceğimiz röportajlar veriyorlar. Herkes kendi hissesinin değerini methediyor. Talebini arttırmaya çalışıyor. Bunlar maalesef halka arzların etik olmayan boyutları. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda biraz daha aktif olması lazım. Bu yönde çağrılar yapılıyor Sermaye Piyasası Kurulu'na, ancak şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı. Bir de tabii şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Halka arz edilen şirketlerde yatırımcılar daha çok işte hisse artarsa kar ederim düşüncesinde. Oysa halka arz edilen şirketler mutlaka bir temettü, kar payı garantisi vermek zorunda yatırımcısına. Bunu taahhüt etmeli. Öncelikle bu alanlara yatırım yapacak olanlar, halka arz edilen hisseleri alacak olanlar, şirketlerin temettü vaat edip etmediklerine bakmak durumundalar. Bunu gerçekten dikkatli incelesinler. İkincisi, bu şirketlerin ana hissedarları, büyük hissedarları yönetimde yer alıyor mu? Çünkü bu halka arzlarda kişiler sadece hisseleri oranında sorumlu, şayet şirket batarsa, ama büyük hissedarlar mal varlıklarıyla, servetleriyle sorumlu. Eğer bir şirket halka arz edilirken şirketin ana hissedarı olan kişiler veya kurumlar yönetimde yer almayıp sadece hisse satışıyla sermaye piyasasından kaynak topluyorlarsa, bu noktada da dikkatli olması gerekiyor küçük yatırımcıların. İşte bizdeki borsa anlayışının bu düzeyde seyretmesinin nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü halka arzlarda herkes daha çok hisse kaçtan açıldı, kaçtan kapandı, ne kadara çıktı, ne kadara düştüye bakıyor. Temettü boyutuna, kar payı alıp almama boyutuna fazla bakmıyor. Kazancını hisse değerinin artmasından elde etmeyi umut ediyor. Oysa

0: alırken, değerlendirirken biraz daha kendi çıkarları lehine hareket etmeli. Tavsiyemizi bizde bir yatırım tavsiyesi değil tabii ki bu. Sadece bir görüş ve değerlendirme, küçük yatırımcının kendi haklarını koruması için onlara biraz daha bu konularda dikkatli olmalarını önerme şeklinde değerlendirebilirsiniz. Sevgililer, sevgili dinleyiciler, Türkiye'de son dönemde tartışılmaya başlanan bir şey var. Önemli bir konu, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir konu, asgari ücret konusu. Fakat asgari ücrete Temmuz'da zam yapılmadı. Bundan böyle de yılda bir kez zam yapılacağı açıklandı. Ama asıl tartışma konusu olan ve iktidar üzerinde de iş dünyasının, iş adamı örgütlerinin ısrarcı oldukları konu, bölgesel ve sektörel asgari ücret modeline geçiş. Bununla ilgili başta müstakil sanayici ve iş adamları, MÜSİAD olmak üzere hükümete yakın bir işveren örgütü, TÜSİAD zaman zaman bu görüşü destekliyor, Odalar Birliği'nden bu görüşe destek geliyor. İşte bunu bir şarkı arası verdikten sonra detaylarıyla sizlere değerlendirmeye çalışacağım. Leonard Cohen, Kanadalı şarkıcı, kendisini bir süre önce kaybettik. Şarkı sözleri oldukça felsefi, zaman zaman siyasi şarkı sözleri de yazıyordu. Çok beğeniliyordu verdiği mesajlar. İşte Leonard Cohen'in Dance Me to the End of Love şarkısıyla şimdilik sizleri baş başa bırakıyorum. Daha sonra sektörel ve bölgesel asgari ücret tartışmalarını ayrıntılarıyla ele alacağız.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Dans ettir beni güzelliğine yanan bir keman ile, dansa kaldır beni bir zeytin dalı gibi ve eve doğru giden güvercinim ol. Dans ettir beni evliliğe, dans ettir beni nazikçe. İkimiz de aşkımızın altındayız, dans ettir beni aşkın sonuna. Leonard Cohen'in bu güzel şarkısını sizlerle paylaştık. Programımızın son bölümüne girerken WhatsApp hattımızı sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Buradan bize görüş ve önerilerinizi, değerlendirmelerinizi, yorumlarınızı iletebilirsiniz. 0505 171 66 56. Evet, Leonard Cohen'le ara vermeden önce sizlere Ankara'da son dönemde özellikle gerek iş dünyasında gerekse ekonomi yönetimi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çevrelerinde yoğun bir şekilde gündeme gelen hazırlıklar, çalışmalar yapılan bir konuyu aktaracağımı söylemiştim. Sektörel ve bölgesel asgari ücret konusu. MİÇİAD uzun süredir, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği uzun süredir bunu istiyor. Bu konuda talepkar ve ısrarlı. Zaman zaman TÜSİAD'dan ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan da benzer yönde görüşler geliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği özellikle bünyesinde çatısı altında topladığı 300'ü aşkın oda ve borsa başkanının görüşleri doğrultusunda bölgesel asgari ücretin ekonomi için yararlı olabileceği şeklinde görüşler dile getiriyor. Buradaki gerekçe şu, özellikle MİŞİAD'ın açıkladığı gerekçe, bölgesel asgari ücret olursa çalışanların satın alma gücünü artırmak ve korumak mümkün olabilir. Üretim ve istihdamın sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesi mümkün olabilir. Gerekçe bu. Şimdi geriye dönüp şöyle bir baktığımız zaman Türkiye'de 1951-1974 yılları arasında bölgesel asgari ücret uygulaması söz konusuydu. Doğu ve Güneydoğu'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Türkiye'nin coğrafi bölgelerinde farklı asgari ücretler söz konusuydu. 1974'te Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet Partisi iktidarı, Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, gelir adaletsizliğini yaygınlaştırdığı gerekçesiyle bu uygulamaya son verdiler ve ulusal düzeyde asgari ücret uygulamasına geçildi. 23 yıllık bölgesel asgari ücret sistemi terk edildi. Ulusal düzeyde asgari ücret uygulamasına geçildi. Zaten dünyada da baktığımız zaman örneğin Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerinde ulusal asgari ücret sistemi söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi eyalet sistemiyle yönetilen ülkelerde eyalet hükümetleri kendi eyaletleri için farklı asgari ücret belirleyebiliyorlar ama Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, ILO'nun verilerine bakıldığında özellikle en düşük ücreti ifade eden asgari ücret konusunda dünya ülkelerinin %90'ından fazlası ulusal asgari ücret sistemini uyguluyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye açısından tabloya baktığımızda dediğim gibi 1951-1974 yılları arasında uygulanmış olan bölgesel asgari ücret sistemi ve hoşnutsuzluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği artırdığı için vazgeçilen bu sisteme tekrar dönüşte ısrar etmenin, denenmişi tekrar denemenin bir anlamı var mı? Öncelikle bunu tartışmak gerekiyor. Bir kez işin hukuki boyutu var. Anayasa angarya yasaktır diyor. Anayasamız angaryayı yasaklıyor. Bunun yanı sıra anayasanın en temel ilkelerinden bir tanesi eşitlik. Tüm insanlar eşittir diyor anayasamız ve eşit işe eşit ücret ilkesini de yine bir anayasa hükmü olarak barındırıyor anayasa metnimiz. Şimdi böyle bir tabloda bölgesel asgari ücret dediğimiz zaman ülkenin bir bölgesinde, bir coğrafi bölgesinde veya bu bölgeler neye göre belirlenecek, o da ayrı bir muamma. Ülkenin bir bölgesinde veya bir şehrinde farklı bir asgari ücret, aynı işi yapan, aynı benzer şekilde günde 8 saat 10 saat çalışan bir kişi, biri daha yüksek ücret alacak, diğeri daha düşük ücret alacak. Böyle bir uygulama dediğim gibi baştan anayasanın eşitlik ve eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı. Şunu bir kez baştan tespit etmemiz gerekiyor. Asgari ücret demek en düşük ücret demek. Bütün ülkelerin kabul ettiği temel kavram bu. Dolayısıyla bir bölgede daha düşük, bir bölgede daha yüksek asgari ücret sistemine geçilmesi bir kez asgari ücretin kendi mantığına aykırı. Her şeyden önce şu anda bile Türkiye'de gelir dağılımı olağanüstü düzeyde bozulmuş vaziyette. Önceki programlarımızda sizlere sıkça vurguladım. Örneğin en düşük memur maaşı şu anda 70 bin liranın üzerinde ama işçilerin en düşük maaşını temsil eden asgari ücret 28 bin lira. Neredeyse en düşük kamu çalışanıyla en düşük özel sektör çalışanının aldığı ücret arasında 3 kata varan bir fark var. Şimdi bu 3 katlık farkı temsil eden asgari ücreti siz daha da düşük tutarda ülkenin bir bölgesinde uygulamak, başka bir bölgede daha yüksek tutarda bir asgari ücret belirlemek sistemine geçerseniz bu adaletsizlik değil 3 kat 5 kata kadar çıkabilir. İkinci bana göre riskli unsur asgari ücretin düşük belirlendiği bölgelerde. Neden düşük belirlenecek? İşte o bölgede yaşam maliyetleri daha ucuz. İşte ev kiraları daha düşük. İnsanlar işine yürüyerek gidip gelebilir. Ulaşım ücretleri daha düşük gibi gerekçelerle buralarda daha düşük ücretle insanlar çalıştırılabilir. Bir kez böyle bir mantık emeğe saygısızlık gibi geliyor bana. İkincisi böyle bir sisteme geçildiği takdirde asgari ücretin düşük tutulduğu bölgelerden asgari ücretin daha yüksek belirlendiği bölgelere büyük ihtimalle ciddi bir insani göç dalgası başlayacaktır. Zaten büyük şehirlerde sürekli göç alınıyor. Bu kiraları, ulaşımı, trafiği, altyapıyı olumsuz etkiliyor. Şimdi böyle bir ücret farklılaştırması bölgeler arasındaki göç trafiğini daha da hızlandıracak. İkincisi, asgari ücretin düşük belirlendiği bölgelerden ötürü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim geliri kaybı ortaya çıkacağı gibi işverenlerden daha düşük asgari ücret üzerinden kesilecek vergiler nedeniyle de maliyenin vergi gelirleri azalacak. Yani bu handikapları göz ardı etmemek gerekiyor. Diğer taraftan bu göç dalgası zaten asgari ücretin yüksek belirlendiği, yaşam maliyeti yüksek diye daha yüksek belirlendiği bölgelere yönelik bu göç hareketi aksine oralardaki kiraları, ulaşım ücretlerini daha da yükseltecek. Kentlerin çeper bölgeleri dediğimiz gecekondu ve diğer dar gelirli yaşam bölgelerindeki zorlukları, yaşam sıkıntılarını daha da arttıracak. Ayrıca ikinci olarak da sektörel asgari ücret ya o ya bu deniliyor. Sektörel asgari ücret dediğimiz zaman da bir sektörde ödenecek ücret daha yüksek, diğer sektörde daha düşük tutulduğunda bu sefer o sektöre yüksek ücret almak için bir hücum yaşanacak. Diğer sektörlerde istihdam kaybı, iş kaybı söz konusu olacak. İşte kaldı ki sadece bölgeler arasında değil, aynı şehrin kendi içinde bile gelir dağılımı adaletsizlikleri söz konusu. Örneğin Ankara'da yüksek gelir gruplarının yaşadığı işte Çankaya gibi, Yeni Mahalle gibi ilçelerle Sincan gibi veya biraz daha çeperde kalan ilçelerde zaten gelir düzeyi ve yaşam koşulları farklı. İstanbul'da Şişli, Nişantaşı, Kadıköy, Levent gibi ilçelerle daha dar gelirli kesimlerin yaşadığı bölgelerde zaten bir gelir dağılımı ve yaşam maliyeti adaletsizliği var. Şimdi böyle bir ikili, üçlü ücret sistemine geçilmesi, asgari ücret sistemine geçilmesi bu adaletsizliği daha da arttıracak. Ben daha önce yaklaşık 5 yıl Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda iş müfettişi olarak da geçmişte görev yaptığım için bu sistemin adaletsizlikleri, emeğe verilen değer arasındaki çelişkileri büyüteceği konusundaki kanaatimi sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyiciler. İş dünyası böyle bir tercihi gündemde tutmak istiyor olabilir. Ancak bir kez daha vurgulamak gerekirse anayasamızın en temel ilkelerinden bir tanesi sosyal devlet ilkesi, eşit işe eşit ücret ve eşitlik ilkesi. O nedenle İşverenlerin bu talepleri konusunda ümit ederim hükümet en azından bu temel unsurları ve temel hakları göz önünde bulundurarak mevcut sistemi daha insanca bir asgari ücret seviyesini belirleyerek daha üst düzey ve yaşam koşullarını kolaylaştıracak ücretler belirleyerek devam ettirir ve bölgesel ve sektörel asgari ücret sistemi talepleri de Türkiye'nin gündeminden kalkar. Sözlerimi burada noktalıyorum. Bir Ankara'dan haber var programının daha sonuna geldik. Sizlere başkentten ekonominin sıcak gündemini, gelişmeleri ve olası beklentileri aktarmaya çalıştım. Ben Zülfikar Doğan. Önümüzdeki hafta pazartesi günü saat 15'te yine Ankara'dan haber var programıyla karşınızda olacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD'nin İran'a düzenlediği füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, siyasi partilerle yürüttüğü terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki çerçeve yasa görüşmelerini tamamladı. Özgür Özel, yeni parti çalışmalarına ilişkin tarih verdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bülten sıcak bir gelişmeyle başlıyor. ABD-İran hattında sular durulmuyor. İran'ın Huzistan Eyaleti Valiliği'nin açıklamasına göre İran'la Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali ABD füzelerinin hedefi oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi. Açıklamada eyalete bağlı Endimeş kenti yakınlarında bir noktanın da ABD'ye ait füzelerce hedef alındığı kaydedildi. İç gündemle devam edeceğiz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerle yürüttüğü terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki çerçeve yasa görüşmelerini tamamladı. Kurtulmuş yaptığı açıklamada hazırlanacak düzenlemede kesinlikle genel ya da şahsa özel bir affın yer almayacağını vurguladı.
2: Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
1: Kurtulmuş düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşmasını temenni ettiklerini de söyledi.
2: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum. Yani olgunlaşır olgunlaşmaz. Meclis başkanlığına gelir sunulur. Gerekiyorsa arkadaşlarla birlikte diğer partilerden koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
1: Özgür Özel yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarih verdi, siyasi kuruluşumuzu milletimizle birlikte Ağustos-Eylül ayında yapacağız ifadelerini kullandı. Özel, kaç milletvekilinin yeni partiye katılacağına ilişkin bir soruya ise Cuma'yı ya da Pazartesi görelim, hep birlikte göreceğiz yanıtını verdi. Ve CHP'de 4 il teşkilatı daha feshedildi. CHP'de Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il başkanları görevden alındı. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak il teşkilatına da yeni başkanlar atandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon sonucu görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kaldırıldı. Yiğit hakkında 28 Haziran'da konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. İstanbul'da dün etkili olan kuvvetli fırtına kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Fatih ve Beyoğlu'nda bazı kişiler hafif yaralandı. Esenler'de uçan çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulan çocuklar büyük panik yaşadı. Küçükçekmece'de ise uçan çatı parçaları iki apartmanda maddi hasara yol açtı. Ekiplerin kent genelindeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaları sürüyor.
3: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 31 derece, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 29, İzmir az bulutlu 34, Antalya açık 41, Trabzon ve Van parçalı bulutlu, Trabzon 29, Van 30, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Gaziantep 38, Diyarbakır 41 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'da bu dakikalarda %26'lık bir trafik bekliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin akıcı olduğunu görüyoruz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda D100'de Mertel Cevizli Bağ yönünde viyadük güçlendirme çalışmaları var. Bu çalışmalar yaklaşık 5 gündür devam ediyor. Sağ bir şerit trafiğe kapalı ve dolayısıyla gün içerisinde bu bölgede oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 23 Temmuz 2026 Perşembe, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın dileyerek başlıyorum programa. Tabii ki ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte. Ama İrem izinli bugün, ana kumandada, editör masasında, teknik masada, her yerde bugün itibariyle, sadece bugünlük sevgili Simge var. Her masada yani sevgili Simge bugün radyoda 10 kaplan gücünde olacak. Şimdiden eline emeğine sağlık Simge. Çok yormayacağım seni, onu da söyleyeyim. Başlayalım. Saatime bakıyorum. Saatim 07. Onu gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı, sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçeceğim günün, gündemin öne çıkan başlıklarına. Her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. Örneğin X'te Radyo Sputnik TR ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanallarını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özkan. Küçük harf ve birleşik Güçlü Özkan şeklinde yazarsanız da bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da hatırlatmak istiyorum. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Ana muhalefet partisi CHP'de yaşananlarla başlayacağız. Artık yeni bir parti, hep söylüyoruz ilk günden beri, bu tartışmaların butlan kararı çıktığından beri söylüyoruz. Yeni parti kaçınılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bir parti daha doğacak. Neden? Mesela bakıyorum şöyle, hani Cumhur İttifakı'ndan başlıklar bulmaya çalışıyorum. Orada gündem açılım süreci, terörsüz bir Türkiye süreci, bir çerçeve yasa hazırlanmaya çalışılıyor. Numan Kurtulmuş'un, meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un temasları vardı. O temaslarla ilgili açıklamalarda da bulundu. Oraya da geleceğiz ama dediğim gibi önce bir ana muhalefet partisiyle başlayalım. Bu arada bir not sadece, her türlü eleştiriye elbette açığız. Dün de biliyorsunuz hani yeni bir parti kurulacak, o süreç açıklanmış. Elbette hepimizin gündeminde de siyaset, çünkü hayatımızın her alanını böyle olmasa da etkiliyor, olmaması gerekse de, olmaması daha sağlıklı olsa da maalesef biz de maalesef diyorum çünkü siyasetle dünya bu kadar çok ilgili değil. Ama biz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ilgilenmek mecburiyetinde kalıyoruz. Dolayısıyla dün de hani konuştuk işte Suat Özçağdaş örneğin dün konuğumdu, İstanbul CHP İstanbul Milletvekili. Bir dinleyicimiz şöyle bir ifade kullanmış, söz verdiğimiz için herhalde, bilemiyorum tam olarak anlayamadım. Beni en azından satılmış, tırnak içerisinde gazeteci olarak tanımlamış. Yani canınız sağ olsun, her türlü eleştiriye açık olduğumu söylüyorum ama hani eleştirinin de bir dozu olmalı, biraz insaf. Belki hani biraz bu konuda hakkaniyet olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta yeni kurulacak bir parti. O partiyle ilgili elbette gelişmeleri gazeteci olarak ya da dediğim gibi profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak takip etmeye, öğrenmeye çalışıyoruz. Ama ne diyelim, gazeteciliğe devam diyelim ve buradan hareketle geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, neler bitiyor? Ne zaman kurulacak bu parti? Farklı iddialar, farklı söylemler vardı ama Özgür Özel tam olarak bunun için bir aralık verdi. Tam tarih değil ama gelecek ayı ve Eylül ayını işaret etti. Ağustos ya da Eylül ayı içerisinde bu konuda bir adım atılacağını söyledi Özgür Özel. Tabii şunu da görmek, şunu da anlamak gerekiyor. Daha doğrusu bir bilgi sadece, Özgür Özel tabii onu bekliyor. bekliyor bütün gözlerde. Milletvekilleriyle de biz hani haber programlarda konuşuyoruz, konuk alıyoruz. Programlardan önce de hani o röportajları gerçekleştirmek için yaptığımız görüşmelerde de elbette Özgür Özel'in bir işaret fişeği bu anlamda yakması bekleniyordu. O zaten o fişek yakıldı. Dediğim gibi Özgür Özel'de yeni partinin dilekçesi verildiği gün, işte Ağustos mu olur ya da yeni mi, bilmiyoruz, Eylül mü olur, o gün partisinden istifa edecek. Bunu da söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi toplantısına dün başkanlık etmişti. Sonrasında gazeteci arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı ve bu bilgileri kamuoyuyla, bizlerle, açık bilgiler bunlar, kamuoyuyla paylaşmış oldu. Tabii bir yandan da Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP genel merkezi bütün bu süreçlerle ilgili neler düşünüyor, bunu da aktarmak, bunun üzerinden de konuşmak gerekiyor. Parti sözcüsü biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilmişti. Müslüm Sarı bu sürece dair açıklamalarda bulundu. Şu ifadeyi kullandı Müslüm Sarı: kendi neden oldukları Butan sürecinin olumsuzluklarını ortadan kaldırmak yerine birlikte mücadele edeceklerine kaçmayı tercih etmiş durumdalar dedi Özgür Özel ve yanındaki işte arkadaşlarına, o ekibe, o kanada bir eleştiri getirdi. CHP'den ne kadar büyük parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci iki ay boyunca geçtiğimiz iki ayı işaret etti Müslüm Sarı. İki ay boyunca bu süreci böyle yönetmeye çalıştılar dedi ve CHP'nin kurucu parti özelliğini bünyenizde taşıyamayacaksınız ifadesini kullandı. Belli ki bundan sonraki süreçte, dün de söyledim, o metafor, hangi metafordan bahsediyorum? Özgür Özel'in grup toplantısında kullandığı o gömlek metaforu. Hani gömlek değiştirmiyoruz, ateşten bir gömlek giyiyoruz ifadesi vardı ya. Tam da buralara denk geliyor. Onu çok konuşacağız daha demiştim. Gerçekten televizyonlardaki tartışmalara da bakıyorum. Bu başlığın, bu metaforun öne çıktığını da görüyoruz. Tablo bu ağırlıklı olarak. Genel merkezden yeni kararlar var. Biliyorsunuz çok sayıda il başkanını görevden aldı CHP genel merkezi. Kılıçdaroğlu başkanlığında bir MYK, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenledi dün ve yine Müslüm Sarı, dün de bahsettim, az önce de bahsettim, Müslüm Sarı'nın bu konuya dair de, neden bahsediyorum, yeni görevden almalarla ilgili açıklamaları da vardı. Bu kez Çankırı, Karaman, Kütahya ve Uşak il başkanlıklarının görevden alındığını söyledi. Bu arada Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'ta da yeni görevlendirilmeler yapıldığını kamuoyuyla paylaştı. Burada dikkat çeken sadece bir parantez, onu hatırlatmak istiyorum. Kırşehir özelinde ilginç bir örnek var. Hani siyasette dün dündür biliyorsunuz, neredeyse tuhaf bir şekilde bugünlerde her gün Süleyman Demirel'i anıyoruz. Süleyman Demirel'in söylediği o dün dündür ifadesi galiba siyaset için de geçerli. Kırşehir il başkanlığına da atama yapıldığını söylemişti Müslüm Sarı. Orada enteresan bir isim, orada enteresan bir tablo var. Hacı Tanrı Buyurdu tekrar atanmış Kırşehir il başkanlığına, ama aslında enteresan bir durum, 2018'de yine o dönemin genel başkanı, CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu tarafından yine bu isim görevden alınmıştı. Farklı gerekçelerle görevden alınmıştı. Orada o dönemde şöyle bir baktım, hangi ifadeleri kullanmış Tanrı Buyurdu. Kırşehir il başkanı Tanrı Buyurdu. Şöyle itiraz etmiş o dönemde, 2018. Dün dündür, boş verin. Biz Kırşehir'de seçimleri kazanmak için çalışırken genel merkezimizin bizleri görevden almasını kabul etmiyoruz ifadesini kullanmıştı. Hatta Kılıçdaroğlu yönetimine o dönemde 2018 sürecinde demokratik kongre çağrısı yapmıştı, ama dediğimiz gibi o köprünün altından çok sular akmış görünüyor. Kılıçdaroğlu eski genel başkanını, görevden aldığı il başkanını, Kırşehir'den bahsediyorum, bir kez daha o göreve atamış durumda. Tabii siyaset ve atama sözcüğü çok da kabul edilebilir bir sözcük değil. Partilerden bağımsız olarak söylüyorum ama maalesef görüyoruz, işte MHP'de de yaşanıyor aynı tablo. AK Parti için de, diğer partiler için de geçerli. Ülkemizde maalesef siyasi görevlendirmeler bu şekilde yapılıyor. Seçmen yerine, parti üyeleri yerine, tekrar ediyorum, hangi parti olursa olsun bu duruşumuz, bu ilkenin değişmemesi gerekiyor. Bir şekilde genel merkezden, Ankara'dan yapılan atamalarla bu sürecin devam ettirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Tuhaf bir süreç, onu söyleyeyim. Bir not sadece, bir not. Şimdi hani Özgür Özel tarafı mı, genel merkez işte Kılıçdaroğlu tarafı mı, hangi taraf hangi ilkelerle hareket edecek bundan sonraki süreçte, tabii ki bunları merak ediyoruz. Nasıl ilerleyecek bu süreç? Seçmen olun, CHP seçmeni olun ya da olmayın, son tahlilde ülke siyasetini ilgilendiren bir gelişme tabii ki bu. Bakın, bir turnusol sadece. Yani hangi tarafın nasıl bir hangi ilkeler üzerinden hareket edeceğine söylemler olabilir. Herkes işte dün dediğim gibi Suat Özçağdaş'ı aldık. O da anlattı hangi ilkeler üzerine hareket edeceklerini. Zaten Kılıçdaroğlu kanadı da bunu anlatıyor. Ben hiçbirisine bakmayacağım bunların. Neyi bekleyeceğim biliyor musunuz? Söylem, çünkü siyasette söyleme çok, açıkçası maalesef değer veremiyorum. Kendi bu kişisel görüşüm, bir gazeteci olarak da görüşüm bu. Neyi bekleyeceğim biliyor musunuz? Yeni siyasi parti kurulur kurulmaz işte. Ya da eski CHP, şimdiki CHP, neyse. Aralarındaki temel fark ne zaman ortaya çıkacak? Ne zamanki anayasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. O anayasa değişikliğinin içeriği netleşecek. Taraflar... O açıdan CHP tarafında söylüyorum, yeni parti ya da işte mevcut CHP üzerinden söylüyorum. Tarafların hangi ilkeler üzerinden bundan sonraki siyasi hayatlarını devam ettireceği tam olarak bu anayasa değişikliği sürecinde alacakları tavırla netleşecek. Benim turnusol kağıdım en azından bu sürece dair budur. Anayasa değişikliği sürecidir. Göreceğiz, bilmem katılır mısınız katılmaz mısınız ama bu sürecin böyle ilerleyeceğini ya da bu sürecin böyle okunması gerektiğini kişisel olarak düşünüyorum. Gelelim bu çerçeve yasa, değil mi? Bundan bahsediliyor. Terörsüz bir Türkiye süreci kapsamında meclisin gündemine gelen ya da komisyon, şimdilik daha komisyon gündeminde olan o çerçeve yasayla ilgili olarak Numan Kurtulmuş pek çok partiyle, pek çok siyasi parti temsilcisiyle de bir araya geldi. Ondan sonraki süreçte, bu görüşmelerden sonra da bir açıklamada bulundu. Dilerseniz önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ne söyledi? Kısaca böyle bir 30 saniyelik sesimiz var. Onu dinleyelim. Arkasından söyleyecekleriniz var elbette.
3: Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
2: Bu son cümlesi benim özellikle dikkatimi çekti. İki başlık var. Bunlardan bir tanesi, yani Meclis Başkanı'nın, Numan Kurtulmuş'un söyledikleri arasında bir tanesi kritik eşik tanımlanacak. Nedir bu kritik eşik? Onu konuşalım dilerseniz biraz. Bir de şu, asla genel bir af ya da şahse af niteliği olmayacaktır bu yasanın dedi. Bu yasal düzenlemenin ifadesini kullandı. Bir kere şu ortada, o kritik eşik denilen şey örgütün silahlarını bırakma süreci, bıraktığının ne kadarını bıraktığının ya da tamamını bırakıp bırakmadığının tespiti ve teyidi. Aslında dün bu ifadeleri bizzat Numan Kurtulmuş da kullandı. Onu da söylemek gerekiyor. Bir de tabii şu genel af ya da şahsa özel af meselesi çok konuşuluyor. Orada tabii şahsa özel af deyince akla kim geliyor? Terör örgütü lideri Öcalan geliyor İmralı'da. Hani bu pazarlık süreçleri, pazarlık var mı yok mu tartışmaları da yapılırken bir yandan da görüyoruz işte DEM Parti'nin bu konuda özellikle cezaevi koşulları, Öcalan'ın, terör örgütü lideri Öcalan'ın cezaevi koşullarına dair bazı dayatmaları ya da bazı talepleri var. İşte aslına bakılırsa gelsin o düzenleme, bakalım o düzenleme gündeme geldiğinde ya da o düzenlemeyle birlikte terör örgütü lideri Öcalan'ın da cezaevi şartları ya da neydi Sayın Bahçeli ne demişti, statüsü. Mesela o geçici yasayla birlikte, ki o yasanın da belli bir süresi olacak, onu da biliyoruz, geçerlilik süresi, yürürlükte kalma süresi olacak. Bakalım Öcalan'ın statüsüne dair de bir başlık olacak mı, bir detay olacak mı? Tabii yani meclis başkanı diyor ki bütün siyasi partilerin ortaklaşarak hazırladığı bir metin gündeme gelecek, tıpkı komisyonda olduğu gibi. Ama mesela burada konuşulan konulardan bir tanesi de komisyon sürecine CHP, o dönemin CHP lideri Özgür Özel de destek vermişti. Çok da tartışılan bir süreçti o, biliyorsunuz. Çok CHP içinde de çok tartışılmıştı. Peki mesela bu süreçte Özgür Özel'le, o sürecin önemli aktörlerinden bir tanesiydi. Özgür Özel'le görüşecek misiniz diye soruldu Numan Kurtulmuş'a. O da Yani bir parti kursunlar, genel başkanlık koltuğuna otursun, elbette onların da görüşlerini alacağız şeklinde de bir açıklaması oldu. Peki bu yasada, bu süreçte yeni bir eşik olarak tanımlanan ve bu ay, yani Temmuz ayı içerisinde, bugün ayın kaçı? 23'ü. Bu ay itibariyle mecliste komisyona gelecek olan yasayla, yasal düzenlemeyle ilgili neler biliniyor? Doğrusu çok somut, çok net bilgiler yok. Keşke bu metin önden açıklansaydı, tıpkı mecliste konuşulacağı gibi. En azından çerçevesi, çerçeve yasa olarak tanımlanıyor ya, çerçeve yasanın çerçevesi en azından kamuoyuyla paylaşılsaydı, belki daha hani genel olarak, genel toplumun genelinin desteğini ya da itirazını, hiç fark etmez, alması açısından, tartışılması açısından önemliydi. Böyle bir hani mecliste, komisyonda kabul edilecek böyle bir acele var. Meclis kapanmadan bir an önce bunu geçirelim şeklinde. Yani benim endişem burada, hiç tartışılmadan, kamuoyu tarafından hiç tartışılmadan, tırnak içinde bir oldu bittiyle bu yasanın geçirilmesi. Peki neler olacak bir şekilde bu düzenleme içerisinde? Ağır cezada yargılama ve denetimli serbestliğin mesela gündeme gelmesi bekleniyor. Bazı detaylar var. Silah ve şiddet eylemlerini bıraktığını beyan eden, dikkat, beyan eden örgüt üyelerinin Ankara'da ağır ceza mahkemelerinde yargılanması örneğin gündemde. Ya da bu kişilere denetimli serbestlik uygulanacağı yine hüküm altına alınabilir. Kasten öldürme, işkence gibi ağır suçlar tabii ki, yani ortaya çıkan bizim de duyduğumuz kadarıyla, kapsam dışında, bu yasanın kapsamı dışında bırakılacak. Terör örgütü üyesi olma, propaganda gibi suçlarsa yine denetimli serbestlik kapsamında olacak. Bu önemli. Cezası 10 yıldan az olan suçlar için 4 yıl, 10 yılı geçen suçlar içinse 6 ya da 7 yıl süreyle bu denetimli serbestlik uygulaması ya da denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanacağı belirleniyor ya da belirlenecek, öyle söyleyelim. Tabii bunlar, tekrar ediyorum, net somut bilgiler değil, sadece Ankara'da konuşulan bilgiler. Bu yeni yasayla ne gelecek? Yeniden suç işlemeyen örgüt üyelerinin geçmiş suçları infaz edilmiş sayılacak örneğin. Bu tip hani geçmişe dönük bir af, hani başka meclis başkanı diyor ya, af. Tabii biz af deyince cezaevlerinden salıverilmeleri anlıyoruz ama bu, benim burada görebildiğim kadarıyla silah bırakıp dönenlerle ilgili bir düzenleme olacak bu. Öcalan'la ilgili, terör örgütü lideri Öcalan'la ilgili bir düzenleme olmayacak. Söylenenler bu yönde. Zaten iktidar da, özellikle hep söylüyorum bunu, bunun bir menfi müspet, fark etmez, bir siyasi maliyeti var ve bugüne kadar net somut adım atılmamasının iki önemli nedeni vardı. Bir tanesi terör örgütünün silah bırakma sürecinin yavaş işlemesi. İki ne? İktidarın, ki AK Parti'nin özellikle biz bu konuda kamuoyunun nabzını tutma konusunda oldukça mahir olduğunu da biliyoruz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, bu konuda net bir karara, net bir nasıl tanımlayayım? Evet, karara diyebiliriz. Varamamış olması, iktidar, özellikle Öcalan'ın statüsü, Devlet Bahçeli'nin söylediğinin tersine, Öcalan'ın statüsüne dair bir adım atma konusunda oldukça temkinli, hatta uzak olduğunu da söyleyebiliriz. O yüzden de Öcalan'la ilgili ayrı bir, bu yasa çerçevesinde ayrı bir düzenleme olmayacak. Onu da söyleyelim. Tabii bu yasa süreli olacak demişti Numan Kurtulmuş. O süre ne? O sürede 3-4 yılla sınırlı tutulması bu yasanın, bundan faydalanmak isteyen örgüt üyelerinin bir şekilde 3-4 yıl içerisinde işte adım atmaları ya da işte silah bırakmaları, gelip devlete teslim olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum bir yandan tabii onu da söylemek gerekiyor. Meclis içerisinde bu sürece en sert tavır gösteren partilerden bir tanesi İyi Parti'ydi. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da Numan Kurtulmuş'la, meclis başkanıyla görüştü ve bu yasa hazırlıklarına karşı çıkacaklarını, hem komisyonda hem mecliste bu çerçeve yasaya yönelik olarak bir tepkileri olduğunu söyledi. Herkesin aklındaki soruyu da Müsavat Dervişoğlu tekrarladı. Daha doğrusu böyle bir iddiada da bulundu. Kapalı kapılar ardındaki hazırlıkları asla ve asla kabul etmeyeceğiz ifadesini de kullandı İyi Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş. Geçeceğiz diğer başlıklara. Diğer, tabii bu mecliste suça sürüklenen çocuk, biliyorsunuz, çocuklarla ilgili bir yasal düzenleme. O da komisyondan geçti. Dikkat çekici adımlar var ama bir müzik arası vermek istiyorum. O müzik arasından sonra o başlıkları sizlerle paylaşacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: resmi verilerde ne diyor? Her üç çocuktan biri yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan evlerde yaşamak mecburiyetinde kalıyor. OECD diyor ki çocuk yoksulluğunda 39 OECD ülkesi içerisinde en kötü ikinci sıradayız. Sadece bu mu? Hayır değil. 950 bin çocuk çalışıyor ülkemizde. 950 bin çocuk çalışıyor. 950 bin çocuğun çalışmak mecburiyetinde olduğu, 1,5 milyona yakın çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tablo bu.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'lisiniz, yeri ve zamanına devam ediyoruz. Söylediğim gibi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 14 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulan bir yasa teklifi vardı. Bu çocuk suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak komisyondan geçti. Ayrıntıları paylaşacağım sizinle. Dikkat çekici düzenlemeler var ama görüyorum mesajlarınızdan da iki notum var. Onları önce aktarayım. İki hatırlatmam daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi sevgili Ali Çağatay'ı soruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, bir tutukluluğuna itiraz vardı. Avukatları tutukluluğuna itiraz etmişlerdi. Pazartesi günü, gerçi ben bunu salı hatırlattım ama tekrar edeyim duymayan, dinleyemeyen dinleyicilerimiz için de, o tutukluluğa itiraz başvurusu reddedildi efendim, onu söyleyeyim. Zaten bir adli tatil söz konusu, 1 Eylül'de sona erecek bir adli tatil de var. Hani avukatlarla konuştuğumuz zaman da hani ne olur ne biter diye, yani açıkçası çok hani iyimser değiller Eylül ayına kadar sevgili Ali Çağatay'ın serbest bırakılmasıyla ilgili ya da tutuksuz yargılanma sürecinin başlamasıyla ilgili. Dediğim gibi adli tatil olması da bir şanssızlık olarak görülebilir. Bizim de bir başvurumuz oldu. Muhtemeldir ki bir hafta içerisinde kendisiyle birebir görüşme şansını da bulacağım. Bütün bu mesajlarınızı da elbette kendisine yüz yüze de aktaracağım. Yüz yüze de anlatacağım. Bu ilk hatırlat. Buradan da selamlar olsun sevgili Ali Çağatay'a. Bir diğer hatırlatmam da ikinci bölümün hemen başında bir konuğum olacak. Emekli Tümgeneral Yankı Bağcı konuğum olacak. Neden? Çünkü günlerdir Ankara'da bir sessiz bekleyiş var. Nasıl bir bekleyişten bahsediyorum biliyor musunuz? Er, gazi ve şehit yakınları sosyal ve ekonomik haklarının düzenlenmesi ya da düzeltilmesi için bir beklenti Yankı Bağcıoğlu, teşekkür ediyorum sevgili Simge. Emekli Tümgeneral Yankı Bağcıoğlu konuğum olacak. Er, gazi ve şehit yakınları beklenti içerisindeler. Meclisin bu meseleyi, özlük haklarının, ekonomik haklarının düzeltilmesi için bu konuyu meclisin gündemine gelmesini bekliyorlar. İşte bunu konuşacağız Yankı Bağcıoğlu'yla. Ne istiyor, ne bekliyor er, gazi ve şehit yakınları? Buna dair kendisinin de dün de konuştum kendisiyle. Çok net, çok somut önerileri var. O önerileri de elbette emekli bir asker, emekli bir amiral olarak da alacağız kendisinden, öğreneceğiz. Bakalım er, gazi ve şehit yakınlarının beklentileri neymiş? Hangi taleplerle Ankara'da bekliyorlar? Peki devam edelim. Söylediğim gibi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 14 Temmuz'da meclis gündemine, meclis başkanlığına sunulmuştu. Suça sürüklenen çocuklara yönelik bir yasa teklifi. Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İlginç başlıklar, dikkat çekici başlıklar. Genel olarak da kamuoyu tarafından da aslında kabul görebileceğini düşündüğüm adımlar atılacak. Eğer olduğu gibi, komisyondan geçtiği gibi yasalaşırsa. Mesela 18 maddeden oluşuyor bu düzenleme. 7 ayrı kanunda değişiklik yapılması gerekiyor bu teklife göre. 15-18 yaş arası çocuklara müebbet hapis cezası verilebilecek. Mesela atılacak adımlardan, hani somut adımlardan birkaçını sizlerle paylaşacağım. Mevcut yasaların tanıdığı o yaş küçüklüğü indirim oranlarında da değişiklik yapılması bekleniyor. Nedir? Nasıl değişiklikler? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren eylemlerde verilecek ceza mesela 12-15 yıldan 13-18 yıla çıkartılacak. Burada böyle bir ceza arttırımının da gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Müebbet hapis cezası gerektiren durumlarda ceza 9-11 yıldan 10-12 yıla kadar da yükseltilebilecek. Böylece çocukların, yani birkaç adım var burada, kasta dayalı mesela, böyle ayrıntılar var düzenlemede.

içeriğinde yer alıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Özetle bunu çok uzattım o bölümü. Çocukların 15-18 yaş çocukların eğer bu kriterler varsa, kasıt, işte amaç, geçmiş dönem, sabıka kaydı vesaire, bunlar varsa 15-18 yaşındaki suça sürüklenen, ki o kavramın da değişmesi bekleniyor, bu çocukların da müebbet hapis cezası almalarının önü açılacak. Tabii yani genel gerekçelerine bakıldığı zaman da, yani çocuklar tarafından gerçekleştirilen, son dönemde hepimiz tanıklık ediyoruz, farklı olaylarla, farklı simgeleşmiş davalarla, cinayetlerle biz de bunu görüyoruz. Bu ağır şiddet olayları, bıçaklı silahlı saldırılar, akran zorbalığı gibi vakaların çok son dönemde ölüm ya da ağır yaralanmayla sonuçlandığına vurgu yapılıyor yasa teklifinin gerekçesinde. Bu da aslında bize neyi gösteriyor? Bu düzenlemenin bir an önce çıkartılması meselesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İşte Minguzzi davası, Atlas Çağlayan cinayetleri, değil mi? Biz bunları aylardır konuşuyoruz, yıllardır tartışmaya devam ediyoruz. Yani ortaya çıkan tablo, bu düzenlemeler yapılırsa bir şekilde bu suçların en azından bir şekilde engellenebileceğine dair bir beklenti de var. Tabii sadece bireysel suçlar mı? Hayır. Yani bazı suç çevrelerinin, sadece o mu? Örgütlü yapıların, ki işte İstanbul'la ilgili o örgütleri, yeni tür çetelerden bahsettik, değil mi? Aylarca biz bu meseleleri konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Bu çocukların faaliyetlerinde kullanma konusunda motivasyonlarının çok güçlü olduğunu da biliyoruz. Çocukların işte bu şu an hala yürürlükte olan yasalarda belirlenen hukuki statülerinden kaynaklanan adeta bir tür koruma altında olmaları, koruma mekanizmasının içinde olmalarından bu çetelerin faydalandığını da biz görüyoruz, tanıklık da ediyoruz. İşte buna dair de yeni önlemler gündeme gelecek. Tabii suça sürüklenen çocuk kavramı çok konuşuluyor. Yani kimileri çok yumuşak buluyor bunu. Ne demek, çok yakın çevreniz, sizin çevrenizde de vardır bu. Yani bu çocukları bir şekilde görmek gerekiyor. Az önce bahsettiğim kriterler çerçevesinde suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk kavramının yine bu düzenlemeyle birlikte kanunlara gireceğini de söyleyebiliriz. Eğer, tekrar söylüyorum, bu kanun komisyondan geçtiği şekilde kabul edilirse bu da önemli, bu da dikkat çekici. Tabii burada aileler en önemli konulardan bir tanesi. Ailelere verilen sorumluluklar bu düzenlemeyle birlikte ailelerin de omzuna çok ciddi sorumluluklar yüklendiğini de söyleyebiliriz. Eğer sadece çocuğun, suç işleyen çocuğun ya da yeni kavramımız neydi, adli süreçteki çocukların aileleri açısından da çok ciddi sorumluluklar gündeme geliyor. Bunu da hatırlatalım ve devam edelim diğer başlıklarımızda. Sevgili gazeteci arkadaşımız, sevgili Alican Uludağ gözaltına alınmıştı. Dün söylemiştim, saat 14 sularında yine o 217A meşhur, çok konuştuğumuz düzenleme, o yasayla gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Oradan nispeten, yani 217A ne, onu bir daha hatırlatayım. Türk Ceza Kanunu 217A, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Bir de TCK 216, o neydi? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldı. Sevindirici haber bu. Nispeten sevindirici haber bu. Ama şartlar var. Nedir o şartlarda? Haftada 4 gün imza şartı ve bir de yurt dışı yasağı geldi Alican Uludağ'a. Hep bunu söylüyoruz, hep konuşuyoruz. Yani haberlerinden de takip ettiğim bir gazeteci arkadaşım. Birebir tanımıyorum ama kendi anlattıklarından, verdiği röportajlardan, yaptığı paylaşımlardan da biliyorum. Zaten adliyeden çıkmayan bir isim. Hani çok uzun yıllardır hep adliyelerde olan, adliye koridorlarında olan bir isim. Hani bu şekilde gözaltı, kendisiyle ilgili, yani bir telefon açılsa, gel dense bir şekilde, muhtemeldir ki o gel diyecek savcıları da tanıyordur. Gazeteciler sonuçta o adliyelerde, polis adliye muhabirleri tamamını tanıyorlardır diye düşünüyorum. Hani gel dense gitmeyecek bir gazeteci de değildir Alican Uludağ. Dediğim gibi son karar kendisiyle ilgili olarak haftada 4 gün imza şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Bunu da hatırlatalım. Ahbap soruşturması da devam ediyor. Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter gibi isimlerin de ifadelerine başvurdu savcılık. Hani Haluk Levent'le olan bağlarına, nasıl bir bağları var ki geçmiş dönem itibariyle haberlerinde de konu eden isimler ya da işte destek veren sosyal medya

hesaplar üzerinden destek veren isimlerdi. Yani şöyle söyleyeyim, Haluk Levent benim görebildiğim kadarıyla masumiyet karinesini yine bir kenarda tutuyorum elbette, ama kendi açıklamaları üzerinden bir 5 sayfalık mektup yazmıştı, hatırlayınız. Hani evet, ahbaptan para aldım ama ödeyecektim, tam ödeyecektim bu operasyon yapıldı gibi ifade. Yani kabul edilebilir bir ifade değil, onu da söyleyelim. Pek çok isim gibi benim bu isimlerin verdikleri ifadelere de baktım. Daha sonra kamuoyuyla da paylaşıldı. Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter gibi isimlerden bahsediyorum. Onların da çok ciddi hayal kırıklığına uğradıklarını bu ifadelerden, verdikleri ifadelerden anlayabiliriz. Mesela Ece Üner, kendimi kandırılmış hissediyorum cümlesini kurmuş. Pek çok kişi aslında bu ahbap ve Haluk Levent ilişkisi üzerinden ya da bu iddialar üzerinden zannediyorum Ece Üner'le benzer duygular içerisinde. Gökhan Özoğuz ne demiş onu da söyleyelim. Derneğe yardım yapılmaması yönünde telkinde bulundum. Ben sadece ahbap değil, AFAD Kızılay gibi kurumları da sosyal medya paylaşımlarımda etkilemiştim ifadesini kullanmış. Öykü Serter de ahbap aracılığıyla bir yardımda bulunmadım ifadesini kullanmış. Bakalım Fatih Portakal'ın da zannediyorum bugün benzer gerekçeyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında bir ifadesi olacak. Bunu da aktaralım. Bir haber benim dikkatimi çekti. Hazır bu ahbap meselesini konuşurken çok sık söylerim bunu. Hani özellikle sosyal medyada, konvansiyonel medyada açısından da geçerli. Yani gazeteler, televizyonlar, kastettiğim bu. İnternet haber siteleri. Orada gördüğünüz haberleri dinlerken, okurken ya da paylaşırken bir hani bir kontrol mekanizması kendi kendinize geliştirmelisiniz derim her seferinde. Ki bunu bir gazeteci olarak söylüyorum. 30-35 yıldır bu işi yapan bir gazeteci olarak söylüyorum. Bakın, ilginç bir haber dikkatimi çekti. Onu sizlerle paylaşacağım. Yeni Akit Gazetesi. Şimdi Yeni Akit Gazetesi bir haber hazırladı. O haberde de başlık şu. Salı günü, bir önceki gün bu haber yer aldı. Sonra bir düzeltme gelince dikkatimi çekti benim. Neydi bu diye tekrar döndüm, baktım. Haberin başlığı şu. Haluk Levent ve ahbap meselesini anlatırken şu başlığı kullanmış Yeni Akit Gazetesi. Kumarcı Haluk Levent Kızıl Soros ile ahbapmış. Ahbap tırnak işaretiyle anlatılmış. Şimdi burada tabii bir sorun var bu haberde. Çok ciddi, çok hayati bir sorun var. Belli ki Yeni Akit'teki editörler bu konuda hani bu işte İngilizcesi double check diyorlar. Çifte doğrulama yapmaları gerekiyor. En azından konunun muhatabını bir arayıp sormaları gerekiyordu, değil mi? Ama tabii o konunun muhatabının kim olduğunu bilmeyince sorun oluyor. Kumarcı Haluk Levent Kızıl Soros'la ahbapmış başlıklı haberde. Neden? Çünkü bu Kızıl Soros diyerek hedef aldığı kişi Gezi davası nedeniyle cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala'nın da kurucuları arasında bulunduğu Yurttaşlık Derneği. Yani söz konusu haberde ismi geçen Haluk Levent kim? O da Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklanan müzisyen Haluk Levent değil. Kim? İktisatçı Profesör Doktor Haluk Levent. Tabii bu haberde Haluk Levent'in işte Yurttaşlık Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olduğu iddia ediliyor. Ahbap şarkıcı, yani şu an tutuklu bulunan Haluk Levent'ten bahsediyor Yeni Akit Gazetesi. İşte onun kurucusu olduğunu iddia ediyor. İşte yabancı güçlerin Türkiye'yi bölme, zaafa uğratma aracı olarak bu derneğin kullanıldığı, işte buna dair vurgular yapılıyor. Yurttaşlık Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edildi gibi ifadeler var haberde. Oysa ki iki Haluk Levent karıştırılmış. Yani birisi Profesör Doktor Haluk Levent, bir diğeri de şarkıcı Haluk Levent. Daha sonrasında dernek, elbette Yurttaşlık Derneği de buna dair bir açıklama yapmış. Yönetim kurulu üyemizi Ahbap Derneği ile ilişkili gösteren yayın eğer maksatlı olarak hazırlanmış yanıltıcı bir karalama değilse tamamen asılsızdır ifadesi kullanılıyor. Hani bunu basit bir yanılgı, basit bir dalgınlık, editör dalgınlığı olarak değerlendirilebilir mi bu mesele? Yani böyle sert iddialarla gündeme getiriyorsanız, yabancı güçlerin Türkiye'yi bölme, zaafı uğratma aracı olarak kullanılan derneğin de üyesiymiş Haluk Levent diyecekseniz eğer, bunu en azından doğru düzgün araştırmanız gerekmiyor mu okuyucunuza? Saygı gereği en azından, değil mi? Kendinize belli ki duymuyorsunuz ama okuyucuya saygı gerekçesiyle bunu yapmak gerekmiyor mu? Ya bakın, böyle şimdi dertleşeyim kısaca. Bir dakikanız varsa size bir şey hatırlatacağım. Aynı şekilde bu Haluk Levent meselesinde
Bir televizyon kanalında çalışıyordum. Olmaz mı? Hata olur elbette ama anlık bir hata başka bir şeydir. Bir gazete haberinin hazırlanması, yazılması, editörden geçmesi, haber müdürün onayından geçmesi, o kadar fazla safhası var ki sayfaya konulması vesaire. Hani bu bir anlık hata değil. Anlık hata nasıl olur biliyor musunuz? Kendi başıma geldi. Bu tam da bu Haluk Levent meselesinde aynı şekilde bir televizyon kanalında çalışıyordum. Haluk Levent şarkı bundan 5-6 yıl önce Haluk Levent'e ulaşmak istedik. Konuyu hatırlamıyorum. Dediğim gibi 6 sene geçti. Bir arkadaşım, yakın bir arkadaşım da dedi ki bende var numarası, ben arayayım dedi. Aradı Haluk Levent'i. Konuşmaya başladı. Ama yani arkadaşımın da surat ifadesi bir tuhaf. Karşıda bir sessizlik, böyle kapalı bir odada ikimiz vardık sadece. Duyuyorum telefon konuşmasında. Bir gariplik var o konuşmada. Birkaç saniye sonra anladık ki benim arkadaşımın aradığı da şarkıcı Haluk Levent değil. Gerçekten Profesör Doktor Haluk Levent'miş. Tabii bir özür dilendi, gülündü, karşılıklı espriler yapıldı vesaire. Konu kapandı. Böyle bir hata olabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Benim bizzat başıma geldi. Tam da bu Haluk Levent örneğinden. Ama dediğim gibi Yeni Akit'in yaptığı bu haber ya da bu tırnak içinde hata nasıl medyayı, gazeteleri, sosyal medyayı nasıl okumamız gerektiğini bize gösteriyor. Yani bu Yeni Akit'in ilk vakası mı değil, daha onlarca buna dair örnek de verebiliriz diye düşünüyorum. Sadece bu haber benim dikkatimi çektiği için şöyle bir sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü o haberin öznesi olan kişilerle ilgili benim de geçmişte benzer şekilde bir vakam, bir olayım yaşanmıştı ama anlık bir olaydı ve dediğim gibi helalleştik, gülüştük ve Profesör Doktor Haluk Levent de telefonu arkadaşım kapatmıştı. Gülerek kapatmıştık. Bir sorun yaşanmamıştı. Peki devam edelim. Diğer başlıklarla bir yandan da süreye bakıyorum. Şu pet şişeler meselesi, geri dönüşüm meselesi. Bilmiyorum kullanıyor musunuz bu 1 liralar vesaire. Bununla ilgili bir yayın da yapmıştım aslında. Bu sistemi eleştiren bir yayın yapmıştım. En çok da o sokaktaki emekçilerin hakları ne olacak? Onların hakları korunarak bir düzenleme yapılamaz mıydı diye sordum ki biz bunu geçen hafta konuşmuştuk. Bugün bu daha bu sabah televizyon kanallarına bakıyorum. Bu konuya daha yeni uyanmışlar. Şimdi enteresan bir iddia gelmişti Sözcü Gazetesi'nden. Şöyleydi: 200 adetten fazla iadelerde ambalaj başına artık 1 lira değil 50 kuruş ödenecek iddiası. Enteresan. Tabii hep söyledim bunu. Bu sistem kurulurken lojistik çok da fazla hesaplanmamış benim görebildiğim kadarıyla. Zaten 1 lira da totalde 200-300 şişe olunca herkes için önemli bir para. 200 lira, 300 lira günlük böyle bir para. Kim hayır der ki? O ortaya çıkan o kuyruklar, işte şu an önümde bir fotoğraf var mesela, alışveriş arabaları, o devasa alışveriş arabalarına yüklenmiş binlerce boş pet şişe görüyorum. Başında da insanlar, uzun kuyruklar oluşmuş o makinelerin önünde. Her neyse, bu sayma ve doğrulama merkezlerince topluca iade alınacağı yönünde, o toplu iadelerinde işte 1 lira değil şişe başına 50 kuruş olacağı yönünde bir iddiaydı. Pek çok konuda olduğu gibi İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söylemesi de ne kadar zor. Bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Hayır dendi. Böyle bir şey yok. Şöyle tam olarak açıklayayım ben bunu. Makinelerde yapılan bireysel iadelerde ambalaj başına 1 liralık teşvik bedeli kesintisiz olarak devam ediyor denildi. Sadece sayma ve doğrulama merkezlerinde gerçekleştirilen yüksek hacimli toplu iadelerde bu fiyat, yani o 50 kuruş fiyatının geçerli olacağı yönünde de bir bilgi verildi. Teşvik etmesi açısından evet güzel, çevreye duyarlılık evet güzel ama dediğim gibi benim burada asıl takıldığım mesele bir yandan o sıralar, işte o makinelerin sık sık arıza yapması, tamam hadi onları da geçelim ama sokakta o geri dönüşüm emekçileri, sokaktaki onların hakları korunamaz mıydı bütün bu adımlar atılırken? Çünkü röportajlar da görüyorum, gelip kendilerinden bu pet şişeleri isteyenler oluyormuş. Acaba böyle bir kapalı ekonomi mi oluşur? Hani ben sana 50 kuruşa vereyim, sen gidip zaten 1 liraya satarsın, 1 liraya o kutuları atarsın gibi bir ekonomik sistemde kurulabilir mi? Vallahi bilmiyorum, bu ülkede her şey mümkün aslına bakılırsa. Devam edelim. Şimdi üniversite sınav sonuçları açıklandı.
tercih süreci de hepimizin yakın çevresindeki genç arkadaşlarımız da tercih süreçleri içerisindeler. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Yolları bahtları da açık olsun. Ama yüksek öğretim tabii en çok düşünülen konu ne? Şimdi velilerin tabii öğrenciler de düşünüyorlardır. Sorumluluk sahibi her üniversite öğrencisi adayı da mutlaka bunu düşünüyorlardır. Vakıf üniversiteleri, yani eğer bir devlet üniversitesine gidilemeyecekse ya da puanlar eğer tutmuyorsa bir vakıf üniversitesi tercih edilecek. Tabii artan fiyatlar baş edilemez hale geldi. Daha geç birkaç yıldır değil mi? Öğrencilerin ve velilerin o yapılan zamlara tepkilerini, ücret artışlarına tepkilerine tanıklık ediyoruz hep beraber. Neredeyse kontrolsüz bir şekilde vakıf üniversitelerinin ve gerekçesiz şekilde ve yıllık TÜİK'in açıkladığı verilerden bahsediyorum elbette. Yıllık enflasyon verilerinin de üzerinde düzenlemeler yaptığına tanıklık ettik. Benim burada tabii öğrenci mağduriyeti, benim en çok dikkatimi çeken ve tepki gösterdiğim konu bu. Yüksek Öğretim Kurumu bir karar aldı. Vakıf üniversitelerinde hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ara sınıflar için bir düzenleme, bir ücret düzenlemesinden bahsediyoruz burada. Bir zam sınırı belirledi. Yüksek Öğretim Kurumu, YÖK'ten bahsediyorum. O da nedir? Zam sınırı %25 olarak açıkladı. Tabii yeni kayıt yaptıran öğrencilerin tavan zam oranının dışında tutulduğu bir karar bu. Bu dikkat çekici. Yani yeni kayıt yaptıracaksanız bu sınırdan yaptıracaklar için bu sınır geçerli olmayacak. Sadece işte ikinci, üçüncü, dördüncü sınıftaysanız bunlar geçerli olacak. Hatta YÖK diyor ki yeni kayıt yenilemeyi geciktiren üniversiteler fiyat açıklamayı ya da bu bahsedilen %25 sınırının üzerinde düzenleme, öyle mi diyorlardı? Yok, biz gerçek adını söyleyelim. Zam yapanların, yapan üniversitelerin üniversitelerle ilgili inceleme başlatılabileceği yönünde de bir uyarı yapıldı. Peki nasıl hesaplanmış bu oran? YÖK bu konuda bir açıklama yaptı. Bu %25'lik tavan oranı TÜİK vakıf üniversitelerini de etkiliyor artık. Ortaya çıkan tablo bu. Nasıl bizim maaşlarımız, emekli maaşlarımız, işçilerin, memurların, emeklilerin maaşları TÜİK rakamlarıyla belirleniyor. Vallahi işte vakıf üniversiteleri de buna tamam demek mecburiyetinde kalacaklar. TÜİK'in Haziran ayına ilişkin açıkladığı TÜFE dikkate alınmış. TÜFE ve işte yurt içi üretici fiyat endeksi. Bu ikisinin ortalaması dikkate alınarak %25'lik bir tavan zam sınırı belirlenmiş. Ama tabii ki bir amamız da olacak. Neden bahsediyorum? Nitelik yerine Yükseköğretim Kurumu'nun, düzeltiyorum, nicelik yerine biraz da nitelikle ilgili, içerikle ilgili de düzenleme yapması gerekiyor. Neden bahsediyorum? Sendikalardan gelen açıklamalar durumun özellikle öğretim üyeleri açısından, akademisyenler açısından hiç de iyi olmadığını gösteriyor. İstanbul'daki örneğin vakıf üniversiteleri, dikkat, İstanbul'daki vakıf üniversitelerinden son bir ayda 150'nin üzerinde akademisyenin işten çıkarılmış olması. Mesela bunu hiç konuşmayacak mıyız? Bunu hiç sadece vakıf üniversiteleri deyince işte ücretler vesaire bunları mı konuşacağız? Hayır, bunu da anlatmak gerekiyor. Sadece bu mu? Akademik özgürlük, vakıf üniversiteleri içerisindeki akademik özgürlük tartışmaları yapılamıyor ülkede. Yine mütevelli heyetleriyle patronlarının çabalarının tam tersine vakıf üniversitesi çalışanlarının bunlardan, yani bu ücret politikalarından ibaret olmadığını da görmek gerekiyor. Sadece işte dediğim gibi ücret politikalarını biz konuşuyoruz ama bir yandan da vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin, emekçilerin durumu ne olacak? Bunları mesela konuşmuyoruz. Umarım YÖK bu konuya dair de bir düzenleme yapar ki akademisyenlerin de sendikalarında böyle bir düzenlemenin sadece YÖK kapsamında değil elbette mecliste de yapılması konusunda bir beklentileri var. Hani biz de buradan hatırlatmış olalım. Son 1-2 dakikam yine bir hatırlatma. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin Sivas katliamı ile ilgili bir görüşme yapması bekleniyor. Bir başvuru vardı. Ailelerin başvurusu vardı Anayasa Mahkemesi'ne. 12 yıldır gündemine almıyordu Anayasa Mahkemesi bu meseleyi, bu konuyu. Neden? Sivas katliamına ilişkin yargı sürecinin etkili biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasını bugün Anayasa Mahkemesi'nin bir karara bağlaması bekleniyor.
Bu karar açıklanırsa eğer, bu karar menfi müspet ya da görüş gündemini alır mı almaz mı, ama bugün gündemini alacağı açıklanmıştı Anayasa Mahkemesi'nin. Bu mesele gündeme alınırsa elbette biz de yarın sonuçları konuşacağız. Hatta bir konuğum olacak. Yani bu karar çıksa da çıkmasa da kim? Behçet Aysa'nın o cinayette, o katliamda hayatını kaybeden Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan yarın konuğum olacak ve Anayasa Mahkemesi'nden hangi karar çıkarsa çıksın bugün itibariyle ya da bir karar çıkmazsa da kendisiyle konuşacağız. Neden? Çünkü 12 yıl gündemine almadı Anayasa Mahkemesi bu meseleyi. Onlar da ne yaptılar? Geçtiğimiz ay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardı. Hatta ben konuşurken kendisiyle muhtemeldir ki bu başvuruyla ilgili de olabilir bu gelişme demişti. Bakalım Anayasa Mahkemesi bugün Sivas katliamına ilişkin o davada, o başvuruyla nasıl bir karar alacak? Hep beraber göreceğiz, hep beraber tanıklık edeceğiz. Şimdi haber merkezine gidelim. Selin Yazıcı'dan geride kalan saatte ne olmuş, ne bitmiş öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İran devrim muhafızları Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Fethiye'deki orman yangınına müdahale sürüyor. 8 üniversiteye rektör ve YÖK'e 4 yeni üye atandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. İran devrim muhafızları Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada Kuveyt'teki Ali Es Salim Hava Üssü'nde bulunan bir askeri teçhizat deposu, bir Patriot hava savunma sistemi ve MQ-9 tipi İHA'nın bulunduğu hangarın hedef alındığı bildirildi. Açıklamada El Udeyri kampındaki ABD askerlerinin konuşlandığı alanlarla iki helikopter hangarının vurulduğu aktarıldı. Saldırılarda bazı ABD askerlerinin öldüğü veya yaralandığı, çok sayıda helikopter ve İHA'nın da hasar gördüğü iddia edildi. Saldırılara ilişkin ABD tarafındansa bir açıklama gelmedi. İç gündemle devam ediyoruz. Muğla'nın Fethiye ilçesine çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi'ne ulaşan yangına gece boyunca karadan müdahale edildi. Yangına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlandı. Orman Genel Müdürlüğü yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli dün Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nda katıldığı törenle atıldı. TürkSat'ın veri merkezi kapasitesini 8 katın üzerine çıkaracak olan tesisin 2027 yılının ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi 35.300 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında son olarak Oğuzhan Uğur tutuklanmış ve böylelikle tutuklu sayısı 27'ye yükselmişti. Soruşturmada dün yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal'la avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter adliyeye gelerek ifade verdi. 8 üniversiteye rektör ve YÖK'e 4 yeni üye atandı. Resmi gazetede yayımlanan kararlara göre YÖK'e 4 yeni üye atanırken 8 üniversiteye de yeni rektör görevlendirildi. Karar kapsamında Profesör Doktor Kemal Şen Ocak ve Profesör Doktor İlhan İlkkılıç Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz'la Profesör Doktor Mürteza Bedir de YÖK üyeliğine seçildi. Kararla birlikte 8 üniversitenin rektörlüğüne de yeni atamalar gerçekleştirildi. Ağrı'da 2018'de kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme Leyla'nın bir süre alıkonulduğunu, öldürüldükten sonra cesedinin serin bir ortamda bekletildiği ve ardındansa dere yatağına bırakıldığı kanaatine vardı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Eskişehir, Samsun ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 31 derece, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 29, İzmir az bulutlu 34, Antalya açık 41, Trabzon ve Van parçalı bulutlu, Trabzon 29, Van 30, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Gaziantep 38, Diyarbakır 41 derece.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk oranı şu sıralarda %45'e ulaşmış durumda. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiği etki eden noktalara baktığımızda D100'de Beylikdüzü Haramidere yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgede yoğunluk yaşanıyor. D100'de yine Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde de sağ şeritte bir araç arızası var. Burada da yine bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgedeki trafiğin de yoğun olduğunu görüyoruz. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlayayım. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan ya da birleşik küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. Efendim söyledim, programın başında da anlattım size. Yankı Bağcıoğlu, emekli tümgeneral Yankı Bağcıoğlu'yla görüşeceğiz. Güven Park'ta günlerdir Ergaziler ve şehit yakınları bir bekleyiş içerisindeler. Nedir o? Özlük haklarının, ekonomik koşullarının düzeltilmesi talebiyle Ankara'da Güven Park'ta bir eylem gerçekleştiriyorlar. Sessiz, sakin bir eylemden bahsediyoruz. Bunu konuşacağız. Ne bekliyorlar Ergazi ve şehit yakınları ve bunun için ne yapılması gerekiyor? Bu karmaşanın sona ermesi için, onlara olan borçlarımızın ödenmesi için ne yapılması gerekiyor? Emekli Tümgeneral Yankı Bağcıoğlu ile konuşacağız. Sayın Bağcıoğlu, hoş geldiniz.
3: Sağ olun Güçlü Bey, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler. Sizin de bu konu çok siyaset üstü bir mesele. Önce konuşmaya da siz de dün konuşurken sizde de tam da buna vurgu yaptınız aslında. O yüzden de dinleyicilerimizden de rica ediyorum. Hani bunu bir siyasi konu olarak düşünmesinler lütfen. Şimdi siz bu konuyu günlerdir siz de gündemde tutma çabası içerisindesiniz. Güven Park'ta eylem yapan gazilerimiz ve şehit yakınlarımız ne bekliyorlar, ne talep ediyorlar? Önce bir bunu anlatalım. Sonrasında tabii ne yapılması gerekiyor onu da konuşacağız.
3: Şimdi şu ve esasına baktığınızda bu Ergazilerimiz ve Erşehit yakınları sadece kendileri için değil, tüm diğer statüdeki şehit ailesi ve gaziler için de bu eylemi yapıyorlar. Ama aralarında özlük hakları açısından en mağdur kitle Erşehit yakınları ve Ergazilerimiz olduğu için kendilerine öyle bir platform kurmuşlar. Ama yaptıkları bu sessiz çığlık diyebileceğimiz eylem bütün şehit aileleri ve gaziler için geçerli. Ve şu çok üzücü. Gazi Meclis'in 1,5-2 kilometre veya işte 1500 metre civarında gazilerin bu şekilde bir hak arama eylemine girmek zorunda kalmaları, yani protezlerini bir kenara koymuşlar, Ankara sıcak, yıpranmışlar, yorulmuşlar, vücutlar zaten psikolojiler zaten hasar görmüş, haklı olarak vücutlar zaten yıpranmış ve bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz oraya gelip hak aramak zorunda kalıyorlar. Bir de Ergazi'nin ayrı bir durumu var. Bakın ben de emekli askerim. Hepimiz vatan sevgisiyle hiçbir maddi beklenti olmadan bu askerlik hizmetini yaptık. Bir meslek olarak yaptık ama burada bir kariyer veya bir profesyonellik kabul etmemek lazım. Subayı, astsubayı, uzman erbaşı. %99'u vatan sevgisiyle yaptık. Ama bu arkadaşların, bu kardeşlerimizin vatan sevgisinin yanında, hiçbir şeyle ölçemeyeceğimiz vatan sevgilerinin yanında, bunları ailelerinden devletimiz zorunlu askerlik hizmetiyle aldı, getirdi. Bunlar da koşa koşa geldiler anayasal bir görev olarak. Bu görevi yaparken bu şekilde işte hain terör örgütüyle çatışırken ülkenin, devletin birliği, bütünlüğü bu şekilde yaralandılar ve şu anda haklarını arıyorlar. Bunu düşünmek lazım. Yani devletin öncelikle bu kardeşlerimize, evlatlarımıza kucağını açması lazım. Şimdi siz çok net belirttiniz siyaset dışı olarak. Çok haklısınız. Hani çok siyasete girmeden şunu söyleyeyim. Son 2,5 senedir Güçlü ve 170 tane il ve ilçede, kimileri mükerrer olmak üzere 270 şehit ailesi ve gazi derneğini dolaştık. Hiçbirinde de bir siyaseti, bir siyasi partiyi, işte mensubu olduğum partiyi falan gündeme getirmedik. Bunu siyaset dışı olarak görüyoruz. Yani her Türk vatandaşının gibi. Yani bizim prensibimiz şu: şehit aileleri, şehitler toprak altındaki ulu köklerimiz. Gaziler de Atatürk'ün belirttiği gibi, ifade ettiği gibi, ebedi başkomutanın, yaşayan anıtlar. Ve bunlar Türk milletine emanet. Ama maalesef şu anda Türk milleti bu emanete sahip çıkamıyor. Yani bir şehit, bir er şehidin annesi 12 bin lira, babası 12 bin lira. Hangi, neyle geçinecek, ne yapacak? Kendilerinin maaşları örneğin şu anda sabit. Emsal maaş uygulaması getirilsin ki diğer şehit ailesi ve gazilerin yararlandığı şekilde işte senelere göre bu artsın. Ama şu anda sahip, sabit olduğu için bu enflasyon canavarı hayat pahalı arasında eziliyorlar. Bu demek değildir ki diğer şehit aileleri veya gazilerin maaşları çok. Hayır, hiçbirine yetmez. Ne versek yetmez. Yani inanın ne versek yetmez. Dolayısıyla bu şeylerin, her gazilerin, her şehit ailelerin bu ihtiyaçları öncelikle özlük haklarından başlıyor. Ama daha sonra bu genelleşiyor, diğerlerine gidiyor. Örneğin sağlık, ortez protez. Güçlü Bey, askeri sağlık sistemi kaldırıldı. Bölge hastanelerinde, asker hastanelerinden hiçbiri kalmadı biliyorsunuz. Şu anda Ankara'da fizik tedavi rehabilitasyon merkezi var Bilkent'te. Hani vatandaşlarımızın bağışlarıyla yapılan muhteşem bir tesis. Orada hala eskiden kalan askeri sağlık personelinin gayretleriyle dönüyor. Ve biz diyoruz ki bu gazilere, ayağındaki protez, kolundaki ortezle gazilere, siz sadece Ankara'dan raporunuzu alacaksınız. Geleceksiniz, Ankara'da rapor alacaksınız ki proteziniz, orteziniz üretilsin.
2: Yani düşünün. Yani özür dilerim, Türkiye'nin Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar Ankara'ya bir gelmek mecbur.
3: Biz bunu da teklif ettik. Yani açarsın, koca koca şehir hastanelerimiz var. Fizik tedavi rehabilitasyon merkezleri var içinde. Tabii. Açarsınız bölge hastaneleri, eski askeri sağlık sistemi. Yani askeri sağlık sistemi sadece cephede harekat sahasındaki askerimizi etkilemiyor. Gazilerimizi de etkiliyor. O fizik tedavi rehabilitasyon merkezinin eskilerini hatırlarsınız siz. Yani sivil vatandaşlarımızdan bile ihtiyacı olanlar orayı tercih ederlerdi kontenjan nispetinde. Dolayısıyla birinci öncelik özlük hakları. İkinci öncelik bu sağlık hizmetleri. Yani ortez protezden başlıyor. Kimi hastanelerde sıkıntı yaşıyorlar. Sağlık uygulama tebliğine rağmen özel hastanelerde ekstra ücret isteniyor. Ekstra işte masraflar karşılansın diyor. Sağlık il müdürlüklerine müracaat edildiğinde onlar müdahale ediyorlar. Ama gerek var mı? Yani bir gazinin veya bir şehit ailesi gidip illa şeyin peşinde mi koşacak? Sağlık il müdürlüğünün peşinde mi koşacak? Sonra istihdam hakları. Yani şu anda şehit ailesi iki istihdam hakkı var şehidimizin yakınlarından. Gazilerimizin bir. Biz şehitlerimize bu sınırsız olsun diyoruz. Ne kadar çocuğu varsa ona o kadar verilsin. Gazilerimizi de ikiye çıkarılsın diyoruz. Örneğin bir de güçlü ve hiç duyulmayan bir kesim var. Terörle mücadelede yer alıp gazi sayılmayanmış. Yani bunlar
2: oraya, bu arkadaşlar. Öyle bir kategorik de bir sorun var. Yani devletin ki ben özür dilerim bölüyorum. Bu arada dinleyeceğimize hatırlatayım. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ile konuşuyoruz. Yani 90'lardan beri bu meseleyi Güneydoğu'da işte askerlerin gazi statüsünün verilmesi verilmemesi meselesini haberleştiriyordum. Birebir ilgi duyduğum da bir konu. O dönemlerden beri 90'lardan beri bu mesele tartışılıyor. Yani devletin gazi tanımı, kapsamı. Burada bir sorun olduğunu o dönemden beri, bu yeni bir tartışma değil ama Güven Park'ta da bir şekilde seslerini duyurmaya çalışıyor bu insanlar. Belki bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Siz tam orada kalmıştınız zaten. Devam ediniz lütfen.
3: İsterseniz bir cümleyle sizinkine katkıda bulayım. Çünkü çok önemli bir yere temas ettiniz. Bakın 2024 Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde bir çalıştay yaptık. 3 tane işte derneğimiz var. Bunlar 2847 sayılı kanunla kurulmuş 2 dernek. Harp Mahallelü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleriyle Muharip Gaziler. Bir de polislerimizin vakfı var EMŞAP olarak. Dolayısıyla bütün bu asker ve polis kitlesini birleştiren bir çalıştay yaptık orada. Haliyle Türkiye'de yüzlerce mahalli dernek olduğu için hepsini çağıramayacağımız için biraz önce ifade ettiğim gibi hepsine biz gittik çoğuna. İstekleri topladık, derledik. Bu çalıştay sonunda Güçlü Bey 18 tane kanun teklifi çıktı ve idari düzenlemeler çıktı. Bizim milletvekillerimiz 18 kanun teklifini Ağustos 2024 ayında Milli Savunma Komisyonu'na verdiler. Bakın 2 yıl geçti. 2 yıl geçti.
2: Bekliyor.
3: Ve onlar da yok şehitlik tanımı, gazilik tanımı. Kardeşim siz önce bir özlük haklarını düzeltin. Önce şu ortez protez sağlık işini çözün. İstihdamı çözün. Ondan sonra şehit gazi tanımını toplarsınız dernekleri, hep beraber yaparsınız. Böyle bir bahane olabilir mi? 2 yıldır bakın. Ve biz diyoruz ki 18 kanun teklifi olur, 5'e indirilir, birleştirilir, çerçeve olur. Ama ne gelirse gelsin, eğer şehit ailesi gazilerin haklarını koruyacak, haklarına katkı sağlayacak bir şey olursa sonuna kadar destekleyeceğiz. Hangi partiden gelirse gelsin demiştik. Ama 2 yıldır bekliyor. Tabii. Bakın meclisin kapanmasına da 3 iş günü kaldı şu anda. Şimdi esas sorun, şimdi biraz önce belirttiniz, terörle mücadele sırasında yaralanan gazilerin durumu. Bakın ben Güven Park'a gittim işte. Özgür Bey de gitti. Bütün siyasi parti liderleri, siyaset dışı bir olay olduğu için birkaçı hariç gitmediler. Milli Savunma Komisyonu'ndan Komisyon Başkanı Sayın Akar'ın gitmesini beklerdik örneğin oraya. Şimdi şehit aileleri gazilerin sorunlarıyla Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilgileniyor. Aile Sosyal Hizmetler Bakanı'nın gitmesini beklerdik oraya. En azından genel müdürünün gitmesini beklerdik oraya. Bu şehit aileleri, gazilere işte bu kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. Ağustos'ta gelecek, Eylül'de gelecek diye bir açıklama yapmasını beklerdik. Bu arada biz bu Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konuda son derece etkisiz ve yetersiz görev yaptığını değerlendiriyoruz. Bu konunun her koridorunda görev yapan personelin arkadaşını, silah arkadaşını, kardeşini, evladını kaybettiği Milli Savunma Bakanlığı'na verilmesini istiyoruz. Yani şehit aileleri, gazilerle ilgili konunun sahipliğini Milli Savunma Bakanlığı yapması lazım. Şimdi konuyu dağıtmadan bu terörle mücadele sırasında yaralanan gazilerden de bahsedeyim. Bu arkadaşlarımız aynen her gaziler gibi, hatta onları da destekliyorlar. Gittiler yanlarına, konuşuyorlar. Terörle mücadele sırasında yaralanan gazilerimiz normal bir harekat sırasında yaralanıyor. Fakat işte Türk Sağlık Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işte 1953 tarihli bir nizamnamesindeki kriterleri sağlamadıkları için gazi kabul edilmiyorlar. Yani inanın, Ankara'da iki dernek var bu konuyla ilgili. Derneklere gidin, akciğerinde mermi olan arkadaşlarımız var. Ama altı kategori var. Bu altı kategoriden gaziliğe uygun olanın karşılığını karşılamadıkları için, tekabül etmediği için gazi kabul edilmiyorlar ve haklarını almıyorlar. Bu çocuklar, yani kimleri öyle diyor ki çoğunluğu, ya bırakın özlük haklarını, bir gazi kabul edelim, gazi kimlik kartımız olsun diyorlar. Yani tabii. Dolayısıyla bu terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanların durumu da ayrı bir hikaye. Bakın bu gaziler kimine göre 5500, kimine göre 7000. Bu arkadaşların bir an önce bu özlük haklarının düzeltilmesine ne engel var? Ortes protest konusunun çözülmesine ne engel var? İstihdamın çözülmesinde ne engel var? Niye 2 yıldır bekletiliyor? Yani bu hakikaten kabul edilemez. Yani gazi meclisinin 2000 metresinde, 1500 metresinde gazilerin böyle bir eylem içine girmesi gerçekten son derece rahatsız edici. Birçok şey var. İlave konu var. Yani işte VIP salonlarından yararlanmaları, gazilerin hala berat isteniyor. Gazi kimlik kartının bu konuda yeterli olması gibi. TOKİ'nin evinde muharip gaziler var, biliyorsunuz, Kıbrıs gazileri.
4: Tabii.
3: Kore gazileri de o kategoride ama Kore gazilerimiz maalesef işte yaştan nedeniyle birer birer kaybediyoruz onları. Muharip gazilerimizin de yaşları bayağı ilerledi. Ya bu insanlara artık, yani son fedakarlığı yapmış insanlara niye bekliyoruz? Neden satılıyoruz?
2: Ben bir araştırma yapayım dedim. Kaç gazimiz var? Mallük aylığı alan, şeref aylığı alan kaç gazimiz var? Yani net bir rakama ulaşamadım. Böyle yani 50 bin 60 toplamda Kıbrıs, Kore, terörle mücadele, 15 Temmuz, bunları toplayınca böyle 50-60 bin gibi bir rakama ulaşıyoruz. Aslında hani böyle, çok kolay karar alınabilecek bir sayıdan, bir rakamdan bahsediyoruz burada aslında. Yani böyle milyonlar değil.
3: Yani kesinlikle haklısınız. Sayı az ama yani şöyle de söyleyeyim, hani sayı fazla olsa da yani fedakarlık yapılacak başka bir konu yok ki Güçlü Bey. Yani
2: bu çok kolay alınabilir bu karar. Hani ekonomi gerekçe gösterilemez demek istiyorum. Benim kastettiğim bu. Hayır. Hani çok hızlıca çözülebilir bu sorun.
3: Tabii ki Ergazi'yi alıyorsunuz siz, köyünden çocuğu gel diyorsun, koşa koşa geliyor. İşte kınalar sürüyor ellerine, kınalı kuzular geliyorlar buraya. Ondan sonra git diyorsun, işte al sana annene 12 bin lira, işte babana 12 bin lira, sana şu kadar para. Ya bu iş kabul edilebilir mi Allah? Ya vatan sevgisinin bedeli olmaz. Ama vatan sevgisine hiçbir düşünce, hiçbir çekince olmadan gelenlere de bu ekonominin bedeli olmaz yani. Onu demek istiyorum ben. Ne olursa olsun, ne fedakarlık olursa olsun yapılmalı. Onu düşünüyorum ben de, söylüyorum yani. Hı hı.
2: Az önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Aile Bakanlığı'ndan bahsettiniz. Yani bu isimlerin de bir şekilde orayı ziyaret etmesi gerekiyor Güven Park'ta. Ne diyorsunuz, ne anlatıyorsunuz, ne talep ediyorsunuz diye sorması gerekiyor elbette. O sorulmadığı için biz zaten bu yayını yapmak durumunda kalıyoruz. Bir diyalog mekanizması iki bakanlık arasında. Bir diyalog mekanizmasından, ki siz hani emekli bir amiral olarak, bir asker olarak da sistemin içindesiniz, içindeydiniz, hala da içindesiniz. Bir diyalog mekanizması kurulduğunu düşünüyor musunuz? Savunma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı arasında, ya da ne yapmak gerekiyor bu konuda?
3: Yani şimdi şöyle, bu olay şöyle. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın bu tip ihtiyaçlarının koordine edilmesi, karşılanmasından birinci derece sorumlu bakanlık. Ama Aile Sosyal Hizmetler Bakanımız çıkıyor örneğin, mecliste konuşma yaparken işte gazilerimize şu hakları tanıdık, işte AJET'ten indirim sağladık, diğerlerini şöyle yaptık gibi esasa mahcup olmayan açıklamalarda bulunuyor. Bir kere Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konuda yetersiz olduğunu, çünkü konuya hakim değiller ve konunun içinde değiller. Şimdi onlar o iki tane 2847 sayılı söylediğim iki büyük dernekle irtibattalar. Onlarla görüşüyorlar, başkanları gidiyor, geliyor. Ama burada onlar dışında da gaziler var. Yani bu iki büyük dernek tamam Türkiye'nin göz bebeği, birçok gazimizin, şehit ailemizin temsil ediyorlar. Hatta Milli Savunma Bakanlığı himayelerindeki iki dernek. Ama diğer, bunlar sadece bunlar var diye diğer işte her gazi platformunu bu konuda seslerini duyurmak için oluşturdukları platform falan duymamazlıktan gelmemek lazım. Yani gidip en azından oraya tamam üzerinde çalışılıyor, bunlar şu tarihte gündeme gelecek denmesi lazım. Burada Milli Savunma Komisyonu'nu söylememin nedeni bu kanunlar, teklif edilen maddeler Milliyetçi Hareket Partisi de verdi bu konuda. Diğer partiler de verdi. Hepsi Milli Savunma Komisyonu'nda bekliyorlar. Milli Savunma Komisyonu'ndan geçtikten sonra genel kurula inecek. Genel kurulda da çok büyük ihtimalle oy birliğiyle kabul edilecek. Dolayısıyla yani tabii, genel başkan Özgür Bey'in söylediği gibi komisyonda 7 dakika, genel kurulda 5 dakika bu işin kabul edilmesi. Yani dolayısıyla burada esas olay Milli Savunma Komisyonu'nun bir an önce, yok işte şehitlik tanımı, gazilik tanımı, tamam bunlar elbette önemli ama bu ekonomik şartlarda öncelikle şu ekonomik özlük haklarının iyileştirilmesine çözüm bulunması lazım. Yani Aile Sosyal Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Bakanlığı benim anladığım şu anda kanun teklifleri Milli Savunma Komisyonu tarafından yürütülüyor diyor. Bu konuda herhangi bir sorumluluk da almıyor. Zaten Milli Savunma Bakanlığı'nın yetkisi de yok. Yani o şeylerle ya şunu da söylemem lazım. Ben işte 2021 yılına kadar görevliydim. Her asker, şehit aileleri, gaziler konusunda her birlik komutanından tutun karargah başkanına kadar bütün şeyiyle, kalbiyle, yüreğiyle destek sağlıyor. Yani Milli Savunma Bakanlığı'nın o konuda en ufak bir şeyi yok, sıkıntısı yok destek sağlamakta. Tabii. Ama stratejik olarak bu özlük haklarının iyileştirilmesi, istihdam, terörle mücadele sırasında yer alan gazilerin durumu gibi orada yetersiz kalıyorlar. Neticede i̇şte, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı diyorlar herhalde yetti. Öyle geri çekiliyorlar yani. Öyle düşünüyorum ben de.
2: Zaten niyet okumuyoruz. Burada bir koordinasyon eksikliği olduğu ortada. O yüzden ben de soruyu o şekilde sordum. Benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz, siz aile görüşüyorsunuz. Erlerle, gazi erlerle, şehit aileleriyle de görüşüyorsunuz. Onlar ne düşünüyorlar? Konuşmalarınızda neler geçiyor? Belki son olarak bunu sorabilirim. Nasıl bir ruh hali içerisindeler?
3: Yani bir kere çok kırgınlar. Yani her şeyi bırakın, ekstra bir şey istedikleri yok. Bu hayatta yaşamlarını idame edebilmek için özlük haklarının düzeltilmesi, sağlık sıkıntılarının giderilmesini, terörle mücadelede yer alanların işte gazilik haklarının verilmesini, kademeli de olur, başka türlü de olur, tamimin, işte nizamnaminin düzeltilmesini bekliyorlar. Hakikaten kırgınlar. Ama işte geçtiğimiz haftalarda işte başladıklarından beri gerek halkımızın, gerek işte siyasilerin ziyaretleri, moral vermesi bir destek oldu. Ama aynı desteği biraz önce söylediğim gibi Milli Savunma Komisyonu'ndan, ne bileyim işte iktidar partilerinden ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da bekliyorlar. Yani en azından gidip yol haritasının anlatılmasını, ne zaman neyin görüşüleceğini söylemelerini. Hani belki diğer iki büyük derneğe söylüyorlardır, bahsediyorlardır ama burada ayrı bir grup da var yani Türkiye sattığında. Onlara da iletmeleri lazım. Bir de son sözüm Müşri Bey bu konuda, bununla bağlantılı konuda. Bu askeri sağlık sisteminin bir an önce, daha önce olduğu gibi ama daha önce olduğunun aynısı değil, alınan derslerle, tecrübelerle düzeltilmiş şekilde çağın gereksinimlerine ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun şekilde revize edilerek bir an önce tesis edilmesi. Bakın Sayın Bahçeli çıktı söyledi, İlginç Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri çıktı söyledi, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü söyledi, her yerde bir irade var, bir istek var. Ama ortada bunu yapacak irade yok. Dolayısıyla bu askeri sağlık sistemi kuzeyimizde, güneyimizde bu kadar savaş varken, gazilerimizin durumu ortadayken, yani en azından şu anda başlasa biliyorsunuz 10-12 sene sürecek, tam bileşenleriyle devreye girmesi. Bunu da en büyük ihtiyaç olarak belirtmek istiyorum.
2: Biz de programlarımızda bu meseleyi sık sık gündeme getiriyoruz. Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu konuğumdu. Çok teşekkürler
3: tekrar. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
2: Sağ olun. Kesinlikle ve kesinlikle konuya girerken de söyledik. Siyaset üstü bir mesele. Yankı Bağcıoğlu da bir emekli asker, emekli amiral olarak bu konuyu en iyi bilen, ailelerle de görüşen bir isim olduğu için konuk olarak almayı tercih ettim. Er, Gazi ve şehit yakınları Ankara'da Güven Park'ta günlerdir bir bekleyiş içerisindeler. Talepleri var. Er ve erbaş olarak yaralanan gazilerin, subay ve assubay gazilerle aynı özlük haklarına örneğin sahip olması gibi bir beklentileri var. Sağlık hizmetlerine kolay iletişim, erişim, sağlık raporları ve haklarından yararlanma süreçlerinin kolaylaştırılması gibi aslında olması gereken, yani bunun bir taleple gündeme gelmemesi gerekiyor, olması gerekeni sadece dile getiriyorlar. Ne olması, ne yapılması gerektiğini dile getiriyorlar. Biz de onların sesi olmak üzere Güven Park'taki ailelerin, gazilerimizin sesi olmak için bu bölümü ayırdık. Programın bölümünü ona ayırdık, bu konuyu ayırdık. Tabii ki takip edeceğiz, tabii ki gündemde tutmaya devam edeceğiz. Şimdi dilerseniz bir kısa ara verelim. Arkasından diğer başlıklarla sizlerle olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: kanadında gündeminin bambaşka şeyler olduğunu görüyorum. Üzülerek Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir açıklama yaptı. Abdullah Gül mesajı verdi efendim. Türkiye dedi bu birikimden, tecrübeden mutlaka istifade etmeli şeklinde bir ifadesi oldu. Cumhurbaşkanlığı tartışmaları, adaylık tartışmaları daha doğrusu yapılıyor ki biliyorsunuz o adayların da açıklanacağı, açıklanmayacağı, kim, hangi parti, hangi blok, hangi adayı öne çıkartacak, bu tartışmalar yapılırken ben buradan Ali Babacan'ın Abdullah Gül ismi üzerinde biraz tartışılması için bu açıklamayı yaptığını söylüyorum ama başlık atmak isteseydim, dergicilik yapıyor olsaydım siyasetin dejavu sarmalı başlığını atardım herhalde buraya. Çünkü neden? Eski sayfalardan yeni gelecek umut etmek mümkün değil.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Yeri ve zamanına hoş geldiniz. Devam ediyoruz programa. Şöyle dünyada neler olup bitiyor? Donald Trump hangi açıklamaları yapmış? İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor Birleşik Devletler Başkanı. Aslında bu kez daha farklı bir açıklama gibi geldi bana. Dilerseniz siz değerlendirin bunu. Dedi ki Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bundan böyle İran, ki 12. gün bugün, hatırlatayım onu bir kez daha hatırlatayım, ateşkes devam ederken, Ankara'da NATO zirvesindeyken, Ankara'da İran'a saldırma emri de vermişti. O gün, o gece emir vermişti Birleşik Devletler Başkanı. Ne dedi? Bundan böyle İran Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye ateş açtığı her İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye ateş açtığı her seferinde ABD İran'da bir köprüyü veya elektrik santralını bombalayacak ya da imha edecek. Bu kadar net şunu söyledi benim görebildiğim kadarıyla. Farklılık şu: ilk kez sivil hedefleri de vuracağız. Yani aslında İran halkını hedef alacağız. Köprüler, elektrik santralleri, elbette hatırlayınız o 160 kız öğrencinin hayatını kaybettiği, kız çocuğunun hayatını kaybettiği o saldırıda istihbarat eksiği olduğu da ortaya çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun ellerindeki istihbarata göre muhtemeldir ki bundan sonraki süreçte sivil halkın da, bu açıklamadan benim çıkarttığım bu, çünkü köprüler, elektrik santralleri derken bunu anlıyorum ben. Çünkü daha önce ne yapıyordu? İşte füze üslerini vuruyordu. Askeri üretim tesislerini vuruyordu. Ya da işte petrol sahalarını hedef alıyordu Amerika Birleşik Devletleri. Ama bu kez sivil hedeflerin de vurulabileceği mesajını bu kadar net, bu kadar açık şekilde Trump vermiş oldu. Daha ayrıntısı, daha detayı da var ama dediğim gibi benim dikkatimi çeken başlık bu. Ve Husiler, Yemen'deki Husiler Amerika'nın İran'a yönelttiği, ki bugün dediğim gibi 12. günü bu saldırıların başlatmasının ardından, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a yönelik olarak bir abluka uygulayacağını söylemişti. Ve şunu öğreniyoruz biz: dün düzenlenen Amerikan saldırılarında 2 kişinin öldüğünü biz biliyoruz. İran devlet medyası bunu açıkladı. Dün İran'a yönelik Amerika'nın saldırılarında Hürmüz Boğazı'nda mayınlanmış bir rotada meydana gelen bir patlamada da bir tankerin hedef alındığını yine öğreniyoruz. Ama sadece bu kadarla yeterli değil. Şunu aktarayım: İran'dan hangi açıklamalar geldi ve Husilerin gerçekleştirdiği saldırılar, onun ayrıntılarını aktaracağım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı da bu saldırılara, Amerika'nın İran'a yönelik 12 gündür devam eden bu saldırılarına yönelik olarak ne dedi?

Ama ki görüyorsunuz işte petrolün varil fiyatının da ne kadar arttığını da hep beraber görüyoruz. Hatta şimdi canlı canlı bakayım petrolün varil fiyatı tabii nedir, ne durumdadır onu görmeye çalışıyorum. Bir saniyenizi rica edeceğim ama onu bir göreyim, ondan sonra devam ederiz. 96 dolara kadar yükselmiş durumda. 96,03, yani 2 dolar bu sabahtan itibaren de 2 dolar yükselmiş durumda petrolün varil fiyatı. Bütün bölgeyi ilgilendiren bir gerilim süreci. Yani Amerika ile İran çatışıyorlar ama İran destekli Husilerin de bu arada Suudi Arabistan'a yönelik o ablukasında Hürmüz'den sonra Babülmendeb Boğazı'nda da gerilimin arttığını bize gösteriyor ki benim görebildiğim haberler, şöyle bir baktım hani ne var ne yok diye, petrol Boğaz'dan geçen petrol tankeri sayısının da azaldığını görüyoruz. Bu abluka, Suudi Arabistan'a yönelik uyguladığı ablukada ki ciddi oranda bir azalıştan bahsediyoruz. Yani günlük %69'luk bir azalıştan, 20 Temmuz'da Boğaz'dan geçen gemi sayısı 16, 21 Temmuz'da bu rakam 5'e kadar düşmüş durumda. Bu saldırılarla birlikte beklenen ne, olacak şey ne, artık hani sadece profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiliz. Bu gerilimle birlikte petrolün fiyatının yine 100 dolarların üzerine, Brent petrol fiyatının, varil fiyatının 100 doların üzerine çıkacağını düşünmek, öngörmek için kahin olmaya da gerek yok. Bunun bedelini de hepimiz ödeyeceğiz elbette. Gerçi o karşılaştırmayı sık sık yapıyorum sizlerle konuşurken de, hani petrolün varil fiyatı Şubat ayında değil mi işte 50-60 düzeyindeydi, yanlış hatırlayabilirim ama yani yapılan zamlardan sonra petrol fiyatları düşse de, bir ara 120-130'lara kadar çıktı. Petrol fiyatları küresel bazda düşse de ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarının aynı oranda düşmediğine tanıklık ediyoruz. Hatta dün kahve örneğini de vermiştim. Dünyada da kahve fiyatları düşerken Türkiye'de böyle anormal artışlar yaşanıyor. Tabii savaşın bir bedeli var. O savaşın bedelini Amerika Birleşik Devletleri de ödüyorlar. İran'a yönelik o savaşın maliyetinin de giderek 12. gün, bugün tekrar söylüyorum, yani son saldırıların 12. günü, yoksa 28 Şubat'tan beri devam eden bir süreçten bahsediyorum. Bakın bu konudaki açıklamalar dikkat çekici. Pete Hegseth, Savunma Bakanı, Birleşik Devletler Savunma Bakanı'nın açıklamaları Senato'ya bilgi verdi. Savaşın maliyeti nedir şeklinde bir soru soruldu kendisine. Toplamda 37,5 milyar dolar, yani Türk lirası karşılığı bunun 1,73 trilyon liraya ulaştığını söyledi. Maddi bir karşılığı var, maddi bir maliyeti var elbette savaşın Amerika Birleşik Devletleri'nin, ama bir yandan da işte yaralananlar önce saklandığı ortaya çıktı, sonrasında o gerçek kabul edildi. 100'ün üzerinde Amerikan askerinin yaralandığını, yine 17 Amerikan askerinin de hayatını kaybettiğini de biz yine öğreniyoruz gelen resmi bilgiler üzerinden. Tabii bir de siyasi maliyeti var bunun. Şimdi Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ara seçim yapılacak. Ortaya çıkan tablo, görünen tablo, gelen, benim Amerikan medyasına bakıyorum şöyle anketlerde, yine Trump açısından hiç de iyi bir, hiç de umut verici bir tablonun olmadığını da görüyoruz. Bakalım nasıl bir gerçeklikle Trump bu kez siyasi gerçeklikle karşı karşıya kalacak. Bakıyorum bu konuya dair başlıklar. Gazze'yi elbette konuşmak gerekiyor. Biliyorsunuz ben bu konuda hani genel akışın aksine, o akan nehrin aksine bu konuyu gündemde tutmaya çaba gösteriyorum elimden geldiğince. Sadece geçtiğimiz gün, bir önceki gün gerçekleşen İsrail saldırılarında 12 kişi, 12 sivil hayatını kaybetti ki mesela bir aile, anne baba ve 4 çocuktan oluşan bir ailenin de, Filistinli ailenin de bu saldırılarda Es Salesin caddesinde, Gazze'de, Gazze kentinde gerçekleşen bu saldırıda 6 kişilik bir ailenin tamamının hayatını kaybettiğini de öğreniyoruz. İsrail'in son saldırıları 73.293 bugüne kadar İsrail'in Gazze'ye saldırılarında gerçekleşen hayatını kaybedenlerin sayısı, yani 10 Ekim'den beri bir ateşkes var, sözde ateşkes. Bu nasıl bir ateşkes de, işte sadece önceki gün 12 sivil hayatını kaybetti örneğin. O ateşkesten beri ölen, hayatını kaybeden Filistinli sayısını size söyleyeyim, 1168.
Ama ateşkes var diye, ateşkes

ilan ettik diye, değil mi? Trump ne diyor? Ben dünyada şu kadar savaşı durdurdum. İşte durdurulmuş savaşın sonu, durmayan ölümler. Tablo bu. 802 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Bu ateşkes, tırnak içinde kullanıyorum bunu, bu ateşkes süreci içerisinde. Neden? Daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Ama İsrail yine bir o ablukasını devam ettiriyor. Gazze'ye yönelik ablukasını devam ettiriyor ve gerekli makina, teçhizat giremiyor Gazze'ye. Tam olarak da bu nedenden dolayı hala cenazesine ulaşılamayan 10 bine yakın deniyor. Bilmiyorum ne kadar, yani resmi makamlar bunu doğrulamıyor. Sivil toplum kuruluşlarının verdiği rakamlar bunlar ama 10 bine yakın Gazze'linin cenazesine hala ulaşılamadığı bilgisi elimizde. AP, Associated Press'in bir uydu görüntülerine dayandırdığı bir haber. Konu yine Gazze. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kontrol altında tuttuğu, ki büyük bölümünü, %50'den fazlasını elinde tutuyor şu an itibariyle. Bu bölgeyi geri kalan, yani kendi işgal etmediği bölgeden ayırmak için böyle çok da böyle duyurulmayan, sessizce ve hızla bir toprak barikat inşa edildiğini görüyoruz. O uydu görüntülerini paylaşmış AP ve 23 kilometreyi uzunluğu o settin, yani Gazze'yi doğudan batıya bölen bir setten, tam ortasından ikiye bölen bir setten bahsediyoruz. 23 kilometre uzunluğunda bir setten bahsediyoruz. Yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda, 11 kilometre genişliğinde olan bir bölge. Gazze dediğimiz bölge. Yani bu, bütün bu ölümleri konuşuyoruz, bu işgal politikasını, saldırıları konuşuyoruz. Aslında çok da büyük olmayan bir alan. 40 kilometre uzunluk, 11 kilometre derinliği olan bir nokta Gazze ve İşte söylediğim gibi 23 kilometrelik bir barikat, toprak barikatla Gazze'yi bölmüş durumda İsrail. Bunu sarı hat olarak adlandırıyor ve fiziki bir engel olarak elbette tanımlanıyor bu. İşte bir anlaşma imzalanmıştı, hatırlayın, işte az önce de anlattım. O anlaşmadan sonra 1600 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesine kadar geçici bir sınır olması öngörülmüştü o bölgede, İsrail'in kontrol altında tuttuğu bölgede. Ama uydu görüntüleri şunu gösteriyor, işte hiç de öyle geçici bir kontrol, geçici bir sınır noktası olduğunu söyleyemeyiz. Hele işte İsrail'in kurulduğu günden bugüne kadar izlediği işgal politikasının detaylarına biraz bakarsak, yerleşimciler diye tanımlanıyor, biraz yumuşatılıyor o ifade, yerleşimci politikası. Bu şekilde ben hafifletildiğini düşünüyorum. Aslında işgal politikasının bir unsuru bence, benim bu kişisel görüşüm, ama bu da aynı şekilde bir güvenlik bölgesi oluşturuyoruz. İstihbarat, teknoloji unsurlarla donatılmış bir güvenlik bölgesi oluşturuyoruz diyor İsrail, ama setin hangi noktalara kadar uzayacağına dair bu sorular soruluyor İsrail ordusu yetkililerine. Buna dair hiçbir bilgi vermiyor. Yani amaç sızmaları önlemek vesaire deniyor. Ama göreceğiz bakalım, bu 23 kilometre ve devam edecek belli ki inşası yeni sınır. Çok konuşulmadığı için sizlerle paylaşmak istedim. Ya şu konu çok dikkat çekici. Olur mu, olmaz mı? Vallahi Trump deyince olmaz diyemiyorum. Trump'la Infantino, FIFA Başkanı Infantino'nun aralarındaki o tuhaf ilişkiyi anlattık aylardır burada. Daha Dünya Kupası başlamadan önce anlatmıştık. Neden böyle söylüyorum? Böyle ikisi simbiyotik bir bağ kurmuş durumda. İkisi de birbirinden besleniyor bir şekilde. İşte Infantino FIFA'daki koltuğunu güçlendiriyor Trump sayesinde. İşte Trump Dünya Kupası vesaire, orada reklamını yapıyor. Final günü seyretmişsinizdir. Trump İspanyol futbolcuların önünden bir türlü çekilmiyor. Tam kupa kaldıracaklar, ayrılmıyor. O da bir şekilde hani popülerliğini korumak adına FIFA'yı kullanıyor. Dediğim gibi böyle bir bağımlılık ilişkisi var. Bu ilişkinin sonu nereye gider? Vallahi şöyle söyleyeyim, Amerikan medyası, New York Post'ta yer alan bir haber dikkatimi çekti. Trump'a yakın bir kaynağa dayandırılıyor bu haber. Bakın, yani o habere göre mevcut adaylar var. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? FIFA Başkanı Infantino'yu yanlış duymayacaksınız. Yani New York Post gazetesinin haberinden aktarıyorum. Birleşmiş Milletler'in bir sonraki genel sekreteri olması için önerebileceği, tekrar ediyorum, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Birleşmiş Milletler'in bir sonraki genel sekreteri olması için önerebileceği yönünde bir iddia. Ve bu iddia da
dediğim gibi hani saygın bir yayın organı New York Post ve yakın bir kaynağa dayandırıyor. Trump, haberde ilginç detaylar var. Göreve mevcut adayların dışında bir ismin gelmesi için de açık bir fırsat olduğunu düşünüyor. Biliyorsunuz girişimci bir isim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Infantino'yu tırnak içinde aktarmış gazete, saygın bir potansiyel aday olarak görüyor. Biliyoruz zaten biz de şöyle hani özellikle Dünya Kupası'nda kırmızı kart iptaliyle Amerika Birleşik Devletleri futbolcusu bir kırmızı kart görmüştü. Bir sonraki karşılaşmada değil mi? O bir telefonuyla Infantino'dan rica etmişti. Normal şartlarda Amerikalı futbolcunun oynamaması gerekiyordu o maçta ama Trump'ın bir ricasıyla FIFA o futbolcunun cezasını ertelemişti. Bir daha yaparsan bak ceza alırsın diye ertelemişti. Oysa ki yani dünyada herhalde futbol tarihinde görülmemiş bir karardı bu. Tabii Guterres şu anki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin görevi ne zaman sona eriyor? 31 Aralık'ta sona erecek. İkinci görev döneminin ardından yerine geçecek bir ismin de belirlenmesi gerekiyor. Seçilecek adayın da 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin onayını alması şart. Bunu da söyleyelim ama olur mu olmaz mı? Yani Trump'lı bir dünyada hiçbir şeye olmaz diyemiyorum maalesef. Tabii şunu kenarda tutuyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Infantino eleştirimiz ayrıdır. Ama bir yandan da FIFA'nın futbolun NATO'su olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor. İşte bu açıdan bakıldığı zaman Trump'ın bu önerisi bana hiç de şaşırtıcı gelmedi. Daha başka önerilerle de gündeme gelebilir. Tabii Infantino ile Trump son yıllarda yakın ve tartışmalı bir ilişkiyle basın toplantılarında, kupa törenlerinde yan yana geliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim hatırlamayan dinleyicilerimiz için az önce 10 Ekim'de Mısır'da imzalanan bir ateşkes anlaşmasından bahsetmiştim değil mi size? Gazze için imzalanan bir ateşkes anlaşması. O anlaşmada bir liderler fotoğrafı çekilmişti. Infantino ne alakası var diyeceksiniz. Ben de görünce inanamamıştım o fotoğraf karesinde. O karede bile vardı. Bu dikkat çekici. Tabii Trump Ocak 2025'te Beyaz Saray'a dönünce daha da bu ilişki görünür hale geldi. Dünya Kupası, Birleşik Devletler, Meksika, Kanada'nın da ev sahipliğini yaptı o Dünya Kupası'nda daha da güncellendi ya da şöyle söyleyelim güçlendi bu ilişki. İşte o Bosna-Hersek maçında kırmızı kart alan Amerika Birleşik Devletleri futbolcusu neydi adı? Florin Balogun. Balogun evet tam olarak buydu. Ona bir müdahalesi vardı bir Bosna-Hersekli futbolcuya. Kırmızı kart. O kırmızı karttan sonra işte bir rica telefonla Infantino arandı Trump tarafından. Kendisi de söyledi zaten Trump. Hani bunu gizli saklı yapmıyor bir de. Hani direkt evet aradım diyor Trump. Bu ceza çok saçma olmaması gerekiyor. Sanki hani futbolun Amerikanlaştırılması diye bir tartışma çok yapıldı. Ben hep yıllardır söylüyorum Amerikalılara futbolu, onlar soccer olarak da onların futbol anlayışı başka. Böyle futbolu sevdirme çabası da tam bu garip ilişkiden kaynaklanıyor. Trump'la Infantino arasındaki o simbiyotik ilişkiden bence benim görebildiğim kadarıyla oradan kaynaklanıyor. Tabii o karara UEFA pek çok ülke itiraz etmişti ama bir şekilde Infantino FIFA o kararın arkasında durdu ve bir şekilde uygulandı. Tuhaf bir Dünya Kupası haline geldi. Her şey tuhaflaşıyor diyorum ya işte Infantino'nun da BM Genel Sekreterliği adaylığı gündeme gelir mi? İnanın hiç şaşırmam. Siyaset olarak da birbirlerine destek çıkıyorlar. Hatırlayınız Nobel'i konuşmuştuk. Trump Nobel ödülüne ben layık görülmeliyim diye açık açık söylemişti değil mi? Bu kadar savaşı bitirdim. Beni nasıl Nobel komitesi bu ödüle layık görmez demişti. Ve hayal kırıklığına uğradığını da dile getirmişti Birleşik Devletler Başkanı. Mesela Infantino dostu, sevgili dostu Infantino da aman hiç sen üzülme sevgili Trump demişti. Ben sana bir barış ödülü veririm. FIFA'nın barış ödülünü Trump'a özür dilerim. Trump beni andı ya da Infantino bilmiyorum bu kadar konuştuktan sonra barış ödülünü FIFA'nın barış ödülünü Trump'a vermişti ama ilginç olan bir durum var burada FIFA tarihinde bu ödül hiç kimseye verilmemiş daha doğrusu böyle bir ödül kavramı yoktu FIFA'nın gündeminde ama işte Trump'ın Nobel konusundaki hayal kırıklığını gidermek için sevgili dostu Infantino bu ödülü vermişti barış ve birlik için olağanüstü eylemler
yaptığı gerekçesiyle Trump'ın, hepimiz o eylemlerin sonuçlarını da görüyoruz. Hepimiz bu eylemlerin nelere mal olduğunu bugün itibariyle de biliyoruz diyelim ve sevgili Simge de bugün söylediğim gibi masada, editör masasında, ana kumandada, teknik masada tek başına her şeyle uğraşan sevgili İrem bugün izinliydi. Simge'ye tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten radyoda 10 kaplan gücündeydi bugün. Eline, emeğine sağlık. Bitiriyoruz bugün itibariyle de programı. 23 Temmuz 2026'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Simge Erten'e tekrar teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz aklınıza mukayyet olun yarına kadar.

0: güçlü özgenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Fethiye'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. A-Milli Kadın Voleybol takımımız bugün Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Gülistan Doku soruşturmasında iki yeni gözaltı daha var. Gülistan Doku soruşturması devam ediyor biliyorsunuz. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefon incelemesi sonucunda bugün sabah saatlerinde Ankara'da iki kişi daha gözaltına alındı. ABD-İran hattında sular durulmuyor. İran'ın Huzistan eyaletinin valiliğinin açıklamasına göre İran'la Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali ABD füzelerinin hedefi oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi. Açıklamada eyalete bağlı Endimeş kenti yakınlarında bir noktanın da ABD'ye ait füzelerce hedef alındığı belirtildi. İran devrim muhafızları ise Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada Kuveyt'teki Ali Es-Salim hava üssünde bulunan bir askeri teçhizat deposu, bir Patriot hava savunma sistemi ve MQ-9 tipi İHA'nın bulunduğu hangarın hedef alındığı bildirildi. El Udeyr kampındaki ABD askerlerinin konuşlandığı alanlarla iki helikopter hangarının vurulduğu aktarıldı. Saldırılarda bazı ABD askerlerinin öldüğü veya yaralandığı, çok sayıda helikopter ve İHA'nın da hasar gördüğü iddia edildi. Saldırılara ilişkin ABD tarafındansa bir açıklama gelmedi. Ve sevgili dinleyiciler, yine bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşacağız. İzmit Belediyesi'ne bir operasyon. Bu operasyon dün itibariyle düzenlenmişti biliyorsunuz. Gözaltına alınan 30 şüpheli vardı. Bu 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. 30 şüpheli şu sıralarda adliyeye sevki gerçekleşiyor. İzmit Belediyesi'ne pazartesi günü bir rüşvet operasyonu yapılmıştı. Bu operasyon kapsamında 30 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan bu 30 kişinin adliyeye sevk edildiğini aktaralım. İç gündemden devam edeceğiz. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi'ne ulaşan yangına gece boyunca karadan müdahale edildi. Yangına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Ve siyaset diyelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki çerçeve yasa turunu tamamladı. Kurtulmuş, meclis tatile girmeden yasalaşmasını temenni ettikleri söyledikleri düzenleme için geçici ve müstakil bir yasa olacak dedi.
2: Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
1: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Emir, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çözüm süreci çerçeve yasa turu kapsamında Özgür Özel'le kurulacak yeni partinin genel başkanı sıfatıyla görüşeceğini belirtti. Ve Özgür Özel yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu, tarih verdi. Siyasi kuruluşumuzu milletimizle birlikte Ağustos-Eylül ayında yapacağız dedi. Özel, kaç milletvekilinin yeni partiye katılacağına ilişkin soruya ise Cuma'yı ya da pazartesi görelim, hep birlikte göreceğiz yanıtını verdi. Ve CHP'de 4 il teşkilatı daha feshedildi. Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il başkanları görevden alındı. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak il teşkilatına da yeni başkanlar atandı. Bir sıcak gelişme daha var sırada. Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Bursa'da Ezel Akay'ın ikametinde Hint keneviri yetiştirildiği iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde adreste arama yapıldı. Aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviriyle bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay'ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi çeyrek finalinde bugün Kanada ile karşılaşacak. Çin'in Macau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 11'de başlayacak. Türkiye lig etabında 9 galibiyetle 4. sırada yer aldı. Kanada ise lig etabını 8 galibiyetle 5. sırada tamamladı. Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 mağlup eden milliler rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'ini kazandı. Ve şimdi futbol diyeceğiz ve önce Dünya Kupası'na uzanacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi 11'i taraftar oylaması sonucu seçildi. En iyi 11'de şu isimler yer aldı. Kalede efsane kurtarışlarıyla gündem olan Yeşilburun Adaları'ndan Bozinha var. Defansta İspanya'dan Porre ve Cucurella, Arjantin'den Martinez ve Fransa'dan Upamecano yer aldı. Orta saha ise İspanya'dan Rodri, İngiltere'den Bellingham ve Fransa'dan Olise üçlüsüne emanet edildi. Forvet'te ise turnuvanın en golcü isimleri olan Arjantin'den Messi, Fransa'dan Mbappe ve Norveç'ten Haaland yer aldı. Ve temsilcilerimizin Avrupa maceralarına bakacağız şimdi de. Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında dün akşam Inter Turku'yu ağırladı. Temsilcimiz mücadeleden bir birlik eşitlikle ayrılarak tur şansını Finlandiya'ya bıraktı. Mücadelenin rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü saat 19'da oynanacak. Ve bu akşamsa bir başka temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak. Tüpraş stadındaki mücadele saat 21'de başlayacak. Ekonomi. Merkez Bankası bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu bugün Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplanacak. Para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemiş ve bir hafta vadeli repo faizini %37'de sabit bırakmıştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,18 değer kazanarak 14.138 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 23 kuruş, euro 53 lira 21 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.278 lira, çeyrek altın 10.250, tam altın 40.826, atı altın ise 41.848 lira. Yol durumu. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %47'lik bir yoğunluk bekliyor. Basın Ekspres'te iki telli güneşli yönünde sağ şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgedeki trafiğin yoğun olduğu görülüyor. TEM'de ise Dudullu Kavşak Ataşehir yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM otoyolunun Kınalı Silivri kavşakları güney taşıma yolunda trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolunun Ankara Kırıkkale yolunun Ankara istikametinde 4-5 kilometreler trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0-28 kilometrelerinde de sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası sona erdi ama izleri konuşulmaya devam ediyor. 48 takımlı ilk Dünya Kupası Yeşilburun Adaları'nın Pelin Masalı'ndan Almanya ve Brezilya'nın erken vedasına, teknik direktör istifalarından Messi, Mbappe rekabetine kadar unutulmaz hikayelere sahne oldu. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'in hazırladığı kupanın hafızalara kazınan istatistikleri ve iz bırakan anılarının yer aldığı haberimizi bültenimizin hemen hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: ...48 takımı ilk Dünya Kupası... ...Yeşilburun Adaları'nın peri masalından... ...Almanya ve Brezilya'nın erken vedasına... ...teknik direktör istifalarından... ...Messi-Mbappe rekabetine kadar... ...unutulmaz hikayelere sahne oldu.
4: Tüm sürprizlere rağmen... ...yarı finalde FIFA Dünya sıralamasının... ...ilk 4 takımı İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere oldu. Fransa'yı yenen İspanya, İngiltere'yi geçen Arjantin adlarını 2026 Dünya Kupası finaline yazdırmayı başardı.
3: Finalde Messi'li etkisiz Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. İşte kupanın hafızalara kazınan istatistikleri ve iz bırakan anları.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası genişletilmiş 48 takımlı yeni formatıyla futbol tarihinin en dikkat çekici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı.
3: Yeşilburun Adaları, Fas, Curaçao ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi sürpriz ekiplerin damga vurduğu organizasyonda Almanya, Brezilya, Uruguay ve Portekiz gibi devler beklentilerin altında kaldı.
4: Lionel Messi ile Mbappe'nin gol krallığı yarışındaki tarihi rekabeti, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ın yükselişi, peş peşe gelen teknik direktör istifaları ve tartışmalı hakem kararları turnuvanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.
3: Tüm bu sürprizlere rağmen kupada son 4 takımın FIFA dünya sıralamasındaki ilk 4 ülke olan İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere olması ise Dünya Kupası tarihinde dikkat çeken bir ilke imza attı.
4: Turnuvanın en büyük sürprizini Yeşilburun Adaları gerçekleştirdi. Turnuva tarihinin en küçük ülkesi olarak kupaya katılan ve adeta devlere kök söktüren Yeşilburun Adaları, açılış maçında şampiyonluk favorisi İspanya'yı 0-0 berabere tutarak turnuvanın ilk büyük şokuna imza attı.
3: Gruplardan çıkmayı başararak son 32 turunda Arjantin'e kök söktüren bu küçük ada ülkesi turnuvanın en çok alkış alan ekibi oldu. Arjantin'e 2 gol atmasına rağmen tartışmalı bir şekilde mağlup olan Yeşilburun Adaları'nda bir diğer sürpriz de 40 yaşındaki kalecileri Altiza Bozinha oldu.
4: 40 yaşındaki kaleci İspanya ve Suudi Arabistan'a karşı kalesini gole kapatmayı başaran ilk tebrikleri topladı.
3: Bozinha'nın Arjantin'e karşı sergilediği performans tanınırlığını daha da artırdı. Yeşilburun Adaları kalecisi aynı zamanda sosyal medya fenomeni haline geldi.
4: İspanya'ya karşı oynanan açılış maçından önce sosyal medya hesabında yaklaşık 50 bin takipçisi olan Bozinha'nın Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından bu sayı 20 milyonu geçti.
3: 600 bin nüfusu Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası serüveni kısaca şöyle oldu. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na mücadele ettiler. İlk gollerini attılar. İlk puanlarını aldılar. 40 yaşındaki kalecilere 20 milyondan fazla takipçi kazandı. İlk kez gruptan çıktılar. Grubuna mağlup tamamladılar. Son Avrupa şampiyonuyla berabere kaldılar. Son şampiyona karşı 90 dakikada yenilmediler, uzatmalarda elendiler.
4: Turnuvanın bir diğer sürpriz takımı ise Paraguay oldu. Kimsenin son 32 turundan ötesini beklemediği Güney Amerika temsilcisi Paraguay, kupa tarihinin en büyük eleme sürprizlerinden birine imza attı. Paraguay 4 kez dünya şampiyonu Almanya'yı penaltılarda 4-3 eleyerek evine gönderdi.
3: Çeyrek finale kadar yürüyen Erling Haaland ve arkadaşları Dünya Kupası'nın en keyif veren takımlarından biri oldu. Çeyrek finali İngiltere'ye uzatmalarda 2-1 elenseler de futbol dünyasına kuzey rüzgarları estirdi ve turnuvaya çok büyük renk kattı.
4: Fas bir kez daha tarih yazdı. 2022'nin ardından bir kez daha Dünya Kupası'nda son 8'e kalmayı başardı. Çeyrek finalde Fransa'ya elense de üst üste ikinci turnuvada dünya devlerine meydan okumasıyla alkış topladı.
3: Sıra hayal kırıklığı yaratan takımlarda. Ne yazık ki listenin başına turnuvadan önce çok büyük beklentiler olduğu için Türkiye A milli takımımızı koymak zorunda kaldık.
4: 24 yılın ardından katıldığımız kupada ne yazık ki hezimet yaşadık. 3 maçlık grup aşamasında kağıt üzerinde nispeten kolay gibi değerlendirilen Paraguay ve Avustralya'ya mağlup olduk. Gol bile atamadan turnuvadan elenme aşamasına geldik. Ev sahibi ABD'yi yenerek turnuvadan en erken elenen ikinci ülke olduk.
3: Almanya. Turnuvanın mutlak favorilerinden biri olarak gösterilen panzerler son 32 turunda kağıt üzerinde çok zayıf görünen Paraguay'a penaltılarla elenerek turnuvaya çok erken veda etti.
4: Uruguay. Gruplardan dahi çıkamayarak turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Bu şok başarısızlığın ardından ünlü teknik adam Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı ve yerine geçici olarak ülke efsanesi Diego Forlan getirildi.
3: Brezilya. Çeyrek finali dahi göremeden son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiler. Samba rüzgarı Amerika kıtasında çok erken dindi.
4: İstifalar. Dünya Kupası'nda beklenen sonucu alamayan bazı ülkeler teknik adamlarıyla yollarını ayırdı. Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'nın teknik direktörü Nagelsmann istifa etti. Hollanda'da Fas yenilgisi sonrası Ronald Koeman istifa etti.
3: Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasına veda etmesinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa görevini bıraktı.
4: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El-Misehal istifa ettiğini açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşilburun Adaları'nın yer aldığı H grubunu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da Federasyon Başkanı Al-Misehal görevinden ayrıldığını duyurdu.
3: Güney Kore milli takımında Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından teknik direktör Hong Myung-bo istifa etti.
4: İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clark görevinden istifa etti.
3: Çekya milli futbol takımı teknik direktörü Miroslav Kubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti.
4: Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Ekvador'da teknik direktör Sebastian Besesisi görevinden istifa etti.
3: İlk Dünya Kupası maçını İsveç'e karşı 5-1 kaybeden Tunus, henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı. Resmi açıklama Tunus Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu.
4: 2026 Dünya Kupası serüveninin sonuna gelindi. Final karşılaşması Arjantin ile İspanya arasında oynandı.
3: Futbolun sadece bir spor olmadığının kanıtı bu karşılaşmada yaşandı.
4: Lionel Messi 19 yıl önce el verdiği Yamal'la Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
3: 2007 yılında Barcelona'nın Nou Camp sahasında gerçekleştirilen bir yardım organizasyonunda çekilen ve yıllar sonra ortaya çıkan ikonik kare 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yeniden gündeme geldi.
4: Fotoğrafta dönemin genç yıldızı Lionel Messi'nin kucağında tuttuğu bebek bugün İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal'ın ta kendisi.
3: Aradan geçen 19 yılın ardından futbol tarihinin en dikkat çekici tesadüflerinden biri gerçeğe dönüştü.
4: Son şampiyon Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal 19 Temmuz Pazar günü MetLife Stadyumunda oynanan Dünya Kupası finalinde bu kez aynı karede değil rakip olarak sahaya çıktı.
3: Bir zamanlar yardım çekiminde aynı objektife poz veren Messi ve Yamal şimdi Dünya Kupası için kozlarını paylaştı.
4: Bu final sadece Arjantin ve İspanya'nın mücadelesi değil, bir devrin kapanışını yapan bir efsaneyle o devrin tahtına aday gösterilen veliahtının destansı kapışması da oldu.
3: Nou Camp'ın banyo küvetinden Dünya Kupası finalinin devasa sahnesine uzanan bu hikaye, futbolun neden sadece bir oyun olmadığının en büyük kanıtı niteliğinde.
4: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'in normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda bulduğu tek golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
3: Matadorlara kupayı getiren tek golü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti.
4: İspanya böylece 2010'dan sonra ikinci kez kupaya uzanmış oldu.
3: Son şampiyon Arjantin ise uzatmalar dahil olmak üzere maçta yalnızca 2 şut çekebildi.
4: Gelelim finalin sayılarına ve zihinde yer eden anılarına.
3: İspanya'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, UEFA Avrupa Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası'nın kazanan ilk 20 yaş altı oyuncusu oldu.
4: Finale Cezayir, Avustralya, Ürdün, Yeşilburun Adaları ve Mısır eleyerek gelen Arjantin'de Messi'nin maç boyunca kaleyi bulan şutu olmadı.
3: Arjantin Dünya Kupası finalinde 90 dakika boyunca bir şut bile çekemeyen ilk takım oldu. Güney Amerika temsilcisi son 60 yılda bir Dünya Kupası finalinin ilk 90 dakikasında tek bir şut çekemeyen ilk takım olarak tarihe geçti.
4: Kutlamalara Filistin bayrağıyla çıkan Yamal'ın kendisine madalya vermek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın isteksiz şekilde elini sıkması dünyanın dikkatinden kaçmadı. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
3: Ve 2026 Dünya Kupası acısıyla tatlısıyla milli takımımızın erken vedasıyla ilkler ve enlerle sona erdi.
4: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini üstlendiği 2026 Dünya Kupası'nı İspanya kazanırken ikincilik Arjantin'in, üçüncülükse İngiltere'nin oldu.
3: Kupanın gol kralı 10 golle Fransız futbolcu Mbappe olurken asist kralı ise 7 asiste Fransız Olise oldu.
4: 2026 Dünya Kupası sahibini bulurken kupa töreni öncesi turnuvanın en iyileri de ödüllerini aldı.
3: Şampiyon İspanya'dan Rodri en iyi futbolcu seçilirken turnuvanın kalecisi yine İspanya'dan Unai Simon oldu. En iyi genç futbolcuysa Pau Cubarsí seçildi.
4: 48 takımlı yeni formatıyla düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası futbol tarihine damga vuran sürprizler, rekorlar ve unutulmaz hikayelerle sona erdi.
3: Yeşilburun Adaları'nın peri masalı, dev takımların erken vedaları, teknik direktör istifaları ve Messi ile Lamine Yamal'ı Dünya Kupası finalinde karşı karşıya getiren tarihi buluşma turnuvaya damga vururken, finalde Arjantin'i uzatmalarda mağlup eden İspanya, ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.
4: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
3: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
5: Yenişehirler rehberinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Ergen beyni tehlikeyi görmüyor. Tabii siz bunu tıbbi olarak açıklamışsınız, bana çok değişik geldi. Biraz bu konuyu açabilir miyiz beraber acaba?
6: Tabii ki.
5: Tamam ya, sen bak başının çaresine demek de ayrı bir sorun değil mi? Çok net oluşmadı kafamda. Biz ebeveynler olarak çocuklara nasıl davranmalıyız?
7: Yaptırabilirsiniz böyle bir rapor.
5: Anlıyorum. Yani anlıyorum. Peki. Saygılar efendim, sağ olun. Anladım.
6: Davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum.
5: 10 lira biz yatırırsak onların 13-14 lira yatırması lazım bizim de eşit kalması için gibi düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
7: Kesinlikle doğru.
5: Anlıyorum.
7: Evet.
5: Peki o zaman rakamlara geçelim efendim, bu rapordaki bulgularınıza. Yeni şeyleri konuştuğumuz, geleceğe yönelik bütün adımları birlikte attığımız ve bugünden olan şeylerin yarına katkılarını konuştuğumuz programımızda bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Saygılar efendim. Çok sağ olun. Hoşça kalın.
8: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Tsunami dalgaları saatte 800 kilometre hızla, yani yaklaşık olarak bir jet uçağıyla aynı hızda hareket edebilir. Örneğin 1960'ta Şili'de gerçekleşen 9,5 büyüklüğündeki deprem sonrası oluşan tsunami dalgaları 16.800 kilometre uzaktaki Japonya'ya 24 saatte ulaşmıştı. Suyun derinliği arttıkça tsunami dalgasının hızı da artar. Bunu biliyor muydunuz?

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Eskiler laf lafı açar der ya, bazen bir söz ardında bir devrin ince zekasını, incelik muhabbetini, hatta bir padişahın halkla kurduğu gizli bağ saklar. Bugün dilimize yerleşmiş bir deyimin hikayesini anlatacağız sizlere. Yolunacak kaz. Şimdi bu sözün arkasında ne gibi bir hikmet yatıyor, bir kayıkçıyla padişahın arasında geçen o zihin oyununa doğru kürek çekelim. Osmanlı padişahlarından Sultan II. Mahmut halkın arasında tebliğ kıyafet dolaşmayı severmiş. Padişah yaz günlerinden birinde yanına iki mabeyincisini alarak Sirkeci'ye gider ve oradan bir sandala binip Beylerbeyi'ne geçmek ister. Sandalın başında ise yılların tecrübesine sahip, kelimeleri dikkatle seçen namı diğer İstanbul kayıkçısı vardır. Padişah sohbet etmek niyetiyle sorar. Baba, 32 ile nasılsın? Kayıkçı gözünü kırpmadan cevap verir. 32'ye 30'a vuruyorum, 15 çıkıyor. Biraz sonra padişah sorar. İşitiyoruz ki şehirde hırsızlar çoğaldı. Senin evine de giren oldu mu? Kayıkçı cevaplar. 2 ay önce biri girdi. Şimdi bir diğeri daha dadandı. Bakalım sonu ne olacak? Padişah sükut eder. Kayıkçı da işine devamdadır. Ancak mabeyinciler konuşulanlardan bir mana çıkarmak için kıvranıp durmaktadırlar. Bu durum padişahın gözünden kaçmaz ve kayık Beylerbeyi iskelesine yanaşmak üzereyken kayıkçıya sorar. Babalık, sana 2 besili kaz göndersem yolabilir misin? Kayıkçı hiç istifini bozmaz. Hay hay efendi, ruhları duymaz. Caz çavlak ederim. Padişah gülümser. Bir kese altını sandala bırakır ve karaya çıkar. Ama işin peşini mabeyinciler bırakmaz. Ertesi gün soluğu Sirkeci'de alırlar. Kayıkçıyı bulup köşeye çeker, olan biteni sorarlar. Kayıkçı biraz nazlansa da altın keseleri görünce çözülüverir. 32 ile nasılsın demek, 32 dişimle geçinmeye çalışıyorum. Ama ay 30 gün, ben 15 gün ancak iş buluyorum. Hırsız sorusuysa evlenen çocuklara gönderme. Sultanımız son aylarda hırsızlar çoğaldı, sana da gelen oldu mu dedi. Yani kaşık hırsızlarını kastederek son günlerde evlenmeler arttı. Senin çocuklarından da evlenen oldu mu demek istedi. Ben de evet, evime bir hırsız girdi. Yani oğlumun biri evlendi. Diğeri için de hazırlıklar var bakalım. Allah kerim dedim. Hünkârın hırsızdan kastı kaşık hırsızı, yani gelindi. Peki ya o iki besili kaz meselesi? Kayıkçı gözlerini kırpıştırıp onları süzer. Aman efendim, Kerem buyurunuz. Padişah efendimiz buyurdular ki iki besili kaz. Allah ömrünüzü artırsın. İşte sizleri gönderdi. Ve o gün bugündür kolayca kandırılan, avuca düşen insanlar için yolunacak kaz deyimi halk diline yerleşir. Bütün deyimler bir şey söyler bize. Kimi zaman incelikli bir zekayı, kimi zaman halkın dilindeki nükteyi. Bugün yolunacak kaz deyiminin dilimize nasıl yerleştiğini aşık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Müziğin efsaneleri.
2: Bugün müziğin efsane ismi Amy Winehouse'un ölüm yıldönümü. Amy Winehouse 23 Temmuz 2011'de henüz 27 yaşında aramızdan ayrıldı.

Amy Winehouse müzikle çocuk yaşta tanıştı. 13 yaşında ilk gitarını alarak kendi şarkılarını yazmaya başladı. Caza aşık İngiliz şarkıcı yine çok genç bir yaşta ilk albümü Frankie müzikseverlerin beğenisine sundu. 2003'te henüz 20 yaşında çıkardığı ilk albümüyle müzik kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Amy Winehouse çok

Frank albümü Amy'ye sayısız müzik ödülünün kapısını açtı. 20'li yaşlarında ödüllerle tanışan Amy Winehouse, 2006'da yayımlanan Back to Black'le de 5 dalda Grammy kazandı. En iyi İngiliz kadın sanatçı dalında bir Brit ödülü alan Amy, 3 defa Ivor Novello ödüllerine aday gösterildi. Albüm, Birleşik Krallık'ta 2000'lerin en çok satan 3. albümü oldu.

Müzikteki başarısının aksine Amy Winehouse'un iniş ve çıkışlarla dolu bir aşk hayatı, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sorunları vardı. Bu alışkanlıklar onu hazin sona götürdü. Winehouse, 23 Temmuz 2011 tarihinde Londra'daki evinde ölü bulundu. 27 yaşında trajik bir şekilde yaşamını yitiren Amy Winehouse, kısa süreli müzik kariyeri boyunca 2 albüm ve 10 single çıkardı.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Gülistan doku soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu. ABD ordusu İran'a yönelik 12. saldırı dalgasını duyurdu. Ayrıntılar bültenimizde. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve artık hayatta olmadığına kesin gözüyle bakılan Gülistan doku soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. İzmit Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numa Kurtulmuş, siyasi partilerle yürüttüğü terörsüz Türkiye yasa görüşmelerini tamamladı. Kurtulmuş yaptığı açıklamada hazırlanacak düzenlemede kesinlikle genel ya da şahsı özel bir affın yer almayacağını vurguladı.
2: Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş, düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşmasını temenni ettiklerini söyledi.
3: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum. Yani olgunlaşmaz. Meclis başkanlığına gelir, sunulur. Gerekiyorsa arkadaşlarla birlikte, diğer partilerden, koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
1: Muğla'nın Fethi ilçesine bağlı Göcek'te dün başlayan yangın devam ediyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi gece boyunca sürerken yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle Beykoz, Arnavutköy ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı. Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin yılın 3. dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de, yeminli mali müşavirlik sınavları da 12-21 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Resmi gazetede yayınlanan kararlarla YÖK'e 4 yeni üye atanırken 8 üniversiteye de yeni rektör görevlendirildi. Karar kapsamında Profesör Doktor Kemal Şen Ocak ve Profesör Doktor İlhan İl Kılıç Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz da Profesör Doktor Mürteza Bedir de YÖK üyeliğine seçildi. Kararla birlikte 8 üniversitenin rektörlüğüne yeni atamalar da gerçekleştirildi. Buna göre Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Gül Rengin Küçük Erdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Feriha Erfan Kuyumcu, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Emre Alkin, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Ahmet Kesik, Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Güner Dağlı, Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Cemal Yıldız, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Profesör Doktor Mehmet Bahçekapılı atandı. Yönetmen ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri alev aldı. Yanan araçta sıkışan sürücü Kamil Çırak hayatını kaybetti. Dış gündemle devam edelim. Lavrov ve Rubio Manila'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinlerin başkenti Manila'da bir araya geldi. İki ülkenin dış politika temsilcileri ikili ve uluslararası konuları masaya yatırdı. Türkiye saatiyle 6.50'de başlayan görüşme 35 dakika sürdü. ABD ordusu İran'a yönelik 12. saldırı dalgasını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a başlattıkları peş peşe saldırı dalgalarının 12.sini tamamladıklarını açıkladı. Açıklamada 50 binden fazla ABD askerinin Orta Doğu'da görev yaptığı kaydedildi. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores New York'ta hakim karşısına çıktı. Kısa süren duruşma boyunca notlar alan Maduro'ya yargıç Elvin Hellerstein tarafından duruşmanın ardından avukatlarıyla birkaç dakika görüşmesi için izin verildi. Savunma avukatı Barry Polak, Maduro'nun egemen ve bir ülkenin lideri olduğu için yargı dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle hükümetin hazırladığı iddianameye itiraz edeceklerini belirtti. Öte yandan yargıç Hellerstein duruşma tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirledi. Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tanker alev aldı. Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı bölgeden geçmeye çalışan 3 petrol tankerinden biri patlama nedeniyle alev alırken diğer 2 tanker geri dönmek zorunda kaldı. Kızıldeniz'de Suudi gemi vuruldu. ABD, İran'ın Huzistan eyaletine füzeyle saldırdı. İran'ın Huzistan eyaletinde ABD tarafından düzenlendiği belirtilen füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda ölenlerin sayısında artış meydana geldi. Pakistan'ın Hayber Pahtunya ve Pencab eyaletlerinde şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.
4: Ekonomi.
1: Yerli turistler 102,3 milyar lira seyahat harcaması yaptı. Yerli turistlerin bu yılın Ocak-Mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu. Kapasite kullanım oranı Temmuz'da %73,9 oldu. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Temmuz'da geçen aya göre 0,6 puan azalarak %73,9 oldu. Benzinin litresine ortalama 1 lira 29 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzin fiyatları bazı şehirlerde 70 liraya yaklaştı. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün saat 14'te yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.140 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 23 kuruş, euro 54 lira 11 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.273, çeyrek altın 10.242, tam altın 40.797, atı altın ise 41.820 liradan işlem görüyor.
4: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşacak. Çin'in Macau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 11'de başlayacak. Türkiye lig etabında 9 galibiyetle 4. sırada yer aldı. Kanada ise lig etabını 8 galibiyetle 5. tamamladı. Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 mağlup eden milliler rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'ini kazandı. Futbolda devam edelim. Temsilcilerimizin Avrupa maceraları sürüyor. Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında dün akşam Inter Turku'yu ağırladı. Temsilcimiz mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrılarak tur şansını Finlandiya'ya bıraktı. Mücadelenin rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü saat 19'a oynanacak. Bu akşamsa bir başka temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'le karşılaşacak. Tüpraslarındaki karşılaşma saat 21'de başlayacak.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da parçalı bulutlu bir hava hakim 31 31 derece, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 29, İzmir az bulutlu 34, Antalya açık 41, Trabzon ve Van parçalı bulutlu, Trabzon 29, Van 30 derece, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Gaziantep 38, Diyarbakır 41 derece.
4: Yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu şu saatlerde %47 olarak devam etmekte, yüzdesel olarak verdik. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %50, Anadolu yakasında %45'lik bir yoğunluk var. Hemen Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğunun gitgide artış gösterdiğini belirtelim ve diğer taraftan Hastal'da yine trafik yoğunluğu gitgide artış gösteriyor. Diğer taraftan Kavacık'ta da trafik sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Zeynep Dizdar'la yapılan keyifli sohbette devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Radyo Sputnik'te kalın, hoşça kalın.
5: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
6: Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Dizdar, Radyo Sputnik mikrofonunda kariyer yolculuğunun dönüm noktalarını anlatıyor. Faruk Kağ'yla yıllara dayanan yakın arkadaşlığından Harun Kolçak'ın müzik hayatındaki önemli etkisine, ilk ve ikinci albüm arasına geçen uzun yıllardan sahne ve müzik serüvenine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Zeynep Dizdar, kariyerinde merak edilenleri Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ı anlattı. Zeynep Dizdar'la gerçekleştirdiğimiz bu keyifli ve içten sohbeti gelin birlikte dinleyelim. Allah inanmıyorum, ne güzel söylemişti ya.
7: Çok güzel, genç, güzel, çok başarılı.
6: Evet.
7: Vallahi bile. Ortalığın var ya.
6: Küçük bir kız çıkmıştı ortada, kasıp kavurmuştu.
7: Kasıp kavurdu, ortalığın tozunu attı be.
6: Tozunu attınız ya, teşekkür ederim.
7: Nasıl güzel bir şarkıydı ya, vazgeç gönül. Sevgili Zeynep Dizdar, hoş geldin.
6: Hoş bulduk, girdik mi yayına?
7: Girdik, yayındayız.
6: Aa, yayındayız, süper.
7: Hoş geldin, nasılsın?
6: Yansa şahane duyuyorum kendimi ve tam böyle konser dizaynı bir şey duyuyorum şu anda.
7: Aa, süper. Ya ben şimdi hani rahatsızlık olmasın diye, saçlar bozulmasın diye falan kulaklık takmak zorunda değilsin diyorum konuklarıma ama.
6: Evet evet, ama böyle de çok güzel oluyor ve tam böyle radyoda olduğumu hissediyorum yani.
7: Bir de duyduğun ses güzel, ondandır.
6: Ya çok teşekkür ederim. Yani. Ne güzel şeyler söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum.
7: Nasıl gidiyor yoğunluk? İlk albümle ikinci albüm arasında 7-8 yıl kadar bir ara vermiştin.
6: Evet, kaderim.
7: Şimdi onu niye vermiştin? Bir de şu anda o heyecanı yaşıyorum dedin. Öyle bir yoğunluk var dedin.
6: Aynen öyle. Yani bunu da nasıl fark ettim? Böyle işte telefonlar, mesajlar geliyor. Zeynep şöyle çıksın, buraya çıksın. Bir anda böyle şey oldum. O günlere girdim yani. O günlerde öyleydim, böyle telaşla koşturuyordum. Oradan çıkıyoruz, oraya gidiyoruz falan. Çünkü epeydir bunu yaşamıyordum. Yani bu şekilde yaşamıyordum. Sadece konserlere, işlere gidiyordum. Sahneye gidiyordum. Ama bu böyle çok benim için tekrar böyle amatörce, hem profesyonel de o amatörlük, o heyecan.
7: O amatörlüğü de kaybetmemek lazım.
6: Evet abi. Evet, onları yaşıyorum şu anda. O yüzden güzel, çok güzel gidiyor. Hiç şey yapmıyorum yani.
7: Sen o zaman...
6: Ay niye böyle, niye şöyle hiç demiyorum.
7: O dönem niye o kadar çok ara vermiştin bu arada?
6: Ya o dönem niye ara verdim? Şöyle bir şey oldu. Genel olarak böyle maddi olarak sıkıntıya girdi plak şirketleri. Bir iki sene falan plak şirketlerinde sorun oldu. Hiç kimseye iş yapmadılar. Belki de iki buçuk sene falan. Ondan sonrasında bir o dönemi tabii bekledik.
7: Tabii sen o dönem üretmeye devam ettin, bir şeyler yaptın yani öyle.
6: Üretmeye devam, yani şöyle bir şey. Hayır kopmuyorum. Yani konser vermeye devam ediyorum, çalışmaya devam ediyorum. Antalya, Alanya, işte İzmir.
8: ben sürekli sahnelerdeyim. Fakat şey olarak bir şey yapamıyorsun. Yani bir şarkı veremiyorsun. Hı hı. Bir şey yapamıyorsun. O zamanlar çünkü yine ya CD çıkılacak ya 12 şarkılık bir albüm yapılacak. Öyle tek şarkı yapayım çıkayım da yoktu. Hı hı. O zaman mecburen beklemek zorunda kaldım. Tabii şarkılar hazırlanıyor bu arada. Hı hı. Fakat her sene geçiyor. Hadi oldu 4 sene, oldu 5 sene, oldu 6 sene. Ya ben artık çıldırıyorum. Ben ne zaman stüdyoya gireceğim?
7: Ki sen de böyle bir şey de var. Böyle heyecanlı bir insansın, hareketli, avuca sığmayan bir insansın, öyle değil mi? Sabırsızsın.
8: Sabırsızım ama hep sabretmek zorunda kaldım. Ya. Yani sabırsız bir insanım ama hep sabretmek zorunda kaldım. Çok zor geçti tabii ki. İşte ağlaya ağlaya da zehir gibi yaptım.
7: Of.
8: Evet. Ondan sonra zaten yaptım. Üzüle yaptım vallahi.
7: Ondan sonra zaten ortaya çıkanlar da muhteşemdi yani. Kasıp kavurdu ortalığı yani.
8: O da öyle zaman oldu. Sony BMG ile Sarayev ortak yapım. Hı-hı. Ozan Çolakoğlu ve Sarayev ile ortak yapım çıktı. Zehir gibi albümü. Yani ille desen albümü ama Zehir gibi ile çıkış yaptık. Ve Şemsettin Bey. Hı-hı. Sony Müziğin başındaki sevgiler buradan. Zeynep dedi ekibe söyledi. 8 sene sonra bir albümde 3 şarkı patlattı ve dünyada bunun dedi benzeri yok. Hı hı hı. Yani böyle benzeri yok dedi. Sen şu an dünyada teksin dedi. Hı hı. Bu kadar zaman sonra tekrar çıkıyorsun, tekrar hit patlatıyorsun ve bir albümde 3 hit patlatıyorsun. Hı hı. Bu yaşanmış bir şey değil dedi. O zamanlar tabii çok anlayamadım ben şeyden. Ay iş çıksın falan diye. Şimdi daha çok böyle güzel bir şey yapmışız. Yani buradan şey de çıkıyor ortaya. Ya ne kadar zaman geçerse geçsin. Hani bizim öyle bir bağımız var ki sevenlerle veya o kadar iyi şeyler verdik ki onun karşılığında böyle almış oluyorum. Ama çok zor yani o süreç içerisinde 4 tane daha hit şarkı çıkabilirdi.
7: Bir sevgili ben Zeynep şöyle bir şey var. Yani iyi bir şey yapıyorsun. Çok beğeniliyor. Sonrasında onun daha iyisini yapmak mecburiyetindesin. Yani böyle bir zorunluluk var yani. Bu hala böyle mi bilmiyorum ama o dönem biz mesela radyoda heyecanla beklerdik. O bahsettiğin CD döneminde acayip heyecanlanırdık ya. Şarkıları ya alırdık. Albümler geliyordu evet ya. Fotoğrafları kim çekmiş, sözler kime ait, müzikler kime ait.
8: Müziklerken ne güzeldi ama onlara böyle sayfalara sonra, bakmak, okumak
7: ya güzel sen ne şeydi diyorsun arkamızda böyle raflar.
8: Bunu yapamıyoruz.
7: Sonra onları anlatırdık. Kendimiz şarkılar tutardık ederdik falan. Şimdi yapılamıyor tabii.
8: Sevgili menajerim bu arada Recep Demirbaş bu o dönemleri hatırlıyor musun Recep'ciğim? Pardon ya ben seni bir like... O dönem
7: küçük biraz... görünüyor değil mi?
8: Küçük görünüyor. Nazlı hatırlıyor tabii Nazlı Yalçın.
7: Pekala şimdi
8: ama şunu söyleyeyim hemen lafınızı balla bölüyorum. Telefonların olmadığı zaman hatırlıyor musun?
7: Telefonların ilk icat edildiği sürece kadar gider bu olay. Ben sana söyleyeyim yani böyle baya baya hatırlıyorum dedikçe daha bir derine iniyoruz
8: ben
7: biz.
8: Daha da gideceğim yok tamam burada stop. Burada stop verdi.
7: Kendini şanslı hissediyor musun o dönemden olduğum için diye?
8: Tabii şanslı hissediyorum. Hı-hı. Tabii.
7: Nasıl oldu bu sevgili Zeynep? Yani genelde hep küçüklükten başlar tamam tabii. Herkes. Sen sesinin güzel olduğunu biliyor muydun?
8: Sesimin güzel olduğunu fark ettiğimde çok utandım.
7: Şaka yap.
8: Vallahi çok utandım.
7: Ay çok güzel sesim var çok fena.
8: Çok güzel sesim var ben ne yapacağım şimdi?
7: Başa bela.
8: Aykını okuyorum aynı. Kulaklar dikiliyor falan. Ben kapıyı kapatıyorum. Annemler kapıda bilmem ne.
7: Öyleymiş ya sen tek başına odaya geçer kapıyı kilitler.
8: Galiba biraz burcumla alakalı bir şey. Utangaçım ben.
7: Ciddi misin?
8: Yengeç burcu.
7: Yengeç burcu. Taşıyor musun özelliklerini?
8: Çok taşıyorum. Ya mesela benim evet öyle havalı hallerim vardır ama şeyimdir. Çok aslında çocuksuyumdur. Çok şeyim vicdanlıyım.
7: Bak o halim var ya mükemmel. Çünkü daha ben dün burada söyledim. İnsan var ya. İçindeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmemeli. O bizimle beraber geliyor. Arada bir sarılmamız lazım. Gerçekten hatırlamamız lazım. Öyle. O saf halini yani.
8: Ya büyümek ne demek ya? Hmm. Yani büyüdü. Hep herkes çocuk olarak geliyor dünyaya. Ondan sonra işte gelişiyoruz, ediyoruz falan. Ama aslında çocuğuz hepimiz. Biz nedense bu beynimizi kirletiyoruz. Niye kirletiyoruz ki? Kalbimizi, beynimizi. Çocukken nasıldın işte öyle ol devam et.
7: O sohbetimizde
8: evet, de yürü git yani. Evet o sohbette devam et yani. Herkes böyle ticari bir saçmalan içinde bilmem ne. Ya varışta ne oluyor? Varışta bir şey yok. Yani o yüzden ben hiç o kafalarda bir insan olmadım. Yani onu da söylüyorum. Mesela müzik yapacak olan yeni nesildeki arkadaşlara ne söylersin diye. Sakın ticari düşünmeyin diyorum.
7: İlk sadece şey istediğiniz için yapın.
8: Ya yani. İstediğiniz için yap. Zaten kazanırsın.
7: Sen de böyle miydi?
8: Ben hep böyle. Ben vazgeç gönülü patladı. Faruk K. beni aradı. Ben evde öyle oturuyorum annemlerle kahvaltı yapıyoruz kediler mediler. Ne yapıyorsun dedi. Ne yapayım oturuyorum evde dedim. Sen deli misin dedi. şu an bütün her yerde vazgeç gönül çalıyor dedi. Ay evet evet çok güzel gidiyor dedim. Çok mutluyum dedim.
7: Rahatlığa bak.
8: Kalk kalk kalk. Ve beni o gün bütün işleri sıraladı, tarihleri. Benim menajerliğimi aldı Faruk.
7: Biraz ama yani senin konumunda bir insan için aslında böyle olmamak da gerekmiyor
8: evet
7: mu?
8: Evet yani biraz yani öyle olmamak
7: da. Aşırı rahat.
8: Evet aşırı. Değil mi yani? Ya aşırı rahat aslında, beni her gün sahneye koyayım ve ben her gün her saat şarkı söyleyeyim. Hiç fark etmez yani ben.
7: Şikayet etmezsin ama
8: hiç
7: yani.
8: Hiç şikayet etmem.
7: Yani, İlk sahneyi evet. Hatırlıyor musun? Ben herkese soruyorum. Şarkı söylemek çok sahneyi saat. Hatırlıyor musun? İlk sahne.
8: İlk sahneyi hatırlıyorum Polat Yağcı ile beraber.
7: Nasıldı?
8: Polat Yağcı beni Çanakkale'de işe götürüyordu. Ve o zamanlar uzun dar bir tuvalet daha işte uzun elbise altında da böyle kalın botlarım, asla ondan vazgeçmiyordum. Herkes şaşkın şaşkın bana bakıyordu. Öğrenciler ya o zamanlardan benim zaten öyle bir hani farklı bir aslında stilim var. Çok hoşuma gidiyordu herkes. Elbisenin altına ya gece elbisesinin altına ben siyah bot giyiyordum böyle yani. Kalın topuklu botlardan. O kadar rahat ediyordum ki onunla. Yine süsümü püsümü yapıyordum. Sonra şimdi her şey ne oldu? Çıkar yapanın içine çorap da giyiyorlar. Onu da giyiyorlar. Bot da bilmem ne de giyiyorlar. İşte abiyeli kahveliyse da giyiyorlar. O zamanlar beni çok eleştirdiler.
7: Biraz herhalde marjinal olmak dikkat çekiyor.
8: Evet, evet o var ama o zamanlar çok böyle rüküş müküş diye çok eleştirildi bir zamanlar. Ama ben hiçbir zaman doğru bildiğimden şaşmıyorum. Ya yani benim kendi bir stilim var, tarzım var. Öyle koket gibi olamayacağım böyle koket kadınlığı pek sevmem ben. Evet süslüyüm ama koketlik başka bir şey böyle. Koket değilim.
7: Peki şimdi ailede bu arada müzikle ilgilenen kimse var mıydı? Yani sen sesini fark ettin, girdin Ajda Pekkan
8: evet,
7: şarkıları söylüyorsun.
8: Evet okuluyu orada bıraktık. O Ajda Allah'ını Pekkan seversen. Gibi okuyorum, Sezen Aksu gibi okuyorum. İşte ya şeye gidiyoruz, Çınarcık'ta geçti benim daha çok Avşevet Çınarcık'ta. Arkadaşlarım vardı o yaz dönemlerinde. Hadi Zeynep bize şarkı söyle Sezen Aksu. Ay aynısını söylüyorsun. Ben bazen böyle sesimi bozuyordum. Şey
7: bir şey söyleyeceğim. Zeynep hala benzetebiliyor musun?
8: Tabii.
7: Ciddi misin? Allah aşkına söylesene.
8: Ajda Pekkan'la zaten bir tınımız çok benziyor tamam. Ajda Hanım'la.
7: Ajda Pekkan'dan böyle küçük bir kuple. Sevgili Zeynep Dizdar ve Ajda Pekkan aynı sahnede.
8: Hayat aynı gökteki gibi uçuyor anılar. Beni aynı eskisi gibi deli sanıyorlar. Ne yazık ki çerçeve değil, resim arıyorum. Bu seferki zorlama değil, seni seviyorum.
7: Çok iyi ya gerçekten. Tebrik ediyorum seni.
8: Teşekkür ederim.
7: Bir şey söyleyeceğim. Az bir şey de Sezen Aksu'dan söylesene. Küçücük. Hangisiyiz? Seninkinden. Sera.

0: böyle bu geldi aklıma şu an.
1: Muhteşem. Harika Zeynep Dizdar. Harikasın gerçekten ya. Ama süper isimler ya. Hakikaten Allah süper ömür isimler, versin. Allah evet. sana da ömür versin. Her zaman var olun ve her zaman güzel şarkılar yapmaya devam edin. Şimdi muazzam bir yolculuk. Faruk Kağa'yla tanışmanız ne zaman oldu? Ne kadar oldu bu arada? Ne kadar zamandır?
0: Faruk Kağa'yla biz artık 25 sene oldu.
1: 25
0: dostluğumuz. Yani Yonca o zamanlar böyle bir sahnede şey arıyordu. Vokal arıyordu. Yonca'yla da bir stüdyoda tanışmıştık. Sonra Yonca bana telefon açtı, Yonca Evcimik. Ya ne yapıyorsun dedi, biz niye çalışmıyoruz dedi. Bana vokal yapar mısın dedi. Bir Almanya turnem var dedi. Tabii ki seve seve dedi. Ben yine evde oturuyorum tabii. Evde oturma dönemlerim.
1: Sana ondan iyi sonra, ki müdahale iyi etmişler ki. Zaten yani. Ha. Yoksa bana sen bayağı bildiğin evde şarkıyı yapacaksın. O orada dövsün, ben evde artık.
0: Ben evde söyleyeyim falan diye. Ben de tabii ki dedim ve ondan sonra bir başladık şeye, Yonca'yla Almanya turnesinde. Faruk dansçıydı. Baktım böyle zayıf bir çocuk böyle falan böyle. Biz bir kanka olduk onunla. Ben senin dedi bir gün dedi menajerliğini yapacağım dedi. Ben de dedim ki... Ay sen benim menajerim ol dedim. Ay başladık biz bununla bu sefer. Menajerim falan demeye başladık işte şeyde, orada kahvaltı falan. Öyle diye diye hakikaten Faruk Kartal dedi ki bak dedi menajerin diye diye menajer oldum falan dedi. Ve çok güzel işler yaptık onunla da. Onunla hikayemiz de böyle başladı. Sonra birbirimizi hiç bırakmadık, kopmadık. Artık böyle aile olduk, dost olduk.
1: Kaç Zeynep,
0: yani bütün yalnız, her şeyim benim Faruk bilir, bütün hikayem bilir.
1: Profesyonel anlamda yani ilk isim galiba Harun Kolçak değil mi rahmetli?
0: Ha, evet,
1: Harun Kolçak. Onunla herhalde tanıştınız.
0: Evet, ilk
1: çalışmada onunlaydı galiba.
0: Evet, ilk 93... 94 senesiydi galiba. 93 senesiydi. Harun abiye nurlarla uyusun. Harun Kolçak'a vokalle başladım. Ben 2 sene Harun Kolçak'a vokalistlik yaptım. Asıl vokalistlik dönemim odur. Diğerleri çok böyle kısa kısa geçişti aslında benim için. Ben diyorum ki ben vokal değilim. Ben solistim. Ben yani kendimi de biliyorum.
1: Harun Kolçak'tan sonra mı bu?
0: Harun Kolçak aslında başlarken de öyleydi. Harun Kolçak benim sesimi dinlediği zaman biz kayıt yapmıştık. Fuat abinin stüdyosunda. Basar Fuat Özkan'ın.
1: Evet.
0: Fuat Güner. Ben Ajda Pekkan'ın altyapılarının üzerine şarkıları okudum. Ve bunu benim oradaki o zamanlar İzmir'den gelen Soner diye arkadaşım Harun'la tanışıyor. Ve Harun'a diyor ki ya diyor ben şimdi Girkan'ıma yeni çıktı. Böyle iyi bir vokal istiyorum
1: abi,
0: diyor.
1: Şarkı.
0: Harun abi diyor şu kaset bildiğiniz kaset. Kasete kaydettirdim.
1: Zeynep'ciğim bunların hepsini biliyorum. Pardon of, da dışarı evet. çıkıp sokakta istek toplayan adamdım. Kaset diyor dekle çalardık.
0: Gerçek. Harun Kolçak dinliyor. Bu Ajda Pekkan diyor. Hayır diyor, Ajda Pekkan değil, o Zeynep diyor. Fuat abinin orada sekreterlik yapan Zeynep diyor.
1: Vay be.
0: Bu kızı hemen bana getiriyorsun. Ve ben arkamı dönün bana söylesene.
1: Fuat abinin orada sekreterlik yapan Zeynep Dizdar şu anda karşımda.
0: Gelecek yıllar falan filan diye ben başladım Ajda şarkısı. Öyle başladık Harun.
1: Bir dönüm noktası mı diyebilir miyiz
0: bunu?
1: Dönüm
0: noktası tabii ki dönüm noktası. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama ben biliyordum karşıma biri çıkacak. Ben bu işe gireceğim, bütün hayalim star olmak.
1: Sen bu anlamda
0: olmak.
1: Destek sana en büyük destek Harun Kolçak'tan mı geldi diyelim, yoksa başka birileri de var mıydı, aile veya arkadaş işte o dönem, yoksa tamamen kendi inancın evet. kendi isteğin mi?
0: Kendi isteğim, kendi inancımla gerçekleşti, kendim çağırdım. Kendim çağırdım.
1: Bugün
0: ve...
1: kişisel gelişimcilerin yaptığı ve aynen. anlattığı şeyleri sen o zaman yaptın
0: gerçekten
1: yani.
0: Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Ama zaten sizde bir potansiyel var ve o potansiyel olduğu için çağırıyorsun. Onu çağırıyorsun, o kadar çok istiyorsun ki. Ama Harun Kolçak'a vokal yapmak için de çok çok istedim. Yani iyi bir isimle başlamayı çok istedim, onu da çağırdım. O da oldu ve dedim ki ben bir gün mutlaka star olacağım. Benim önüme biri çıkacak ve ben bu işin içine gireceğim ve sanatçıların içine gireceğim dedim. Harun Fuat Güner'in dayısıyla tanıştım. Benim çalışmak için halamın işte o arkadaşı, bankacı arkadaşlarıyla bir ofise bir yere başladım ben. Bir şirkete başladım daha doğrusu. Şirkette çalışanlardan iki tane Cemil Bey vardı. Bir tane Cemil Bey tesadüf Fuat Güner'in dayısı çıkıyor.
1: Vay be.
0: Ve beni o kadar çok seviyor ki bana
1: Cemil Bey'i Bey, açar mısın kapıyı alalım içeri.
0: İnşallah hayattadır falan. Cemil Bey'i hayatta mıdır?
1: Yaşıyorsa Allah ömür versin diyelim.
0: Yaşıyorsa Fuat abi hatta geçenlerde sormuştum. Hayattaydı inşallah hayattadır, Allah ömürler versin, sağlık saat versin hayattaysa. Çok keyifli, çok müthiş bir adamdı yani. Sen dedi gelsene dedi böyle tam koridorun sonundaki oda. Gel dedi bir konuşalım seninle dedi. Sen de şarkı söylemek istiyorsun. Bana bir şarkı söylesene dedi. O zaman neyi söyledim hatırlamıyorum. Bir şarkı söyledim.
1: Ajda Pekkan'dandır muhtemelen.
0: Ajda Pekkan'dandır. Büyük bir ihtimalle Ajda Pekkan'dandır. Ama ben bu arada İbrahim Tatlıses falan da okuyorum. Okurum hepsini. Böyle yanık yanık okurum hepsini.
1: Ya zaten sende bu azimle, bu inançla olmayacak şey yok yani.
0: Sağ olun. Ondan sonra dedi tamam dedi. Tamam bu işte tamam dedi. Ben böyle tabii şey yapıyorum. Cemil Bey diyorum, nasıl ne yapacağız falan diyorum. Ay o kadar da saygılıyım ki böyle. Ay artık ben böyle. Dedi ki ben kimim biliyor musun dedi. Kimsiniz dedim ben, kim olabilir ki diyorum. Ben dedi kimim biliyor musun. Ay böyle birkaç kere tekrarladım.
1: Bir de böyle heyecan yaratmıyor
0: evet,
1: mu?
0: Evet ben
1: ama artık
0: musun?
1: Yani bileyim artık kimsiniz.
0: Ben Fuat Güner'in dayısıyım.
1: Aha geldi
0: ben.
1: Geldi beklediğim çektiğim kişi geldi dedin yani.
0: İnanır sen. Mısınız o anda böyle ona fark ettirmedim. Ben kendi odama gittim. Tepiniyorum böyle sevinçten. Ve dedi ki Fuat Güner'e buradan ben dedi ayrılacağım. Ama ayrılırken seni de götüreceğim. Fuat Güner bir stüdyo kuruyor. O stüdyoya dedi seni dedi ben de alacağım dedi. Fuat'a bunu konuşacağım. Fuat'a seni aratacağım. Ve hakikaten telefon çaldı ve Fuat Güner. Merhabalar Zeynep'ciğim. Ben Fuat Güner dedi ve o sesi ben hayatım boyunca unutamam.
1: Vay be.
0: Yani unutamam. Allah'ım dedim. Bütün şeylerim, dualarım gerçek oldu. Zeynep'ciğim de tarihimiz şöyle şöyle olacak dedi. İşte üstüne böyle güzel bir şeyler giyersin dedi. Açılışımız olacak. Ben o gün gittiğimde nasıl biliyor musunuz? Belki 30-40 sanatçı vardı.
1: Hadi be. De tanımış
0: Sezen
1: isimler.
0: Aksular, Orhan Yencebaylar.
1: Ajda Pekkan var mıydı? Hani,
0: Ajda Pekkan yoktu.
1: Hay Allah
0: ah, kahretsin. Bir Ajda Pekkan
1: yoktu. Saat başına gidiyoruz ondan sonra devam
0: Sera
1: edeceğiz.
0: Sera Sayan Küçük, Emrahlar falan her şey var.
1: Samimi buldun yani burayı değil mi? Vallahi güzel güzel bir ortam olarak. Canın sıkıldıkça gel söyleyeyim.
0: Gerçekten.
1: Ne de olsa zaten müzik yapıyorsun. Çok da ilgilenmiyorsun.
0: Ya,
1: Allah'tan seni boş bırakmıyorlar da yanından ayrılmıyorlar. Sahneye düşündü buydu.
0: Bunlar iyi ki varlar. Allah'ım ya Rabbim. Allah eksik etmesin. Ama sizin enerjiniz o kadar güzel ki.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim.
0: O insanı böyle konuştukça konuşası geliyor.
1: Çok teşekkür ediyorum sağ ol. Vazgeç gönül istiyoruz. Ağlıyorduk çocukluğumuzda. Depresif
0: ya,
1: geçti
0: ya.
1: Geçirtti bize demiş. Perişan ettin insanları ya.
0: Ya ayrılan barışanlar,
1: vallahi billahi.
0: Evlenenler.
1: Sen de etkisi nasıldı?
0: Ben de etkisi ya ben hep dans etmek istiyordum dermişim.
1: Hani hep slow değil ya hareketli şarkı istiyor
0: hareketli
1: ya.
0: Hareketli şarkı istediğim için.
1: Yoruyoruz seni kusura bakma. Harikasın. Zeynep
0: kesinlikle.
1: Dizdar, Zeynep Dizdar ve Vazgeç Gönül radyonuzda.
0: Ama benle beraber lütfen şu an dinleyenler de
1: eşlik etsinler.
0: Eşlik etsinler evet.
1: Tamam sen zaten biliyorsun hadi bakalım sevgili Zeynep.
0: Vazgeç.

0: bravo bravo, harikasın.
1: Bayağı konser
0: ya.
1: Alanı gibiydiniz.
0: Bir şey
1: gerçekten
0: söyleyeyim mi?
1: Teşekkür ediyorum. Rejiye teşekkür ediyorum size.
0: Zeynep, bu şarkılarda
1: ediyorum.
0: Ne hikayeler
1: ne
0: vardır.
1: Hikayeler var.
0: Ama
1: çok,
0: var
1: çok
0: ya yani var. 97 yılında başlayan profesyonel yolculuk Yolun Açık Olayla başlıyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte Vazgeç Gönül burada.
1: Bu arada Yolun Açık Ola albümü ve Yolun Açık Ola ile ben çıkmak istiyordum. Yolun Açık Ola o kadar güzel bir şarkı ki. O kadar güzel bir şarkı. O şarkıdan hiçbirine klip çekilemediği için çok üzgünüm çocuklar. Yani siz klip çekin ve siz bana yollayın lütfen DM'lerden. Benim böyle şarkı şeyim var ya. O şarkı çıkacak, o şarkının klibi olacak. O şarkıda ben olacağım. Hep ben bunları yapmak istediğim için, benim bazı istediğim şeyler olmadığı için ben böyle küsüyorum. Ben böyle istediğim şeyi, yani beni böyle kenara koyup duvara yaslandırıp bana şarkı söyletmeyin. Ben hiperaktifim. Ben dans şovlarla sevenlerimin önüne çıkmak istiyorum. Onlar olmadığı zaman da küsüyorum.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi dinlerken var ya, emin ol hani bir insan yedisinde neyse yetmişinde odur derler ya. Yani o zamanki süreçte de çocukluğunda da aynı böyledir. Yani.
1: Böyleydim,
0: hiç değişmemiştir
1: böyleydim.
0: Yani. Başlarken söylediğin şey bu. Ama sen var ya doğru. Harika şarkılara imza attın. Şarkıları bu arada yazarsın. Kaç tane şarkı senin? Kaç tane bestem var biliyor musun?
1: Ya piyasada vermiş olduğum arkadaşlarım da
0: başka
1: var.
0: Isimlere
1: başka
0: verdim.
1: Isimlere de verdim. Reyhan Karaca mesela benim çok yakın arkadaşım. Heves. Reyhan Karaca'daki Heves.
0: Çok güzel. Çok güzel.
1: Çok güzel bir şarkı değil mi o da? Belki best of yapmayı düşünüyorum. O şarkıları kendim okumayı.
0: Ciddi misin?
1: Vallahi,
0: aa, bence harika olur. Mükemmel olur.
1: Ne dersiniz?
0: Vallahi bak harika Simge olur, oradan direkt alkışlıyor yani. Bence
1: süper,
0: çok güzel olur.
1: Şahane bu arada. Sevgilerimi yolluyorum. Öpüyorum sizi. Böyle bir şey düşünüyorum. Ya şöyle söyleyeyim size, bu işler çok kolay değil. Yapmak istiyoruz ama Zeynep Hanım onu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. Çünkü arkanda kocaman bir güç istiyorsun. Gerçekten bir şarkının maliyeti
0: tabii, ciddi bir masraf.
1: 1 milyon civarında bu şarkı mesela. Yapımcılığını Faruk'a üstlendi bu arada. Kolay değil, kolay değil. Eskiden yapımcılar bize destek oluyorlardı. Zaten bir çırpıda 12-13 şarkı çıkıyordu. Ama şimdi öyle değil, bir şarkıyla bir albüm maliyeti olarak karşılaşıyoruz. Ama hiç önemli değil. Çalışırız, kazanırız, hepsini yaparız. Ya bir çırpıda olurken biraz tabii ki bazı şeylerde böyle dikkat ediyoruz. En iyisi olmasına dikkat ediyorum. Klibin en iyisi olması, kostümün olsun. Bir tek şarkıda da bitmiyor. O kadar büyük bir emek var ki.
0: Tabii canım, onun rengini gerçekten seçmek, kıyafetini seçmek,
1: öyle
0: ortamı seçmek
1: çok
0: önemli. Bunların hepsi birbirini tamamlamalı yani.
1: Evet, Instagram ortamında her şeyi ben artık kendime şey koydum. Lütfen beni, kıyafetlerimi sıkın ha eleştirmeyin. Yani sizinle bir daha benim şeyim olmaz, diyaloğum olmaz. Ben bu konuda çok hassas çizgim. Benim şarkımı eleştirebilirsiniz, bir konserimi eleştirir, bir şey eleştirebilirsiniz ama benim üstümü, başımı, kıyafetimi eleştiremezsiniz.
0: Hassas olduğun bir konu mu?
1: Çok hassasım.
0: Ciddi mi, sevmiyor musun?
1: İstediğimi giyerim.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Çok mu karışıyorlar ya?
1: Evet, çok karışıyorlar ya, çok biliyorlarmış gibi ya.
0: Allah,
1: sen
0: ne diyorlar mesela?
1: Nereden? Ben bugün belki çingene pembesi giymek istiyorum. Sana ne? Çingene pembesi.
0: Niye karışıyorlar ki insanı? Yani insan istediğini. Sen Simge, levye alalım. Zeynep'e.
1: Ya Zeynep Dizdar, ay işte bilmem ne şeylerin, minilerin kadını. Aman şey,
0: radyo programında deşecek.
1: Yani
0: eleştirmediği halde.
1: O yüzden herkesin kendi, insanlar ne istiyorlarsa onu giysinler. Kıyafet konusunda lütfen en azından bana karışmayın. Sakın ha. Yorum yap.
0: En hassas olduğun konu bu mu yani?
1: Bu,
0: başka
1: benim
0: hassas olduğun şeyler var mı? Mesela böyle bu şekilde böyle seni rahatsız eden falan.
1: Beni en çok rahatsız eden şey benim kıyafetlerimle ilgili.
0: Hep böyle miydi çocukluğundan beri?
1: Çocukluğumdan
0: evde
1: beri.
0: Evde annen falan karıştığında da böyle tepki verir miydin?
1: Hiç karışmazlardı bana. Hiç karışmazlardı. Ben istediğimi giyerdim.
0: Sen kendi mi yapıyordun alışverişi? Yani kendi mi seçiyordun?
1: Annemle
0: gidip
1: beraber giderdik ama.
0: Sen seçerdin.
1: Ben seçerdim. Ama o zamanlar bir tuhaftım ben ya. Çok
0: niye?
1: Muhafazakardım.
0: Hala şimdi değişmişsin canım. Hiç tuhaf değilsin yani.
1: Muhafazakarım ben. Yani çok muhafazakarım. Oo, benim ben mesela sahnede mini giyerim ama dışarı çıktığım zaman gayet ciddi yürürüm. Hiç kimse yanıma yaklaşamaz.
0: Beni bir titreme aldı. Tüylerim diken diken oldu.
1: Muhafaza etmeyi severim. Gerekirse de bir erkek gibi de çata çata çata.
0: Simge Levy'yi getirme, ne olur ne olmaz, kalsın orada, hiç işimiz olmaz.
1: Evet, böyle bir durumum da var yani.
0: Şimdi günümüzde hayvansever bir insan
1: çok işte,
0: var mı evde?
1: O da kırmızı
0: var,
1: bir çizgim
0: var.
1: Evet
0: mi?
1: Kızım var.
0: İsmi
1: Lila.
0: Ne?
1: Lila.
0: Lila.
1: Lila.
0: Vay.
1: Evet.
0: Kedi mi köpek mi?
1: Kedi.
0: Kedi. Ay canım benim,
1: evet,
0: ya.
1: Evet, daha bir yaşına
0: kaç
1: girmedi Lila.
0: Ha, bir yaşına girmedi.
1: Bir yaşına girmedi. Biraz böyle bir yaramazlıkları var azıcık bu aralar.
0: Senin neydi? Bir hayvanın günlüğünden.
1: Bir hayvanın günlüğünden.
0: Ümit Sayın değil mi?
1: Ne kadar güzelsin, evet.
0: Bir şey söyleyeceğim, ben bu konulara girmeyi çok sevmiyorum. Çok samimi olduğun için söylüyorum. Görüşüyor musunuz Ümit Sayın'la?
1: Ya Ümit
0: senin
1: de...
0: samimiyetinden dolayı soruyorum, ne olur.
1: Ya Ümit benim yoksa hayatımın beni... yarı parçası. Ben onun hayatının yarı parçasıyım. Ya birbirimizi silmemiz diye bir şey olamaz. Ama tabii ki herkesin kendi hayatı var.
0: Onun şarkısı
1: var. Onun şarkısı ve ben istediğim için o şarkıyı bana zaten hayvanlara olan aşkımdan ötürü yaptı.
0: Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz?
1: Biz çünkü düşman değiliz yani.
0: Harika.
1: Herkesin kendi hayatı var. Aynen.
0: Ama samimiyetin hayranlıkla karşılanıyor bence. Çünkü sen samimi duygularla çıkıp
1: aynen,
0: takır takır anlattın, yaşadın.
1: Söylüyorum, inanın yani,
0: yani beynindekini, kalbindekini, dilinde çok
1: evet,
0: rahat bitiren
1: öyleyim,
0: bir insansın.
1: Öyleyim, gerçekten.
0: Şimdi günümüzde hayvanlarla ilgili çok fazla tartışmalar var. İnsanların sosyal medyada desteği var. Sen yıllar evvelinde böyle bir şarkı yapmışsın yani.
1: İşte.
0: Ve çok güzel evet, bir şarkı.
1: Sevmiyorsan hiçbir şeyi sevemezsin. Bir hayvanın kalbinden sana

0: Tüm can dostlarımıza gönderdik.
1: Can
0: onlar
1: dostlarımıza gelsin.
0: Teşekkür ediyorum bu arada. Hayat senin için nasıldı, zor muydu yoksa
1: hayat
0: istediklerinin önüne serildiği bir...
1: Evet, çok şanslı bir dönemim vardı.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam
0: ediyor. Okan.
1: Okancım.
0: Ama Okan. Zeynep'ciğim, görüşürüz. Abi gel. Gel sen buraya gel. Gözünü seveyim.
1: Eyvah. Okan,
0: Kemal.
1: Şimdi biz bana çok fazla...
0: İrem gülme. İrem oradan gülüyor. Bak İrem nadir güler. Zeynep.
1: Arka arkaya söyleyeyim. Okan'cım, Okan'cım.
0: Tabii cım oldu.
1: Çok sevdiğim bir arkadaşım da var.
0: Canımsın.
1: Okan.
0: Sağ ol.
1: Ama inanır mısın bu aralar volkanlar, okanlar, şeyler, ama bu saatten sonra sizi ayrı bir yere koyuyor.
0: Ay teşekkür ederim.
1: Gerçekten
0: sağ olasın.
1: Öyle.
0: Çok teşekkür
1: ederim.
0: Çok sağ ol.
1: O kadar keyifli bir sohbet, hiç o önemli. Kadar tatlı bir radyocu bir arkadaşımız.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Karşımda.
0: Sağ olasın. Sağ ol.
1: Okan'cım.
0: Ama şunu ifade etmeden geçemeyeceğim.
1: Arkadaşlar ismini bir an unuttum da o yüzden
0: Zeynep,
1: ne olur.
0: Sizlerin bizlerle buluşması, bu stüdyoda dinleyicilerimizle buluşmanız biz her zaman çok istiyoruz. Senin jenerasyonu gerçekten, sen başta olmak üzere, çok seviyoruz. Hırslı bir insan mısın?
1: Bazı şeylerde evet.
0: Bazı şeyler ne
1: bazı
0: gibi
1: şeylerde,
0: mesela aşk
1: evet.
0: mı?
1: Yo, biri bana onu yapma derse ben hırslanırım. Biri bana önüme taş koyarsa hırslanırım. Onun dışında hırslı bir insan değil. Ama bu iş için canla başla çalıştım. Hı hı. Canla başla da çalışırım. Hı hı. Sahnem için. Ama ben şey değilim böyle. O onda var, bende de olacak. Bu bende mi, bende. Öyle bir insan değilim ben.
0: Peki geçmişten özlediğim şeyler var mı?
1: Çok.
0: Ne? Mesela?
1: Ailem.
0: Ailen.
1: Ailemi kaybettim. Ailemi kaybettim ve onlar bana çok güzel bir çocukluk verdiler. Hı hı. Çok mutlu yaşadım diyorum ya. Çok çok şanslı, çok mutlu yaşadım.
0: Senin böyle enerji...
1: Sonrasında bozuldu bazı şeyler.
0: Senin böyle enerji dolu olman, hep böyle hayata... iyi yönüyle bakmanın belki en önemli sebeplerinden bir tanesi de budur.
1: Annem galiba.
0: Öyle mi?
1: Evet. Annem de babam da öyle. Abimi yakın dönemde kaybettim.
0: Ay canlarım. Allah rahmet eylesin.
1: Sağ olun. Yani hepsi gittiler. Hı hı. Ne diyeyim, bir şey diyemiyorum. Gittiler. Evet.

0: Yani hep olan
1: hep
0: bir şey.
1: Oldu yani.
0: O hep var oldu. Sonrasında şeyi anlatıyordum. Bir dönem her şey çok güzeldi. Şanslı başladım. Ondan sonrasında bir artık nazara mı geldim ne oldu bilmiyorum. Sonrasında bir şey dönemi oldu.
1: Durgun.
0: Sonra manevi bir tabii annemin rahatsızlığı falan başladı. Ben biraz çalışsam dahi piyasadan
1: uzaklaşmak durumunda kaldım.
0: Evet onlar oldu. Orada hayatın gerçeğini görmüş oldum.
1: Ama sen piyasadan fiziksel olarak belki uzaklaşsan da bir kere Zeynep Dizdar ismi artık kazınmış. İnsanların birçoğu o ismi biliyorlar. Evet, yani evet. Zeynep Dizdar dediğinde mutlaka bir şarkını söylüyorlar.
0: Mutlaka.
1: Hani İlle Desen diyor. Diğer şarkılarını söylüyor. Mutlaka herkesin böyle kafasında yer etmiş.
0: Onu söyleyecektim. Yoluna çıkıyor. Kola var. İlk albümde o kadar güzel şarkılar var ki onlara bir şey yapmak istiyorum inşallah.
1: Yaptı zaten. Yeniden lazım. Böyle bir yapılandırıp güzel bir şey ortaya çıkar. Kendinde sevmediğin bir huyun var mı?
0: Kendimde sevmediğim huyum.
1: Evet, hep başkalarının sende gördüğü değil. Senin kendinde beğenmediğin bir huyun var mı bir şey?
0: Hemen söyleyeceğim.
1: Ha var yani.
0: Var tabii canım. Olmaz mı?
1: Ne?
0: Unuttum. var. Çok temizlik hastasıyım.
1: Öyle mi?
0: Çok.
1: Ciddi misin?
0: Çok titizim. Çok yoruyor beni.
1: Buz rahatsız etmiyor mu?
0: Ediyor ama ne yapayım vazgeçemiyorum.
1: Dağınık mısın?
0: Asla. Dağınıklık ne demek? Böyle bir şey olamaz. Yani uçağı kaçırmayı göze alırım. O her şey düzgün olacak, temiz olacak. Son her şeye bakılacak. Pırıl pırıl olmadan ben çıkmam dışarı.
1: O kadar diyorsun yani.
0: Tabii gözümü açtığım gibi ben temizlik yaparım.
1: Bak gözümü açtım dedin ya. Gözünü açıp kapattığında bir şey değişecek olsa ne değişsin istersin?
0: Çok güzel bir soru.
1: Ya işte.
0: Çok güzel bir soru sevgili Okan'cığım.
1: Radyo Sputnik.
0: Volkan diyecektim az kalsın. Volkan nereden çıktı? Sevgili Okan'cığım çok güzel bir soru.
1: Gözünü açıp kapattığında bir şey değişsin ne değişsin istersin?
0: Yani... Kaybettiklerim geri gelsin.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Evet.
1: Çok mu özledin onları?
0: Ya yani onlarla yaşadığım o masadaki kahvaltıyı, yemeği, ailemle onu çok özledim.
1: Batıl inançlarım var mı? Ya da böyle totemlerim falan var mı?
0: Totemlerim birazcık var. Mesela şimdi daha önce çok fazla bunlara şey yapmazdım ben. Çok önem vermezdim. Ama şimdi şeylerim başladı böyle sahne çıkmadan önce böyle iki elimi... birbirine vurup
1: şu kulakları mı çekiyor mu kulaklarını
0: öyle yapıp kulaklarımı çekiyorum önce kulak değil
1: önce iki eli birbirine vuracaksın sonra kulakları çekeceksin aşağı
0: böyle,
1: doğru
0: böyle evet
1: hayır sen otomatiğe bağlayıp öpücük gönderiyorsun bir de yani hani kulakları çekip
0: aynen
1: bunu yaptığın zaman iyi olacağına inanıyorsun
0: iyi hissediyorum kendimi ve işte her sabah şunu yapıyorum Allah'ıma hep teşekkür ediyorum. O da bana çok bir anda böyle bir şey
1: en çok
0: oluyor.
1: Ne için teşekkür ediyorsun peki?
0: Yani bu gene şanslı şansım bir şekilde ne olursa ne yaşarsam yaşayayım o çocuksu halimi kaybetmediğim için teşekkür ediyorum. Hayvanlarımla beraber olduğum için teşekkür ediyorum. İşte sağlığım için teşekkür ediyorum. En önemlisi bu akıl sağlığı, ruh sağlığı hepsi için teşekkür ediyorum.
1: Şu anda senin hani Ajda Pekkan haricinde sevdiğin, dinlediğin isimler kimler mesela?
0: Ya ben erkeklerde mesela şeyi çok seviyorum. Ben Mustafa Sandal'ı her zaman çok beğenirim.
1: Tabii.
0: Ediz'i çok beğenirim. Yeni çıkan kadın seslerden de güzel sesler var aslında. Simge güzel gidiyor.
1: Simge.
0: Evet Simge güzel gidiyor. Bir ara vokal de yapmıştı bana sağ olsun. Öyle yani şu an aklıma gelen... Serkan Kaya'yı falan çok beğenirim ben arabeskte.
1: Harika. Şimdi hemen kelimeler bölümüne geçiyoruz. Bu arada psikolojide o hareketin yeri de var. Çapalama tekniği. Az
0: öyle
1: önceki
0: mi?
1: Hareket çapalama tekniğiymiş. Bak neler çıkıyor ortaya.
0: Çapalama tekniğiymiş.
1: Çapalama tekniğiymiş.
0: İyiymiş.
1: Psikolojide varmış. Zeynep kelime veriyorum aklına ilk gelen kader.
0: Kader aslında değiştirebileceğimiz bir şey ama bazen de
1: değişmese daha
0: şey yapamıyoruz.
1: Diyorsun.
0: Kadere mahkum oluyoruz diyebilirim. Ama eğer kötü giden bir şey varsa kaderimizi değiştirelim diyorum.
1: Süper. Aşk?
0: Aşk olmazsa olmazım ama duygularda.
1: Var mı peki?
0: Sadece duygularda var.
1: Sadece duygularda,
0: duygularda
1: var.
0: Duygularda var yani sadece protonik olarak var. Bir şey yaşamak zorunda da değilim.
1: Değilim diyorsun
0: evet.
1: Peki. Müzik?
0: Müzik her şeyim benim.
1: Her şeyim.
0: Her şeyim.
1: Yıldız?
0: Yıldızları tabii ki yıldızları çok önemsiyorum. Yıldızlar olmazsa biz de olmayız diyorum. Yengeç burcu olarak da gezegenlere de çok düşkünüm bu arada. Yıldız gibi parlamaya devam edeceğim.
1: Harika. İhanet?
0: Nefret ederim.
1: Nefret. Peki. Tatlı?
0: Çok severim.
1: Çocuk?
0: Kıssam da severim.
1: Kızsam da severim. Peki vefa?
0: Vefa. Hı. Bence hayat kesinlikle vefayla dönüyor diye düşünüyorum.

0: Bu dünyanın gerçekten o hani birkaç tane böyle basamak var benim için önemli olan. Onlardan bir tanesi de vefadır.
1: Peki. Radyo.
0: Radyo iyi ki varsınız.
1: Ay,
0: Radyoyu ve radyocuları çok seviyorum.
1: Sen de iyi ki varsın.
0: Radyo deyince zaten şu anda Radyo Sputnik.
1: Harikasın, harikasın. Bunu bekliyorduk. Atatürk son kelimemiz.
0: Atatürk, ay ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Helal olsun sana.
0: İzindeyiz atam diyorum.
1: İzindeyiz atam. Son bir iki tane nokta nokta şu an olsa dayanamam yerim. Bitiriyoruz çünkü. Ney? Herkese soruyorum.
0: Mantı.
1: Bunu. Mantı mı? Bence nokta nokta başa bela.
0: Nokta nokta başa bela.
1: Geçeyim mi? En çok nokta noktadan korkarım.
0: En çok nokta noktadan korkarım. En çok beni sinirlendiren şey el hareketi.
1: El hareketi.
0: Evet. Ya o olduğu zaman bence gözlerim kararır. Ben mesela bir garip bir el hareketi falan olduğunda.
1: Abi bırak Allah'ını seversen. Hiç benim işim olmaz.
0: Ay direkt.
1: Zeynep işim hiç işim olmaz. Ben ya. Yapmam
0: bak,
1: öyle şey. Bak Zeynep ciddi söylüyorum ben. Bana el elini indir Zeynep lütfen yani rica ediyorum. Zeynep ayağına sağlık. Ama ciddi ciddi etkileniyorum.
0: Gerçekten etkileniyorum el hareketinden. Ve bir de şundan lütfen sokakta kimse yerlere tükürmesin. Gerçekten nefret ediyorum yani.
1: Kesinlikle çok doğru.
0: Tükürmeyelim yani lütfen.
1: Çok doğru. İyi ki varsın. Harika bir sohbet.
0: Teşekkür ederim.
1: Radyomuzu şenlendirdin, güzelleştirdin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ekip de şahane bu arada.
1: Sen de öylesin.
0: Sevgiler Radyo Sputnik ekibine ve size.
1: Okan'cım diyecektim. Okan'cım diyecektir unutma lütfen.
0: Sevgili Okan'cım çok tatlısın. Çok keyifli bir sohbet oldu. Valla çok güzeldi. Ama inşallah devamını
1: inşallah.
0: Arkası yarınları
1: tabii ki.
0: Yapabiliriz.
1: Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Hanımlar beyler veda vakti geldi. Zeynep Dizdar bugün konuğumdu. Görüşmek üzere hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bunu biliyor muydunuz? Dalgıçların suyun altında nefes almak amacıyla kullandıkları tüplerin içindeki gazın bileşimi her zaman havayla aynı olmayabilir. Çünkü derin su altı dalışlarında azot bilinç bulanıklığı etkisi gösterebilirken solunan gaz karışımındaki oksijen oranının artması zehirli etkiye neden olabilir. Tüplerin içindeki gaz karışımlarının bileşimi dalınması planlanan derinliğe göre değişiklik gösterir. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazen biri bir laf eder, sanki olacakları önceden sezmiştir. Henüz gökyüzü masmavidir ama o der ki, bu havadan yağmur çıkar. Sonra gerçekten gök gürler, bardaktan boşanırcasına yağmur yağar. İşte tam böyle zamanlarda biri çıkar ve şöyle der, aptala malum olur. Peki kimdir bu aptal ve nasıl olur da ona malum olur? İşte bugün bu sözün izini süreceğiz. Evvel zaman içinde Anadolu'nun köy köy, diyar diyar dolaşan dervişleri vardı. Onlara aptal denirdi. Gönlü tok, gözü açık, dünyaya değil, hakikate kulak veren insanlardı. Aptallar bazen bir bağlamayla türkü söyler, bazen bir tekkeye varır, bazen bir köy meydanında halkı toplar, sohbet eder, öğüt verirlerdi. Ama hepsinin ortak özelliği vardı. Sezgileri kuvvetli, kalpleri geniş, akılları açık. Bu yüzden halk arasında onlara büyük bir saygı duyulur, hatta bazıları onlarda bir başka göz var derdi. İşte tam da bu yüzden sezgisi kuvvetli birinin öngörüsü gerçekleşince biz hala şöyle deriz, aptala malum olur. Yani bazı insanlar vardır, olacakları hisseder. Sebebini izah edemezsin ama söyledikleri çıkar. Şurada kavga çıkacak der, çıkar. Bu iş hayırla bitmeyecek der, bitmez. Ya da sadece göğe bakıp bu hava döner der ve döner. Bu atasözünde aptalların kullanılması boşuna değil. Çünkü halk bilgeliği sadece kitaptan değil, hayattan öğrenene de kıymet verir. Ve bilir ki tecrübe de bir ilimdir. Aptala malum olur demek sadece bir kehanet meselesi değil. Aynı zamanda sezgiye, tecrübeye ve kalp gözüne duyulan bir saygıdır. Ve işte bazı sözler vardır, geçmişin bilgeliğini bugünün diline taşır. Bugün aptala malum olur sözünün manasını kavradık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Gümrüklerde yaklaşık 63 milyar liralık kaçakçılık engellendi. Kudüs Valiliği 1300'den fazla İsrailli'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Ayrıntılar bültenimizde. Ahbap soruşturması sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Portakal bilgi sahibi olarak ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Portakal tanık sıfatıyla ifade vereceğiz o kadar dedi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve artık hayatta olmadığına kesin gözüyle bakılan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonundan ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmaları ortaya çıktı. Sonel'in kendisi aleyhine paylaşımda bulunan kişileri yakalattırıp işkence ettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Ankara'da düzenlenen yeni operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. Gümrüklerde yaklaşık 63 milyar liralık kaçakçılık engellendi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri bu yılın ilk yarısında gümrüklerde yaptığı 3433 operasyonda yaklaşık 63 milyar liralık kaçak eşyaya el koydu. Eşinden şiddet gören kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım istedi. Ankara'da bir kadının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eşinden şiddet gördüğünü anlatmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadına psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacağını ve failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki Şehriban Öztürk yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından teslim alınan Öztürk'ün cenazesinin Tokat'ın Almus ilçesi Gökköy'de toprağa verileceği öğrenildi. Kırım-Kongo kanamalı ateşinden ölenlerin sayısı böylelikle 11'e yükseldi. Muğla'nın Fethi ilçesine çıkan orman yangınında alevlerin ilerleme hızı büyük ölçüde düşürüldü. Göcek ve İnice mahalleleri arasında etkili olan yangında dev ağaçların gövdelerinde devam eden yanmalar nedeniyle ekiplerin zorlu mücadelesi gece boyunca aralıksız sürdü. Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Dış gündemle devam edelim. Axios'un ABD'li yetkilileri dayandırdığı habere göre ABD ordusu İran'daki hedeflere yönelik operasyonlarda yeniden B-1 bombardıman uçaklarını kullanmaya başladı. Uçakların İngiltere'deki bir hava üssünden kalktığı ve uçuş takip sistemlerinde İran üzerinde görüntülendiği öne sürüldü. ABD yönetimi ise son saldırılarda B-1 uçaklarının kullanımına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Kudüs Valiliği 1300'den fazla İsrailli'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu. Filistin topraklarını gasp eden 1300'den fazla İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ayrıca İsraillerin baskınına Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili Amit Halevi'nin de katıldığı kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tanker alev aldı. Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı bölgeden geçmeye çalışan 3 petrol tankerinden biri patlama nedeniyle alev alırken diğer 2 tanker geri dönmek zorunda kaldı. Kızıldeniz'e Suudi gemisi vuruldu. ABD İran'ın Huzistan eyaletine füzeyle saldırdı. İran'ın Huzistan eyaletinde ABD tarafından düzenlendiği belirtilen füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
2: Ekonomi.
1: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün saat 14'te yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST endeksi şu sıralarda 14.167 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 23 kuruş, euro 54 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.232, çeyrek altın 10.175, tam altın 40.531, atı altını ise 41.545 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara parçalı bulutlu 31, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 29, İzmir az bulutlu 34 derece, Antalya açık 41, Trabzon ve Van parçalı bulutlu, Trabzon 29, Van 30 derece, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Gaziantep 38, Diyarbakır 41 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bir bidon tozu sulandırmak suretiyle 4-5 litrelik bir suyu bir gün boyunca içmek suretiyle ertesi gün girdim ve yaklaşık 15-20 dakika içinde de bu iş bitmişti. Yani aslında bu kadar basit. Bilmiyorum, benim görmediğim ve bilmediğim daha zor bir tarafı var mı bu iş?
4: Yok, esasında bu toplumdaki yanlış bilgilendirme ve biraz efsaneler, hurafeler nedeniyle işte ağırlıdır, ondan sonrasında topludur, işte şeydir. Esasında kolon kanserinin başlangıcı küçük poliplerden kaynaklanıyor. Yani bağırsağın iç yüzünü örten mukoza dediğimiz tabakadan kaynaklanan ufak poliplerden başlıyor. O polipleri çıktığınız zaman, erken dönemde kolonoskopiyle çıkarıldığınız zaman bunlar tedavi edilmiş oluyor. Kanserleşmesini önleyebiliyorsunuz. Sizin de tarif ettiğiniz üzerine 15 dakika, 20 dakikalık bir işlemle beraber bütün bir hayatınızı en azından 5 sene garanti altına almış oluyorsunuz. Herhangi bir şey saptanmadığı takdirde.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Filipinlerin başkenti Manila'da bir araya geldi. ABD İran hattında sular durulmuyor. Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu düşünülen Daniel Sia Fransa'daki evinde ölü bulundu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Filipinlerin başkenti Manila'da bir araya geldi. İki ülkenin dış politika temsilcileri Manila'da başta Ukrayna meselesi olmak üzere ikili ve uluslararası konuları masaya yatırdı. Görüşme 35 dakika sürdü. Rusya Dışişleri Bakanlığı Lavrov'la Rubio arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı. Buna göre Ukrayna konusunun ele alındığı görüşmede Lavrov, ABD'li mevkidaşına çatışma hattındaki gerçek duruma dair bilgi aktardı. Kiev yönetimine silah tedarikinin sürdürülmesinin ve Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma amacı taşıyan Avrupalı ülkelerin istikrarsızlaştırıcı politikalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Görüşmede Rusya'nın krizin diplomatik yollarla çözümüne hazır olduğu teyit edildi. Taraflar Dışişleri Bakanlıkları düzeyindeki temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bakanlar Kurulu'yla ekonomideki durumu ele aldıkları bir toplantı gerçekleştirdi. Putin, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, dış girişimlere rağmen ulusal ekonomi ve ana sektörlerdeki istikrarın korunduğunu belirtti. Zorlukların geçici nitelikte olduğunu ve genel ekonomik dinamikleri etkilemeyeceğini kaydetti. Avrupa Birliği daimi temsilcileri Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketi üzerinde bir kez daha anlaşma sağlayamadı. Paketin onay süreci özellikle Yunanistan'ın sıvılaştırılmış doğal gaz kısıtlamalarına yönelik itirazları nedeniyle tıkandı. Söz konusu yaptırım paketi 15 Temmuz'da yapılan bir önceki toplantıda da uzlaşı sağlanamaması nedeniyle beklemeye alınmıştı. ABD-İran hattında sular durulmuyor. İran'ın Huzistan Valiliği'nin açıklamasına göre İran'la Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali ABD füzelerinin hedefi oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi. Açıklamada ayrıca eyalete bağlı Endimeşk kenti yakınlarında bir noktanın da ABD'ye ait füzelerce hedef alındığı belirtildi. İran devrim muhafızları Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada Kuveyt'teki Ali Es-Selim Hava Üssü'nde bulunan bir askeri teçhizat deposu, bir Patriot hava savunma sistemi ve MQ-9 tipi İHA'nın bulunduğu hangarın hedef alındığı bildirildi. El Udeyri kampındaki ABD askerlerinin konuşlandığı alanlarla iki helikopter hangarının vurulduğu aktarıldı. Saldırılarda bazı ABD askerlerinin öldüğü ve yaralandığı, çok sayıda helikopter ve İHA'nın ise hasar gördüğü iddia edildi. Saldırılara ilişkin ABD tarafındansa henüz bir açıklama gelmedi. ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladığı öne sürüldü. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD'nin İran'da devrim muhafızları ordusuna ait hedefleri vurmak için yeniden B-1 savaş uçakları kullanmaya başladığı iddia edildi. Bu uçakların İngiltere'deki bir hava üssünden kalktığı ve uçakların izlendiği internet siteleri üzerinden İran'da olduklarının görüntülendiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda bu uçakların kullanıldığını açıklamış, ancak 12 gün önce başlayan yeni saldırılarda bu uçakların kullanımına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı. Kudüs Valiliği 1300'den fazla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu. Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre fanatik İsrailler, İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsraillerin Aksa'nın avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, camiye baskın düzenleyen aşırılık yanlısı grupların 5000 kişiye ulaşma hedefiyle Aksa'ya baskın çağrısında bulunduğu ifade edildi. İsraillerin baskınına Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisinden milletvekili Amit Halevi'nin de katıldığı kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'la nükleer anlaşmaya onay verdi. Trump'ın Suudi Arabistan'a sivil nükleer altyapı kurulmasını ve krallık topraklarında uranyum zenginleştirmesini öngören anlaşmaya onay verdiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde reşit olmayan kız çocuklarına yönelik istismar ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu düşünülen Daniel Siyat evinde ölü bulundu. Fransa'daki evinde ölü bulunan Siyat'ın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Epstein'le 10 yılı aşkın süre çalışan Siyat'ın adı gizliliği kaldırılan ABD adalet belgelerinde 1000'den fazla geçmişti. Venezuela'da deprem bilançosu artmaya devam ediyor. Ülkede 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5.398'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 16.740 olarak açıklandı. Deprem bölgelerinde halen 30 bini gönüllü olmak üzere 60 bini aşkın kişi görev yapıyor. Öte yandan ulusal basında çıkan haberlere göre depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplamda 1463 artçı sarsıntı kaydedildi. Fransa Parlamentosu Uzlaştırma Komitesi 15 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasaklayan tasarıyı kabul etti. Fransa böylece sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Tasarıya göre 15 yaşından küçük çocukların 1 Eylül'den itibaren sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek. Sosyal medya platformlarından hali hazırda açık olan 15 yaş altı hesaplarında 4 ay içinde kapatmaları istenecek. Pakistan'da 19 Temmuz'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar ani sellere ve toprak kaymalarına yol açıyor. Yetkililerin açıklamasına göre şiddetli yağışlarla bağlantılı olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca tarlalardaki mahsuller ve bölge sakinlerinin evleri de zarar gördü. ...1952 yılında Porto Rico açıklarında okyanusa düşen Pan Americana ait yolcu uçağının enkazı 74 yıl sonra denizin 610 metre derinliğinde bulundu. Kazada 52 kişi hayatını kaybetmişti. Radyo Sputnik'tesiniz. Dünyanın haberini aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya Haberi.
2: Siyah.
1: siyasetin bir kanadının da gündeminin bambaşka şeyler olduğunu görüyorum üzülerek. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir açıklama yaptı. Abdullah Gül mesajı verdi efendim. Türkiye dedi bu birikimden, tecrübeden mutlaka istifade etmeli şeklinde bir ifadesi oldu. Cumhurbaşkanlığı tartışmaları, adaylık tartışmaları daha doğrusu yapılıyor ki biliyorsunuz o adayların da açıklanacağı, açıklanmayacağı, kim, hangi parti, hangi blok, hangi adayı öne çıkartacak bu tartışmalar yapılırken ben buradan Ali Babacan'ın Abdullah Gül ismi üzerinde biraz tartışılması için bu açıklamayı yaptığını söylüyorum ama başlık atmak isteseydim, dergicilik yapıyor olsaydım siyasetin dejavu sarmalı başlığını atardım herhalde buraya. Çünkü neden? Eski sayfalardan yeni gelecek umut etmek mümkün değil.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Kalp sağlığını korumak için yalnızca spor yapmak yetmiyor. Uzmanlar günlük hayatta sık tüketilen 3 besinin kalp ve damar hastalıkları riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre beyaz ekmek, rafine karbonhidrat yapısı ve düşük lif içeriği nedeniyle kan şekerini hızla yükseltebiliyor. Bu durumun insülin direnci, kilo artışı ve kalp hastalığı riskini artırabileceği belirtiliyor. Patates kızartması da uzmanların uzak durulmasını önerdiği besinler arasında yer alıyor. Tekrar kullanılan yağlarda oluşabilen trans yağlarla yüksek tuz içeriğinin yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıkları riskini artırabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar pastırma ve diğer işlenmiş et ürünlerinin de yüksek sodyum, doymuş yağ ve koruyucu maddeler nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu ürünlerin sık tüketiminin kalp hastalıkları ve obezite riskini yükseltebileceği belirtiliyor. Kalp dostu beslenmede ise baklagiller, tam tahıllar, keten tohumu ve badem öne çıkıyor. Uzmanlar ayrıca düzenli egzersiz yapılmasının ve sigaradan uzak durulmasının da kalp sağlığını korumada önemli rol oynadığını hatırlatıyor. Uzmanlar beyaz ekmek, patates kızartması ve pastırma gibi yüksek rafine karbonhidrat, tuz ve sağlıksız yağ içeren besinlerin kalp hastalığı riskini artırabileceğini belirterek bu gıdaların tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: E-Devlet'te en çok kullanılan uygulamalar Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri oldu. Yılın ilk 6 ayında SGK hizmetlerine 758 milyonun üzerinde erişim sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijitalleşme sayesinde vatandaşlara daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunulduğunu açıkladı. Işıkhan, E-Devlet'te en fazla kullanılan uygulamanın 288 milyonun üzerinde tıklanmayla SGK tescil ve hizmet dökümü olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim hizmeti yaklaşık 109 milyon kez görüntülendi. Bunu 4A emekli aylık bilgisi, 4A emekli aylık ödeme bilgileri ve genel sağlık sigortası tescil ve prim borcu sorgulama hizmetleri takip etti. SGK hizmetleri E-Devlet kapısında sunulan tüm kamu hizmetleri içindeki kullanımın %9,8'ini oluşturdu. Böylece SGK yılın ilk 6 ayında E-Devlet'in en çok kullanılan kurumu oldu. E-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler yılın ilk 6 ayında 758 milyonu aşkın tıklanmaya ulaşan SGK uygulamaları oldu. En fazla erişim ise 288 milyonun üzerinde tıklanmayla SGK tescil ve hizmet dökümü hizmetine yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
2: İstanbul Üniversitesi'nden akademisyen Doktor Ergün Bacak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Son günlerde sosyal medyada gündem olan iri çekirgeler İstanbul'un birçok ilçesinde de görüntülendi. Vatandaşlarda endişeye neden olan çekirgelerle ilgili uzmanlar, tarımsal üretimi tehdit eden bir durumun bulunmadığını belirtti. İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak, çekirge istilasının detaylarını Radyo Sputnik canlı yayınında şu sözlerle aktardı.
3: Öncelikle beyaz yüzü çalı çekirgesi ismiyle söylediğiniz için bakın türünün tanımlanmış olmasıyla çok mutluluk verici. Çünkü çekirge ilk 2-3 gün önce ilk başta sosyal medyada yayıldığında bu bir çekirgeydi, çöl çekirgesiydi. Farklı isimlerle anılıyor, istilacı çekirgeler diye anılıyordu. Neyse ki bir şekilde bunları düzeltmeyi başarmışız ve beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu artık gündeme oturmuş durumda. Teşekkür ediyorum türün ismiyle söylediğiniz için. Şöyle diyeyim, bu bir istilacı tür değil, bu bir yerli tür. Doğal olarak İstanbul'da yaşıyor, doğal olarak Türkiye'de yaşıyor. Hani şu bizim yerli ve milli kavramı var ya, yerli ve milli çekirgemiz. İstila falan yapmıyor. Öyle 20 santime falan da ulaşmıyor. Arada bazı görüntüler var. Bilmiyorum yapay zekayla mı yapılmış ama bazı görüntüler Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan etçil olan bazı saga çekirgelerinin eklenmesi. Onlar çünkü 20-25 santimetre bulunuyor. Hani sapla saman bazen karışıyor. Biraz da sosyal medyanın aktif olarak kullanılması ve başka yerlere gitmesiyle bambaşka bir boyut aldı. Aslında beyaz yüzlü çalı çekirgesi 5-6 santim boylarında genellikle ot yiyen ama hiçbir zaman tarım ürünlerine aşırı zarar vermeyen, popülasyonu böyle tarım ürünlerine bahçeye zarar verecek miktara ulaşmayan, tarlalarda, tarla kenarlarında, çayırlarda, bahçelerde yaşayan ve erişkinleri uçma yeteneğine sahip olan, erişkinleri aynı zamanda zararlı böceklerle, diğer böceklerle hatta kendi türünü bile yiyebilen hem etçil hem otçul bir tür. Biraz kocaman kafalı, biraz iri bacaklı, uzun kanatlı bir tür olduğu için biraz fazla dikkat çekiyor. Geceleri de aktif olduğu için genelde ay ışığını, yıldızları takip eden bir tür. O nedenle de ay ışığı ve yıldızın yerine şu anda insanların aydınlattığı evler var. Ay ışığı ve yıldızı takip etmek yerine bizim yapay ışıklarımızı takip ediyor. Bu nedenle de evlere giriyor. Tamamen doğal bir olay. Sadece popülasyonu şu anda biraz fazla ve popülasyonun zirve yaptığı dönemlerde birkaç hafta içerisinde kaybolacaklar. Hiç anormal bir şey yok. Aslında biz biraz doğadan uzak kaldık. Doğadan uzak kalan bir nesil biraz da sosyal medyayı fazla kullanınca olaylar bambaşka yerlere gitti. Kimseyi yiyen bir hali yok. Kolay kolay ısırmaz da, hatta bizim derimizi de ısırabilecek kuvvette bir çenesi yok. Sadece bebeklerin, belki küçük çocukların derisine zarar verebilir, onları ısırabilir ama kimseye yiyecek hali yok. Öyle bir durum yok. Hani istilacı dedik ya, istilacı olan bir canlı varsa çekirge değil biziz, insan. İnsan istila ediyor. Onların doğal yaşam alanlarını, çayırları, meraları, otlak alanları istila ediyoruz. Ve dolayısıyla ev sahibi olan çekirge. Biz ev sahibini evinden kovuyoruz. Sonra bizim evimize geldi diyoruz. Dediğim gibi eve gelenlerin de nazik bir şekilde alınıp yeşil bir alana bırakılması, doğal alana bırakılması ekosistem için iyi olacaktır. Hem bu tür için hem ekosistem için değerli olacaktır.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak, İstanbul'da görülen beyaz yüzlü çalı çekirgeleriyle ilgili sosyal medyada yayılan istila iddialarını, çekirgelerin özelliklerini ve neden evlere girdiklerini anlattı. İstilacı olan çekirge değil, insan diyen Doktor Ergün Bacak, beyaz yüzlü çalı çekirgesini istilacı bir tür değil, yerli ve milli çekirgemiz. Türkiye'de ve İstanbul'da doğal olarak yaşıyor sözleriyle tanıttı. 5-6 santimetre boylarında olan bu çekirgeler tarım ürünlerine aşırı zarar vermiyor diyen Doktor Bacak, popülasyonun zirve yaptığı dönem birkaç hafta içinde sona erecek bilgisini paylaştı. Çekirgelerin evlere girmesinin nedenini de açıklayan Ergün Bacak, geceleri ay ışığı ve yıldızlar yerine insanların yapay ışıklarını takip ettikleri için evlere giriyorlar diye konuştu. İstilacı olan bir canlı varsa çekirge değil, insan diyen Doktor Ergün Bacak, biz onların doğal yaşam alanlarını istila ediyoruz, sonra da kendi evimize geldiklerini söylüyoruz ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da aylık bazda %2,2 artışla 89,8'e çıktı. Gümrüklerde yaklaşık 63 milyar liralık kaçakçılık engellendi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,08 yükselişle 14.150 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,13 düşerken holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %1,25 ile madencilik, en çok gerileyense %0,97 ile orman kağıt basımı oldu. Dolar hafta

Avrupa borsaları da dün alıcılı bir seyir izlerken Avrupa Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı para politikası kararları kitlenin merkezine yerleşti. Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü para kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın enflasyon görünümü, enerji fiyatları ve jeopolitik risklere ilişkin değerlendirmelerinin Avrupa piyasalarının görünümünün üzerinde saklanması bekleniyor. Analistler Avrupa Merkez Bankası'nın para piyasalarındaki fiyatlamaların toplantısında faiz oranlarının sabit kalacağına işaret ettiğini belirtti. Asya tarafında da Çin alışı dışında ağırlıklı bir seyir öne çıkarken yapay zekada yatırım ve harcamaların artabileceğine yönelik beklentilerin sürmesi bölge piyasalarında yarı iletken üretimini destekledi. Yapay zeka altyapı harcamalarının güçlü artışıyla bölgedeki çip hisseleri yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı da bugün kapanışa göre yaklaşık %2,74 artarak 96,64 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili de 88,52 dolardan alıcı buluyor. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.265 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.280 liradan, Cumhuriyet altını da 40.964 liradan satılıyor. Yurt içine bakarsak piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Anka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo faizini %37'de sabit bıraktı. Karar bugün saat 14'te açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi Temmuz'da aylık bazda %2,2 artışla 89,8'e çıktı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Temmuz'da aylık %3 artışla 72,3'ten 74,5'e yükseldi. Yüzün üzerindeki değerler tüketici güveninde iyimserliği, yüzün altındaki değerlerse kötümserliği ifade ediyor. En düşük emekli aylığı meclis gündeminde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Teklifte ayrıca memur atamalarında kıdem şartının artırılması, aday sürücülere yönelik yeni düzenlemeler ve turizm sektörüne ilişkin destekler de yer alıyor. Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasıyla desteklenmesi hakkında kanun kapsamındaki desteklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermaye kaynaklarından karşılanmasını öngören 3. madde teklif metninden çıkarıldı. ...2025'te lisans mezunlarında kayıtlı istihdam geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2025 yılında lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı bir yılda %75'ten %73,9'a geriledi. Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler sırasıyla %95,5'la tıp, %90,8'le özel eğitim öğretmenliği, %89,9'la havacılık, elektrik ve elektroniği, %89,8'le matematik mühendisliği, %89,8'le de hemşirelik oldu. TÜİK verilerine göre lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümler ise sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ve kontrol ve otomasyon mühendisliği oldu. Gümrüklerde yaklaşık 63 milyar liralık kaçakçılık engellendi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri bu yılın ilk yarısında gümrüklerde yaptığı 3433 operasyonda yaklaşık 63 milyar liralık kaçak eşyaya el koydu. Haziran'da 22,4 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi. Yargıtay'dan banka işlemleri konusunda kritik bir karar geldi. Yargıtay uzun süredir tartışma konusu olan banka ve sigortalar muamelesi vergisinin müşterinin ödemesi gerektiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme sözleşmede bu yönde madde varsa vergiyi tüketicinin ödemesi gerektiğine hükmetti. Devlet

0: Tatil sözleşmelerinde cayma hakkını kullanan tüketicileri yakından ilgilendiren kritik bir yargı kararına da imza atıldı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi cayma bildirimine rağmen para iadesini geciktiren tatil firmaları ve bu sürece ilişkin yerel mahkeme kararını geçersiz kıldı. Emsa niteliğindeki kararla tüketicinin yasal cayma hakkındaki usulsüz bekletmelerin önüne geçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı 250 uygulama bazlı taksiden sadece 23 tanesi satıldı. Böylece satışa sunulanla alınan arasında %91'e yakın fark oluştu. Yapılan ihalede 23 plaka KDV hariç 6 milyon 140 bin lirayla 6 milyon 250 bin lira arasındaki fiyatlarda satıldı. İBB 12 Haziran 2025'te başlattığı uygulama bazlı taksi taşımacılığı kapsamında düzenlenen ihalenin ilk 8 etabında 633 plaka satarken son ihaleyle birlikte satılan toplam plaka sayısı 656'ya ulaştı. Kahvede rekor üretim bekleniyor. ABD Tarım Bakanlığı dünya kahve üretiminin 2026-2027 sezonunda 189,7 milyon çuvalla rekor kırılacağını öngördü. Üretimdeki artışta Brezilya, Etiyopya, Uganda ve Vietnam'ın rekor seviyeye ulaşması etkili olacak. Bu ülkelerdeki artışın Hindistan ve Endonezya'daki üretim kayıplarını fazlasıyla telafi etmesi bekleniyor. Brezilya'daki güçlü toparlanmanın belirleyici olduğu piyasada kahve fiyatları son 7 ayda %25 geriledi. Çin'de organik ürün satışları 2024'te %22,8 artarak 17 milyar dolara yükseldi. Çin, Fransa'yı geride bırakarak ABD ve Almanya'nın ardından dünyanın 3. büyük organik pazarı konumuna geldi. Organik ürün satışları 2022'de 12 milyar dolar düzeyindeyken 2024'te yaklaşık 17 milyar dolara ulaştı. Pazar 2024'te bir önceki yıla göre %22,8 büyüdü. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Altın Eller Kuyumculuğun sahibi 500 kilo altınla ortadan kayboldu. Buraya İsmail Ağa cemaatinin derneklerinden de altınlar konuluyor. İsmail Ağa cemaatinde ilk defa mı oluyor bu? Yok. Daha önce de bir Fadıl Akgündüz vakası var. Hüküm giydi kendisi. Bir süre sonra cezaevinden çıktı. Çıktığında biz nerede gördük onu? Ahmet Mahmut Ünlü'nün yanında. Caprice Gold diye bir otel temelini Cübbeli Ahmet'le birlikte attılar. Cübbeli Ahmet ne dedi biliyor musunuz? Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum. Caizdir. Kısa süre sonra Fadıl Akgündüz insanları dolandırdı. Yine bu İsmail Ağa cemaatinin birçok sempatizanı ciddi paralar yatırmıştı buralara. O zaman da Ahmet Mahmut Ünlü size zorla mı aldırdım, ben de dolandırıldım, benim de bir iki dairem gitti ifadelerini kullandı.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum Programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
4: Enerjiniz sevdi.
5: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. İstanbul'da sıcağa bağlı ölüm riski 100 yıl sonunda %38 artabilir. Metgün Enerji Yatırımları AŞ paylarının halka arzına talep toplama süreci tamamlandı. Türkiye'de e-araç şarj soket sayısı 45 bini aştı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul'da sıcağa bağlı ölüm riski yıl sonunda %38 artabilir. Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa araştırmacılarının yayınladığı yeni bir çalışma, Paris Anlaşması ve net sıfır hedeflerine uyumun halk sağlığı açısından ne kadar kritik olduğunu net şekilde gösteriyor. Türkiye'de gelecekteki sıcaklığa bağlı ölümler SMIP 6 senaryoları altında Ulusal İklim Eylem Hedeflerine Yönelik Projeksiyonlar adlı çalışma, karbon emisyonlarının yüksek seyrettiği senaryoda İstanbul'da aşırı sıcaklara bağlı ölümlerin 2013-2017 dönemindeki 4000 seviyesinden 2093-2097 döneminde 40.000'e çıkarılabileceği ortaya koydu. Araştırma bu senaryoda sıcağa bağlı ölüm riskinin referans döneme göre yaklaşık %38 artacağını öngördü. 100 yıl sonunda İstanbul nüfusu 21,5 milyon kişi olarak baz alındı. İstanbul nüfusunun 20 milyon kişi olarak baz alındığı 2053-2057 döneminde ise bu rakam 25.504 olarak öngörülüyor. Metgün Enerji Yatırımları AŞ paylarının halka arzında talep toplama süreci tamamlandı. Meten paylarının halka arzı 20-21-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşti. Şirketin sermayesi 544 milyon 421 bin liradan 635 milyon liraya çıkarıldı. Bu artırımdan doğan 90 milyon 579 bin adet payla mevcut ortaklardan Metin Güneş'in sahip olduğu 45 milyon adet payla birlikte halka arz edildi. Toplamda 135 milyon 579 bin adet pay yatırımcıya sunuldu. 1 lira nominal değerli paylar için halka arz fiyatı 20 lira olarak belirlendi. Bu fiyatla halka arz büyüklüğü 2 milyar 711 milyon 580 bin lira seviyesine ulaştı. Yatırımcı gruplara da göre talep oranları farklılaştı. Yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 1,9 katı, grup çalışanları yaklaşık 1,2 katı talep gösterdi. Yurt içi kurumsal yatırımcılarda talep tahsisatın yaklaşık 5,2 katına, yurt dışı kurumsal yatırımcılarda ise yaklaşık 3,3 katına çıktı. Toplumda filtrelenmemiş talep tahsisatın 3 katına ulaştı.

Türkiye'de e-araç şarj soket sayısı 45 bini aştı. Haziran ayında Türkiye'de toplam 10.863 adet elektrikli araç satıldı. Böylece toplam elektrikli araç sayısı 450.038'e ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun şarj hizmeti piyasası aylık istatistikleri raporuna göre 2026 yılı Haziran ayında toplam şarj noktası sayısı önceki aya göre %2 artışla 45.097'ye çıktı. Toplam elektrikli araç şarj soketi sayısının 25.434'ü AC şarj, 19.663'ü DC şarj soketlerinden oluşuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Hürmüz ve Babilmendeb boğazlarına yönelik güvenlik risklerine rağmen Körfez ülkelerinin petrol ihracatının yüksek seyrini sürdürdüğünü bildirdi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un petrol piyasalarına ilişkin yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki çatışmalarda yaşanan son gelişmelerin ardından petrol piyasalarındaki durumun yakından takip edildiği belirtildi. Hürmüz Boğazı'nı ve bölgedeki enerji altyapısını etkileyen çatışmaların tırmanmasının arz güvenliğine ilişkin endişeleri ve piyasa görünümüne yönelik belirsizliği artırdığı ifade edilen açıklamada Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek amacıyla giderek daha önemli hale gelen Babilmendeb Boğazı'nın yönelik tehditlerinde bu endişeleri derinleştirdiği kaydedildi. Açıklamada buna rağmen ham petrol piyasalarının şu aşamada bazı dengeleyici unsurlardan destek almaya devam ettiği ifade edilirken başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Körfez üreticilerinin önemli miktardaki petrolü Hürmüz Boğazı dışındaki alternatif güzergahlar üzerinden küresel piyasalara ulaştırmayı sürdürdüğü, ayrıca Boğaz'dan da sevkiyatının devam ettiği aktarıldı.

0: enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
3: Kardeşim sana ne?
4: Niye soruyorum ama?
3: Yok sen soramazsın canım.
4: Niye soramıyorum?
3: Soramıyorsun bana niye soruyorsun?
4: Hüküm veriyorsunuz.
3: Sen yönetici misin?
4: Yok.
3: Kalk kardeşim burada.
5: Fikir söyleniyor.
3: Kalkmasa da.
5: Sayın savcı.
4: Kimsiniz ki?
5: Lütfen sakin ol.
3: Sen kimsin de bana soru soruyorsun
5: sayın
3: ya?
5: Sayın savcım Ali Bey.
3: Seninle mi konuşacağım ben?
6: Hayır siz diyorsunuz ya sen kimsin bana soru soruyorsun seni kovarım buradan diye o şey kalınca o soruymuş gibi oldu.
7: Ben de diyorum ki kardeşim sen moderatör müsün de bana soru soruyorsun. Ben Anadolu çocuğuyum bunun karşılığını alırsın zaten sen biliyorsun bunu böyle yazınca. İstanbul'dayız buyursunlar kim isterse çayımızı kahvemizi içsin.
6: Peki o çay kahveyi içerken insanlar korkmasın değil mi?
7: Yok azizim ya.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşıyla Manila'da bir araya geldi. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden ikisi adliyeye sevk edildi. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinlerin başkenti Manila'da bir araya geldi. Lavrov, 35 dakika süren görüşmede Kiev yönetimine silah tedarikinin sürdürülmesinin ve Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma amacı taşıyan Avrupalı ülkelerin istikrarsızlaştırıcı politikalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Görüşmede Rusya'nın krizin diplomatik yollarla çözümüne hazır olduğu teyit edildi. Taraflar Dışişleri Bakanlıkları düzeyindeki temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. ABD-İran hattında sular durulmuyor. İran'ın Huzistan Valiliği'nin açıklamasına göre İran'la Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali ABD füzelerinin hedefi oldu. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi. Açıklamada eyalete bağlı Endimeş kenti yakınlarındaki bir noktanın da ABD'ye ait füzelerce hedef alındığı belirtildi. İran devrim muhafızları da Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada Kuveyt'teki Ali Es-Selim Hava Üssü'nde bulunan bir askeri teçhizat deposu, bir Patriot hava savunma sistemi ve MQ-9 tipi İHA'nın bulunduğu hangarın hedef alındığı bildirildi. Saldırılarda bazı ABD askerlerinin öldüğü veya yaralandığı, çok sayıda helikopter ve İHA'nın hasar gördüğü iddia edildi. Saldırılara ilişkin ABD tarafındansa bir açıklama gelmedi. İç gündemle devam edelim. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden ikisi adliyeye sevk edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturması kapsamında Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden ikisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen bir güvenlik kurucusuyla iş insanı adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyonda ise 30 kişi adliyeye sevk edildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 30 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 10.26'da meydana gelen deprem 11,46 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Bursa'da Ezel Akay'ın ikametinde Hint keneviri yetiştirildiği iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde adreste arama yapıldı. Aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviriyle bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ezel Akay ve kardeşi Kazım Akay'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
0: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşıyor. Türkiye saatiyle 11'de başladı bu mücadele ve hemen setlere baktığımızda ilk seti Kanada aldı. Türkiye ikinci setle eşitliği sağladı. Şu anda setlerde 1-1'lik eşitlik var ve 3. set oynanıyor. 3. sette şu saniyelerdeki skorda Kanada 8, Türkiye 4. Şimdi futbol diyeceğiz ve önce Dünya Kupası'na uzanacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi 11'i taraftar oylaması sonucu seçildi. En iyi 11'de şu isimler yer aldı. Kalede efsane kurtarışlarıyla gündem olan Yeşilburun Adaları'ndan Mozinho var. Fransa, İspanya'dan Porra ve Cucurella, Arjantin'den Martinez'e, Fransa'dan Upamecano yer aldı. Orta saha ise İspanya'dan Rodri, İngiltere'den Bellingham ve Fransa'dan Olise üçlüsüne emanet edildi. Forvet'te ise turnuvanın en golcü isimleri olan Arjantin'den Messi, Fransa'dan Mbappe ve Norveç'ten Haaland yer aldı. Temsilcilerimizin Avrupa maceraları sürüyor. Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçında dün akşam Inter Turku'yu ağırladı. Temsilcimiz mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılarak tur şansını Finlandiya'ya bıraktı. Mücadelenin rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü saat 19'da oynanacak. Bir başka temsilcimiz Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'le karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda bu akşamki mücadele saat 21'de başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Gözler Merkez Bankası'nda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 5. faiz kararını bugün saat 14'te açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemiş ve bir haftalı vadeli repo faizini %37'de sabit bırakmıştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.160 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 23 kuruş, euro 54 lira bandında. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.223 lira, çeyrek altın 10.160, tam altın 40.487, ata altın ise 41.505 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Güne yansıyan gelişmelere hep birlikte bakacağız. Ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte anlatılmayanları anlatmak üzere buraya geldik değerli dinleyiciler. Başka bir yerde duyamayacağınız, başka bir radyoda duyamayacağınız anlatılmayanları anlatacağız. Ne var? Simge ne var? Dedikodu var mı? Herhangi bir şey? Yok. Niye? Bugün niye dedikodumuz yok? İşte. Mikail. Alo, Okan Bey yaptı da yapamadı. Onu alo. Simge alayım. Evet. Bak işte olay bu. Görüyorsun. Öğreneceksiniz. Bunları Simgeciğim yardımcı olalım arkadaşa. Hiç mi dedikodumuz yok? Hiç mi bir şey yok? Misafirlerimiz var içeride, radyomuzu geziyorlar. Önemli misafirlerimiz geldi. Çok kıymetli misafir, çok önemli misafirlerimiz. Öyle böyle değil değerli dinleyiciler. Hani belki bir ihtimal önümüzdeki günlerde tanıştırabilirim belki. Alabiliriz radyo programına, konuşabiliriz. Sohbet edebiliriz. Niye bu kadar şaşırdınız? Gayet de alacağız yani. Allah Allah. Bir dedikodu var, alayım. Ayakkabı aldın. Nasıl bir ayakkabı aldın Simgeciğim? Simge ayakkabı almış. Güzel bir marka, iyi bir marka mı? Pahalı bir marka mı? Markayı bana söyle kısık sesle. Efendim? Baş harfini söyleyeyim. Baş harfini söyleyeyim. Markanın baş harfi hanımlar beyler. Bir ayakkabı markası. Baş harfi ne? Nevşehir'in N'si. Güzel mi ayakkabının kendisi? Sen beğendin. Ne kadar para verdin? İki tane aldım bir de. Normalde bir tanesi o fiyat, ikisine bayağı para vermiş değerli dinleyiciler, sevgili Simge. Ben vermem, bu kadar parayı vermem. Parfüm de aldım. Niye iki ayakkabı alana bir de parfüm mü hediye ediyorlar? Onu da başka bir... sevgili Fethi Yılmaz'ın haberi var mı bunlardan? Yok. Sevgili Fethi Yılmaz'a bir numaralı kamerada mıyız? Çekil şöyle kenara, azıcık kendimi göreyim. Sevgili Fethi Yılmaz haber müdürümüz. Aynı zamanda Simge'nin ekonomik durumlarına da böyle arada bir bu kadar çok harcama diye müdahale eden sevgili Selin de öyledir bu arada, Selin Yazıcı. Değerli dinleyiciler, ben buradan o arkadaşlara, sevgili Fethi Yılmaz'a ve Selin'e de söylemiş olayım. Çok para vermiş. Ayakkabılara çok para vermiş. Bu arada devam eden bir karşılaşma var. Değerli dinleyiciler, orada da şu anda birbirlik Kanada ile oynuyoruz. Kadın Milletler Ligi'nde voleybolda sevgili dinleyiciler, 3. set 1-1 durum. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Bugün konuğumuz var sevgili Gözde Buldaş, radyonuzda konuğumuz olacak birazdan hanımlar beyler. Editör masasında sevgili Öznur, bugün biraz durgun, anlamadım, yayından sonra sorarız kendisine. Var mı bir durgunluk? Yok, ben iyiyim. Neyi soracaksın ki yani? Allah Allah. Öznur'un buradaki şey ne? Dövme ne o kolunda? Evet. Sanki kolda başka şey de var da, dövme bir tane var. Ne o? Ha yok, o kolunu görüyorum ben şimdi. Ağaç altında oturan... Ağaç altında oturan, saçları ağacın dalı, öyle yapılmış bir kadın. Niye o özellikle? Var mı bir sebebi? Ha, kadın doğa, onun böyle çok güzel. O da birileri, öyle mi? Ha, böyle minik küçük feministikler, böyle minik aranjmanlar falan, güzel. Hanımlar beyler, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. WhatsApp'tan mesaj yazmak galiba istersiniz diye düşünüyorum. İstersiniz. O zaman WhatsApp numaramız Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Bizim Nurcan zehirlenmişti. Ne kadar rahat söylüyorum ben. Zehirlendi ya, önemli bir şey yok. Balık yemiş. Bana bir gün önce balık yedim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Ben de çok oralı olmadım. Meğer zehirlenmiş. Bayat balıkları mı yediriyorsunuz bize ya? Burada Eminönü'nde yemiş ekmek arası. Bir de balığı da çok sevmiyorum Okan Bey dedi bana. Bu zehirlenme olayı bir süre sonra ortaya çıkıyor. İlk saatlerde falan değil. Biz Nurten Hanım'la konuşmuştuk, sağ olsun anlatmıştı bize. Yani dikkat edelim, ne diyeyim. Ama biraz da siz anlatılmayanlar anlatıyoruz yani. Üzerimize böyle bir sorumluluk yüklenmiş. Biraz da biz kendimiz kaşınmışız. Sloganı böyle belirleyince anlatılmayanları anlatıyoruz. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Ha, Mustafa Hoş'la karşılaştım. Okan ne haber dedi. İyi abi, sen nasılsın dedim. Ne yapıyorsun dedi. Yayına gireceğim abi dedim. Gel beraber yayına girelim dedim. Güldü, güldü ve sessizce oradan uzaklaştı. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Ay ay ay ay hanımlar beyler. Vallahi müthişsiniz ya. Simgeciğim helal olsun. Tebrik ediyorum gerçekten vallahi. Ay. Süper yaptın, süper. Süper yaptın. Harikasın. Oynadık arkada, bayağı bayağı bir coştuk değerli dinleyiciler. Sizler de oralarda. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Şu anda arkadaşlarım dinliyorlar, sevgili Paşa ve Oktay. Yani deniyorum, yıllardır deniyorum. Hani iletişimi kesmeye çalışıyorum, ara veriyorum, uzak duruyorum, arıyorlar açmıyorum, mesaj yazıyorlar, okuyorum, göründü olsun istiyorum, mavi tik oluyor. Onlarda bir şey var. Yani bu kadar şeyi yapmama rağmen hala bana Paşa dinliyorum şu an diye Sputnik'in şeyini çekmiş. Arabada dinliyor, videosunu çekmiş, göndermiş. Nasıl bir şey bu, ben anlamıyorum. Bunlardaki durum ne Simge? Oktay ile Paşa bir vazgeçmiyorlar. Yapıştılar ya, yapıştılar böyle bana yapıştılar. Vallahi billahi ya. Neyse. Onlara da arada bir bu Coco Jumbo çaldım mı bitti gitti, eriyip gidiyorlar. Sevgili dinleyiciler, şimdi hemen şöyle hızlıca gündemi bir toparlayalım. Bu arada bizim Caner elinde limonla dolanıp duruyor rejide. Alkan da onun yanında. Abi ne yapıyorsun sen ya? Bu limon nedir Allah'ını seversen böyle der gibi. Söylemeyeyim onu şimdi ben. Limonlu soda. Limonlu soda canım benim ya. Bu arada Alkan müthiş bir haber yaptı. Alkan, onu bir konuşsak şu Dünya Kupası Dünya Kupası ile ilgili bir istatistik yapmıştım bittikten sonra falan. Değil mi? Ne yaşandı falan filan diye. Kısadan radyoda. Mesela yarın böyle kısacık böyle bir konuşabiliriz, aklında olsun. Güzel olur. Hanımlar beyler, şimdi hemen hızlanalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz bir toplantı vardı gündemde. İlk kapalı kritik toplantısını gerçekleştirdi Soner Doğu toplantı ve yeni parti kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildiği gün Sayın Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecek şeklinde yorum geldi. Onu görüyoruz. Yeni parti olacak değerli dinleyiciler. Adı yeni parti olur mu olmaz mı, onu bekleyeceğiz ve göreceğiz neler olacağını, hep birlikte göreceğiz kıymetli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü bu arada Müslüm Sarı yeni partiye geçenlere dedi ki parti içi çekişmeleri bir kenara bırakıp bu yanlıştan dönme çağrısı yapıyoruz. Bunlara rağmen ısrar ediyorlarsa kendilerinden AK Parti işbirlikçisi olduğunu, bölücü olduğunu, Atatürk'ün partisini bölmek için eylem içerisinde olduğunu açıkça ilan ediyoruz. Bizler bu sürecin karşısındayız şeklinde açıklamalarda bulunduklarını görüyoruz değerli dinleyiciler. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 25 şüpheli tutuklandı. Fatih Portakal ifadeye gitti bu arada, biliyorsunuz bu ahbap soruşturması kapsamında değerli dinleyiciler. Bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti Fatih Portakal. Dün de diğer isimler biliyorsunuz adliyedeydi kıymetli dinleyiciler. Ya dün sosyal medyada bir video gördüm. Bu videoda İstanbul'da 8 aylık hamile eşine tatlı almaya çıkan bir gencin önü 3 kişi tarafından kesiliyor. Dün dedik ya, özür dilerim. Ülkemizde dışarı çıkarken böyle bir endişeyle çıkıyor muyuz? Vallahi işin gerçeği, çıkıyoruz. Çünkü tedirgin oluyoruz. Ne zaman, nereden, ne gelecek başımıza bilmiyoruz. Ya bildiğin hayati tehlike yaşıyoruz yani. İnsanlar evden bir helalleşerek çıkıyoruz yani. O kalmıştı, o da oluyor. Şimdi bakın. Gasp edilmek için önü kesiliyor bir kişinin, kalbi dahil vücudunun 6 farklı bölgesinden bıçaklanıyor. Haberi alıyor eşi ve son durumu kritik hale geliyor. Bir an önce sezeryana alınıyor ve bir süre sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Aile üyeleriyle birlikte hayata tutunmaya çalışıyor tabii. Dünyaya gelen bebekleri sağlık ekiplerinin gözetimine alınmış. Olaya ilişkin bir kişi tutuklandı. Bir şüpheli, diğer iki kişinin yakalanma çalışmaları devam ediyor. Umarım yakalanmıştır yani, ben bu haberi aktarırken bir taraftan yakalanmıştır. Mesele sadece yakalama meselesi değil. Aynı zamanda bu tarz insan görünümlü değişik organizmaları, insana, hayvana ve doğaya zarar veren bu değişik organizmaları, değil mi Simge? Gün yüzü göstermemek. Netiz. Netiz. Yok işte adli kontrol, yok yurt dışı çıkış yasağı, yok işte İHAL indirimi, yok şöyle, yok böyle falan. Arkadaş,
düzeltmeniz gereken bir şey varsa çok rica ediyoruz, düzeltin. Bu kadar basit, açık ve net. Tekirdağ'da 3 gün denize girme yasağı geldi. Bununla ilgili açıklamalar var. 22, 23, 24 Temmuz yarın da geçerli bu. Yasak sebebi rüzgarlı hava ve sert dalgaların oluşturduğu olumsuz deniz koşulları. Bununla ilgili olarak açıklama da geldi. Valilik açıklaması da var. Ya ben sosyal medyada yine gördünüz mü bilmiyorum. Hani bu can kurtaranların şeyleri vardır ya, kenarda böyle kule gibi böyle durur. Orada dururlar, bekleme yerleri falan, can kurtaranların denizde. Onu sökmüşler, suyun içine götürüyorlar. Suyun içine koyup oradan atlıyorlar suya. Şimdi buna yasak işler mi? Şimdi bunu yapana yasak işler mi? İşlemesi lazım. O yüzden de işletebilmeleri lazım. Ne olacak? Orada ceza mı verirsiniz? Başka bir şey mi yaparsınız? Hiç bilemiyorum. Yani şortuna el koyun. Efendim. Ya şortuna el koymasınlar, bizim için iyi olmaz diyor. Doğru, haklısın. Evet. Arkadaşlarım hala dinliyorlar. Aa bak, sevgili Simge dinliyor, bir de bana hani öpücük çocuk öpücük emojisi atmış ya. Şuna bak, şöyle öpücük emoji. Bu ne ya? Paşa bu ne Allah'ını seversen ya? Şuna bak ya. Vallahi ya. Ama çocuk çok tatlı. Öyle emojiler var. Bu da bir acayip yani, yaşı gelmiş 50'ye hala köşede böyle şey mi? Nedir bu, küçük reis stoğu mu vardır? Videomu biriktiriyorlar konuyla ilgili. Ha bakayım, tepki hemen şunu gönder, gülücük hemen bunu gönder diye. Ver az bir şey, bir 30 saniye ver bakalım hadi.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Türkiye'nin en zengin isimleri belli oldu. Simge yok listede. Öznur yok. Kemal ona gelse bile reddetmiştir. Almayın almayın beni almayın. Ya görünür olmamak gibi bir şey var ya bizde. Yani görünür niye olayım? Neler neler duyuyoruz. Kasaya bir sürü milyonlar giriyor. Ama vergi hanesi, matra hanesine bakıyorsun bomboş. Koca bir sıfır var orada. Şimdi Şaban Cemil Kazancı. 5.2 milyar dolar. Bak şimdi ben isimleri söylüyorum ya herkes şeye bakacak. Şaban Demir Kazancı kim bu bakayım? Neymiş ki? Bak hemen bizimki görevi icabı bakıyor şimdi Öznur tabii. O editör olduğu için ama genelde bunu yapan var. Şaban Cemil Kazancı Google'a yazalım bakalım bu kimmiş diye. Hangi firmanın sahibi olduğuna bakıyor insanlar. Efendim 5.2 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin en zengini. Murat Ülker'i geçmiş. 5.2 milyar. Murat Bey'e buradan seslenelim. Murat Bey çalışanlarınızdan bazı arkadaşları tanıyorum şikayetçiler söyleyeyim. Çok uzun saatler çalıştırıyormuşsunuz ve paralarını çok az ödüyormuşsunuz. Sizin haberiniz var mı yok mu bilmiyorum ama Murat Ülker'e buradan seslenelim. Bak 5.2 milyar dolar servetiniz var. Yanınızda sizin şirketinizde çok güzel çalışanlar, efendi terbiyeli insanlar var. Ama onların haklarını hakkıyla vermek de önemli bir durum değil mi? Dikkat edersiniz diye düşünüyorum. Buradan biz söylemiş olalım. Kalemi de düşürüyordum bak az kalsın ya. Nasıl heyecanlandıysam. Feridun Geçgel 4 milyar dolar. Erman Ilıcak 3.7 milyar dolar. Gülme tamam güldün biraz bitsin. Ferit Şahenk 3 milyar dolar servet var değerli dinleyiciler. Ondan sonra zaten Mikail Okan Aslan diye devam edip gidiyor liste kıymetli dinleyiciler. Dinleyicilerimizin içerisinde var mı Türkiye'nin en zenginleri listesinde olanlar dinleyicilerimizin içerisinde? Varsa bize yazarsanız çok mutlu oluruz. 0505-171-66-56 İlk 100'e girmiş olmanızın önemi yok. İlk böyle 5000'de bile olsanız bizim için iyidir. 0505-171-66-56 sevgili Okan. Ya da daha böyle Okancım, canım kardeşim, canım arkadaşım falan. Ya daha da mutlu olurum. Yani ilk 1000 içerisinde olan insanlar, ilk 5000 içerisinde olan insanlar benimle böyle samimi iletişim kurarlarsa çok mutlu olurum. Selamlar demiş. Dinleyicimiz Ahmet Bey göndermiş. Ahmet Bey ne güzel. O da arabadan böyle Sputnik'i paylaşmış. Harikasınız ya. Çok seviyorum sizi. İyi ki varsınız. İyi görevler Okan abi. Ya hep beraber ya hep beraber abi. Tek başına kurtuluş yok demiş. Kim bunu gönderen? Şaban Bey göndermiş. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kenetlenmek, bir arada olmak, değil mi? Birbirimize sarılmak böyle güzel bir şey. Değerli dinleyiciler, Yargıtay kredi sözleşmesinde açıkça belirtilmesi halinde banka ve sigorta muameleleri vergisinin tüketiciye yansıtılabileceğine karar verdi. Anlatıyorum Simge, merak etme. 100 bin lira bankadan ne yaptın? Diyelim ki kredi çekiyorsun. Banka, dur gözlüğümü takayım. Banka sana diyor ki ben sana bu krediyi veriyorum ama devlet benim bu devlet bu işlemden BSMV adında vergi alıyor. Sözleşmeye de yazıyorum. Bu vergiyi sen ödeyeceksin diyor. Sen de bu sözleşmeyi imzalayıp kredi çekiyorsun. Her ay taksit öderken ana para faizin yanında bu BSMV vergisini de ne yapıyorsun? Cebinden ödüyorsun. Şimdi tüketiciler ne yapıyorlardı? Kanuna göre diyor BSMV vergisi devlete karşı sorumlusu ben değilim diyor banka diyor. Tüketici diyordu bunu. Ondan sonra ne yapıyordu? Gidiyor başvuruyordu. Fakat sözleşmeye yazmış olsanız bile devlete ödemeniz gereken vergi kendi verginizi bana ödettiniz. Ben de aldığınız bu vergi paralarını geri verin diye tüketici mahkemelerine ne yapıyoruz? Dava açıyorduk. Tüketiciler gidiyordu dava açıyordu. Ancak Yargıtay ne dedi? Yargıtay şöyle dedi. Dedi ki devlete karşı sorumlu olan evet bankadır ama banka kredi sözleşmesine bu verginin parasını müşteri öder diye açıkça yazdıysa, müşteri de bunu imzaladıysa bankanın bu parayı müşteriden tahsil etmesi gayet yasaldır. Bu durum müşteri için haksız bir şart değildir diyor. Yani özetle artık hiç kimse bankaya gidip devlet bu vergiyi senden istiyor. Sen niye benim kredi taksidime ekleyip benden aldın vergisini ödediğim paraları geri istiyorum diyerek ne yapacaksınız? Dava açıp geri alamayacaksınız hanımlar beyler maalesef. Şimdi orada diyeceksiniz ki. Ya o zaman ben ne yaparım? Kredi çekmem. Ya kredi kullanmam.
Ama ihtiyacın varsa, o krediyi kullanacaksan şayet, yani o krediyi kullanmak istiyorsan, önemli bir ihtiyacın varsa, o zaman ne yapacaksın? Mecbur kalıyorsun. Fakat bu konuyu tabii nedir o? İyiden iyiye sormak lazım. Kime sormak lazım? Sevgili Aydın abiyle konuşmak lazım. Ondan bilgi almak lazım ama vaktimiz şu anda dar. SGK'dan yapılan açıklamada değerli dinleyiciler, emekli sandığı kapsamındaki emekli malül, vazife malülü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 Temmuz dönem zam farklarının ödemesi 24 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Yani yarın bu kapsamda 2 milyon 491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL ödeme gerçekleştirilecek kıymetli dinleyiciler. Bunu da sizlere aktarmış olalım hanımlar, beyler. Voleybolda 4. set ve Türkiye 2-1 önde. Kanada karşısında Türkiye Dünya Kadınlar Milletler Ligi playofflarda 4. set oynanıyor. Türkiye 2, Kanada 1 değerli dinleyiciler. Şu anda hali hazırda oynanan karşılaşma, onu da aktarmış olalım. Simge beni uyarıyor, vakit geldi diyor. Sevgili Gözde, Gözde Buldaş canlı yayında konuğum olacak hanımlar beyler. Ben sizlerden minik bir müsaade istiyorum. Konuğumuzu buraya davet edeceğiz, sonra tekrar birlikteyiz.

0: Sevgili Emre Altun,
1: herkesin merak ettiği de bu. Bu kadar yakışıklı olmayı ve yaşlanmamayı nasıl başarıyorsun abi?
2: Abi bunun hiçbiri beceriyle bir alakası yok. İnan bana öyle. Tamamen ailesel, ırsi, hani genetik derler ya.
1: Sen yaşlanmayacaksın herhalde yani. Öyle bir niyetim var abi. Öyle oluyor mu?
2: Tabii esprisi ama arkadaşlarım da arasında konuşurken ben 35'te bakanlar kurulu kararıyla durdurdum diyorum herkese. Yani çünkü şöyle bir şey var. Rahmetli oldu ikisi de. Annem de babam da. Amin. Olsun. İkisi de yaşlarını hiçbir zaman göstermediler. Hı-hı. Ben ruhun yaşlanmadığını da gördüm onlarda. Son dakikaya kadar son derece iyi ve enerjiktiler. Hayat enerjileri çok yüksekti. Benim de öyledir. Hı-hı. Dolayısıyla yapacak da çok işi var ya. Hı-hı. Yaşlanmaya vaktim yok ya. Hiç de düşünmüyorum açıkçası.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te çok güzel bir hanımefendi konuğumuz. Bir de yorgun kızcağız, ta nerelerden geldi ya. Nereden geldi? Gözde Buldaş canlı yayında konuğum. Nereden geldi?
1: Antalya'dan geldi.
0: Antalya'dan.
1: Evet.
0: Şimdi bak, çok özür dilerim. Şimdi baktığınız zaman hani çok güzel değil mi Allah'ını seversen? Simge, Alkan. Ne diyorsunuz? Alkışlıyor muyuz abiciğim? Alkışlıyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir de İzmir Antalya arasında böyle bir trafik.
1: Evet.
0: Antalya'da sahne alıyorsun.
1: Evet.
0: İzmir'de yaşıyorsun.
1: Evet.
0: Yoğunluk daha çok yaz sezonunda mı Gözde?
1: Yani aslında yaz kış fark etmiyor. Hı. Biz hiç yerimizde durmuyoruz çünkü devamlı çalışıyoruz. Ama yani atıyorum şöyle haftanın 5 günü kışın iş yapıyorsak haftanın 6 günü yazın iş yapıyoruz. Yani
0: kışın çok... haftanın 5 günü iş mi yapıyoruz?
1: Biz doldurmak istesek dolduruyoruz ama çok da kendimizi yormaya gerek yok diyoruz. Yüzümüzü eskitmeye gerek yok diyoruz.
0: Vay arkadaş ya ama gerçekten.
1: Yazın çok yoğun. Ya.
0: Bir şey söyleyeceğim, sahne nasıl, ne kadar sürüyor, kaç saat sürüyor?
1: Şöyle hiç ara vermediğimiz zamanlar da oluyor konserlerimizde. Yaklaşık 2 saatin üstünde 2-2,5 saat sürüyor. Ama ara verdiğimiz konserlerde bazen bu 3 saate de çıkıyor. Çünkü yarım saatlik bir molamız oluyor. Öyle çok rahat. Zaten ben hiç sahneden inmek istemiyorum.
0: Ciddi misin?
1: Evet
0: ya?
1: Her şeyi unutuyorum. İnme mikrofonu aldığım an her şey bitiyor bende.
0: Ne dedin? Anlamadım. Ha, anladım. Tamam. 2 saat sürüyor. Ara verdiğin zaman biraz daha uzayabiliyor.
1: Aynen, ara verdiğimiz zaman bir yarım saat daha uzuyor.
0: Şey, ilk sahneyi hatırlıyor musun?
1: İlk
0: çıktığın sahne.
1: Of, şu an bile kalbim küt küt atıyor.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Neresi?
1: İzmir'de çıkmıştım. İlk
0: kaç yaşındaydın?
1: İlk sahnemde 18.
0: 18 yaşında.
1: Yaşındaydım, evet.
0: Şimdi. Nerede? İzmir'de nerede?
1: İzmir'de.
0: Hani bir yer mi? Bir...
1: Tabii bir mekan.
0: Mekanda çıktım.
1: Evet, bir mekanda çıktım. Çok güzel, o zamanın en iyi mekanlarından birisiydi.
0: Kalabalıktı.
1: Çok kalabalıktı. Zaten ben bütün akrabalarımı toplayıp gittim ilk sahnem olduğu için. Hani belki alkışlamazlar, gülümsemezler, heyecan yaparım diye. Yaklaşık 100 kişilik mekanın 60 kişisi sadece benim akrabamdı.
0: Hayır, bir de var ya, tanımıyormuş, ayağına yatıyorlar ya orada.
1: Of, gerçekten ya. Zaten hepsi ya, çok ya, çok heyecanlandım. Çok başka bir yer orası. Çünkü ilk sahnem, sahnede nasıl durulur, nasıl mikrofon tutulur, nasıl hareket edilir, dans etsem acaba abartı kaçar mı? Hani konuşayım mı, konuşmayayım mı? Zaten iki kelimeyi bir araya getirebilen birisi asla değilim. Şu ana kadar çok iyi bile konuştum yani, öyle söyleyeyim.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Yayından evvel sevgili Habil burada, sağ olsun Habil Ceyhan. Sevgili Gözde ile bizim buluşmamıza vesile oldu sevgili, evet. Murat bir taraftan. Ondan sonra onları çıkardık baya baya, abi siz çıkın dışarı dedik ya, Allah Allah.
1: Evet, gerçekten, ama çok başka bir şey.
0: Niye
1: yani.
0: Sen çekingen, utangaç bir insan mısın?
1: Asla ya, aslında değilim ama böyle atıyorum böyle programlarımızda ben birazcık elim ayağım titreyerek geldiğim için.
0: Yok be, rahat gördüm ben seni. O 18
1: hiç
0: yaşında
1: rahat değilim.
0: Hala değil misin? Su dökelim. Bir kova su alabilir miyiz?
1: Yok yok. Ya sahnede aslında yaklaşık bine yakın insanla şarkı söylerken hiçbir şeyim yok.
0: Ciddi misin ya?
1: Ama
0: orada
1: ben böyle hani oturayım 2-3 kişiyle beraber böyle sohbet muhabbet arasında, hadi bir şarkı söyle Gözde dedikleri zaman benim bütün başımda aşağı kaynar sular dökülüyor ve asla okuyamıyorum.
0: Allah Allah.
1: Yani asla sahnedeki gibi o performansı sergileyemiyorum.
0: Sahneyle normal hayat birbirinden farklı yani, öyle
1: çok
0: mi?
1: Çok farklı.
0: Ama senin en çok kendini rahat hissettiğin yer sahne.
1: Sahne, evet. Evim çok... çünkü orası benim.
0: Aa, çok güzel aslında. Ya. Vallahi çok güzel. Ben bir şey soracaktım demin seninle konuştum. Unuttum, böyle aklıma geliyor. Alkan, unuttum ya. Soruyu unuttum. Çok önemli bir soruydu. Çok sahneyle ilgili bir soruydu ama... Bak, onu hatırlayacağım. Hatırlarım ben. Takmayayım inşallah ben ona. Heh, 18 yaşından bugüne gelene kadar değişim oldu mu peki?
1: Çok.
0: Ne gibi değişiklikler oldu sende? Mesela?
1: Kişisel olarak kendimde mi? Yoksa genel olarak
0: kendinde,
1: sahne...
0: müziğinde, işte bu sahneye ilk çıktığında yaşadığın heyecan. En azından şimdi akrabaları çağırmıyorsundur. Gözde, ne oldu? O zaman bizi çağırıyordun. Şimdi aradı, telefon açıyoruz, telefonlara
1: cevap
0: dönmüyorsun.
1: Cevap bile vermiyorum yani. Artık öyle olduk yani. Artık hepsiyle öyleyiz. Şaka yapıyorum tabii ki de. Şaka yapıyorum. Eve almayacaklar beni gidince. Ya şaka bir yana.
0: Gözde'nin teyzesinin oğlu mu hatta? Alalım.
1: Eyvah. çok da sever beni.
0: Var mı? Ben bu arada akrabayı salladım.
1: Kuzenlerim, teyze oğlum var, evet. Doğru.
0: Ay Allah'ım ya.
1: Şu yayına katılmaması gereken en gerekli kişi o da dayım. Yani sakın gelmesin.
0: Ciddi misin ya? Niye?
1: Mahveder beni.
0: Niye? Çok mu uğraşıyor seninle?
1: Çok anlaşamıyoruz çok.
0: Hadi ya.
1: Çok seviyoruz birbirimizi ama anlaşamıyoruz yani.
0: Anlaşamıyorsunuz, anladım. Peki buradan dayımıza ismi ne?
1: Kenan.
0: Kenan dayıya selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ben seni ararım sonra.
1: Eyvah.
0: Konuşuruz. Yani. Alkan numarayı mesaj at arayacak diye.
1: Vallahi ben verebilirim şu an.
0: Canım ya. Şey soruyorum. 18 o ilk sahneden bugüne gelene kadar hakikaten ne değişti? Yani hem müzikal anlamda soruyorum hem de kişisel olarak soruyorum. Çünkü bir de konuşuruz. O Ses Türkiye hikayesi de var. Evet. Ama ben bu süreçte, bu yaşadığın süreçte kim şu anda bambaşka bir noktadasın, bambaşka evet. bir yolculuğun içerisindesin, üzerine doğru yürüdüğün hedeflerin, hayallerin var ama şu ana gelene kadar ne gibi değişiklikler oldu Gözde?
1: Ya hiç kolay olmadı, hiç kimsenin hayatına pembe tepsili sunulmadı hiçbir şey. Benim de aynı zamanda böyle geçti süreç ama 18 yaşımdan bu yaşıma kadar eğitim kimliğimi tamamladım, eğitimimi tamamladım, konservatuvar mezunuyum. Aynı zamanda kendimde çok farklı şeyler keşfettim. Yani aslında ben her tarz şarkıya yatkın bir sese sahipmişim. Fakat bunu karşımdaki dinleyicilerimden duyduktan sonra yani ben dedim ki ya okuyamıyorsun Gözde, ya acaba sen okuyormuş gibi mi yapıyorsun kendince? Atıyorum ben türkü de söyle,

0: Ya muhteşem ya. Çok güzel değil mi Öznur? Çok güzel değil mi ya? Hakikaten sesine yüreğine sağlık. Bizim editörlerin hepsi türkü manyağı. Çok seviyorlar türküyü.
1: Ben de öyle.
0: Bu arada gerçekten çok güzel. Tebrik ediyorum. Hiçbir hazırlık olmadan kolay bir şey değil yani. Çünkü sesini koruman lazım, bir açılması lazım
1: falan. Bir de saatlerimiz sabah olduğu için yani daha uyanamadık
0: daha
1: bile.
0: Daha uyanamadık
1: yani,
0: saatler. tarz olarak dedin. Sen önce şu aradaki değişiklik sürecini bir tamamlayalım. Ondan
1: evet.
0: bahsediyordun. Ondan sonra hangi tarzlar var? Her tarz var mı? Senin için zor oluyor mu, olmuyor mu? Evet. Buna da konuşalım.
1: Ya kendimde çok şey değiştirdim. 18 yaşında çıktığım sahneden bu yana konuşma tarzım. Artık insanlarla tane tane konuşuyorum. Hı hı. Yani o sanatçı kimliğine bürünmek için bazı yollardan, bazı şeyleri meşakkatli yollardan geçmek gerekiyormuş.
0: Hı hı.
1: İlk başlarda bu bana çok böyle absürt geldi. İşte hani bu hayat böyle miymiş demeye başladım. Ama aslında doğru olan buymuş.
0: Hı.
1: Ben yanlış tarafındaymışım. Şimdi sevgili Murat Bey'le bir yola girdik. Onunla çalışıyorum. Çok mutluyum. Çok gururluyum. O bir menajerlik dışında hem bana aile oluyor.
0: Ne güzel.
1: Evet, gerçekten çok şanslıyım o konuda. İyi ki yollarımız kesişmiş. Çünkü bana o bu hayatta o zorlu yoldan değil de o zorlu yolun kolay kestirmelerinden gitmeyi öğretti.
0: Çok güzel.
1: Hiçbir zaman kimseye muhtaç olmamayı, aynı zamanda çok çalışıp istediğin her şeye ulaşabileceğini devamlı hani aşılayan insanlar
0: Buna
1: olur ya
0: inanıyorsun
1: hayatında
0: yani.
1: Ve ben buna çok inanıyorum. Ya aslında ben çok çalışkan bir kızım.
0: Hı hı.
1: Ama bazen işime gelmiyor.
0: Üşengeçlik de mi var?
1: Üşengeçlik çünkü burcumdan dolayı mıdır ya da bir İzmir kızı olduğum için o İzmir kızlarında bazı böyle aman sonra yaparım. Yani bir bardak su istersin babam. İşte hani tamam baba getiriyorum deyip aslında 3 saat sonra götürmüşlüğüm de var. Tam olarak
0: Baba
1: öyle.
0: uyuyakalmış.
1: Baba evet ya yazık.
0: Evet hatta mı baba?
1: Allah'ım.
0: İsmi ne?
1: Mustafa.
0: Mustafa abi.
1: Eyvah. Canım babam seni çok seviyorum.
0: Mustafa abi seni de arayacağız.
1: Birazdan.
0: Su ile ilgili konuşacağız.
1: Eyvah. Yani kendimde çok şey değiştirdim. Konuşma tarzımdan tutun oturma tarzıma yani stilistimdir odur budur. Her
0: İşin...
1: şey çok değişti. Yani ben işin tam olarak profesyonel kısmına kendimi adamış bulunmaktayım yani.
0: Onu söylüyorum. Yani iş aslında olması gereken bir amatör ruhla başlayıp profesyonelliği ona dahil ederek daha böyle sağlam adımlarla ilerlemek lazım galiba.
1: Evet.
0: Şaka bir yana da ailenle ilgili ailenden bu anlamda da istediğin desteği yani sen müzik alanında yürüyeceksin o alanı istiyorsa o desteği aldın mı hep hayatın
1: Sonsuza
0: boyunca?
1: kadar.
0: Öyle mi?
1: En büyük destekçilerim onlar
0: Çok
1: benim.
0: güzel.
1: Yani ben çok küçüktüm. Hep gitar çalmak isterdim. O zaman çok durumumuz el vermezdi böyle. Genel olarak maddi durum olarak. Babam bir gün uyandım yanımda yatağımın yanında gitar var böyle. Ve hep
0: Vay.
1: istediğim gitar doğum günü hediyesi olarak almış. Hala da saklarım o gitarı. Hala da çok iyi bir gitar ve yani şu an satmak istesem maddi değeri de
0: Ah.
1: benim için çok yüksek. Manevi değeri zaten çok yüksek. O yüzden asla satmıyorum yani o
0: Ah
1: gitarı.
0: canım
1: Ölene
0: Mustafa
1: kadar
0: abi ya.
1: saklayacağım onu.
0: Mustafa abi sen kızmakta çok haklısın ya. Sen gitarı al getir uyurken
1: Bir
0: yanına koy. Bir
1: bardak su
0: bardak su gelmesin.
1: getirmesin.
0: Olacak şey mi ya? Vallahi çok dertliyim. Bu konuyla ilgili arayacağım seni. Şimdi gelelim derdime derman. Bizim Çağrı'nın imzası var burada. Onun parmakları
1: Evet.
0: gezmiş. Çağrı Kaymak burada konu kalmıştık. Çok güzel şarkıları imza atıyor. Çok
1: Evet.
0: da efendi, çok da severim. Çok da tatlıdır. Sevgili Çağrı'ya da buradan selamlar olsun. Sözü müzik ona ait. Aranje de, şimdi bak aranje çok önemli. Aranje çok önemli çünkü aranjede Asil Gök var. Bir dakika, Asil Gök var değil mi?
1: Evet Asil Gök.
0: Ama vokal kısmında bir de bir sürpriz daha var. Asil'le beraber tabii ki sevgili Derya da var.
1: Evet
0: Derya Ulu da
1: Derya.
0: var. Bir de

0: Sen çok seviyorsun onları değil mi?
1: Çok.
0: Onları başka bir yere koyuyorsun. Çok.
1: Belki gözlerim içi bile parlıyordur şu an yani. Aynen o kadar öyle. Çok seviyorum. Hmm. Ben yıllardır aynı ortamda bulunmayı bırakın fotoğraf çekimi hayaliyle yaşayan küçücük bir kız çocuğuydum. Hı-hı. Şimdi büyüdüm. Onlar da benim yoluma ışık oldular. Hı-hı. Çünkü yani hiç kimsenin yapmayacağı şeyi yaptılar. Şimdi şu an abi kardeş, abla kardeş gibiyiz.
0: Çok güzel.
1: Ne zaman istesem derdim olsa ararım, konuşuruz. Hı hı. O yüzden onların desteği sonsuz olarak inanıyorum ben buna. Onları çok seviyorum. Yani yıllardır hayalini kurduğum bir anı yaşadım bana. Ben yani Asil Gök'le beraber stüdyoya girip şarkı okumak anlatılmaz bir şey yani. Ya. Bir
0: nasıl de oldu bunun hikayesi, şarkının nereden, nasıl gerçekleşti, ne yaptınız, nasıl filizden dolayı?
1: Valla şarkı bir gün geldi Murat Bey'e, Çeşme'deyiz, yazlıktayız, oturuyoruz hep beraber. Gözde de böyle bir şarkı var dedi, denemek ister misin dedi. Ben de çok mükemmeliyetçi bir insanım. Hı. Yani her şeyi beğenmem. Murat Bey de öyle aslında. Biz beğendik şarkıyı. Hı. Sonra kimin yazdı diye sordum. Hani bilinen birisi mi acaba diye. Sonra Çağrı'nın ismini söyledi. Ona ekstra daha sevindim. Çünkü bizden biri yani sonuç olarak. Evet. Genç bir yetenek. Kalemine sağlık. Çok başka bir çocuk çünkü. Çok başka yazıyor. Dinledik. Şarkıyı dinledikçe önce ben bestesini dinlerim. Sonra sözüne odaklanırım. Şarkıda herkes ya öyle bir şarkı yazmış ki aslında dinleyen herkes kendince bir şey için yorumlayabilir. Kendi sorunlarına göre yorumlayabilir aslında yani.
0: Herkese başka duygular hissettirebilir yani.
1: Evet, kesinlikle
0: yani.
1: Öyle. Ya illa aşk acısıdır, odur budur değil yani. Kendi
0: sen
1: hayat hikayelerinden bir parça
0: peki?
1: Bulabilir.
0: Sen ne hissettin?
1: Ben genel olarak her şeyi hissettiğim için yani bir şeyi bütünlemedim, bir şeye bağlamadım onu. Genel olarak hayatımın akışından bahsediyor. Tam böyle bir şeyler olacakmış gibi oluyor, olmuyor. Sonra ben ümidi kesiyorum ama sonra başka bir şey çıkıyor karşıma. Onun gibi bir şey. Ben onu düşünerek kendimde buldum o şarkıyı. Daha sonra Murat Bey'le konuşurken işte aranjinin kim yapısın, hani kime verelim falan diye. Bir gün bir baktım telefonla Asil Gök'le konuşuyor.
0: Allah Allah.
1: Ben
0: siz o ana
1: zaten
0: kadar tanışmıyor muydunuz?
1: Asil Gök'le mi? Ya şöyle tanışıyorduk, takipleşiyorduk, işte konuşuyorduk abi kardeş gibi ama hani bu böyle bir samimiyetimiz çok yoktu. Daha sonra ben heyecandan zaten elim ayağım titriyor ya. Kendimi ne yapacağımı bilemiyorum. Havuza mı atayım, oraya mı gideyim, üst kata mı koşayım, ne yapacağımı bilemiyordum.
0: Ne yaptın? Havuza mı attın,
1: vallahi
0: üst kata mı koştun?
1: Valla büyük ihtimalle havuza attım. Önce üst kata çıkıp spor veriyorsa yapıp havuza atladım büyük ihtimalle.
0: Hayır, bari bir şey yapacağız en azından, bir bütün haline getirin bunu.
1: Değil mi? Hepsini tam olarak yaptım. Heyecandan zaten sesim titriyordu. Telefonu bana uzattı, benimle konuştu. Ya çok çok başka bir şey yani, ben onu tarif bile edemem. Daha sonra aradan yaklaşık 2-3 hafta geçti çünkü onların bir turnesi vardı. Turneleri bitti, bizi aradılar, ben de o sırada şarkıyı kendimce yorumlayıp oturtmaya çalıştım. Asil Gök, sevgili Asil Gök aranjeyi tamamlamış, bizi çağırdı stüdyoya. Ben aslında çok kasılırım ve zaten kalbim çıkacak gibiydi o an. Yani nasıl şarkı söyleyeceğim, yapamam, edemem çünkü o kadar mükemmel insanlar ki anlatamam yani. Daha sonra beni
0: bu
1: o kadar
0: sende hala devam ediyor mu
1: ben
0: bu arada?
1: Ben de hala yani şu an Asil Gök deyince bile ya da Derioğlu deyince bile kalbim çıkacak gibi.
0: Yani onların olduğu bir ortamda zor diyorsun yani.
1: Çok
0: öyle
1: zor.
0: Mi? Allah Allah.
1: Aslında zor olan bir şey yok. Onlar o kadar kolaylaştırıyor ki su getiriyor. Yani koskoca Asil Gök şimdi gidiyor su getiriyor, çay demliyor vesaire. Hani benim rahat olmam için
0: ya
1: o gün
0: baya
1: de Murat
0: baya adamı kendine hizmet ettirmiş, tamam
1: hayır
0: mı?
1: Ya.
0: Baya baya çay demlettirmiş, su içirmiş.
1: Canım
0: Asil
1: abim.
0: Şunu alabilir miyim, bunu alabilir miyim falan. Asil yani yemek memek de bir şey de yok yani, aç acına bizi burada oturtturuyorsun falan. Her şeyi yapmış adama. Bir de yanında sevgili Derya Uluğ da.
1: Ay.
0: Yani kızcağız o konserden bu konsere koşarken
1: sonra gitsin Gözde'ye su koysun.
0: Bir de Gözde'nin yanına gelsin. Gözde'ye hizmet. Vallahi billahi ya, nasıl bir sanatçısınız siz
1: çok
0: ya. Gerçekten
1: ama.
0: Helal olsun size. Ama yine de
1: bir daha yüzlerine bakamayacağım bu konuşmadan sonra.
0: Yok yok yok. Gerçekten ikisine de buradan
1: kocaman
0: sevgilerimizi
1: evet
0: gönderiyoruz. Asil de yeni bir çalışma yaptı, bitirdi.
1: Evet,
0: çok da güzel,
1: bekliyoruz.
0: bomba gibi geliyor, heyecanla bekliyoruz.
1: Evet.
0: Sonra bir şey, Derya Uluğ'un vokalde olma fikri
1: sürprizdi o.
0: Öyle mi?
1: Evet, benim hiçbir
0: onlardan
1: şekilde haberim
0: fikir?
1: Yoktu. Büyük ihtimal Asil abiyle beraber onlar otururken, çünkü düzenlemesini onlar kendileri yaptı.
0: Aa,
1: Derya Uluğ'da
0: senin hiç haberin de
1: benim
0: yok.
1: Benim haberim yok. Bana çok sürpriz oldu çünkü ben Ya bana kaydı attılar. Hı. Val dosyası atıldı. Sana bir sürprizimiz daha var. Hı. Yazılmış. Allah Allah diyorum. Sonra açtım şarkıyı. Yani aranjede bir değişiklik mi var yoksa bir şey mi eklendi diye. Bir duymaz mıyım ben Derya'nın sesini?
0: Allah Allah. Back vokalde
1: o var. Yani gerçekten hani o tamamen sürpriz. Çünkü biz hani hiç öyle bir şeyin ricasında bile bulunmadık. Hı-hı. O kalbinden geçtiği gibi hissederek yapmış. Çok yani ne kadar teşekkür etsem çok azdır
0: ya
1: yani.
0: Ya pardon da şimdi Derya Ulu gibi bir isim düşün yani. Hani normalde insanlar gider vokal için değil mi yani, başka bir şey yani.
1: Evet.
0: Müthiş müthiş bir şey. Hem senin için güzel bir şans, güzel bir sürpriz.
1: Kesinlikle.
0: Sen aranje ile ilgili herhangi bir değişiklik falan istedin mi?
1: Ben istememe gerek bile kalmadı.
0: Beğenmediğin bir şey olmadı değil
1: yok,
0: mi?
1: Yok. İstememe gerek bile kalmadı. Tam olarak ne istiyorsam fazlası bile vardı yani.
0: Ben de söyleyemezdim zaten Gözde. Senin gibi hissetsem. Ya çocuğa su getirttir de kaba şimdi bunda. Bu gitarı kemana çevirsek mi falan diye.
1: Gerçekten ya vallahi billahi. Asil abicim, Derya ablacım, kocaman öpüyorum.
0: Sevgiler,
1: çok
0: sevgiler gönderiyorum. Sen şarkı, sen söz müzik sende de var.
1: Var evet.
0: Yazıyorsun. Küçüklüğünden beri mi?
1: Yo ya ben çok küçüklüğümden beri değil de ben yaklaşık bir 4-5 senedir falan kendimce böyle bir şeyler karalıyorum ama onları böyle tonsuz raflara kaldırdım. İleride
0: gelecek mi zamanın?
1: Zamanı gelince neden olmasın?
0: Şimdi yeni ama bu yeniler çıktığında hep bütün konuklarımızla konuşuyoruz Gözde. Algoritma dedikleri bir şey var. Kısa zamanda hep şarkıları getirmek gerekiyor evet. Deniliyor. Sende de yeni hazırlıklar
1: var.
0: Biten bir şeyler mi var yoksa henüz daha stüdyo aşamasına girmediğin planda olan şeyler mi?
1: Yok, planda olan şeyler var. Bir tane stüdyo aşaması bitti.
0: Ha, güzel.
1: Her şey hazır. Sadece böyle kendimizce çelişiyoruz. Acaba hani şu an mı sırası yoksa bir ay daha bekleyelim mi?
0: Var mıdır öyle tarih şeyi falan? Daha astroloji, bu tarihlere falan bakar mısın?
1: Ben bakmam da benim kuzenim bakar ve her şeyi noktasına noktasına kadar bilir. Ona bir baktıracağım iyi dediniz yani.
0: Ha, doğru mu oluyor yani?
1: Doğru. Evet evet kesinlikle öyle. Yani çünkü ben bu işe Murat Bey'le tanışmadan önce bir 4-5 ay öncesinde kadar baktırmıştım o süreçte. Yaklaşık 3 ay sonra karşına öyle birisi çıkacak ki senin elinden tutup omuzundan bütün yükleri alacak ve sen hani çok kolay bir şekilde hayatını idam
0: vay
1: ettireceksin
0: be,
1: dedi.
0: Vay be, bak beni nasıl anlatmış görüyor musun?
1: Baktırırız sana.
0: Bak beni nasıl anlatmış görüyor musun? Karşına biri çıkacak, bir anda
1: evet,
0: üzerindeki
1: doğru.
0: Bütün yükleri alacak. Caner, şahitsin, Okan değil mi? İsmimi direkt söylememiş.
1: Bir Okan dememiş, doğru evet.
0: Buradan kuzene de sevgiler evet. Selamlar gönderelim. Şarkı peki yeni bir şarkı mı, cover mı, cover yapıyor musun?
1: Cover arada? Yapıyoruz. Şimdi şöyle bir proje haline dönüştüreceğiz onu.
0: Aa güzel.
1: Aslında yani burada söylemem.
0: Ya pardon da söylemezsen ben giderim. Otur burada tek başına ne anlatıyorsun anla.
1: Ya aslında şöyle bir şey düşünüyoruz. Buradan sevgili dinleyicilerimiz de haberi olsun. Ben şöyle bir başlık düşündük biz Murat Bey'le beraber. Sevdiklerimin ruhundan.
0: Aa çok güzel.
1: Bunu da ilk defa burada söylüyorum çıktıktan sonra.
0: İşte ya Sputnik'e özel bir daha söylesene.
1: Sevdiklerimin ruhundan.
0: Ne bu?
1: Bu bir cover. Akustik
0: öyle
1: bir
0: mi?
1: Proje olması için proje yani onu düzenliyoruz şu an. Nasıl yaparız? Nasıl bir dizayn hangi mekanda çekeriz? Of. Şu an bunların hepsi ilmek ilmek çünkü biz dediğimiz gibi ben çok mükemmeliyetçiyim. Arkama dönüp baktığımda yıllar sonra ya bunu mu yapmıştın? Bu ne Gözdeciğim ya? Demek değil de hem kendim demeyeyim hem de dedirtmek istemiyorum.
0: Şeyler belli mi? Şarkılar ve sayıları hangi şarkılar oldu belli mi Gözde?
1: Vallahi kesin bir Sezen şarkımız var. Sezen Aksu şarkımız var çünkü.
0: Efsane olacak.
1: Ya genel olarak bütün sevdiğim sanatçıların hepsinin
0: şarkılarını
1: kendimin kendi ruhumda hissettiğim o kalbimde hissettiğim duyguyu dinleyicilerimize aktarabilmek için en sevdiğim en rahat ve en zor şarkıları aslında en rahat dediğim ondan bahsediyorum ve gerçekten o duygusunu karşıya geçirebileceğim şarkıları seçip sevdiklerimin ruhundan
0: müthiş bir şey.
1: Böyle bir yapacağız bakalım.
0: Zaten şöyle bir şey var, biz bir şarkıyı birinde dinlerken ona eşlik edemiyorsak eşlik edemediğimiz, çıkamadığımız noktada ulan fena söylemiş falan diyoruz. Mükemmel olduğunu oradan anlıyor insanlar. Bu arada akustik zor bir proje.
1: Çok zor.
0: Yani o, bir de şarkılar diyorsun, akustik mekan, onun çekimi, ondan sonra kıyafetler, yani bunlar başlı başına hem uzun zamanlı hem de çok masraflı işler.
1: Evet, çok zor ama ben üstesinden geleceğimi biliyorum.
0: Helal olsun ya, be. Yakın zamanda olacak mı bu?
1: Yakın zamanda, evet.
0: Sabırsızlıkla bekliyorum vallahi. Şu arkadaşlardan bir tanesini Gözde ulaşıp çeker misin lütfen? O, onu çekebilirsin yanına. Ha, al öyle.
1: Ay, ne çıkacak acaba?
0: Ya bunun da içinden ne çıkar Allah'ını seversen? Soru
1: çikolata
0: sordum.
1: Falan olsaydı keşke. Niye sordunuz bunu?
0: Ya çikolata diyen var, altın diyen var, para diyen var. Acayip, ben bir, ne yapalım biz buraya bir ayrıdan bir çikolata şeyi koyalım.
1: Zor soru yok değil mi zaten?
0: Yok yok, zor soru yok, merak etme. Onları bir direkt ben soruyorum.
1: Ha, okey, verecek misin?
0: Hayır canım, sen aç onu, sert davranabilirsin. Ben de Allah. Şaşırdım. Allah. Ne Allah?
1: Çok soru. Uzun bu soru ya.
0: Ne, tamam, bir dakika mı kaldı saat başına? Heh. Evet. Ne diyor? Gözde soruyu okuyor ama biz aldı soruyu okuyor, sessiz sessiz bakıyor.
1: Tamam. Allah. Karşındaki insanın zihnini sadece 10 saniyeliğine okuma hakkın olsaydı. Heh. Bunu hayatındaki en çok sevdiğin insanda mı kullanırdın, yoksa en çok çekindiğin, anlaşamadığın insanda mı?
0: Lan ne güzel soru sormuşuz be. Hadi bakalım.
1: Şöyle, anlaşamadığım insanın zaten benim kalbimde ve yanımda yeri yoktur diye düşünerek.
0: Vay.
1: En sevdiğim insanda kullanıp beni gerçekten popülaritemden dolayı mı yanımdasın, yoksa gerçekten ben olduğum için yanımda mısın diye.
0: Vay be, helal olsun, alkışlayalım vallahi, çok nokta atışı.
1: Ben de kendime alkışlıyorum ilk defa, evet. Böyle güzel bir cümle
0: hanımlar beyler şimdi gerçekten dünyalar tatlısı sevgili Gözde canlı yayında konuğumuz. Bir saat başına gideceğiz. Sonrasında tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Gözde Buldaş'ta konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Canlı yayında konuğumuz sevgili Gözde Buldaş. Bu arada Türkiye kadın voleybol takımımızı tebrik ediyoruz. Yarı finale yükseldiler, Kanada'yı geçtiler. Bu arada Gözde de o arada şey diyor, benden mi bahsediyorsunuz diyor. Ne geldi aklına?
1: O ses macerası falan dedi sandım.
0: O ya. Ses Türkiye, şimdi oraya gelelim. O ses Türkiye macerası oldu.
1: Evet.
0: Kesin arkadaşın tavsiye etmiştir.
1: Yok.
0: Seni arkadaşın yönlendirmiştir.
1: Yok,
0: hatta o aramıştır, o sormuştur, söylemiştir bizi.
1: Yok, yok.
0: Öyle bir şey yok mu?
1: Hiç öyle bir şey.
0: Ha iyi. Ya genelde bütün katılanlar beni arkadaşım işte yönlendirdi falan.
1: Yok.
0: Sende nasıl oldu?
1: Benim o ses maceram 2016 yılında başladı aslında. O ses çocuklar da finalistim. O zaman kendim babamın haberi olmadan internet sitesinden başvuru yaptım ve kabul oldum.
0: Helal olsun.
1: İlk defa da babamın yabancı bir numara arıyor. O zaman daha 12 yaşındaydım.
0: Haber de vermedin.
1: Haber de vermedim. Hani böyle bir şey başvurdum ben babacığım diye.
0: O telefon geldiğinde sen yanında mıydın?
1: Ben tam olarak evimizin karşısında direkt böyle çocuk park vardı. Heh. Oraya kuzenlerimle beraber piknik yapmaya. Anneme dedim ki anneciğim bir kısır yap. Hani sanki bugün haberim var arayacaklarmış beni gibi evden kaçıyorum ki. Hani babam beni tutup
0: Allah Allah.
1: Kızım sen ne yaptın demesin diye. Tam merdivenden aşağı indim. Babamı bir İstanbul numarası arıyor. Hı. Asla aramaz.
0: Hı.
1: Bismillahirrahmanirrahim dedi. Açtı telefonu. Alo dedi. Merhaba işte biz böyle böyle O Ses Türkiye'den arıyoruz. O Ses Türkiye çocuklar başvurunuz kabul oldu. İşte İzmir'de şu otelde önerilemelere geleceksiniz.
0: Heh.
1: Babam böyle yaptı. Çabuk buraya gel. Bir de parmak böyle. Zaten bu kadar bir şeyim. Çabuk buraya gel.
0: Çok
1: geldim. Böyle hani kızacak diye düşündüm. Çünkü ondan habersiz bir şey yaptım. Tamam yalnız sen fonisini söyleyeceksin dedim. Ben kimin aradığını bile bilmiyorum. Yani ben başka bir şey oldu da beni çağırıyor diye düşündüm.
0: Sen onu da düşünmedin.
1: Benim kimi aradığını bile bilmiyorum yani. Yalnız sen fonisini söyleyeceksin dedim. Allah Allah tamam babacığım okuyayım dedim.
0: Ha, sen orada okumaya başladın.
1: Ben orada okumaya başladım. Orada okumaya başladım. Elemelere gidene kadar yalnızlığım yollarıma diye başladım. En son yalnızlık senfonisiyle önerilemelere girecektim.
0: Hı.
1: O kadar okumuşum ki kusacağım artık o şarkıda. Ha, çok severim o şarkıyı. Gidi Karadeniz'e katıldım sonra.
0: Allah Allah.
1: Öyle değişik bir an işte.
0: Sonra?
1: O Ses Çocuklar maceram orada başladı. Burak Kut'un takımındaydım. Bütün jüri üyesi döndü. Burak Kut'la beraber finale kadar ilerledik.
0: Nasıldı Burak Kut'la çalışmak bu arada?
1: O kadar tatlı bir insan ki.
0: Öyle mi?
1: Gerçekten. Ekran başında gözüktüğü gibi yani. Ben hani asla inanmazdım böyle olacağını ama dünya tatlısı bir insan ve hala şu an ne zaman arasam açar konuşuruz. Tam destekçim yani o zamandan beri de. Hatta geçen yıl O Ses Türkiye 2025 yılında yani katıldığımda ona da böyle sevgi dolusu öpücükler gönderiyorum diye bir cümle kurmuştum. Şey yapmıştı Instagram'da yani sosyal medyada özür diliyorum bir paylaşım yapmış. İşte Gözdeciğim senin zaten çok iyi yerlere geleceğini biliyordum. Her zaman arkandayım. Seni çok seviyorum diye. Ki daha ekleyemediğimi unuttum. Bir sürü cümle kurmuş.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Evet yani O Ses maceram da aslında Burak Kut sayesinde oldu diyebilirim yani. Onun teşviği sayesinde.
0: Ondan sonra?
1: O Ses çocuklardan sonra mı?
0: Çocuklardan sonra.
1: O Ses çocuklardan sonra artık Burak Kut dedi ki bu işin okulunu okursan çok iyi yerlere geleceksin. Ben Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki 4 yıllık eğitimimi tamamladıktan sonra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni kazandım. Oraya birincilikle girdim. Sonra mezun oldum. Şimdi geçen yılda bir şansımı deneyeyim dedim. O zaman Murat Bey'le tanışmıyordum daha. 2,5 yıl önce.
0: Yine sen kendin düşündün.
1: Tabii kendi düşündüm yani. Evet. Arkadaşlarım artık şey demeye başladı.
0: Bir de şeysin artık ortamı da biliyorsun. Hani
1: evet.
0: Yabancı olduğun bir şey de değil.
1: Asla değil çünkü herkesi tanıyorum orada yani. Sezer Orkestrası'ndan tutun. Orada çalışan herkese kadar hepsiyle aile gibiydik zaten. Zaten ekibimiz hiç değişmemiş. 10 yıl önce nasılsa şimdi de öyle. Benim katıldığımı görünce çok mutlu oldular. Aa bizim minik Gözde ya.
0: Evet
1: şu kadardın.
0: Ben şimdi görüntüleri gördüm. Ya şu kadarcık Gözde'den bir bakıyorsun böyle genç kız olmuş, çok güzel bir hanımefendi gelmiş sahnede. Sahneye çıktığında yine heyecanlandım orada
1: çok
0: çıktığında.
1: Heyecanlandım.
0: Orası başka bir ortam değil mi ya?
1: Çok başka. Yani o ışıklar bir anda iniyor. Gözünü kapatıyorsun ama o gözünü kapattığında o seyircilerin fısıldaşması bile artık seni böyle şey yapıyor. Hani Allah'ım diyorum ya, neredeyim ben oluyorsun. Hı hı. Bir de karşında dört tane birbirinden özel, birbirinden güzel jüriyemiz var.
0: Melike Şahin vardı senin, evet, döneminde.
1: Evet, sevgili Melike Şahin, Gökhan Bey vardı.
0: Gökhan vardı.
1: Beyazıt Öztürk vardı. Bir de Hadise vardı.
0: Hadise vardı.
1: Evet. İlk turda çok heyecanlıydım, bir de çok hastaydım. Benim zaten genel olarak böyle bir yere gideceksem ya da o gün stresli bir işim varsa kesinlikle ben hasta oluyorum. Bir
0: bugün buraya gelirken de oldu mu öyle şey?
1: Uyuyamadım sabaha kadar.
0: Ciddi ya, misin ya? Söyleyeyim. Ya Okan Aslan adamı böyle heyecanlandırıyor.
1: Evet
0: işte
1: gerçekten ya. Okan Bey ya, bir tanesini.
0: Ay canım benim ya. Gözde iyi ki varsın.
1: Ay sizler de öyle.
0: Sonra?
1: Daha sonra ne söylediğimi bile unuttum ya. Heh, o kadar geçti.
0: Çıktın sahneye, heyecanlandın. Ondan evet. Sonra şarkını söyledin.
1: Şöyle gözümü kapattım, şarkıyı baştan sona okudum. Zaten ben gözümü açtığımda dört jüriyesi de dönmüş vaziyetteydi. Daha sonra böyle aralarında münakaşa geçti işte. Birbirimizi hani bloklamayalım. Kız istediğini seçsin diye. O Ses Türkiye serimi boyunca ilk defa şöyle bir şey yaşandı. O da bana denk geldi. İki kişiyi blokladı. Seçemedim. Aslında seçmek istediğimi seçemedim. Ondan sonra Hadise Hanım'ı seçtim. Onunla çok güzel bir yol izledik. O da her zaman hep arkamda. Yani
0: O Ses Türkiye'nin sana kattığı şeyler, yani senin müzikal yaşantında, müzik yolculuğunda önemli şeyler kattı değil mi?
1: Şöyle sana? Ya şöyle, aslında doğru söylemek gerekirse müzikal yolumda ben zaten bu işi yapıyordum. Bu işi icra eden birisiydim o Ses serüveninden önce de. Sadece belli bir kitlenin daha benim
0: duyulmasına
1: sebep oldu. Ama iş konusunda beni etkilediğini düşünmüyorum. Yani ben zaten kendi işimi icra ediyordum. Sadece benim yaşıtlarım, işte beni seven bir kitleye daha sahip olmuş oldum. Orada da kocaman bir ailem oldu. Bana katılan en güzel şey sevgili Banu Hocam. Vokal koçlarım Banu Kunt Işık, Sinem Yalçınkaya. Ve sevgili Hadise, yani benim en büyük destekçilerim. Bana katılan, O Ses Türkiye'nin kattığı en güzel şey onlar.
0: Gözde böyle şey düşüncen var mı? Düet falan düşüncen, yapmak istediğin, mesela çok birlikte sahne almak istediğin isimler falan var mı hayalinde böyle?
1: Ya şöyle.
0: Proje de olabilir bu.
1: Evet.
0: Çünkü artık bir de şöyle bir şey var, yani insanın amatör olarak başlaması... ama bir yerden sonra artık girişimler, yani düşünsene Asil Gök, Derya Ulu gibi isimler albümde şarkıda yer almışlar, yeni yeni şarkılar gelecek, projeler gelecek ve daha birçok isimle belki göreceğiz,
1: evet.
0: Birçok projede de göreceğiz belki. Sende böyle bir düşünce var mı, ne diyorsun?
1: Ya aslında bu fikrim her geçen gün değişiyor. Yani bu soru yaklaşık geçen yılda sorulmuştu. Farklı bir şey söylemiştim. O hayalim gerçekleşti zaten. Asıl Gök'le çalışmayı, onunla bir düet yapmayı çok istiyorum demişti. Şu an zaten biz istesek de oturuyoruz aynı ortamda, şarkı söylüyoruz, yani öyleyiz. Ama şöyle bir şey var. Ya şu an çok başka şeyler düşünüyorum. Düet yapmak istediğim şu an değil ama zamanı geldiğinde Gazapizm'le çalışmayı çok istiyorum. Yani çok onunla güzel bir düet yapmayı, çünkü benim ses tonum, onun sesi, onun yaptığı iş çok çok zor yani. Freestyle yapıyor sahnede ve ben kendi şarkımda onunla da bir yer vermek çok istiyorum, eğer o da uygun görürse. Ama onun zamanı şu an değil, ben zaten bunun farkındayım. Bazı şeyler geç olsun güç olmasın diyorum ben her zaman. Ama atıyorum bir albüm olur, albüm çalışması olur, işte atıyorum sevgili Derya Oğlu'nun, Asil Gök'ün, ne bileyim Melike Şahin'indir, Hadise'nin olabilir. Onların albümünde belli isimlerle düet yaptıkları oluyor. Onlarda da yer almayı çok isterim yani. Şunu, neden olmasın?
0: Şunu yalnız görüyorum. hayallerim bir gerçekleşiyor.
1: Evet.
0: Ama gerçekleşmemiş hayallerini de sormak lazım. Neyi mesela daha henüz gerçekleştirmediğin hayalin neler olmasını istiyorsun? Bunu genel soruyorum. Yani sadece müzik olarak düşünme. Her şey olabilir.
1: Gerçek. Ya ben dünyayı gezmek çok istiyorum ya.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ama bunun için de önce işimi, elimi, mesleğimi alıp daha sonra birazcık rahatsız edip ondan sonra...
0: En çok nereye gitmek istiyorsun?
1: Ya aslında benim gidip de dönmek istemediğim tek yer Maldivler olabilir ya.
0: Öyle mi?
1: Ben oraya gidip orada...
0: Çok sinek varmış orada.
1: Ya ben sineklerden uzak bir yer bulurum kendime ya. Ben Koç burcuyum.
0: Öyle geçenlerde biri bana öyle diyor. Abi Maldiv dediler, bir gittik her tarafımız sıcak yedi dedi ya.
1: Vallahi orada kendime ait özel bir müstakil bir evim olsun. Yanında marketi falan da o. Farmville falan ben kendime kurayım.
0: Biz kendim, ne yapacağız?
1: Kendim ekeyim, kendim biçeyim. Siz ne zaman isterseniz ben sizi aldırırım.
0: Hayır sıkıntı. Canım o anlamda demedim. Müzik falan.
1: Aa, müzik artık müzik devam. Müzik bittikten sonra artık ya artık tamam her şeyimi ben...
0: Allah'ım deli olacağım ya. Allah'ım deli, bak bana afakanlar terlemeye başladım.
1: Öznur, İyi günler.
0: Öznur bak daha şu yaşta söylediği şeye bak, daha yol var, daha ne kadar yol
1: ya,
0: var
1: tabii
0: ya.
1: Tabii ki de öyle ya, ben Allah müzik hiç Allah. Ya ben zaten asla müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Ben orada bile kendime devam ederim müziği.
0: Gözde Buldaş'tan emeklilik planları.
1: Maldivler.
0: Emeklilik ve Maldivler.
1: Çok iyi bir konu başlığı olabilir.
0: Enstrüman çalıyor musun?
1: Evet çalıyorum.
0: Aa ne?
1: Gitar, gitar, piyano, keman.
0: Oo evet. Böyle bir gitarla başladı, ben bitecek zannettim. Gitar, piyano, keman. Gayet iyi çalıyor musun onları?
1: Ana enstrümanım kemandı aslında. Ben gitarı çok istemiştim enstrüman olarak lise zamanında. Beni almadılar gitar hocam, istemedi, beğenmedi beni.
0: Öyle mi? Evet. İsmi ne? Buradan
1: ismini
0: söylemiyorum ismini.
1: Söylemiyorum ama o kendini biliyor.
0: Kalemi fırlatmıyorum. Kalemi fırlatmıyorum. Allah. Ama küsüyoruz yani.
1: Ya parmakların çok kısa Gözdeciğim. Hani aslında kötü bir şey söylemedi ama.
0: Göstersene şöyle kameraya. Evet kısaymış Gözde. Ben doğru söylemiş.
1: Bir de bunlar tırnak yani. Parmaklarım o kadar değil. Ya aslında doğru söylüyor ama ben çalıyordum yani. Ben çok iyi bir batıcı gitarcısıydım ya. Konuşabilsem bir de Allah'ım. Ben bir yudum çay içeyim ben.
0: Alalım hocayı.
1: Batıcısı atalım. Gitarcısı yani neler neler. Neyse anladınız siz ve birazcık şey olayım tamam sakinim.
0: Bizim editörler onu montajla.
1: Ya yalvarıyorum şey ya.
0: Hallederiz onu.
1: Dıt yapabilirsin
0: onu. Birleştiririz onu orada. Sevgili dinleyiciler gitar. Ekrana bir de gitar fotoğrafı istersen ver Öznur.
1: Anlamayanlar için. Ya çok iyi gitarcıydım ben aslında ama onun üstünden ilerleseydim ben çok iyi yerlere
0: sahnede
1: gelirdim.
0: Sahnede şu an çalıyor musun peki?
1: Sahnede çalmıyorum çünkü tırnaklarım olduğu için çok hoş olmuyor ve çalamıyorsun. Basamıyorsun, akor basamıyorsun.
0: Ama arada bir hani kendin böyle...
1: Tabii kendi kendime evde oturduğumda.
0: Besteleri falan tabii, bestelerken tabii, bir şeyler çalarken.
1: Bir şeyler de. Karaladığım zaman deftere hemen gitarı alıp işte akor bile yazıyorum işte şöyle şöyle diye.
0: Şu arkadaşlardan bir tane daha çekelim. Evet.
1: Ne olur bak uzun olmasın ya.
0: O arkadaşlardan bir tane daha.
1: Az önceki cümleyi beklemeyin benden.
0: Mustafa Cicili ile bir çalışman oldu değil mi? Oldu mu
1: evet,
0: Mustafa Cicili?
1: Evet Mustafa Cicili ile oldu.
0: Bir sana.
1: Bir şarkı. Sana.
0: Onun aranjesinde. Nasıldı?
1: Sevgili Mustafa Cicili ya.
0: Çalışma nasıldı?
1: Valla biz gittik. O zaman da böyle birazcık rahatsızdım. Yine heyecandan.
0: Ya yani...
1: Hoşçakalın.
0: Bak dikkat ederken daha beni de kendine benzetti ya.
1: Ulaşacağım.
0: Vallahi billahi ya dikkat ederken. Bu kadar dikkat ederken. Öyle söyleyeyim.
1: Bu hep arkadaşlarımdan kalma konuşma.
0: Asil ama. Gök'ün oraya gidiyor rahatsızlanıyor. Bizim buraya geliyor geceye sabaha kadar uyumamış rahatsızlanmış. Mustafa Ceceli'ye gitmiş rahatsız. Buradan sonra nereye gidiyorsun?
1: Buradan sonra bir eve gideceğim Allah'ın izniyle. Hani o sakarlıkla gidebilirsem.
0: İyi miydi Mustafa Cicili'yle çalışmak?
1: Çok güzeldi ya. Çok güzeldi. İlk projemdi. Zaten böyle güzel, böyle büyük bir isimle çalışmak da çok başka bir şey. Yani ben ilk Mustafa Cicili'yle çalışacağımı duyduğumda tamam dedim ya şarkı bitti ya. Tamam şarkı patladı ya.
0: İsmi yeter yani.
1: İsmi yeter çünkü. Bir de bu. Yani bir insan bir anda stüdyoya girip bir saatte... Aranjenin yarısını bitirebilir mi ya? Böyle bir şey olamaz yani. Biz bir hafta sonra teslim aldık şarkıyı ve şarkı yıkılıyordu. İlk halinden eser yoktu. Zaten biz gittiğimizde gitarları çaldı hani benim rahat okumam için. Altyapısını klavyede yaptı, etti falan derken kendi girdi vokale. Vokalde de o var. Hani çok çok çok sürpriz şeyler yaşadım ve
0: çok şanslı bir kız.
1: Evet,
0: bu.
1: Çok şanslıyım çok ya. Şanslı böyle güzel vallahi. İsimlerle yol aldığım için
0: en
1: çok
0: büyük
1: şanslıyım.
0: Şansın ne?
1: En büyük şansım.
0: En büyük şansın ne? Benim en büyük şansım dediğin şey ne?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. En büyük iki tane şansım var. En büyük şanslarımdan bir tanesi böyle güzel bir aileye sahip olmam. Çünkü benim her zaman her koşulda doğrumda da yanlışımda da hep arkamdalar.
0: Ah ne güzel. Annen bu arada. Annen adı ne?
1: Zeynep.
0: Zeynep Hanım'a da buradan sevgilerimizi gönderelim.
1: Evet. Ve en büyük ikinci şansım. öyle güzel bir evlat yetiştirmiş ki kalbinden geçenlere aktarabiliyor herkese ve böyle bir insan çıktı karşıma. Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum.
0: Anladım. Ben de kendinden bahsediyor zannettim
1: yok,
0: de.
1: Yok yok, en büyük şanslarımdan bir tanesi de Murat Bey yani. Çok onunla güzel. Çok güzel bir yola girdik. Allah utandırmasın
0: amin,
1: yani.
0: Amin.
1: Herkese
0: İnşallah.
1: Öyle bir insan nasip etsin yani böyle zorlu bir yolda.
0: İnşallah. Soru ne diyor bu arada?
1: O arada da düşünme fırsatı oldu ama
0: yani
1: yine unuttum.
0: Yani fark ettim, fark etmedim değil.
1: Asla ama asla yapmam dediğin şey nedir?
0: Asla ama asla yapmam dediğin şey.
1: Asla ama asla yapmam dediğim şey. Yani tek bir şeye bağlamam çok nasıl olur bilmiyorum ama asla geldiğim yeri unutmam bir. O merhametli kalbim bittiği zaman zaten ben bu işi yapmayayım öyle bir şey. Ve asla da yalan söylemem, nefret ederim yalanla.
0: Hiç yalan söylemez misin? Minik
1: Hiç.
0: De minik de
1: ha,
0: küçük
1: beyaz
0: mü?
1: Yalan hepimiz söyleriz canım yani.
0: Ne
1: Bu
0: bileyim
1: çay çok
0: telefonu.
1: güzel derim, atıyorum şu an
0: Değil
1: sallıyorum.
0: mi? Değilse.
1: Atıyor,
0: Değilse.
1: çok güzel mesela ama
0: Kırmazsın
1: ya,
0: yani.
1: kırmazsın yani. Ben öyleyim ama asla öyle büyük yalandır.
0: Ne bileyim bir
1: Nefret
0: arkadaşına
1: ederim.
0: mesela yemek yemeye gittin. Seni yemeğe davet etti. Kendisi hazırlamış falan. Yemeği yedin ama yemek kötü. Simge mesela çağırdı seni. Berbat yemek yapmış.
1: Ay, yeniden zehir
0: Beğenmedin.
1: olsa yerim ben seni.
0: Vay.
1: Ya.
0: Ya Gözde lütfen bunlar benim istediğim cevaplar değil.
1: Ya şöyle.
0: Yayından sonra sarılırsın artık ne yapıyorsan. Ama şimdi söyler misin yani vallahi yedim ama zor yedim. Ya
1: Yok,
0: da ne?
1: asla söylemem.
0: Onu zor da olsa yer
1: Asla,
0: misin?
1: ben yerim.
0: Vay be.
1: Ben
0: Helal olsun
1: yerim.
0: sana.
1: Yerim yerim asla. Yani büyük yalanlardan kastım atıyorum. Belki bu da büyük bir yalan değil ama işte yemeğe çağırıyorlar ama o gün sen söz vermişsindir, bir yalan uydurup gitmeyeceksin oraya. Asla öyle bir şey yapmam. Ben hasta da olayım, yataktan kalkamayacak serumla olayım, yine o serumu da alır giderim oraya.
0: Ben şeyden çok endişe ederim zaten. Hani bir yere davet edilirsin de katılamayacaksındır.
1: Evet.
0: Ben çekinmem orada. Doğrusu neyse onu söylerim. Yani çünkü burada şey yapıyorlar. Ya işte şu hasta, bu hasta.
1: Ha, tabii ki doğrusunu
0: Onu
1: söylersin.
0: çekmek var ya. Yani o hastalığı çekiyorsun ondan korkarım her zaman. Öyle yapmamak lazım.
1: Evet.
0: Para harcama konusunda en çok neye para harcarsın?
1: En çok kıyafetlerime para harcarım.
0: Kıyafetlere.
1: Ve yemeğe.
0: Ve yemeğe.
1: Yani o yemeği yemesem bile o yemeği en güzelini, en özelini
0: En çok
1: yediririm kendime yani.
0: bir dakika şimdi önce alışverişten yürüyelim.
1: Aynen.
0: Ne alıyorsun en çok alışveriş? Kılık, kıyafet,
1: Kılık,
0: makyaj,
1: kıyafet,
0: takı.
1: makyaj, takı,
0: Hepsi.
1: her şey.
0: En son ne aldın?
1: Vallahi en son kendime ayakkabı aldım ama
0: Ne
1: topuklu
0: zaman?
1: ayakkabı aldım. Geçen hafta.
0: Geçen hafta
1: Evet,
0: topuklu ayakkabı
1: hatta
0: aldın.
1: dört çift aldım.
0: Dört çift.
1: Ve evet, bütün yaz şeyim bitti. Gitti artık yani, bu kadar.
0: Kaç çift ayakkabın var?
1: Sayamam ki. Hani yani topuklu ayakkabı, çünkü sahne ayakkabıları hepsi ve hepsinin farklı olması lazım. Her elbisenin altına giyeceğim ayakkabı çok farklı.
0: Bir de öyle ya.
1: Elbise,
0: Çok da
1: aynı elbise giyemezsin bir daha
0: sosyal
1: imkanı
0: medyaya girip bakıyorsun. Sosyal medyada çok önemli biliyor musun bu? Sosyal medyada o videolara,
1: Evet.
0: fotoğraflara falan baktığında hepsinin birbirinden farklı olması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yoksa ben burada anlatırım. Gözde de her sahnede aynı kıyafeti giyiyor diye. Peki yemek? En çok sevdiğin yemek ne?
1: Vallahi en çok sevdiğim yemek, insanlar bunu meze olarak görüyor ama ben börülceyi çok seviyorum.
0: Aa, çok
1: Evet yani
0: güzeldir gerçekten.
1: sarımsaklı, limonlu, zeytinyağlı, böyle benim önüme koyacaklar. Bir tencere haşlanmış börülceyi yerim.
0: Vallahi süper. Spor yapıyor musun?
1: Evet, sporcuyum aynı zamanda.
0: Ha bir dakika spor yapıyor musun derken ben onu unuttum. Milli sporcu kızcağız şeyden evvel, müzikten evvel değil mi?
1: Evet.
0: O hala artık devam etmiyor ama o oldun
1: Şu
0: zaten.
1: an devam etmiyorum ama istediğim zaman hem hakemliğimi alabiliyorum elime, hem de lisansım var. 13 yıllık bir lisansım var.
0: Karateydi değil mi?
1: Evet, karate.
0: Niye öyle bir şey yapmak istemiştin de o
1: Savunma
0: zaman?
1: sporu, bilmiyorum yani.
0: Ülkemizde lazım olur
1: Evet,
0: diye.
1: kesinlikle lazım olur diye.
0: Beni dövebilirsin herhalde
1: Ben
0: rahat
1: sizi
0: rahat.
1: dövemem ama kendimi savunurum. Yani dövdürtmem kendimi.
0: Vallahi helal olsun ya.
1: Bakmayın öyle minyon olduğuma.
0: Yani şey tekniğini falan çok
1: Çok
0: artık.
1: artık ya, had safa yani. Ben de şu an şöyle yapsam, ben onu nasıl geri
0: Yok.
1: çevireceğimi, seni nasıl devireceğimi. Korkmayın, bir şey yapmam.
0: Vallahi hani Kemal deneyeyim mi diye böyle bir şey yapmadım diye içimden geçmedi değil ama.
1: Yok yok, el kalkmaz bende,
0: Yok o
1: beklemem.
0: ben hiçbir zaman onu sevmem zaten. Ama o sağlıklı olmak adına faydası var mı
1: Kesinlikle, ben zaten sağlık açısından yaptım. Yani doğrusu söylemek gerekirse.
0: onun?
1: Ben 3,5 yaşında başladım karateye. Bazı dönemler ara vermek zorunda kaldım. Okulumdur, odur budur derken çok fazla ilgilenemedim. Ama siyah kuşak Dan 2'yim. Zaten Dan 3 var sadece en sonu. Ben bayağı Türkiye birinciliği yaptım. Yurt dışına gidilecekti, Japonya'ya Türkiye'mizi temsil edecektik. Ama bazı aksaklıklar oldu, gidemedik. Ama gidebilseydik biz kesinlikle Türkiye'mize birincilik olarak geri dönüp Türkiye'yi gururlandıracaktık.
0: Gözde şey, müzikle beraber yürüdü mü o?
1: Tabii ki de müzikle beraber yürüdü. Şöyle, ben o zamanlar hep bir şarkıcı olma hayalim vardı. Yani tabii ki de spordan ilerlemeyi çok istiyordum. Aslında sporu yapmamın sebebi, ben polis olmak çok istiyordum çok küçük yaşta.
0: Yakışırdı da.
1: Çok yakışırdı. Ben çok sinirliyim. Geleni geçeni gel bakayım sana ceza. Yani
0: imkansız. Tam aranan tip. Yani
1: tam kadın polis.
0: Çok güzel ceza kesecek polise ihtiyacımız var diyerekten emniyet teşkilatımıza buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim. Başımızın tacı onunla.
1: Aynen öyle. O yüzden bazı şeyler olmadı. Polislik olmadı, etmedi. Bazı problemler oldu. Sonra ben Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Bıraktım karateyi de. Orada benim spor hayatım bitti. Ama bayağı ya 13-14 yıl boyunca devam ettim ve 14 yıllık bir lisans, şu an istediğim her yere hakem olarak girebilirim yani.
0: Maşallah ya. Neyse, bu bilgi önemli bir bilgiydi. Ben unutmuştum. Hani buradan çıkarken dikkatli olun anlamında. Yani bu şöyle, hani ani bir rüzgarını hisseder Gözde, çat diye böyle, çünkü o rüzgarı hissediyorlar.
1: Asla.
0: Nasıl buldun radyomuzu?
1: Çok güzel ya.
0: Beğendin mi radyosu?
1: Ben hiç gidesim gelmedi yani. Giderken giresim gelmedi. Giderken gidesim gelmedi yani, öyle söyleyeyim.
0: Kal burada, ne bileyim, bizim şu stüdyoda, şurada dedim, stüdyomuz var.
1: Harika olur ya.
0: İyi ki varsın. Biz de seni çok sevdik. Şimdi o mu bu mu bölümümüze geldik. Başlıyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Aydınlık mı karanlık mı?
1: Aydınlık.
0: Sıcak mı soğuk mu?
1: Soğuk.
0: Soğuk.
1: Evet.
0: Tatil olarak neyi seversin? Sıcak, yani deniz tatili.
1: Sıcak havuz.
0: Ha, bu çok iyiydi ya.
1: Tatil olarak neyi seversin?
0: Vallahi bu çok iyiydi ya.
1: Ay, bunun devamı neydi devamız? Tatil olarak neyi seversin?
0: Ya denize mi gitmek istersin? Doğada mı olmak istersin?
1: Sıcak havuz.
0: Sıcak havuz.
1: Termal havuz yani. Ben orada böyle vücudumdaki o...
0: Termale gittin mi hiç?
1: Tabii gittim.
0: Vallahi termali böyle genelde yaşlıların gittiği bir yer gibi düşünüyorlar. Hiç öyle bir şey değil yani.
1: Benim ruhum yaşlı, ne yapayım? Bakmayın siz genç gösterdiğimi. İçim ölü benim.
0: Allah yardımcın olsun Mustafa abi. Zeynep abla. Vallahi. Tatlı mı acı mı?
1: Acı.
0: Yemeklerde yiyor musun acı?
1: Acı, evet.
0: Seviyorsun
1: tatlıyı
0: yani.
1: Tatlıyı sevmem, acıyı severim. Evet.
0: Tatlı da mı sevmiyorsun?
1: Tatlı, genel olarak tatlı yemem.
0: Hiç?
1: Hiç. Dondurma bile sevmem.
0: Şaka
1: yani.
0: Yapıyorsun.
1: Yemin ederim.
0: Gece mi gündüz mü?
1: Gece.
0: Gece. Cesur mu korkak mı?
1: Cesur.
0: Sessiz mi gürültülü mü?
1: Sessiz.
0: Gerçek mi hayal mi?
1: Gerçek.
0: Gerçek. Geçmiş mi gelecek mi?
1: Gelecek.
0: Burada bir kaldın.
1: Yok, düşündüm ya soruyu.
0: Ya topu tüfeği iki tane kelime, neyini düşündün? Gülmek mi ağlamak mı?
1: Gülmek.
0: Bak şimdi hemen hızlı söylüyor. İlki neyse onu söylüyor.
1: Gülmek.
0: Ama gülmek yakışıyor. Allah
1: ya,
0: hep güldürsün.
1: Teşekkür ederim. Amin.
0: Sade mi gösterişli mi?
1: Sade.
0: Peki. Yakın mı uzak mı?
1: Yakın.
0: Kolay mı zor mu?
1: Zor.
0: Zor. Evet. Vay. Bak bu çok güzel.
1: Kolay olan hiçbir şeyi sevmem ben.
0: Vay, çok güzel. Bunu sevdim. Kazanç mı kayıp mı?
1: Kazanç.
0: Kazanç.
1: Evet.
0: Harika. Gözde, vaktimizin sonuna geldik. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ayağına, yüreğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sesine sağlık. Biz senden yeni projeleri bekliyoruz. Çok güzel şeyler geleceğini zaten sen anlattın ama biz sabırsızlıkla onları bekliyoruz. İnşallah o yeni projelerde burada tekrar... sabaha kadar uyuyup enerjik halde, bugün çok enerjikti ama hiç öyle,
1: evet,
0: bir insan
1: gerçekten
0: gelmedi karşımıza.
1: Ben de beklemiyordum kendimi.
0: İyi ki varsın.
1: Sizler de iyi ki varsınız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hanımlar beyler, sevgili Gözde Buldaş canlı yayında konuğumuzdu. Çok samimi, çok hoş bir programı yayınlar demiş. Ya, bu arada gelen mesajları unuttuk, ne olur kusura bakmayın. İrfan Bey'e selamlar gönderelim. Veda ediyoruz sevgili Gözde Buldaş konuğumuzdu, hanımlar beyler. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: varsa.
1: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türk personel Eurofighter eğitimi için Ağustos'ta İngiltere'ye gidecek. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Asya'da yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Türk personel Eurofighter eğitimi için Ağustos'ta İngiltere'ye gidecek. Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter tedariki kapsamında Türk uçucu personelinin 2026 yılı Ağustos ayında Birleşik Krallığa gönderilerek kısa süre içerisinde uçuş eğitimlerine başlamasının planlandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye biri sağlığı tehlikeye düşüren ürün olmak üzere 28 yeni ürün eklendi. Yeni listede bazı ürünlerde sakatat, inek sütü ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Tokat'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Tokat'ın Almos ilçesinde kene tutulması sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Sivas'ta tedavi altına alınan 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. İstanbul'da kendisini hakim olarak tanıtıp vatandaşları işlerinizi çözeceğiz vaadiyle kandıran çeteye operasyon düzenlendi. Aralarında 3 avukatın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya ve Samsun'un 3 ilçesinde denize girişler yasaklandı. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı. Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede denize girilmesine izin verilmediği bildirildi. Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Engin Keyvanoğlu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ardahan'da meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme kazada facia yaşandı. Katliam gibi kazada 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Özlem Tekin'e sahneleri dövmesi için servet teklif edildi. Akşamın haberine göre Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Özlem Tekin'e 10 yıl aradan sonra sahneleri dövmesi için 10 konser karşılığında 2 milyon dolar yani yaklaşık 94 milyon lira teklif edildi. Sanatçının ise teklife henüz yanıt vermediği öğrenildi. Dış gündemle devam edelim. ABD tarafından Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi. ABD tarafından İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentiyle Irak sınırı yakınlarındaki Huzistan eyaletinde yer alan Ahvaz kentine yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırılar hakkında ise ayrıntılı bilgi verilmedi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis koruması eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girdi. Filistinli kaynaklar, Tişra B'Av adını verdikleri günü anan Yahudi grubun, Müslüman grubun ibadetini engellediğini söylerken, İsrail kaynaklarına göre en az 1300 İsrailli alana girdi. Asya'da yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda ölenlerin sayısı 37'ye çıktı. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki sellerde ise ölenlerin sayısı 41'e yükseldi.
2: Ekonomi.
1: ...2022'den bu yana öğrencilere 536 milyon lira ulaşım desteği sağlandı. Sosyal yardımdan faydalanan hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması amacıyla uygulanan ulaşım desteği programından 2025-26 eğitim öğretim yılında 59.277 öğrenci yararlandı. Bu kapsamda 2022'den Haziran 2026'ya kadar 536 milyon 714 bin lira tutarında destek verildi. Emekli maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli sandığı kapsamında emekli malül, vazife malülü, dul ve yetim aile alanların 1 Temmuz'dan geçerli maaş farklarının yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 kişiye toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.191 puanla işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 23 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.222, çeyrek altın 10.160, tam altın 40.475, atı altını ise 41.496 liradan işlem görüyor. Spor. Fili'nin sultanları yarı finale yükseldi. Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Temsilcilerimizin Avrupa maceraları sürüyor. Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında dün akşam Inter Turku'yu ağırladı. Temsilcimiz mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrılarak tur şansını Finlandiya'ya bıraktı. Mücadelenin rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü saat 19'da oynanacak. Bu akşamsa bir başka temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'le karşılaşacak. Kıbrıs'larındaki karşılaşma saat 21'de başlayacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Doçent Doktor Mehmet Perinçek, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Ankara'da Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Büyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı'na katılan Perinçek, konferansta konuşulan konu başlıklarının detaylarını anlattı.
2: Bir toplantı için Ankara'ya geldiniz. Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi tarafından düzenlendi Büyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı. Nedir bu? Bana biraz açıklar mısınız?
3: Şimdi bütün dünyanın diyelim tartışmalı bölgelerine baktığımız zaman buralarda şiddetin tırmandığını görüyoruz. Hemen yanı başımızda zaten bir İran Savaşı vardı. Bitti deniliyordu. Tekrardan alevlendi. Evet. 5 senedir süren Ukrayna'da bir savaş var. Doğu Akdeniz'e bakıyorsunuz, orada uzun süreden beri zaten bir gerilim söz konusu. Ne kadar Trump'la hükümet arasında ikinci bir bahar yaşandığı söylense de şimdi Kıbrıs'la ilgili her gün yeni bir gelişme oluyor. KKTC'nin egemenliğine yönelik her gün yeni planlar karşı taraf tarafından yapılıyor ve silah yığınağına bakıyorsunuz, üstlere bakıyorsunuz, Ege'ye bakıyoruz, Trakya'ya bakıyoruz. Aynı kuşatmanın orada devam ettiğini görüyoruz. Ve bütün bunların hepsi aslında birbiriyle bağlantılı savaşlar veya gerilimler, çatışmalar. Şimdi bu tabii bu gerilimin hızlı bir şekilde arttığını, çatışmaların, halihazırdaki savaşların ve çatışmaların şiddetlendiğini, hatta bunların coğrafyasının genişleme ihtimalinin söz konusu olduğu ve belki de soğuk savaş veya gerilim seviyesindeki bazı

0: var. 2030'a işaret edenler var. 2028'e işaret edenler var. Rusya ile kendi aralarında bir savaşın başlama tarihi olarak. Trump'a bakıyorsunuz zaten pratiğiyle çok net bir şekilde dünyadaki savaşları körüklüyor. Netanyahu'yu konuşmaya gerek yok. İşte Venezuela'sı, Güney Amerika'sı, Küba yeni savaşlara, çatışmalara gebe olabilecek yerler. Dolayısıyla bir büyük savaş, bir nükleer savaş riski önümüzde dururken ve tabi bu dünyayı büyük felaketlere, acılara sürükleyebilecekken bunu engelleyecek formülleri de çözümleri de ortaya koymak lazım. İşte bu konferansın toplanmasının ve büyük savaşı önleyecek ittifaklar başlığının konmasının ana nedeni bu. Şimdi savaşı önlemek için savaşı çıkaranları korkutmanız lazım. Evet. Yani bunu cesaret edememeleri lazım.
1: Güçle önlenebilir.
0: Tabii. Yani savaşı çıkaran sonuç olarak sokakta bir kavgaya girişmiyor. İşte sinirleniyor da bir yumruk atmıyor. Bakıyor, hesap kitap yapıyor. Bunların kaç ordusu var, bizim kaç ordumuz var, kaç askeri var. Bunların moral kuvveti, insan gücü, bütün bunları değerlendiriyorlar. Bunlar savaş simülasyonları yapıyorlar vesaire vesaire. Böyle bir durumda karşısında birleşik bir güç gördüğü takdirde o zaman ya biz böyle bir savaşa girmek hiç kazanma şansımız yok. Biz en iyisi verili durumu kabullenelim, çok kutupluluğu kabullenelim. Evet. Onun içerisinde kendimize bazı seçenekler arayalım. Karşı tarafa bunu dedirttirebilirsiniz ama bunu yapmak için işte Türkiye'si, Rusya'sı, Çin'i, İran'ı, TRC'yi denen bu ittifakın gerçekleşmesi gerekiyor. Bu gerçekleştiği takdirde Trump da, Mertz de, efendim Starmer gitti şimdi kim geldi, onu da herhalde bir iki ay içerisinde ezberleri, Andy Burham dediler, o isminde yarın unuturuz ama birkaç aya da onu da ezberleriz. Neyse, bunların buna cesaret edemeyecek bir hale sokmak lazım.
1: Evet.
0: Çünkü mesela bu savaş simülasyonlarını Amerikalılar yapıyorlar, Pentagon yapıyor, kendi strateji kuruluşlarına vesaireye siparişler veriyorlar ve yaptıkları bu simülasyonlarda Rusya ile Çin'in bir araya gelmesi durumunda konvansiyonel bir savaşı, yani nükleer olmayan bir savaşı,
1: evet,
0: kaybettiklerini tespit ediyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu bir tane iki tane değil, düzenli yapılan araştırmalar. Şimdi zaten İran savaşı ortada. İran tek başına meydan okumuş durumda. Ama evet, tabii işin bir de nükleer boyutu var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bütün bu gelişmeleri Türkiye'yi de bu yakından ilgilendiriyor. Çünkü Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de, Suriye'deki gelişmeler, İsrail tehdidi, ABD tehdidi vesaire, bunlar da aslında çok canlı bir şekilde Türkiye'nin karşısında. Türkiye bir taraftan kendi milli güvenliğini sağlarken aslında dünyadaki çıkacak bir savaşı da engel olacak.
1: Evet.
0: Bir formül geliştirebilir. İşte bu konferans bu açıdan önemli. Hem Türkiye'nin milli bağımsızlığı, milli güvenliği, milli ekonomisi açısından formüller üretmek, uluslararası ittifaklar yaratmak, hem de bunu yaratırken de dünyadaki bir savaşı durduracak birlikteliği sağlamak en önemli hedef. Şimdi bu katılımlara baktığımızda tabii Rusya'dan var, İran'dan var, efendim Güney Afrika, Afrika kıtasından var, Güney Amerika'dan, Latin Amerika'dan var, Asya'dan ülkeler var. Fakat bu toplantıda Batı'dan da çok ciddi bir katılım oldu. Amerika'dan iki tane isim katıldı. Bir tanesi eski CIA analisti, diğeri eski subay, hatta Birleşmiş Milletler'in silah denetçilerinden vesaire. Avrupa'dan bakıyoruz.
1: İngiltere'den vardı galiba.
0: İngiltere'den var. Çok önemli bir profesör. Almanya'dan 3 sene öncesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı katıldı.
1: Evet, çok önemli.
0: Yani Deniz Kuvvetleri Komutanı, hani sokakta yolda gezen biri değil ya da sıradan bir barış taraftarı değil. Deniz Kuvvetleri Komutanı katıldı. İsviçre'den var, Yunanistan'dan yine farklı farklı, Fransa'dan, evet, İspanya'dan, evet, İspanya, Fransa, İspanya'nın iki katılımcı vardı. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum, yani Avrupa

0: Avrupa ve Batı'dan bu tür toplantılara, yani çünkü bunun doğrudan NATO karşıtı bir toplantı oldu. Belli. Çok açık. Düzenleyenler belli, sicili belli.
1: Sanki NATO zirvesine alternatif bir zirve gibi oldu.
0: Sanki de değil. Ona da yani o amacı da yerine getirdi ama o amaçla yine toplandı. Şimdi
1: Avrupalılar daha mı radikal tavır aldılar? Ben de konuşmaların bir kısmını izledim.
0: Avrupalılar ve Amerikalılar, tam doğruya geliyordum, en sert konuşmaları yaptılar.
2: Evet.
0: Yani ve bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın devlet geleneğinden, yani devlet yapısının içinden çıkan adamlar. Ya Deniz Kuvvetleri Komutanı, bir tanesi CIA analisti, bir tanesi efendim silah denetçisi, subay, Amerikan subayı, profesörler, daha fazla gelecekler de vardı. Biraz artık program şiştiğinden dolayı onları da Makedonya'dan, Kanada'dan isimler vardı. Artık durmak zorunda kalındı. Yoksa 3 gün 4 gün ne uzayacaktı iş. Şimdi ve hepsi NATO'nun bittiğini tespit ediyorlar. NATO'nun tehlike olduğunu tespit ediyorlar. NATO'nun artık kendisini feshetmesi, feshetmediği takdirde de, kapatmadığı takdirde de buna karşı büyük güçlerin birleşmesi gerektiğini, Avrupa'nın Amerika'nın güdümünden çıkması gerektiğini ifade ediyorlar. Savaş tehlikesini görüyorlar. Savaş tehlikesinin sorumlularının Batı'da, Amerika'da olduğunu görüyorlar. Bir nükleer savaş riskini tespit ediyorlar. Ukrayna Savaşı'na destek devam ettiği sürece, Batı'nın desteği devam ettiği sürece bunun nükleer savaşa yol açabileceğini tespit ediyorlar. Ve işin enteresan tarafı, Batı'daki güçler TRÇ'yi ittifakında destekliyor.
1: O çok anlamlı.
0: Tabii yani Rusya'nın, Türkiye'nin, yani Türkiye Erdoğan konusunda da mesela, Erdoğan derken tabii kişisel olarak bahsetmiyoruz, Türk hükümetinin tavırları konusunda da uyarılarda bulundular Amerikalılar, Avrupalılar. Yani dediler ki bakın biz yani Amerikalıyız, NATO'nun içindeki en önemli kuvvetiz, o devletin içinden geliyoruz. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik, NATO'nun Türkiye'ye yönelik en ufak bir koruma güdüsü olamaz. Size yalan söylüyorlar diyorlar. Ve bizim hep sorduğumuz soruyu onlar da soruyor. İsrail saldırırsa diyelim Türkiye'yi, NATO korumaz, korur mu?
1: İsrail'i mi korur, bizi mi korur?
0: Çok net cevap veriyorlar.
1: Evet, İsrail'i korur.
0: Tabii ya, evet yani çok
1: net. Şeyde sordular ya genel sekreterine zirvede. İsrail
0: cevap veremedi. Tabii.
1: Tam tersini söyledi. Erdoğan'ın öyle bir şey yapacağına sanmıyoruz dedi.
0: Tabii.
1: Çıkmaza sokacak bir duruma yol açacağını sanmıyoruz dedi.
0: Ben mesela orada Trump da çok önemli bir şey söyledi bu konuya dair. Trump Netanyahu'yu eleştirir gibi gözüktü. Evet. Dedi ki ya Netanyahu'ya ben dedim ki bak Bibi, bu eğer Türkiye'yi böyle karşıya alırsak onlar da savaşa karşı tarafın yanında girerler dedim dedi. Karşı tarafın yanında yer alırlar diyor.
1: Evet, onun için burada yani, tutalım.
0: Yani bir karşı taraf diyor, NATO üyesine karşı taraf
1: evet,
0: diyor.
1: Evet evet.
0: NATO üyesi olmayanı kendi tarafından gördüğünü zaten aslında
1: evet, evet,
0: dile getirmiş oluyor. Bunu söylediğiniz zaman demek ki Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olursa Türkiye'nin karşı taraf olduğunu
1: söylüyor yani.
0: İfade ediyor. Bunu sanki bizimkiler bir övgü olarak ya da bir Netanyahu'ya karşı çıkış olarak anladılar. Ama oradaki işin esası
1: Türkiye'nin karşı taraf olarak
0: görülmesi. Karşı taraf olarak görülmesi. Bitti.
3: Ankara'da Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Büyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı'na katılan Doçent Doktor Mehmet Perinçek, Ankara Farkı programında İsmet Özçelik'in sorularını yanıtladı. Konferansta ele alınan başlıkları aktaran Perinçek, olası bir Türkiye-İsrail çatışmasında NATO'nun İsrail'in yanında yer alacağını ve ABD'nin Türkiye'yi karşı taraf olarak gördüğünü söyledi. Dünyada nükleer savaş riskinin büyüdüğüne de dikkat çeken Perinçek, Türkiye'nin Rusya, Çin ve İran'la kuracağı ittifakın küresel savaşa karşı caydırıcı bir güç oluşturabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Özel Röportaj.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Yazın en güzel yanı saatin kaç olduğu değil, gölgenin nerede olduğudur. Güneşi sevin ama kendinizi de koruyun. Şapkanızı takın, suyunuzu yanınızdan ayırmayın. Yazın tadını sağlıkla çıkarın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Bahçeli'den yeni parti açıklaması geldi. Gazeteci Fatih Portakal'ın Ahbap Derneği'ne yönelik verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 5. faiz kararını şu sıralarda açıkladı. Banka %37 olan repo faizini yine sabit bıraktı. Bahçeli'den yeni parti açıklaması geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in duyurduğu yeni parti hakkında madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır ifadelerini kullandı. Gazeteci Fatih Portakal'ın Ahbap Derneği'ne yönelik bilgi sahibi olarak verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı. Portakal deprem döneminde Ahbap'a bağış yapılması yönündeki çağrılarıyla ilgili amacının yardım yapmak isteyenlerle depremzedeler arasında köprü kurmak olduğunu söylerken bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım ifadelerini kullandı. Marmara Denizi'nde şiddetli rüzgar Heybeliada'da tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. İpleri kopan yüzen dubo üzerindekilerle birlikte açık denize doğru sürüklendi. Platformda mahsur kalanlar tekneyle kurtarıldı. Olumsuz hava koşulları ve dalga boyu nedeniyle İstanbul'un 3 ilçesinde de denize girmek yasaklandı. Beykoz'daki kısıtlama 27 Temmuz'a kadar sürecekken Arnavutköy, Sarıyer'de bugün denize girmek yasak. Karadeniz'de deniz kıyısı olan bazı illerde de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Saray ilçesi ile Zonguldak'ta bugün ve yarın, Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Karasu, Kocaeli ve Kaynarca, Samsun'un Bafra, Alaçan ve Yakakent ilçelerinde alınan kararlar doğrultusunda denize girişlere izin verilmiyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov'la Filipinlerin başkenti Manila'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Temasları iyi ve samimi bir konuşma olarak nitelendiren Rubio, Ukrayna krizinin çözümü için ABD'nin yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu belirtti. Fransa'da hükümet çalışanlarına yönelik uyuşturucu tarama programında testi pozitif çıkan personellerin görevine son verildi. Başbakan Le Cornu, uygulamanın devlet kurumlarının güvenliğini korumaya yönelik bir önlem olduğunu ifade etti. Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin ihmal iddiasıyla yargılanan 7 sağlık çalışanının davasında sona yaklaşıldı. Mahkemenin kararını Ağustos ayında açıklaması bekleniyor. Spor. Filenin Sultanları yarı finalde Kanada'yı mağlup etti. A milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi ise bugün 14.30'da oynanacak ABD-Çin maçının galibi olacak. Yarı final karşılaşması ise 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak. Tüpraş stadındaki maç 21'de başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Enflasyon farklarının yatacağı tarih belli oldu. SGK emekli sandığı kapsamındaki memur emeklileri, dul ve yetimlerin enflasyon farkı ödemeleri yarın yapılacak. Aylığını her ay alanlara bir aylık maaş farkı ödenecek. Maaşını 3 ayda bir alanlardan Mayıs-Haziran-Temmuz dönemindekilere bir aylık fark verilecek. Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde maaş alanlara 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde maaş alanlara ise 3 aylık maaş farkı yatırılacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.184 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 23 kuruş, euro 54 lira bandında. Kapalı çarşıda gram altın 6.231, çeyrek altın 10.173, dam altın 40.527, ata altını ise 41.547 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Vallahi çok güzel bir çalışma. Çocuğun yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapmalı, bir şeyler öğrenmeli, nereye gitmeli dediğim zaman elimin altında çok güzel bir harita olmuş.
3: Üniversitelerin odak alanlarını şu şekilde listeledik. O üniversitede yapay zeka ile ilgili çalışan akademisyenlerin araştırma alanları, işte doğal dil işleme mi çalışıyor yoksa işte veri bilimi mi çalışıyor. Evet. O yüzden çoğu üniversitede aslında hani doğal dil işleme ve veri bilimi genel olarak çok temel başlıklar olduğu için onlar var. Tarım, sağlık, hukuk aslında biraz daha ön plana çıkması gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki yapay zeka yasasını konuştuğumuz günlerde. Hmm. Ama o biraz bence geride kalmış noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Yapay zekayla şirketler, organizasyonlar, dünya, hayata bakış açımız bunların hepsi dönüşüyor. Bu da üniversitelerin de dönüşmesi gerektiği anlamına geliyor.
4: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
5: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
2: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın yapay zekasında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Yapay zekayı konuşacağız. Enteresan taraflarını konuşacağız. Kullanma kılavuzu gibi bir bölüm hazırladım bugün sizler için. Çok enteresan maddeler var içinde. Bunları konuşacağız. Güzel olacak ama şunu da söyleyeyim, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi başlayalım. İlk nereden başlayalım biliyor musunuz? Yapay zekayı daha verimli kullanmanın 50 yolunu çıkarttım sizler için. Yani 50'sini de bugün vermeyebiliriz. Ama bu 50 yolda işte sizin gibi son kullanıcılar için, bakın şirketler için demiyorum, son kullanıcılar için fırsatlar, ipuçları ve önemli yöntemler, neyi nasıl yapacağımızı konuşalım istedim. Bunun da sağ olsun fikrini bana sevgili Okan ve Fethi verdi. Ya böyle bir şeyler yapsak süper olur. Biz böyle bakıyoruz ama her seferinde sana soruyoruz dediler. Bildiklerinden birkaç bir şey bize söylesene dediler. Tabii ki söyleyelim yani. Şimdi yani bunu nasıl kullanırız? Yani ben bunu bu arada ayrıca da seslendirip sizin için farklı ortamlara da koyacağım. Zaten YouTube kanalına da koyacağım. Hani bunu da söylemiş olayım size. Var. Küçük kısa hap bilgiler ve örnekleriyle beraber vermek istiyorum bunları. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela bakın temel kullanım anlamında böyle birkaç size tüyo vereyim. Mesela soru soruyorsunuz ya yapay zekaya. Soru sormayın arkadaşlar. Görev tanımlayın. Yani şimdi mesela bana iklim değişikliğini anlat. Şimdi bu çok geniş bir komut. Yani yapay zeka böyle bunun için dünyaları araştıracak, bilmem neler getirecek, size verecek. Siz de zaten onun 4-5 satırını ya okuyacaksınız ya okumayacaksınız. Yani yapay zekaya amaç verin. Yani iklim değişikliğinin hayatımızı nasıl etkilediğini bilmem nesini sorun mesela. Hedef kitle verebilirsiniz. Hani diyebilirsiniz ki abi şunların anlayacağı ya da benim şu şu şu okulları bitirmiş benim anlayacağım şekilde. Uzunluk vermelisiniz mutlaka. Demelisiniz ki bir sayfa istiyorum, 3 paragraf istiyorum. Bana bunu kısacık bir paragrafta anlat diyebilirsiniz. Ve biçimi de verdiğinizde mesela bu çok güzel olur. Ya mesela ben kendim için yapsaydım bunu nasıl yapardım? Derdim ki iklim değişikliğinin İstanbul'a etkisini konuyu bilmeyen bir radyo dinleyicisine yönelik teknik terimleri açıklayarak 5 dakikada okunacak şekilde anlat. Anlatabiliyor muyum? Bakın şimdi ne yaptım? Bir kitle tanımladım. Konuyu daralttım. Ondan sonra kime anlatacağımı söyledim. Ve nasıl duymak istediğimi söyledim. Teknik terimleri açıklamak gibi. Ve 5 dakikalık bir süreye indirgedim. Bunun dışında mesela ne yapabiliriz? Yine bir tüyo vereyim size. İkinci tüyom da bu olsun. Şimdi insanlar çoğu zaman iyi bir komut yazamadıkları için değil, hangi bilgilerin gerektiğini bilmedikleri için kötü sonuç alıyorlar. Bunun için de kafanızdaki eksik bilgiyi de yapay zekaya sordurarak ilerleyin. Yani mesela deyin ki bu görevi doğru yapabilmek için önce bana 5 soru sor, cevaplarımı almadan da metin hazırlamaya başlama. Şimdi mesela bana yapay zeka bunu söyledikten sonra siz mesela diyeceksiniz ki ya ben iklim değişikliği ile ilgili bilgiler almak istiyorum. Size yapay zeka 5 tane soru soracak. Diyecek ki abi kime anlatacaksın bunu? Nasıl anlatmak istiyorsun? Nereden anlatmak istiyorsun? Ne kadar uzunlukta? Size bu soruları soracak. Cevaplarını verecek. Cevaplarını bizden alacak ve ona göre bir cevap hazırlayacak. Yapay zekaya en iyi yönlendirme şeyi size soru sormasını sağlamak. Şimdi uzman olmak olayı var ya, ona uzman ol demek yerine örnekler gösterin efendim. Dünyanın en iyi yazarı gibi yaz. Komutuyla ondan bir şey alamazsınız. Dünyanın en iyi yazarı kim? Ne? Neye göre? Orhan Veli mi? İşte ne bileyim Tolstoy mu? Kim yani? İşte mesela bunun yerine beğendiğiniz bir metni, size hoş gelen bir metni verip tarif ettirmek çok daha etki olur. Etkili olur. Şimdi mesela bir metin verdiniz ya ona. Çok beğendiniz bir metin verdiniz ha. Bu metnin ritmini, paragraf uzunluğunu, anlatım düzenini incele, bilgilerini kopyala, yalnızca yapısal özelliklerini kullanarak bir metin yaz dediğiniz zaman o size o verdiğiniz metin gibi bir şeyler çıkartacak. Ha, bunun yanında şimdi hep düşülen bir hata var. Bunu çevremdeki birçok insandan görüyorum. Evet, siz bu hataya düşmeyin. Büyük bir iş vereceksiniz mesela. İşi tek komutta yaptırmaya çalışmayın. Bana bir roman yaz. Abi sakin ol. Sakin ol. Öyle bir şey yok. Şimdi önce plan, sonra araştırma, sonra taslak, sonra eleştiri ve en sonunda da nihai metin gibi bir akışınız olsun. Yani ne yapacaksınız yapay zekayla? Konuyu öncelikle, ve bunu sık sık söylüyorum size, konuyu öncelikle parçalara ayıracaksınız efendim. Eksik bilgileri belirleyeceksiniz parçalara ayırdıktan sonra. Onlar zört diye çıkıyor zaten içinde. Sonra bu eksik bilgileri nasıl tamamlayacağınıza dair bir araştırma planı çıkartacaksınız. Ardından ilk taslak yazdıracaksınız ona. Taslak olmadan bir şeyin tam metnini almak sizi daima kötü bir yere götürür, kafanızı duvara duvara vurur. Taslağı yazdıktan sonra isterseniz bunu bir yapay zeka ya da bir başka yapay zeka ile de yapabilirsiniz. Taslağın zayıf taraflarını çıkarttırın. Deyin ki bana böyle bir taslak yazmışsın ama işte şurasında şöyle bir şey var, burasında böyle bir şey var, ya da bu taslağın içinde eksik neler görüyorsun diye tekrar soru sorun. Ve gelen eleştiriler doğrultusunda onları maddeler halinde döktürüp tekrar yeniden bu yazıyı yazdırın. O zaman gerçek yazıyı yazdırın. Şimdi genellikle yapılan şey şu. Yapay zekadan yine bitmiş ürünler isteniyor dedik ya. Hayır, şöyle bir şey yapın. Ona sizin için seçenekler ürettirdin. Tek bir cevap istemek yerine 3 farklı çözüm isteyin ve bunun bedellerini sorun. Mesela örnek verelim. Bütçeme uygun 3 seçenek üret bana dedik. Her biri için maliyet, zaman, risk ve avantajları ayrı ayrı yaz dedik. Sonra hangi koşulda hangisini seçmem gerektiğini de bunların içine ekledik. Yani mesela telefon alacaksınız. Onlar için 3 tane telefonu döktü oraya. Maliyetlerini yazdı, şusunu yazdı, riskini yazdı, avantajlarını yazdı filan. Bir SWOT analizi yaptı yani. Yani sonra da hangi koşulda hangisini seçmemiz gerektiği mesela çok önemli. Orada şu olacak. Yani mesela ben sadece fotoğraf çekmek için istiyorum. Hah, o zaman bu. Ya da ben bununla denize girip orada denizin su altında resimler çekmek istiyorum. Aa, o zaman bu. Ben bununla işte ne bileyim pili bitmesini istiyorum. Gün boyu deli gibi kullanıyorum. Aa, o zaman şu gibi. Cevap alıyoruz ya ondan. Şimdi herkes şeyden şikayet ediyor biliyorsunuz. Halüsinasyonlardan şikayet ediyor. Ya bu halüsinasyonlar da çok şey. Ya hep karşımıza böyle şeyler çıkıyor. Bize bilmediği şeyler söylüyor. Uyduruyor kafasından filan diye. Bakın, bunları engellemek sizin elinizde. Şimdi yapay zeka bildikleriyle tahmin ettiklerini aynı güvenle anlatıyor size. Yani sanki tahmin ettiği şeyleri sanki biliyormuş gibi anlatıyor. Dolayısıyla yapay zekadan şunu isteyeceksiniz. Bakın, ilk başta soru sorduğunuzda gerçek, yorum ve bilmediği şeyleri ayırmasını isteyeceksiniz. Ben mesela özellikle spor konusunda bir şeyler yaparken, bakın size bütün bildiklerimi hiçbirini atlamadan anlatıyorum. Cevabı diyorum ki, cevabı 3 bölüm ayır. Doğrulanmış bilgiler olsun, senin yaptığın makul çıkarımlar olsun ve hiçbir fikrin olmayan, henüz bilmediğin şeyler olsun. Emin olmadığın boşlukları senin tahminlerinle doldurma demelisiniz yapay zekaya. Böylece ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Düzgün yazılmış bir tahminin doğrulanmış bir bilgi kılığına girmesi zorlaşıyor, imkansızlaşıyor. Bu sizin için çok çok çok önemli. İnternet araştırması var biliyorsunuz yapay zekalarda. Güncel konularda mutlaka internet araştırmasını açın. Yani işte seçim sonuçları, fiyatlar, mevzuatlar, sağlık uygulamaları, efendim spor sonuçları, teknoloji ve şirket yöneticileri vesaireler falan. Bu bilgiler sürekli değişen bilgilerdir. O yüzden de yapay zekaya soru sorduğunuzda bakın. Şu formatı kullanın. Deyin ki bugün itibariyle araştır. Yalnızca güncel kaynakları kullan. Her bilginin kaynağını ve tarihini bana göster. Haberin yayınlanma tarihiyle olayın gerçekleştiği tarihi karıştırma birbiriyle. İşte böylece o uzun ve karmaşık konularda derin araştırma veriyor musunuz bilmiyorum. Derin araştırma çok güzel bir mod bu arada her yapay zeka için. Ama onların verdiği bağlantıları teker teker açıp kontrol etmeniz şart. En azından onu bunu isteyince çok daha dikkatli size sonuçlar veriyor. Aman bu adam benden bunları istiyor. Dur şimdi başımız belaya girmesin diye. Yine benim çok sık yaptığım ve özellikle yaptığım bir şeyi size söyleyeyim. Şimdi mesela yapay zekadan bir şey istiyorsunuz, size bir metin veriyor. Ne yapıyorsunuz? Metni alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz, bir şeye yapıştırıyorsunuz mesela. Önünüzdeki dokümana bilmem neye yapıştırıyorsunuz. Hayır, sakın ha bunu yapmayın. Eskiden ben bunu yapıyordum. Sakın bunu yapmayın. Şöyle yapın. Mesela ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Sizler için mesela 20-30 tane haber hazırlıyorum. Sonra bu hazırladığım haberleri diyorum ki bana bunları çok güzel okunaklı bir formata getirmek için PDF, Doc yani Microsoft'un o doküman sistemi gibi ya da Excel gibi ya da CSV gibi dosyaların içine yaz diyorum ama bunlar okunaklı olsun. Başlıkları bilmemleri çok güzel olsun diyorum. Size şöyle söyleyeyim. O kadar güzel bir sayfa tasarımı yapıyor ki. Müthiş bir sayfa tasarımı yapıyor ve diyor ki al abi buraya koydum bunu al buradan indir diyor. Ben bunları yaparken mesela bağlam sıralamasına da getiriyorum. İşte mesela atıyorum sizin için haberler topladım ya. Sizin için topladığım haberleri diyorum ki mesela işte ülkelerle ilgili haberleri önce bir kategoriye koy. İşte sporla ilgili şeyleri sonrasındaki en son kategorilerden birine koy. İşte Elon Musk'la ilgili bir şey olduğunda bunu bir kategori başlığı haline getir gibi şeylerle bunu zenginleştirebiliyorsunuz. Okuması, anlaması müthiş kolay oluyor. Bakın çok kolay oluyor. Yapay zekanın o size sunduğu işte siyahlı beyazlı chat ekranından bir yazıyı okuyup kalıcı olarak öğrenmek gerçekten çok zor. Ama bunu Word'e başlıklarıyla, renkleriyle, tablolarıyla anlayabilmek çok çok daha kolay. Ben bunu size söylemiş olayım. Başka mesela şöyle mesela bir cihazın hata ekranını, işte faturayı, ürün etiketlerini, grafik ya da eski belgeleri fotoğrafını çekip bu alete yükleyebilirsiniz. Yapay zekaya yükleyebilirsiniz. Ben bunları çok yapıyorum. Mesela işte ne bileyim bir şey satın alıyoruz ya en son bir ilaç almışız. İlacın prospektüsünü okumak için gerçekten karınca olmak lazım. Karınca duası gibi yarım puntoyla falan böyle 18 sayfa yazı yazmışlar. Benim bunu okuyup anlamama imkan yok. Zaten ilaç prospektüsünden de benim çıkarım yapacak kadar eczacılığım yok. Ne yapıyorum? İlaç prospektüsünün fotoğrafını çekiyorum. Yapay zekaya veriyorum. Diyorum ki bunu oku önce öğren. Bakın bu çok önemli. Oku öğren demeden o çok fazla aldığı şeye içine girmiyor. Oku öğren dediniz ya, oku öğren dedikten sonra diyorsunuz ki mesela ben kalple ilgili bazı sorunlarım oldu. Mideyle ilgili şöyle şöyle şeylerim oldu. İşte ne bileyim tansiyon sorunum yok, bilmem neyim yok. Bu ilacın bana eksisi artısı ne olabilir? Tabii ki burada bir doktor tavsiyesi gibi değil. Ama en azından hani besin takviyesi bilmem neler falan siz de alıyorsunuzdur. Doktorun yazmadığı ilaçları mutlaka alıyorsunuzdur. O besin takviyesinin hangi durumlarda ne gibi sıkıntılar çıkarabileceğini size anında döküyor. Ve sizin dediğin gibi o yarım puntoluk 18 sayfa yazıyı okumanıza gerek kalmıyor. Çok önemli bunlar. Bakın çok önemli. Mesela Excel kullanmayı biliyor musunuz? Kaçınızın bilgisayarında Excel var? Yoktur yani. Şimdi Excel kullanmayı bilmiyorsanız yapay zeka sizin için mükemmel bir araç. Neden? Alıyorsunuz bir tabloyu. Veriyorsunuz yapay zekaya. Diyorsunuz ki işte bunun mesela mükerrer kayıtları sil. Uç değerleri, eğilimleri, yanlış girilmiş verileri bul. Ondan sonra temizle, sorunlarını bul. Hesaplama yap, işte şunların şuradan nasıl geldiğini hesapla. Ama buna bana hesaplama yöntemini de açıkla. En sonunda tablo ve grafiği sen oluştur ve grafiği şöyle şöyle oluştur. Bunları yaparak oluştur. Sonuçları kontrol edebilmem için de bana mutlaka formülleri göster. Mükemmel oluyor. Excel artık bilmeye hiç gerek yok. Hatta Excel diye bir şeye sahip olmaya bile gerek yok. Buradan Microsoft'çular kızmasın ama ne yazık ki fikrim bu yönde yani. Yine benim çok sevdiğim bir şey bakın. Özellikle bir gazeteci, dağınık bir gazeteciyi toparlamak için çok önemli bir şey. Dağınık malzemeleri kullanıma hazır ürünlere dönüştürebilirsiniz yapay zekayla. Nedir bunlar? Mesela toplantı notları, ses kayıtları, işte ne bileyim e-posta zinciri, böyle bir e-posta başlar ya, 18 tane altına böyle yorum gelir. O onu yazar, bu bunu yazar ve herkes de kendince bir şeyler ekler. Allah'ım dersiniz en sonunda. Bununla şimdi totalde ne konuşuldu? İşte bunun için yapay zeka var efendim. Toplantı tutanakları, yapılacaklar listesi, işte ne bileyim taslaklar, sunumlar, takvimler, bütçe tabloları, soru listesi, resmi yazı filan. Yani bunların hepsini ona yaptırtabilirsiniz ve yaptırtmalısınız. Yani bunları yaptırınca zaten şunu diyeceksiniz. Ya ben çok az para veriyormuşum ya yapay zekaya diyeceksiniz. Hakikaten bu yapay zeka baya bunun karşılığını bana kat be kat verdi diyeceksiniz yani. Şimdi bir tane sesli modu var biliyorsunuz yapay zekanın. Bakın bu sesli mod aslında çok az bilinen, herkesin kullanmadığı ama herkesin takır takır kullanması gereken bir şey. Şimdi sesli yapay zekayı sadece sohbet için kullanmak gerçekten de bir israf. Bakın üstüne basa basa söylüyorum, israf. Bakın iş görüşmesi, yabancı dil, sunum, sınav veya işte benim modumda röportajlar için prova amaçlı kullanabilirsiniz sesli modu. Şimdi mesela şunu diyebilirsiniz. Bunu PR dünyasındaki arkadaşlarıma söylüyorum. Bakın net söylüyorum. Şöyle diyeyim mesela. Koyun karşısına sizin kurumsal iletişim sorumlunuzu. Deyin ki bana zor sorular soran bir televizyon sunucusu gibi davran. Cevaplarımı kesmeden dinle. Her cevaptan sonra kaçamak noktalarımı, gereksiz uzattığım bölümleri, ı'ları, o'ları söyle, uyar beni. Var ya acayip bir yere gideceksiniz. Size buradan bunu söylüyorum. Yani bu sesli modu mutlaka ama mutlaka kullanın. Yani mesela iş görüşmelerine giderken de kullanın bunu. Ya ben bir iş görüşmesine gidiyorum. Bana iş görüşmesinde sorabilecek soruları sordur deyin. O stresi üstünüzden atıyor. Çünkü beyin neresinden bakarsanız bakın beyin bir kastır. Nasıl ki vücudunuzdaki kaslar şişsin diye spor salonuna gidiyorsunuz, koşuyorsunuz, işte ne bileyim jimnastik yapıyorsunuz, yüzüyorsunuz, o şu bu. Ve o kaslar böyle gelişiyor ya, beyin de aynı şekilde bilgi antrenmanlarıyla gelişir. Ve bu antrenmanlarda sizin en büyük yardımcınız sesli yapay zeka olabilir. Mesela bir şeyi öğreniyorsunuz. Yapay zekaya öğrenmeniz adına vereceğiniz süper bir komut var. Bunu hemen bir kenara yazın. Şunu söyleyin yapay zekaya. Bana doğrudan cevabı verme. Önce seviyemi ölç, sonra ipuçlarıyla ilerle. Yanlış cevap verirsem hatanın hangi düşünce adımından kaynaklandığını göster. Konunun sonunda da kısa bir sınav yaptı. Var ya o kadar iyi öğretiyor ki, o kadar iyi anlatıyor ki. Yani ben böyle inanılmaz fizik şeyler öğrendim. Lisedeyken öğrenemediğim, anlayamadığım, kavrayamadığım mesela bir sürü matematik kavramını kavradım bu şekilde. Çok iyi anlatıyor çünkü. Sonsuz derecede şeyi var, sabrı var. Defaatle tekrarlıyor. Ve böylesi özellikle siz ondan örnekler istediğinizde, soru cevap gibi sınavlar istediğinizde de inanılmaz yardımcı oluyor. Yapın bunu mutlaka. Çocuklarınıza da yapın bu arada. Çocuklarınız için böyle şeyler hazırlayın. Bilmediği konularda onları anlatmak için. Ya ben diyorum size ya kuantum fiziğini öğrendim bu şekilde. Kuantum fiziği hakkında o kadar çok bilgi sahibi oldum ki saçma sapan yani. Ben üniversiteye gitsem bu kadar alabilir miydim bilmiyorum. Geçelim başka bir şeye. Şimdi bakın bu çok önemli. Yine çok önemli. Şimdi geçenlerde sevgili Okan'la konuşurken onun programında da konuştuk. Şey söyledi. Yani bir tane chat ekranı açıyormuş. Chat ekranında başka ekranlara geçmeden sadece aynı ekrandan yazışıyor da yazışıyormuş. Konuşuyor da konuşuyormuş. Çok yanlış. Bakın çok yanlış. Neden biliyor musunuz? Çünkü o chat ekranı bir süre sonra hafızadan çok fazla aldığı için kitleniyor, yavaşlıyor ve saçmalamaya başlıyor. Bir şey ne kadar uzarsa yapay zekada, bağlamı ne kadar uzatırsanız o kadar saçmalamaya başlıyor. Ve hatta bunları yaparken her farklı konu için ayrı chat ekranları açmaya düşünün. Çünkü yapay zeka o zaman daha iyi odaklanıyor. Nasıl? Mesela ya işte ben bilmem ne yemeği yapacağım. Bunun için ne satın almalıyım çarşıdan? İşte dedi ki kıyma, pırasa, o şu bu filan falan. Ya bilmem ne. Tamam. Bunun altına siz ya ben başım ağrıyor, hangi ilacı kullansam bana daha zararlı olur, daha iyi gelir bilmem ne filan gibi bir şey sorarsanız normalde tek bir ekrana benim başım ağrıyor, hangi ilacı soruyorum, içeyim sorusundan daha kötü cevaplar verecek size. Konuları birbiriyle karıştırmayın. Çünkü sizin chat ekranı açma, yeni bir session başlatma sınırınız yok zaten. Bunlar sınırsız bir içinde size veriliyor. İlaç için ayrı bir ekran açın, orada konuşun. Bitince silin gerekirse. Yemek için ayrı, spor için ayrı, işte ne bileyim kuantum fiziğini öğrenmek için ayrı. Bunların hepsini ayrı ayrı ekranlarda yapın. Ama mesela diyelim ki bir proje yapıyorsunuz. Ya işte iş yerinde bilmem ne sunumunu yapacaksınız mesela. İşte bunun için her yapay zekada var proje odası oluşturun. Yani işte ne bileyim kitap da yazıyor olsanız, tez de yazıyor olsanız, sağlık takibi de yapıyor olsanız, uzun bir araştırma da yapıyor olsanız tek bir sohbet içinde yürütmek yerine ayrı bir proje açın. Ve o proje dosyasının içine her yaptığınız farklı konuşmayı ayrı ayrı chat ekranları olarak sürükleyip bırakın, sürükleyip bırakın. O proje ekranının içinde bir şeye ihtiyacı olduğunda adam gidip bakıyor. Orada daha önce biz böyle yapmışız diye öğreniyor ve size oradan geliyor. Bu çok önemli. Gerçekten de işinizi daha iyi yapmak ve yapay zekadan daha yüksek verim almak için çok önemli bu. Şimdi şey demiştik hani hafıza demiştik. Bakın hafıza gerçekten de çok önemli. Hafızayı bilinçli yönetmeniz lazım. Yapay zekaya dil tercihinizi, çalışma biçiminizi ve sürekli hedeflerinizi hatırlatabilirsiniz. Ve mesela şunu sorun yapay zekaya. Deyin ki benim hakkımda neleri biliyorsun? Benim hakkımda neleri hatırlıyorsun? Bunlardan hangileri senin bana verdiğin cevapları etkiliyor? Yani mesela işte bana diyor ki sen gazetecisin. Onun için sana şöyle şöyle bilgiler vereceğim. Daha kompakt bilgiler vereceğim. Ya da şuraları daha detaylı vereceğim. Ya da her birinin kaynaklarını vereceğim diyor. Çok önemli bu ya. Gerçekten çok önemli. Bakın yine çok önemli bir konu. Yapay zeka yapısı itibariyle yalaka bir şey. Bakın çok yalaka bir yazılım diyelim. Sizi çok sevdiğini göstermeye çalışıyor ve aynı evin kuyruk sallayan köpeği gibi sürekli size yaranmaya çalışıyor. Ayaklarınızın üstüne yatıyor, kuyruğunu sallıyor, gidiyor yalıyor filan falan. Böyle bir şey var yapay zekanın. Ama bu sizin size bilgi getiren birinden isteyeceğiniz bir şey değil. Çünkü ya ben böyle düşünüyorum ne diyorsun dedi. Aa kesinlikle mükemmel düşünüyorsun ya filan diyecek. Sizin söylediğiniz %100 yanlış olsa bile. O yüzden yapay zekayı sizi desteklemek için değil, size itiraz etmesi için de kullanın. Şöyle yazın. Ben yazıyorum bunu. Her zaman da yazıyorum. Bu fikri desteklemeye çalışma. En güçlü argümanlarla karşısında dur. Gözden kaçırdığın varsayımları ve fikrin başarısız olacağı koşulları bana söyle diyorum mesela. Bayılıyor buna. Bu hakkı ona verirseniz var ya böyle sopayla dövüyor sizi. Ama gerçekten de o zaman ortaya çıkan sonuçlar sonuç gibi oluyor. Bu arada bir iki madde okuduktan sonra bir müzik arasına gideceğiz. Programın tam yarısında bunu söylemiş olayım size. Şöyle aynı işi iki ayrı yapay zekaya yaptırmak sizi ortaya çıkacak işinizi 4 ila 7 kat daha iyi olmasını sağlıyor. O ne diyeceksiniz? Ya mesela şimdi ben aynı anda hem Anthropic hem Gemini hem işte şey kullanıyor, ChatGPT kullanıyor. Bunun yanında işte Suno, Midjourney falan gibi şeyler de kullanıyor. Resim yapma, müzik yapma şeyleri de kullanıyor. Şimdi aynı işi yaptırırken iki ayrı yapay zekaya kullandırtmanız işi gerçekten de çok farklı bir yere getiriyor. Yani mesela bir modele metni hazırlattırıyorum, diğer modele denetlettiriyorum. Oradan bir sonuç çıkartıyorum, sonra bu çıkmış sonucu ötekine götürüyorum. Ne diyorsun ya, bunda böyle bir şey var diyorum. Aa tamam ama yok, burası şöyle olmuş diyor. Yani sürekli iki modeli birbiriyle kavga ettirip ortaya mükemmel bir ürün çıkarttırabilirsiniz. Yapın bunu. Ve size son maddeyi okuyayım hadi. Bugünün son maddesi tabii ki. Tekrarlanan işleri şablona ve zamanlanmış görevlere dönüştürün. Yani mesela şunu söyleyin. Her pazartesi son 7 günün gelişmelerini araştır. 5 önemli madde seç. Tekrarları çıkar. Her maddeye kaynak bir tarih ekle. Bitti, süper. Ben mesela her gün böyle yapay zeka haberlerini çıkartıyorum. Sizin için en son, en taze haberleri çıkartıyorum. Ve mükemmel oluyor. Haydi o zaman hep beraber bir müzik arasına gidelim. Müzik arasının ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Richard abi der efendim, şarkımız muhteşem bir şarkı. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bu şarkıyla kulaklarımızın pasını sildikleri için. Efendim şimdi isterseniz haftanın gündeminden biraz haberleri geçelim. Yine son dakika haberlerini çıkarttım sizlere. Enteresan haberleri var. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan diplomatlarından Washington'ın yabancı ülkelerin yapay zeka hizmetlerine erişimi istediği anda kesebileceği yönündeki kill switch tartışmalarına karşı çıkmalarını istemiş. Yani herkes şu anda şunu söylüyor. Amerika'nın elinde bir düğme var. O düğmeye basınca yapay zekaların hepsi aynı anda kapanacak. Ya da o ülkede artık kullanılamayacak hale gelecek. Şimdi Amerika'nın Anthropic'in o gelişmiş modellerine küresel erişimi kısa süreliğine gerçekten durdurmuş olması Avrupa ve Asya'daki o dijital egemenlik arayışlarını hızlandırmıştı. Amerika diyor ki ya öyle bir şey yok ya, bizim elimizde öyle bir düğme yok. Arkadaş var işte. Allah Allah. Anthropic'i kapattın ya oğlum. Daha geçen ay kapattın. Yani herkes biliyor bunu. Yani Mark Rubio istediği kadar diplomatlara şeylesin. Abi bunları unutturun unutturun. Herkesin böyle öyle öyle öyle filan dikkatini dağıtın, unutsunlar bunu. Yok. Ya ortada haberler var. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani bunu 16 Temmuz tarihinde Rubio bütün Amerika'nın diplomatik temsilcilerine gönderdiği yazının içine yazmış. Sihirli bir kapatma düğmesi yok yapay zekanın demiş. Kapatma düğmesi yok. Adamın dudakları var, dili var, ağzı var. Diyor ki kapatın. Çat diyor, kapatılıyor yani. İşte belgede yapay zeka modellerinin belirli kullanım alanlarının geçici olarak durdurulmasının veya piyasada çıkmadan önce 30 günlük güvenlik testine tabi tutulmasının kill switch kapatma düğmesi olarak nitelendirilemeyeceğini savunuyor. Hayır, kill switch bu. Yani sen diyorsun ki ya tamam işte şeyin eski modelleri kullanıyorlar, onları kullansınlar, Allah Allah. Ne bu kadar bık bık yapıyorlar ki diyorsun ya. Hayır, bunların hepsi bir kapatma düğmesi. Normalde bu ülkelerde bu olmamalı. Mesela Microsoft'un işte şeyi Windows'unu kapatma düğmesi bizim görebildiğimiz yerlerde yok. Ama sizin görebildiğiniz yerlerde yok mudur? Vardır gibi geliyor bana. Yani Amerika'nın içinden çıkmış her modelin aslında bir küresel teknoloji ürünü değil, aslında Amerika'nın menfaatlerine şey yapan, yardım eden ve diğer insanların bilgilerini toplayan bir şeyler olduğunu söyleyince şaşırıyor mu insanlar? Hayır. Neyse ya, geçelim bunları, ama kill switch diye bir şey yok diyor. Kill switch diye bir şey var efendim. Antropik dedik, antropikten devam edelim. Şimdi geçtiğimiz aylarda şey yapmıştık, bunu konuşmuştuk. Antropik korsan kitapları internet üzerinden sen oku oku, ondan sonra al onlardan Claude'u eğit. Bütün yapay zeka modellerini eğit. Sonra da karşımıza bak bu ne kadar zeki diye çık. Bak bak bak bak. Amerika'da bunun davası açıldı tabii. Hop abi ne yapıyorsun sen, bütün kitaplardan öğrenmişsin sen filan diye. Buna dava açıldı. Davanın sonucu geldi efendim. Amerika'da bir federal yargıç Anthropic'in o Claude modellerini eğitirken korsan sitelerden indirdiği yüz binlerce kitabı kullanması nedeniyle 1,5 milyar dolarlık uzlaşmayı onaylamış. Yani 1,5 milyar dolar verecek Anthropic korsan kitaplarını aldığı şeye. Yani yaklaşık 482 bin kitabı korsan biçimde okumuş Claude. Bakın 482 bin kitabı korsan biçimde okumuş. Kitap başına yaklaşık uzlaşma amacıyla 3.000 dolar gönderilecekmiş. Bakın ya, 482 bin kitabı korsan okumuş sadece. Bir de bunun normal okudukları vardır, kitap olmayan bilgiler vardır. Hani nasıl bir bilgiyle bu eğitildi ki diye düşünenler için yani hemen şey olsun, kafalarında bir şey olsun. Associated Press'ten aldım bu arada bu haberi. Yani bitmiş davanın en güvenli, en güvenilir haberlerinden bir tanesi. Yarın öbür gün filan Türk sitelerinde görmeye başlarsınız. Benden tabii ki her şeyi ilkini duyuyorsunuz. Antropik demişken yine Antropik'ten devam edelim. O Trump yönetimin teknoloji danışmanı var, Michael Kratsios. Bu Çinli Moonshot AI diye bir şirket var. Yeni modelini geliştirirken bu Çinli yapay zeka şirketi Anthropic'in Fable modelinin yeteneklerini geniş çaplı ve gizli bir operasyonla kopyalamış diyorlar. Yani mesela hiç Amerikan şirketleri böyle bir şey yapmıyorlardır. Kesinlikle bunu eğer yapıyorsa Çinli şirketler yapıyorlardır. Bunu da daha önce konuşmuştuk sizlerle. Hep böyle diyorlar ya. Evet, hep böyledir. Yani Amerikan yönetimi demiş ki bu işin fikri ve mülkiyet hırsızlığının kanıtlanması halinde Moonshot'a yaptırım uygulayacaklarmış.
Onlar yaptırım için zaten şey aramıyorlar ki, bahane aramıyorlar ki, gözünün üstünde kaşın var mesela. Aa, gözünün üstünde kaşı var. Hemen yaptırım. Şimdi bu aslında kopyalamak ne biliyor musunuz? Buna model damıtma deniyor. Bunu Amerikan şirketleri kendi aralarında da yaptılar. İşte ChatGPT Anthropic'e yaptı, Anthropic bilmem neye yaptı, Gemini hepsine yaptı filan gibi sürekli şeyler çıkıyor zaten. Bu model damıtma şu: güçlü ve pahalı bir yapay zeka ürettiği cevapların daha küçük ve daha yeni modeli eğitmekte kullanılması anlamına geliyor. Yani siz mesela bir model çıkartacaksınız, öteki abi bayağı bir şeyler öğrenmiş, ona girip sürekli sorular soruyorsunuz, o da size sürekli cevaplar veriyor. Aa, tamam, hop diye öğreniyorsunuz. Siz böylece onu bütün mesela 482 bin tane kitap okumadan, sadece diğerinin okuduğu kitapların özetini alarak eğitmiş oluyorsunuz. Tabii daha ucuza geliyor. Yani bu yöntem aslında yapay zeka sektöründe şu anda olağan biçimde uygulanıyor, kullanılıyor, tartışılıyor zaten. Abi sizden şunu aldık, biz oradan bunu aldık filan diye. Bu arada erişim kısıtlamaları geliyor. Mesela şey yapmıştı bunu, ChatGPT böyle bir şey yapmıştı. Kendisinden böyle çok soru alan insanlara yanıltmak için, o modelleri yanıltmak için onlara kötü bilgiler veriyordu. Çakal ya, hani yapay zeka ya. Ya yapar tabii canım, niye yapmasın? İşte bu arada işte Amerika için tabii olay başka. Amerika olaya şey gözüyle bakıyor. İşte bir Çinli şirkete, bir tanesine daha dava açalım diye bakıyor. Yani sonuçta Anthropic daha önce Moonshot, DeepSeek, Minimax gibi şirketlere 24 bin sahte hesap üzerinden Claude'la 16 milyondan fazla etkileşim kurduğunu söylüyor. Yani şirkete göre bu hesaplar hem bölgesel erişim yasaklarını hem de hizmet koşullarını aşmak amacıyla kullanıldı diyor. Bununla birlikte çok sayıda cevap toplamak kimi zaman işte o K3'ün fabrikadan kopyaladığını da kanıtlamıyor bu arada. Yani böyle bir sonuca varılması için erişim kayıtlarının, zaman çizelgesinin, eğitim verilerinin, işte iki model arasındaki ayırt edici davranış özelliklerinin bağımsız bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Ama Amerika ne yapıyor? Aa, çaldılar. Çaldılar. Hemen yaptırım yaptırım diyor. Hemen çakacak 1 milyar doları mesela. Ya da işte oradan birilerinin kullanmasını engelleyecek. Böyleler ya bunlar. Neyse, Amerika demişken o zaman Amerika'dan devam edelim. Yine enteresan haberlerden bir tanesi, üstünde ekstra tartışmamız gereken haberlerden bir tanesi. Haberin görünür kısmı şu: Amerikan Enerji Bakanlığı nükleer reaktörlerin tasarımından ruhsatlanmasına, inşasından işletilmesine kadar o bütün o acayip süreçleri yapay zeka ile hızlandırmayı amaçlayan Prometheus diye bir projeye 60 milyon dolar ayırmış. Prometheus'a. Projenin hedefi şu: işte güvenlik denetimlerini kaldırmak bilmem ne falan değil. Ama işte mühendislik ve bürokrasi süreçlerini otomatikleştirip yeni reaktörlerin devreye alınması ve işletme maliyetlerini yarı yarıya indirmek. Yani iki katı daha hızlı nükleer santral açacaklar. İşte işletirken de işte ne bileyim yılda 1 milyon dolar veriyorlarsa 500 bin doları bu işi halledecekler gibi gözüküyor. Yani bunun içinde bayağı böyle bir şey, bir yapı kurmuşlar. İşte Amerika'dan 4 üniversiteyi bir araya getirmişler. Onun yanına işte TerraPower'ı koymuşlar, Westinghouse'u koymuşlar, General Electric'i koymuşlar, Microsoft, Amazon, Nvidia falan gibi 32 dev şirketi de bunun içine koymuşlar. Yani şey, burada hani mesela şunu da söylüyorlar: İnsanı tamamen bu zincirin dışına çıkartmayacağız diyorlar. Bunun adına human in the loop deniyor. Yani o döngünün içinde insanın sürekli yerini alması. Yani işte tek başına mesela reaktörü yönetmeyecek yapay zeka, ama işte analiz, erken uyarı bilmem ne falan gibi konularda daha hızlı bilgi getirecek. Ama işte bakın, burada son söyleyeceğim cümle şu: yapay zeka bürokrasiyi hızlandırabilir. Evet. Ama fiziği ve

Bunun ardından %25 değer kaybetmiş. Tamam peki. Bakın bunlar tamam. Ama ya ben size IBM'in ikinci çeyrek rakamlarını vereyim o zaman. Adamlar ikinci çeyrekte 17,2 milyar dolar gelir elde etmişler. 9,9 milyar dolar brüt kar elde etmişler. Bakın 17,2 gelir, 9,9 brüt kar. Yani adam %60 brüt karla çalışıyor. Bu inanılmaz bir rakam. Ya bu inanılmaz bir rakam. Yani o karlılığa bakar mısınız? Şimdi mesela bizim şeyler var ya böyle Çikilop bilmem ne filan gibi yeme içme şirketlerine bakalım. Adamlar böyle %10, %12 kar falan yapınca ho falan yapıyorlar yani. Adamlar %60 karla çıktığını söylüyorlar, brüt karla çıktığını söylüyorlar ve şirketin hisseleri %25 düşüyor. Arkadaş ne bekliyordunuz ki ya? Yani tamam abi mainframe satışları %42 azalmış. Ama yani bunun yanında işte ne bileyim her mesela 1 dolarlık mainframe donanımı için sattıkları mainframe alet için 3 dolar yazılım geliri elde ediyorlarmış. Aslında adamlar alet satmıyor, yazılım satıyor size. Yani siz o aleti aldım zannederken oley ben bunu 1000 dolar aldım derken aslında onun üstündeki 3000 dolarlık yazılımı alıyorsunuz. Adamlar sizden bir para almıyor, 4 para alıyor. İşte mainframe satışları düşünce o yüzden de yazılım satışları da düşer falan diye düşünüyorlar. Ama işte bunları şeye bağlamak çok yanlış. Yapay zekanın gelişimine bağlamak bana çok acayip geliyor. Yine de ben söyleyeyim yani arkadaş daha ne bekliyorsunuz? %60, %70 karlılıkla çalışıyor adamlar. Neyse. Şimdi gelelim haftanın en önemli haberlerinden bir tanesine. Yani haber şu, Türkiye'de de yansıdı. Türkiye, ya ben bu haberi size hızlı olarak böyle geçen evvelsi gününe vermiştim bu haberi. Hızlı olarak vermiş haberi. Çünkü haber böyle gidiyoruz, ölüyoruz, yapay zeka içimizden geçecek falan gibi haber değil olmamalı. Ve bütün Anadolu Ajansı'ndan tutun bütün bizim Türkçe sitelerde yapay zeka ne yapmış biliyor musun filan diye bu haberi paylaştılar. Allah'ım yapay zekada konuşacak bakın şurada neredeyse bir saattir konuşuyorum. Daha da konuşacak en az 4 saatlik malzemem var. Ve buna rağmen bir şeyleri eksik kalmayın diye hızlı hızlı konuşuyorum. Ama adamlar bu haberi aldılar baş tacı yaptılar. Haber ne biliyor musunuz? Şimdi OpenAI GPT 5.6 çıktı demiştim ya size. Henüz yayınlanmamış bir daha yetenekli bir modelini çıkartacaklar. Exploit Jim diye bir güvenlik testi üstünde bunu çalıştırıyorlarmış. Ondan sonra o modeller bir ajan sistemi içinde yani bu uzun süre kendi başına işlem yapabilen, komut çalıştırabilen ve tekrar tekrar yeni yöntemler deneyebilen şekilde kullanmışlar. Yani bunu kendi başına bir hareket edip etmeyeceği, nasıl hareket edeceğine bakarak yapmışlar. Ondan sonra OpenAI o modellerin azami siber saldırı yeteneğini ölçmek için gerçek ürünlerde kullanılan ve tehlikeli siber faaliyetleri reddeden güvenlik sınıflandırıcılarını devre dışı bırakmış. Azıcık azıcık o koruma katmanlarını azaltmış. Ortam bu arada ya bunlar işte şey diyorlar. Bu kendi kendine bizden şeyden çıktı. Kontrolden çıktı. Ondan sonra işte ortalığı ele geçirmeye çalıştı. Hacklemeye çalıştı. Bilmem ne filan falan gibi böyle şeyler söylüyorlar ya. Arkadaş öyle değil yani. Öyle değil. İşte ön bellek ve vekil yazılımlarında zero day yani üreticinin henüz bilmediği ve yaması bulunmayan bir güvenlik açığı bulunmuş mesela. Bunu söylüyor. Hacklemeye çalıştı filan derken bu yani. Mesela modellerin yazılım paketlerinin kurulabilmesi için OpenAI'nin içeride barındırdığı üçüncü bir taraf paket kayıt vekili bulunuyormuş. Yani dış dünyaya açılan bir dar ve kontrollü bir kapısı da var. Bu arada Hugging Face'i kendine hedef olarak seçmiş. Bunu bilerek yapmış. Neden? O Hugging Face'te işte bu modellerin bulunabileceğini, kendini eğitecek modellerin bulunabileceğini söylemiş. Yetkileri yükseltmiş, sistem içinde ilerlemiş filan. Ne kadar büyük bir saldırı. 17 binden fazla kayıtlı saldırı ortaya çıkmış. Yapay zekayı bıraksak dünyayı ele geçirecek filan böyle. Ya arkadaşlar hani bunların çok peşine düşmeyelim. Bakın
çok peşine düşmeyelim. Bunun için uğraşanlar var. Ama yani beni en çok üzen şey bu haberleri görenlerin bir anda kafayı şeye götürmesi. Söyleyin adını. Terminatöre götürmesi. Aa, Terminatör dünyayı ele geçiriyor. Yakında bizi de

0: öldürür bunlar zaten filana getirmesi. Ya geçin oraları. Şu anda yapay zekada gerçekten konuşmamız gereken çok fazla şey var. Çok fazla şey var. Ya mesela bakın size bir ekonomi haberi vereyim yapay zekada. Şirketler işe alımdan kredi değerlendirmesine, sağlık hizmetlerinden kamu yönetimine kadar kritik kararları yapay zekaya devretmeye başlamışlar. Daha iyi yapıyorsa neden olmasın? Ama işte müşteri mesela kredim neden reddedildi diye sorduğunda karşısında algoritma değil, kararı üretmeyen, değiştiremeyen ve çoğu zaman nasıl verildiğini tam olarak bilmeyen bir çalışan çıkıyor. Yani şimdi yapay zeka bakıyor adamın şeylerine, o suna, bu suna, şu suna. Diyor ki abi sana kredi olmaz diyor. Siz diyorsunuz ki abi neden kredi olmaz? Karşınıza bir tane kızcağız çıkıyor. Ya biz öyle demişiz ama hakikaten de olamıyor filan. Ya bana işte birinin yetkili birini bağla. Yok ya şimdi onu da yapamıyorum filan diye. Ya kim karar alıyorsa karşısına onu çıkarın, o anlatsın ona. Ya da karşımıza çıkıp bize bunları anlatmak isteyen adam karar yetkisine sahip olsun. Lütfen yani. Yani bu önemli şeylerden bir tanesi tabii. Bu arada Memphis, Elon Musk'ın dev yapay zeka veri merkezine karşı ayağa kalkmaya başlamış Amerika'da. Şimdi Colossus demiştik hani dünyanın en büyük yapay zeka kümelerinden birini yapıyorum demişti ya Elon Musk. İşte Memphis o teknoloji yarışının gürültüsünü, emisyonunu, suyunu, yerel adalet maliyetlerini falan nasıl değiştireceğini söylüyor. Herkes ayağa kalkmış. Hayır bunları burada yapamazsınız diye. Ya biz hani ondan bundan bahsediyoruz ya. Bunların bir gaz türbinleri varmış. İşte o şeyi üreten, gazı pompalayan bilmem ne. Onun sesi bile o tesislere yakın olan mahallelerde tepki çekmeye başlamış. Tabii ki o mahallelerin düşük gelirli insanların oturduğu mahalleler olduğunu söylememe gerek yok. Yani siz şeyi düşünebiliyor musunuz? Ali Koç, Sabancı filan gibi böyle insanlar şeyde oturuyorlar. Böyle santralın yakınlarında oturuyorlar. Hayır, santralın yakınlarında genellikle fakir insanlar oturur. Fakir insanlar da ya bu çok ses çıkartıyor, başımız ağrıyor deyince dikkate alınırlar mı? Bana alınmazlar gibi geliyor. Neyse. Böyle bir şey var yani. Elon Musk'ın başı oradan da bir derde girecek ama durun bakalım yine halleder. Ya abi ya abi filan deyip böyle Trump'ın yanına girip oradan bir sonuçtan çıkar mutlaka. Geçelim geçelim bir başka habere. Şimdi yapay zeka sendikaya mesafeli teknoloji çalışanlarını örgütlenmeye itmeye başlamış. Yani örgütlü mücadelenin en büyük destekçisi yapay zekadır mı diyeceğiz? Haberin detayına bakalım efendim. Şimdi işten çıkarmalar, çalışan gözetimi, etik itirazların karşılıksız kalması, kendisi sendikalardan bağımsız gören teknoloji emekçilerini toplu pazarlığa doğru çekmeye başlamış. İşte Meta'nın mesela işte Facebook'un çatı şirketi Meta'nın binlerce kişiyi işten çıkarması ve çalışan faaliyetlerini izleyen programın denemesi şirketteki güç dengesinin yönetim lehine değiştiği duygusunu arttırmış. Mesela Google DeepMind çalışanları da modellerin askeri amaçlarla kullanılmasına ilişkin kararlarda yalnızca yöneticilerin karar vermemesi gerektiğini söylemeye başlamış. İşte Google DeepMind, Meta gibi şirketlerin bazı çalışanları iş güvencesi için değil, geliştirdikleri sistemlerin askeri kullanıma veya da personeli izlemek için kullanılmasına karşı söz sahibi olmak istiyorlarmış. Böylece sendikalaşma ücret pazarının yanında ürün etiği ve şirket yönetimi meselesine dönüşmeye başlamış. İşte Alphabet Workers Union Google, YouTube ve Waymo'dan 1400 çalışanı temsil etmeye başlamış. Bakar mısınız? Alphabet sendikası, çalışan sendikası, Google çalışan sendikası. Çok acayip geliyor bana. Yani Google ve sendika, Google ve işçi hakları. Neyse. Böylece sendikalaşma ücret pazarlığının yanında ürün etiği ve şirket yönetimi meselesine de gözümüze sokuyor böyle. Yani bakalım ne olacak? Yapay zeka gerçekten bunu yapabilirse, hani insanlığın yıllarca o çalışma prensiplerini vesairelerini yapamadan o sendikaya bu işi, özür dilerim, yapay zeka üstünden bu işi yapabilirlerse müthiş olur. Müthiş olur. Yapay zekanın her konuşmayı kaydetmesi durumunun insanların hayatına nasıl etki edeceğine dair, özellikle çalışanların hayatına nasıl etki edeceğine dair bir haber var. İşte toplantılardan randevulara kadar o konuşmaların otomatik kayda alınması verimlilik uğruna rızanın, yani bizim o rıza vermemizin ve unutulma hakkımızın sessizce aşındığı yeni bir iletişim düzeni yaratıyormuş. Yani tamam, böyle toplantıda hani bir şunları konuştuk, onları yazıya dönüştür demek için siz o şey toplantıyı kaydettiriyorsunuz. Ama sonra onu siliyor musunuz? Peki bu konuşmaların içinde sizin istemediğiniz yerler atılıyor mu? İşte olmuyor. Ya o yüzden de başımıza işler gelecek de gelecek. Gelecek de vuracaklar bize. Google Gemini'yi 6 ila 10 kat verimli kılacak yeni bir çip tasarlamaya başlamış. Bu çok önemli bir haber, bakın. Şimdi Frozen V2 kod adlı bir özel çip projesi, Gemini'nin enerji başına tükettiği token miktarını katlayıp dev yapay zeka harcamalarını daha da düşürülebilir kılmayı amaçlıyormuş. O yüzden de bu insanlar hemen böyle bir şey yapmaya başladılar. Yeni, kendilerine yeni yöntemler almaya başladılar. Evet, yani sonuçta H200 gibi böyle tanesi 200 küsür bin dolara satılan çipler var. Ama kim ne kadar çok çip yaparsa, ve şu anda çipler için şey yapılmıyor. Bakın, sadece performansa bakılıyor. Daha çok bilgi işleyebilmesine bakılıyor, ama daha az elektrik, daha az su harcamasına, daha az ısı dışarıya vermesine falan kimse bakmıyor. Buna da bakan birilerinin çıkması gerekiyordu. İşte 2028 için planlamışlar bunu. Umarım Google böyle bir şey yapabilir. Umarım karşımıza bunlar çıkabilir. Dedikten sonra artık yavaş yavaş programın da sonuna geldik efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Bu arada tabii ki YouTube kanalında söylemeden geçemeyeceğim. Orada da böyle sizler için şarkılar, hikayeler vesaireler, yapay zeka ile ilgili birçok şey var efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın aynı saatlerde, bu sefer kültür ve sanat konularında birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyorum.
1: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Milli Eğitim Bakanı AK Partili milletvekillerine bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda Kurtuluş Savaşı terimini müfredattan çıkardıklarını söylüyor. Onun yerine Milli Mücadele diyeceklermiş. Ya Kurtuluş Savaşı tanımını Atatürk 10. yıl nutkunu yazarken istiklal sözcüğünün üstünü çiziyor ve el yazısıyla oraya Kurtuluş Savaşı yazıyor. Atatürk bunu kendi yapıyor, kendi el yazısıyla yazıyor. Sen kimsin de Atatürk'ün söylediği Kurtuluş Savaşı'nı çıkarıyorsun? Yani derdin ne? Neyin peşindesiniz? Bizde iki bakanlığın başında milli sözcüğü vardır. Birisi Milli Savunma Bakanlığı, biri Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu ikisi de milli olmak zorundadır. Sen Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkaramazsın. Bakın yaşayıp göreceğiz. Bunun altında kalırız.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Biz yani CHP'yi konuşmaktan bıktık ama CHP kendini konuşturmaktan bıkmadı. Evet, salı günü yapılan açıklama yeni parti için resmen düğmeye basılması tabii... Yepyeni bir durum ortaya çıkıldı. Dün meclisteydik, hemen hemen bütün milletvekillerinin odalarında bu konu konuşuluyor. Yani sadece CHP değil, diğer milletvekillerinin odalarında da bu konuşuluyor. CHP'nin durumu. Bugün CHP'nin durumunu içeriden birisiyle konuşacağız. CHP'nin en önemli merkezlerinden İstanbul İl Başkanı Sayın Gürsel Tekin'le konuşacağız. Ama onun öncesinde... Yani Gürsel Tekin'de ne oluyor, ne bitiyor, söylenenlerin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış. Örneğin kaç milletvekili geçmesi düşünülüyor, geçenler acaba kimler? Bütün bunları soracağız kendisine, kendisinin de yanıtını alacağız. Daha sonraki programlarımızda Özgür Özel'e yakın isimlerle belki bir araya geleceğiz. Onlara da yeni partiyi soracağız. Yani nedir, nedendir, neden ihtiyaç duyuldu? Yeni parti ne demek? Yani yeni parti. Yani her partinin bir şeyi vardır. Nedir? Kimliği vardır. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bir şeyi vardır. Bir Adalet ve Kalkınma Partisi. Bir kimliktir o. Veyahut da Milliyetçi Hareket Partisi. Bir kimlik. Vatan Partisi, bir kimlik, yeni parti, yani bilemiyorum, İyi Parti, bilemiyorum, yani kimliksiz gibi bir şey oluyor. Şimdi bunları da konuşacağız onlarla ileriki programlarımızda. Evet, biz onlara geçmeden önce dünyadaki gelişmeleri isterseniz konuşalım. Nedir dünyadaki gelişmeler? Özellikle İran-Amerika Savaşı yeniden ısınıyor. Şimdi bu ısınma giderek ciddi boyutlara ilerliyor. Yani 40 gün, 12 gün savaşı arkasından 40 gün savaşı sanki ona benzer bir durum söz konusu. Yani Amerika ve İsrail arasında karşılıklı sözler söyleniyor. Bu arada tabii bazı arabuluculuk görüşmeleri var mı? Gelen bilgilere göre bu tür de var ama esas yan bu noktada. Tabii bununla da bitmiş değil. Kızıldeniz'de de tansiyon çok yükseldi. Suudi Arabistan'la Yemen arasında, Husiler arasında da sert çatışmalar başladı. Havaalanları vuruluyor. Yani gerilim yüksek. Şimdi bu iş petrol ticareti, dünya ekonomisi, ya bir sürü şeyi etkiliyor. Bunları ele alacağız. Şimdi gelen bilgiler, Yemen tarafına önce bakacak olursak, iki petrol tankerine, Ensarullah yani Hussiler, Suudilere ait iki petrol tankerini hedef aldığı söyleniyor. Gemilerden birisine yangın çıkmış ve devam ediyor. Bu tabii ciddi bir boyutta ilerliyor. Kızıldeniz'inde kapanacak olması tabii bambaşka bir durum. Kızıldeniz'de kapanırsa, çünkü dünya ticaretinin, Avrupa'ya yönelik Asya Avrupa arasındaki ticaretin de önemli bir kısmı orada. Yani nasıl şöyle söyleyelim, şimdi bir yanlış yapmamak için de dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum. Gerçekten Batı açısından bu İran Amerika-İran savaşını kışkırtmanın bedeli, hem ittifak yaptıkları Orta Doğu ülkeleri için, hem de Avrupa ekonomileri açısından giderek ölümcül bir hal almaya başladı. İran başından beri bir politikası var ve bu politikasını hiç değiştirmiş değil. Giderek genişleyen bir hat var. Yani dünyada yeni bir dünya savaşı çıkar mı, çıkmaz mı? Bu çatışmalar oraya evrilir mi? Bunları göreceğiz. Şimdi Reuters'in bazı açıklamaları var. Şimdi Körfez'de işte nelerin vurulduğunu, nelerin vurulmadığı konusunda hep böyle bir takım iddialar. Amerikalılar genellikle kayıplarını gizleme konusunda uzmandırlar. Kayıplarını gizlerler. Hani büyük devletler kayıp etmiş olmak görüntüsü vermek istemezler. Ancak 40 gün savaşının üzerinden vakit, zaman geçtikçe buralardaki kayıplar iyice ortaya çıkmaya başladı. Hem İsrail'de hem de Körfez'deki Amerikan üslerinde. Bakın, CIA'nin birçok merkezi vurulmuş. Bunu yeni öğreniyoruz. Şimdi hatırlarsınız, buradaki yayınlarımda özellikle Tahran'dan döndükten sonra şunları söylemiştim. Yani öyle bir istihbaratları var ki nokta atış yapıyor İran. Ya yani bir binanın diyelim ki 8. 10. katında CIA'nin bir ofisi var. Orayı vuruyorlar demiştim. Şimdi ilk başta bunlar yani pek ihtimal vermedi. Hatta bazıları da hafifçe böyle gülümsemişti. Şimdi durum net bir şekilde ortaya çıkıyor. Hatta işte İran bu istihbaratı nereden aldı, hangi büyük ülke yardım etti gibi tartışmalar devreye girdi. Bu da son derece dikkat çekici. Yani CIA'nin de üstlerinin, ki bunlar son derece gizlidir. Yani bir şehrin herhangi bir yerinde, adı bambaşka bir şeydir. Kimse ne olduğunu bilmez. Böyle özel bir bina değildir diyelim ki. Korunaklı binalardır. Buralara yapılmıştır. Ama bunlar vurulmuş. Peki İran buraların CIA'ya ait olduğunu nasıl öğrendi? O da ayrı bir tartışma konusudur tabii ki. Yani mazlumlar dayanışmasıdır. Halklar içerisindeki mazlumlar dayanışması demek belki daha doğru. Şimdi öyle gözüküyor ki Amerika bu konuda başka ülkeleri suçlamaya başlamış. Çünkü bazı yayın organlarında, Batı'nın etkili yayın organlarında çıkan bilgiler de bu çerçevede. Axios dergisinin bir iddiası var. Trump ile Netanyahu İsrail'le birlikte İran'a karşı tam ölçekli bir saldırıyı yeniden başlatmayı görüşmek üzere bir araya gelmeyi planlıyorlar dedi Axios. Evet, Axios'un bu sözleri tabii ne kadar doğrudur, nedir, onları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Trump bir açıklama yapmış yine. Bundan böyle İran bir gemiye saldırdığı her an ABD Tahran'ın yanında veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini vuracağız diyor. İranlı kaynaklar altyapımıza her vurduklarında onların altyapısını vurarak karşılık vereceğiz açıklaması yaptı. Kalibaf, meclis başkanı ve bu Amerika ile yapılan görüşmelerin de İran heyetinin başındaki, eğer İran petrol satamazsa bölgede kimse satamaz dedi. Bu şu anlama geliyor. Hem Hürmüz'ü tamamen kapatacaklarını hem de bölgedeki Amerikan şirketlerinin işlettiği petrol sahalarının vurulacaklarını, vurulacağını söylüyor ki bunlar çok bellidir ve açık hedeftir. O nedenle de bu da dünyayı son derece etkiler. Biz petrol fiyatları bu gerilimle beraber yeniden 90 doların üstüne çıktı. Yani bütün dünya bunun bedelini ödeyecek. Yani Amerika bir iş yapıyor. Amerika geliyor ta binlerce kilometre uzakta İsrail'le beraber İran'a saldırıyor. Bunun bedelini Avrupa'da dahil olmak üzere bütün dünya çekiyor. Yani artık dünyanın buna bir dur demesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Trump'tan yine ilginç açıklamalar var. Demiş ki Amerikalı işçi sınıfı aileleriyle konuştuğumda bana efendim İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermediğiniz için teşekkür ederiz demişler. Tekrar söylüyorum. Amerika'nın işçi aileleri Trump'la buluştuğunda ne zaman buluştular o da ayrı bir şey. Amerika çünkü Trump öyle işçi ailelere pek buluşacak birisi gibi gözükmüyor. Nükleer santralleri önlediğiniz için İran'ın nükleer silaha sahip olduğunu önlediğiniz için teşekkür ederiz diyormuş. Yani ben gülüyorum. Umarım herhalde siz de gülüyorsunuzdur bu iddiaya. Yani komik. Yani dünyayı eğer bunlar yönetecekse, bu kafa yönetecekse yani bilemiyorum nereye kadar gider bu işler. Yine Ürdün'de ölen askerlerle ilgili konuşmuş Trump. Hepsi de İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğimizi çok bir şekilde söylemişlerdi. Ya İran, bakın, ölen Hamaney bir fetvası vardır. İran fetvalarla idare edilir ve bu nettir. Bu kural nükleer silah yapma, kitle imha silahı yapmama noktasındadır. Ve bunu hem inançları gereği hem de dünyaya verdikleri bir sözdür. Bu İran nükleer silah yapmak istese de çok hızlı bir şekilde de yapabilir, onu da söyleyeyim. Fakat bu geçerlidir, bu fetva kaldırılmış değildir. Ama Amerika böyle yaparsa Şiilerin önderliği bu fetvayı yeniden ele alabilir. Şimdi siz saldıracaksınız. Bütün bölge ülkelerindeki üstlerinizden en son Ürdün'de çünkü çok kayıp verdiler Ürdün'de. Hem askeri kayıp verdiler hem de helikopterdir, efendim uçaktır kayıplar verdiler. Şimdi burada İran'ın nükleer silah yani bir öcü yaratıyorsunuz. Biliyorsunuz Rusya'da Avrupa'da bir Rusya hayaleti yaratıldı. Yine bu NATO'nun yarattığı bir hayalettir. Burada da bir nükleer silah hayaleti yaratıldı. Bütün bölgeyi onunla korkutup İran'a karşı harekete geçirme taktiği ve bunu da Trump söylüyor bilemiyorum. Yani inandırıcılık sıfır öyle söyleyeyim. Bu arada yine Mossad Başkanı'nın ABD-İran çatışmasının yeniden alevlenmesinden birkaç gün önce Washington'da CIA Başkanı ile görüştüğü ortaya çıktı. Biliyorsunuz Amerikan Savunma Bakanı Kongre'de çok ciddi tepkiyle karşılandı. Yani böyle de bir durum var. Yani Amerika'da da isyan artık belli bir noktaya gelmiş durumda. Evet, manzara bu. Bu arada İran'dan yapılan açıklamalar var. Erakçı'nın açıklamaları var. Diyor ki savunma doktrinimiz açıktır. Göze göz. Yani bu konuda İran'ın hiçbir şey yok. Altyapımıza dahil olmak üzere yönelik her türlü saldırı kararlı, güçlü ve belirleyici bir yanıtla karşılanacaktır diyor Erakçı. Bu saldırıya katılan devletler de bölgedeki ülkeleri kastediyor. Onlar da meşru hedef olarak kabul edilecektir diyor. Zaten İran 40 gün savaşlarından beri ki Amerikan-İsrail saldırısından 2 saat sonra bu harekatı gerçekleştirdi. O zamandan beri yaptığı bu. Evet, eğer güvenliğimiz garanti edilmezse hiçbir altyapı güvende olamaz. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği Amerikan güçlerinin yokluğunda sağlanır diyor. Yani Hürmüz'ü biz bölge ülkeleri olarak yaparız diyor. Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı'ndan bir uyarı var. Tuğ General Seyit Mecit Musavi. Köprülerimize ve santrallerimize saldırı olursa çocuk katillerinin, müttefiklerinin ve ev sahiplerinin elektriği kesilecektir. Yani bütün bölgedeki elektrik santrallerini hedef alacaklarını söylüyor. Velayetinin bir açıklaması var. İran'a karşı yapılacak herhangi bir hesap hatası dünya enerji piyasasını ateşe verir diyor. İran devrim liderinin danışmanı, İran caydırıcının yeni bir aşamasındadır. İran'a düşük maliyetli bir darbe vurma düşüncesi sonuçları askeri alanın çok ötesinde enerji piyasasına ve küresel ekonomiye yansıyabilecek bir hatadır. Beyaz Saray bilsin ki İran'ı tehdit ederek bölgesel müttefikleri harekete geçirecek, Avrupa lobisini aktif hale getirecek, daha fazla güvenlik ve istikrar sağlayamaz. Aksine hataların sonuçları küresel hale gelir diyorlar. Bu da son derece önemli. Ukrayna'da garip gelişmeler var. Biliyorsunuz Zelenski bu aralar iyice gene kontrolden çıkmış durumda. Genelkurmay Başkanı'nı kovdu. Yani dikkat ederseniz Savunma Bakanı onu kovuyor, bunu kovuyor. Yani zaten meşru bir başkan olmaktan da çıktı, seçimleri yapmıyor. Genelkurmay Başkanı'nı kovdu. Şimdi orduda acaba bundan sonra Zelenski'nin emri dinlenir mi, dinlenmez mi? Şimdi bu tartışılmaya başlandı. Rusya'ya yönelik İHA ve drone saldırılarını arttırıp bir takım işler yapmaya çalışıyor. Bunu geçtiğimiz günlerde Sayın Mehmet Perinçek, Moskova'da görev yapan Mehmet Perinçek'ten bizzat dinlemiştik geçen programımızda Salı günü. Yani Zelenski iyice çılgınlık dönemine girdi. Buralarda ne yapar, ne eder bilemiyoruz. Ancak gidişatı... Yani artık şimdiye kadar intihar, bundan sonra yani hani bir hasta vardır, artık kaçınılmazdır, artık dönüşü olmayan bir hastalığa girmiştir. İşte ne yiyeyim, ne yemeyeyim diye sorarlar doktora, ya doktorun da yapacak bir şeyi yoktur, ne yersen ye derler. Yani doktorun şeyi budur, şu anda sanki öyle bir noktaya gelinmiş gibi. Evet. Manzara bu. Avrupa'daki gelişmeler de tabii dikkat çekici. Avrupa'da ilginç gelişmeler devam ediyor. Yani Amerika'nın bu tavrı, Avrupa ekonomilerini de zora sokan bu İran tavrı, Avrupa'da da yoğun bir şekilde sorgulanıyor ve Amerika'dan Avrupa'nın kopuşunu gündeme getirenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Yani bir tarafta Ukrayna krizi başlatıldı, Avrupa'nın başında patladı. Şimdi Amerika çekildi, Avrupa'yı kapıştırıyorlar. Yani bir NATO bünyesi içerisinde. Irak'ta, İran'da ve bölgedeki gelişmelerde petrol fiyatı ve enerji fiyatları konusunda yarattığı baskı Avrupa sanayilerini zora sokuyor. Bunun yarattığı baskılarla Avrupa'nın ihracatında sorunlar başladı. Yani hepsini bir koyarsak dünya ekonomileri sıkıntıda. Sadece ve sadece Amerika'nın tavrı nedeniyle. Şimdi Amerika'nın önünde iki seçenek var. Bu seçeneklerden birisi artık yani gerçeği kabul edecek. Artık Amerika'nın gerilediğini ve yenilgisini bir anlamda sineye çekecek. Dünya jandarmalığını bırakacak ki Trump böyle diyerek iktidara gelmişti. Bir kenara çekilecek ya da mevcut durumunu korumak için savaşa başvuracak. Ancak silah gücüyle mevcut durumunu korumaya çalışacak. Bu iki seçenek üzerinde Amerika şu anda kendi içinde de tartışıyor. Yani ya seve seve olacak bu ya da silahla olacak. Yani Amerika'nın iki seçeneğe de yenilgi anlamına geliyor. Bunu da önümüzdeki günlerde yine yıllarda, dönemde bütün dünya net bir şekilde görecek. Evet, dünyadaki gelişmeleri ve özellikle bölgemizde bizi de ilgilendiren gelişmeleri aktardıktan sonra şimdi her gün tartıştığımız televizyonlarda şurada burada her gün karşımıza çıkan CHP konusuna geçeceğiz. CHP'den yeni partinin çıkışı artık netleşti. Özgür Özel bölünmeyi resmen salı günü ilan etti ve yeni bir döneme girdi CHP. Bunları Gürsel Tekin'le İstanbul İl Başkanı, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, şu andaki İstanbul İl Başkanı'yla konuşacağız kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: izlenen ekonomik politika, bu kurum baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt, ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
0: Tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. Daha önce de belirtmiştik. Konuğumuz CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin. Gürsel Bey merhabalar.
2: Efendim merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Teşekkürler, teşekkürler Gürsel Bey. Gürsel Bey, siz CHP'de gençlik kollarından yetiştiniz. İl başkanlığı yaptınız daha önce, sonra milletvekili oldunuz, sonra genel başkan yardımcısı oldunuz, şu anda da İstanbul İl Başkanısınız.
2: Evet.
0: CHP'deki bu durumu hiç yaşadınız mı?
2: Önce şunu söyleyeyim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde 18 yaşında başladım. Başladığım gün galiba bir hafta sonra gençlik kolu başkanı oldum. Sonra ilçe yöneticisi, ilçe başkanı, il yöneticisi, il başkanı, yani partinin okulunda yetişen bir insanım. Çokça süreçlere tanıklık ettim. Partide ayrılıklar oldu, birleşmeler oldu, epey sıkıntılar oldu. Zaman zaman kongrelerimiz oldu ama asla ve asla böyle bir şey hiç görmedim. Galiba bir daha da hiçbirimiz görmeyeceğiz, göremeyeceğiz. Yani hiçbir nezaket yok, hiçbir siyasi etik kural yok. Şimdi şu anda bile, yani iki gün önce diyeceksiniz biz istifa ettik, parti kuruyoruz. Ama bütün buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin odalarını kullan, aracını kullanacaksın. Bunu izah edemiyorum, bir şey de diyemiyorum. Sonuç itibariyle bu arkadaşlarımız da uzun süre aynı siyasi partide siyaset yaptık. Ama hiç bunlar etik kurallar değildir, çok ayıptır, çok günahtır, onu söyleyeyim.
0: Yani grup toplantısı, yani bir parti ayrılıyorsunuz. Gerçekten ben de yani gazetecilik yaşamda CHP'deki bazı ayrışmaları hepsini yaşadım, birleşmeleri de yaşadım. Onları izledim. Ya şimdi bir grup toplantısı yapıyorsunuz, CHP grup toplantısında orada ayrı partiyi açıklıyorsunuz. Ya bu biraz, ya bilemiyorum, sanki böyle ya bu kadar da olmaz dedirttiren bir durum. Dün de mecliste milletvekili arkadaşlarla da sohbet ederken yani Özgür Özel'e destek verenler de bu noktada biraz böyle şey gözüktüler. Ne dersiniz?
2: Şimdi öncelikle tabii destekleyen milletvekilleri konusunda da benim gerçekten ciddi kaygılarım var. Yani niçin destekliyorlar? Yani bu kadar sorun yaşanmış. Örneğin son 3 yıla baktığımızda 3 yıldır Sayın Özgür Özel ve yönetimi iş görev başında. 3 yıl içerisinde iktidara karşı caydırıcı bir tek eylemleri var mı? Yok. 2, 33 tane belediye başkanımız tutuklu. 33 belediye başkanıyla beraber 500 arkadaşımız, partililer, iş adamı neyse, bunlar tutuklu. Tarihimizin sadece ve sadece iki darbe döneminde il başkanlarımız tutuklanmış. Şu anda 4 tane il başkanımız tutuklu. 2 parti mevkiimiz tutuklu. Milletvekilimiz tutuklu. Ve bu inanılır gibi değil. Bütün bu manzaraya baktığınızda bir siyasi parti, bir ana muhalefet olarak kendinizi takdim ettiğiniz ana muhalefet olarak bunlarla ilgili bu kadar haksızlık, hukuksuzluk varsa neden bir caydırıcı bir eylem yapamadınız? Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu konusunda en azından bir eylem yaptı. Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. 500 evet. kilometre. Ve bütün dünyaya kaldırdı. Sonuç itibariyle sonuç da aldı. 8 ay sonra Enis Berberoğlu özgürlüğüne kavuştu. Şimdi bütün, yani bir tarafta diyeceksiniz ki saray operasyonu, size operasyon yapan sarayla ilgili ona hiçbir cümleniz olmayacak. Ama siyasette sizi var eden, elinizde tutup hani bizim gibi biraz önce ifade ettim ya, pankart yazan, yazı yazan, çilesini çeken, ne bileyim pazarda işte kasa toplayıp soba yakan, bizim gibi siyaset yapmadınız. Siz Sayın Kılıçdaroğlu elinizde tuttu, birer torpille geldiniz oldunuz. Şimdi bu saatten sonra bu kadar parti içerisinde yaşanan bu sorunlar varken ne yapacaksınız mesela? Ben çok merak ediyorum.
0: Evet.
2: Yani yapamadığınız ne vardı bundan sonra yapmayı düşündüğünüz?
0: Evet.
2: Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok iyi bilirsiniz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük özelliği ahlaki üstünlüğü vardı. Yani ne Demirel'in ağzında, ne Erbakan'ın ağzında, ne de Özal'ın Cumhuriyet Halk Parti yöneticileriyle ilgili en ufak bir olumsuzluk duymadı. Ne zamana kadar? Galiba 2002 miydi, 2003'tü, bir gazetenin manşetinde Sayın Baykal'ın İsviçre bankalarında parasının olduğu haberi üzerine Sayın Baykal hiç bağırmadı, hiç çağırmadı. Sadece avukatına talimat verdi. Dünyadaki bütün bankalara, sadece İsviçre bankalarına değil, benim çocuklarımın, ailemin herhangi bir bankanızda param varsa bir müşterisi bana, biri de masaya bildirirsin. Galiba 40 gün sonra dünyadaki bütün bankalarda hiçbir kuruş parası olmadığı ortaya çıktı. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Oradan şuraya geliyorum. İkincisi, yine sizin de döneminizde bilirsiniz, bir gazete haberinde bir bakanımız bir cenaze törenine çelenk gönderiyor. Gönderirken bir tane de babamın adına gönderin diye özel kalemine talimat veriyor. Özel kalemi de yanlışlıkla babasına gönderilen çelengi de bakanlığa kestiği için bir gazete haberi üstüne ertesi gün istifa etmek zorunda kaldı. Evet. O çelenk kaç paradır şu anda İsmet Bey? 4.000 lira. Şimdi, şimdi şunu soruyoruz. Yani değişimci olarak kendisini takdim eden Sayın Özgür Özel ve onun etrafındaki milletvekillerine soruyorum. 76 tane itirafçı olur mu?
0: Ya bunları da kim getirdi bu görevlere?
2: Kendi arkadaşları kimse getirmedi. Evet. Yani birebir arkadaşları. Örneğin Turgut Koç. Yani Sayın Özgür Özel'in, Sayın Veli Ağbaba'nın çok yakını, birebir arkadaşları ve aynı zamanda kurultay delegesi. Şu anda itirafçı. Bütün sorunun nasıl olduğunu, mesela 46 belediyeye girmiş bu vatandaş. 46 belediye girmesini sağlayan kılavuz Veli Ağbaba'yı da Özgür Özel.
0: Evet.
2: Yine Aziz İhsan Aktaş, kendi ifadesi. Diyor ki ben, diyor işte hani derler ya, 37 belediyemize girmiş. Vallahi ben CHP'de çok kudretli görevler yaptım. Hayatımda daha bugüne kadar bu arka, vallahi billahi, belki bir fakir fukaranın çocuğunu işe sokabilmişsem odur. Onun dışında 37 tane belediyede Aziz İhsan Aktaş iş alacak. Sonra döneceksiniz. Aziz İhsan Aktaş efendim iftiracı diyeceksiniz. Kardeşim, Aziz İhsan Aktaş iş adamıdır. İtirafçı, iftiracı da olabilir. Şimdi sizin birinci önceliğiniz nedir? Bu Aziz İhsan Aktaş'a 37 belediyeye girmesini sağlayan kılavuz kim? Onu niye araştırmıyorsunuz?
0: Üstelik de Aziz
2: İhsan işe yarar.
0: Üstelik de Aziz Aktaş AK Parti döneminde de bütün belediyelerle iş yapmış.
2: Tabii kesin. Zaten dikkat ederseniz şu anda bu arkadaşların, itirafçı arkadaşlarının vallahi en azından bu bir teselli, bir piyango gibi. 76 şeyde itirafçıdan sadece 3 tanesi CHP'li. Tabii en azından o bizim işte bizim için teselli diyoruz ya, bunlar CHP'li değil. Şimdi böyle bir ortada bir tablo var. bu tablonun karşısında iç hukukunuzu işletmiş olsaydınız,
0: evet,
2: yani bu yaşanan sorunları partiden bertaraf etseydiniz, vallahi billahi ne butlanla karşı karşıya kalırdık ne de başka bir şeyle. Bir şey uydurdular. Özellikle sol siyasette çok kullanılan ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kardeşim, ya hep beraber ya hiçbirimiz bir dava uğruna söylenmiş bir cümledir. İtirafçılarımızı muhafaza etmek, itirafçılara efendim kol kanat germek, ya hep beraber ya hiçbirimiz olur mu?
0: Evet.
2: Mesela ben ve benim gibi 2000 arkadaşımız sorgusuz sualsiz partiden atıldı. Ya siz niye bu Turgut Koç'u partiden atamadınız? Niye bu Ertan Yıldız'ı partiden atamadınız? Bunu soran bir tane gazeteci yok.
0: Evet.
2: Yani benim yıllar önce Bodrum'da ev sahibi kiracı arasındaki şeyi buluyorsunuz. Onda davayı ben açmışım. Onu buluyorsunuz. Ama dönüp de bu açık itirafçılarla ilgili gazetelerde, televizyonlarda çıkıp bunları, ya kardeşim bu en azından şu soru sorulabilir. Ya bu Turgut Koç sizin arkadaşınız mı?
0: Evet.
2: Bu sorular yok. Hiçbir televizyonda yok. Ben 10 aydır buradayım. Tabii bizim çamur medyada kendimizi ifade edemeyince, dedim ki hani kendisini böyle özgürlükçü olarak takdim eden yabancı medya gruplarını arayayım dedim. Vallahi hepsini aradım. Ya kendi zorunda biriyle bir röportaj yaptım. Belgeleri yayınlamadılar. Sonra aradım, dedim kardeşim ya bu belgeleri niye yayınlamadınız? Bana 1000 tane numara uydurdular. Bir kudretli bir şey var. Onu bir çözebilmiş değilim.
0: Kim olabilir? Yani o kudret nedir? Yani şimdi çok herkes aynı şeyi söylüyor.
2: Yani bu
0: evet.
2: Efendim AKP görünümlü 42 tane gazeteciyi bile ayarlanmışsanız bu kudretli bir operasyondur.
0: Evet.
2: Bu sıradan bir şey değil. Yani yabancı haber siteleri 2007 ile 2010 arasında İstanbul İl Başkanı olduğumda çok rahatlıkla görüştüğüm, temas kurduğum, röportaj yaptığım bu haber sitelerinin hiçbirisini yapamadım. Biriyle de dediğim gibi özel bir ilişkimden dolayı yaptım. O da belgeleri yayınlamadı.
0: Evet.
2: Şimdi mesela Türkiye'de kendisini özgürlükçü medyayım diye takdim eden medya gruplarına hepsine çağrım oldu. Ya kardeşim hani tek kanatlı kuş uçmaz. Bize de bir mikrofonu uzatın dediğimizde o da olmadı. Evet. Sonra bir bakıyoruz. Hani bu kendisini özgürlükçü olarak takdim edenler. Oho! Yarısı MASAK raporlarında çıktı. Yarısı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde maaş aldı, ortaya çıktı. Bu mu gazetecilik? Bu evet. Mu siyaset ya?
0: Evet.
2: Öyle mi biz bu ülkeyi? Ya bu ülkede bugün bir anne çocuğuna süt alamıyorsa, bir emekli doğru dürüst maaş alamıyorsa, bunun tek sorumlusu kirli siyasettir. Ve o kirli siyasetin aparatları olan, kusuruma bakmasınlar, gazeteciler, televizyonculardır.
0: Evet.
2: Hani bir sorguluyorduk. Ya bu Nurettin Sözen'in ne günahı vardı? Adamı dar ağacına çektiniz. Kaldı ki Nurettin Sözen, bakın hemen şurada izin verirseniz bulacağım. O dönem Nokta Gazete dergisi ile bir gazete daha var. İki gazete İSKİ ile ilgili haber yapmış. Ve bu haber üzerine Sayın Sözen ne yapıyor? Bakın şurada. 4 Temmuz 1993 tarihli Nokta dergisi ve 8 Temmuz 93 tarihli Bugün gazetesindeki iki haberden dolayı, İSKİ haberinden dolayı Nurettin Sözen ne yapmış? İçişleri Bakanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Demiş ki böyle bir haber var. Bu İSKİ ile ilgili ne varsa siz araştırın.
0: Evet.
2: Halbuki Nurettin Sözen'in kendisinin kurulları var. Bu kurullarda bunu yapabilirdi. Niye? Bir özgüvenle bunu yaptı. Kardeşim siz bu kadar 33 belediye, bir sürü tutuklular, siz bu itirafçıların uğruna bir sürü belediye başkanlarını niye feda ediyorsunuz?
0: Evet.
2: Neden? Niçin bunları muhafaza ediyorsunuz diyen bir gazeteci olmaz mı? Yok.
0: Evet.
2: Olamaz.
0: Gürsel Bey,
2: şu sizlere şey... muhatap diyorum, özür dilerim.
0: Estağfurullah. Ya biz hemen hemen herkese söz hakkı tanımaya çalışıyoruz. Ben şu şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu milletvekilleri şöyle oldu. 110 milletvekili dendi, sonra çok aşağı düştü, tekrar gitti, ikili görüşmeler, şunlar bunlar. Kulağımıza gelen bazı bilgiler var. Milletvekillerine işte ilk seçimde ön sıralar sözü verildiği. Tabii bu arada başka bir şey daha var. İl başkanlarına da aynı söz verilmiş. Kurucular olacak galiba. Gerçi bazısı çakışabilir ama kuruculara da söz verilmiş. Sanki böyle CHP'nin bir sonraki seçim listesi çıkmış gibi bir şey var. Bu olur mu sizce? Böyle bir ya milletvekilinin iradesini bir anlamda nasıl söyleyeyim, ifadeyi de düzgün kullanmaya çalışıyorum. Yani şey altına almak değil midir bu? Sizin de bilginiz var mı bu konuda böyle bir sözler evet. verildiğine ilişkin?
2: Önce şunu söyleyeyim. Rahmetlik pazarlamacı Burhan vardı, bilmiyorum gemilere bindiğinizde. Burhan benim çok iyi dostumdu, Allah rahmet eylesin. Çok çok yetenekli bir pazarlamacıydı. İşte evet. her gün bir ürün pazarlardı. Şimdi arkadaşlarımız tam Burhan pazarlama gibi. Ya vallahi Burhan pazarlama gibi. Yani 111 oldu, öyle oldu, böyle oldu. Şimdi bugün bile bakın toplantı yapıyorlar. Sayın Özgür Özel odada oturuyor. Milletvekili sayısına göre önce diyorlar ki Sayın Özgür Özel toplantıya katılmayacak. Yani kendilerinin abartmış olduğu milletvekili sayısı olmuş olsaydı yenecekti.
0: Evet.
2: Bunlar doğru yöntemler değil. Siyaset ciddiyet isteyen bir iştir. Böyle bir gayri ciddi bir mesele. Bugünden işte koltuk vaat etmek. Bir de Türkiye'de inşallah buna ömrümüz yeterse bu tayinli atamalı sistemi biz bitireceğiz.
0: Evet.
2: Seçim millet iradesiyle olur. Tayinli atamalı sistem Türk siyasetini lime lime etti. Evet. Dikkat edin parlamentoda asgari en az 70-80 milletvekili birbirine akraba yakın. Evet. Böyle bir siyaset olur mu? Evet. Hani millet iradesi diyordunuz? Millet iradesi ise koyuverin kardeşim, millet iradesi kendi belediye başkanını, kendi milletvekilini seçsin. 80 öncesi biliyorsunuz zorunluydu, anayasal zorunluydu.
0: Evet. Yargı Demirel'in gözetiminde, hakim gözetiminde ön seçim yapılırdı.
2: Tabii. Demirel'in de muhalefeti seçilip geliyordu. Erbakan'ın da Türkiye için de Ecevit'in de.
0: Evet, siyasi partiler kanunu çok netti.
2: Emir kulu milletvekili olur mu Allah aşkına? Evet. Bugün neyi vaat edip etmediklerinin önemi yok. Cumhuriyet Halk Partisi aslanlar gibi ayakta. Önümüzdeki günlerde bu vesileyle yayında da onu ifade edeyim. Cumartesi günü Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla çok büyük bir katılım yapıyoruz. Büyük bir talep var, büyük bir coşku var. Hemen hemen her partide istifa edip CHP katılanlar var. Ben inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağduyulu insanları partiden ayrılmayacaklar. Örneğin İstanbul'da belediyelerimizin hemen hemen hepsi partiden devam edecek. Buna Beylikdüzü Belediye Başkanı dahil olmak üzere.
0: Evet. Peki gidenler, sizin de bir açıklamanız var. Hani bazı gidişler hayırlıdır diye. Şu tartışmada yapılıyor. İşte Atlantikçiler partiden ayrılıyor diyenler de var. Yani Atlantiklerden kurtuluyoruz diyenler de var. Nedir bu manzara? Neden böyle bir şey dediniz? Bazı gidişler hayırlıdır diye.
2: Vallahi işte biraz önce de ifade ettim. Yani bugün 103 yıllık tertemiz mazisi olan bir siyasi parti Aziz İhsan Aktaşlar'la, Adem Soytekin'lerle, işte Turgut Koç'larla konuşuluyorsa ona sebep olan insanlarla bizim mutlaka ayrışmamız lazım. Aksi takdirde biz bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma dediği o cümleyi bizim muhafaza etmemiz mümkün değil. Yani müteahhitlerle müşahitler arasında bir ayrışma var.
0: Evet. Müteahhitlerle müşahitler arasında.
2: Elbette. Şu andaki kavganın sebebi, insanlar zannetmesinler Cumhuriyet Halk Partisi birbirleriyle kavga ediyor. Hayır. Müteahhitlerle, yani kendi elinizle yaratmış olduğunuz müteahhitler eliyle kurultay delegelerini satın almak, kongre delegelerini satın alarak partiyi ele geçirenler arasında elbette bir ayrışma olacak yani.
0: Evet. Peki Altok gömleğini de çıkarıyorlar mı?
2: Hiç giymediler ki.
0: Hiç giymediler. Altok gömleğini hiç giymediler.
2: Altok bakın, altok. Altok gömlekleri üstlerinde olsa hiçbirisinin aziz insan arkadaş Adem Soytekin gibi 76 tane itirafçısı olması. Ben 43 yıldır buradayım. Niye ben müteahhit arkadaşlarım olamaz mıydı yani?
0: Evet.
2: En iyi görevlerdeydim.

0: görevde CHP il başkanı, fakat yeni partinin il binasını tutuyor. Bir ilçe başkanı yeni partinin ilçe binasını tutuyor ve parti binasındaki bütün demirbaşları oraya taşıyorlar. Hatta çay bardaklarına kadar götürüyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bu tabii maalesef birçok yerlerde yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. Biliyorsunuz siyasi partiler kamu malıdır.
0: Evet.
1: Yani bizim aldığımız kaleminden sandalyasına, masasına kadar hazinenin bize ödediği parayla satın alıyoruz. Onlara el uzattığınızda, özellikle burada sağduyulu Cumhuriyet Halk Partililere çağrıda bulunmak istiyorum. Bir, envanter. İki, karar defteri. Üç, harcama defteri. Eğer bunları yok ederseniz cezası çok yüksektir. Çok çok yüksektir. İki, burada mesela nasıl buna el uzatılır? Yani bu partinin oradaki demirbaşlarını alıp götürmek ne demektir? Kapkaççılıktır. Talancılıktır. Cezası çok yüksektir.
0: Peki
1: herkesi uyarıyorum.
0: Soruşturma açılacak mı böylelerle ilgili?
1: Elbette. Elbette kimse. Kamu malıdır diyorum ya. Böyle bir şey olabilir
0: evet.
1: mi? Partinin demirbaşına siz zarar veremezsiniz. Kim yapmışsa bunun hesabını verecektir. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben bugüne kadar 16 tane görev devrettim. 16.
0: Evet.
1: Ceketimi almış gitmişim. Sadece ceketimi.
0: Evet.
1: Ama gördüğüm manzaralar, hani biraz önce altı ok dediniz ya.
0: Evet.
1: Altı ok gömmeyi diyen hiç kimse onları yapmaz.
0: Evet. Peki o çevrelerde konuşulan bir şey daha var. Özellikle İmamoğlu'na yakın çevrelerde konuşuluyor. Bunları kulağımızda duyduğumuz için sohbetlerde, tabii isim söylemek izin almadığımız için nezaket doğru olmaz gazetecilik açısından. CHP'nin tarihsel yüklerinden, yani yeni partiye niye giriyorsunuz? Bekleyin kardeşim, kurultaylar var. Orada yaparsınız. Bu ilk kez olmuyor CHP'de. Birçok CHP'de işte büyük, çok çetin mücadeleler geçti. İller örgütlerinin, ilçe örgütlerinin kongreleri çok ciddi mücadelelere sahne oldu. Yani bu yoldan gidin. Bu da taş çatlasa bir sene, bir buçuk sene sürer. Yani orada eğer gücünüz varsa CHP'yi yeniden ele geçirirsiniz. Niye bunu denemiyorsunuz yeni parti diye sorduğumuzda, yeni partiyle CHP'nin tarihsel yüklerinden de kurtulacağız ifadelerini duyduk. Bu ne anlama geliyor sizce?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani birincisi tabii bu arkadaşlarımızın kalmaları konusunda çok hayatı kolaylaştırdık. Dedik ki 6 kişilik bir komisyon kuralım. Yani 3 kişi Özgür Özel belirlesin, 3 kişi Sayın Kılıçdaroğlu belirlesin. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız arkadaşımızla beraber sağduyulu bir kongre kurulta yapalım. Hani diyorlar ya 2 milyon üyemiz var.
0: Evet evet.
1: Yapalım kardeşim, gelin yarışın. Bunu kabul etmediler. Daha bunun ötesi bir şey olabilir mi?
0: Evet.
1: Şimdi takdir ederseniz şu anda bir kısım, özellikle kendini liberal olarak tanımlayan bir kısım insanların hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı böyle bir şeyleri olmuştur. Tepeden bakan, yani o devletçiliği küçümseyen, laikliği küçümseyen bir kesimler olmuştur. Ama kusura bakmasınlar, tarihimiz bize bir şey göstermiştir. Bütün dünya devletçiliğe döndü. Bir tarafta pandemi dönemi yaşayan, sonra da savaşlar, günün sonunda hani başın sıkışırsa nereye gideceksiniz?
0: Devlete.
1: Yani kolay gidecek, devlete gideceksiniz. Ya devletçilik ilkesini küçümseyenler şimdi hepsi vazgeçti. Evet. Laiklik ilkesi çok tartışma konusu olmuştu. İslam coğrafyası kan gölüne dönünce herkes evet laikliğin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu bildiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onlar için bir yük olabilir. Aslında bunu yük olarak kabul edenler, onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün, sadece bugüne mahsus değil. Ta 70'li yıllardan itibaren var ama hepsi gitmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi hayatına devam etmiştir. Hatta daha ileri gidiyorum. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adının değiştirilmesi konusu bile tartışılmıştı.
0: Evet, evet.
1: Bugünkü bu Zat-ı Muhteremler gibi o dönem düşünenler, Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Bahçeli'nin de deyimini,

0: ifade edelim. Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir parti değil, aynı zamanda Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesidir. Evet. Devleti kuran, devlete istikamet veren, iktidar olmadığı dönemlerde de iktidarlara yön veren bir siyasi parti olmuştur. Ama ne yazık ki son 3-4 yıldır maalesef sorunlarımız, sıkıntılarımız var. İnşallah en kısa süre içerisinde bunları aşacağız.
1: Şimdi adına yeni parti dediler. Yani belki değişebilir ama şu andaki adı yeni parti gibi gözüküyor. Şimdi şöyle baktığımızda yani bir kimlik sorunu var gibi geldi bize. Siz ne düşünürsünüz? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi bir kimliği var. Adalet Partisi geçmişte bir adalet sağlayacağım diye bir kimliği var. Efendim Adalet ve Kalkınma Partisi işte kendine göre bir kimliği var. Milliyetçi Hareket Partisi bir kimliği var. Vatan Partisi bir kimliği var. Yeni parti böyle kimliksiz gibi eleştiriler yapılıyor. Ona ne dersiniz?
0: Ya şimdi tabii daha kuruluş şeyleri ortaya çıkmış falan değil. Çok erken süreçte bir şey söylemek istemiyorum. Ama tıpkı geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrılıp kurulan partilerin sonu ne olduysa bu partinin de sonu olur.
1: Evet. Şimdi Özgür Özel'in grup toplantısında ayrılmayı açıkladığı grup toplantısında işte yeni partide kimler olacağını tarif etti. İşte sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, işte liberal demokratlar falan. Yani böyle...
0: Pazarlamacı Burhan işte.
1: Özal'ın dört eğilimi birleştirme diye tarif ettiği bir 12 Eylül sonrası model vardı. Yani biraz böyle Özal tarzı bir şey mi göreceğiz biz acaba önümüzdeki günlerde?
0: Vallahi yani yolları açık olsun. Başka bir şey demiyorum. Çok kısa olsun.
1: Evet. Peki önümüzdeki günlerde sizin yapacaklarınız da...
0: Yapacaklarımız çok yapacak işlerimiz var.
1: Bir kısaca özetleyebilir misiniz?
0: Biz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi en kısa süre içerisinde fabrika ayarlarına dönecek ve sahada olacak. Milletimizin gerçek gündeminde çok büyük sorunları var. Halen gerçek gündemini ne yazık ki konuşamıyoruz, edemiyoruz. 30 milyon sosyal yardıma muhtaç olmuş bir ülkede derin yoksulluk nefes can alıyor. Uyuşturucu meselesi ne yazık ki televizyonlarımızın hiç gündeminde yok. 8 milyon uyuşturucu bağımlısı varsa bir ülke açısında büyük bir beka meselesidir.
1: Evet.
0: Suça bulaşmış çocuklar, kayıp çocuklar, çok büyük sorunlarımız var. Çok. Akşamları evet. İsviçre televizyonlarını izliyoruz. Bunların hiçbirisi yok. Hiçbirisi. Yani illa ısrarla bir ünlünün çocuğu kaybolacak da ya da bir ünlü uyuşturucuya bulaşmış olacak da onu haber yapacağız. 8 milyondan bahsediyorum. Bu Türkiye açısından büyük bir sorun. Bugün doğurganlık oranının düşük olmasının arka planında bu yatıyor. 2018 yılında kanun teklifi verildiğinde bile şaşırmıştı ya ne doğurganlık oranı. Türkiye açısından büyük bir tehlike.
1: Evet,
0: böyle
1: evet.
0: Devam ederse İsmet Bey. 2063 yılında uzmanlarla bir hesap yaptık. Türkiye'nin nüfusu 55 milyonla 60 milyona iniyor.
1: Ciddi bir sorun.
0: 55 milyon. Tabii büyük bir sorun.
1: Evet büyük bir sorun.
0: Şimdi bütün bunlar muhalefetin gündeminde olması gereken bunlar olması gerekirken ne yazık ki son 3 yıldır kendisine muhalifim diyen sarayla mücadele ediyorum diyenlerin hiç gündeminde olmadı.
1: Evet.
0: İmar çeteleri hiç gündeminde yok. İhale çeteleri hiç gündemlerinde yok. Beşli çeteler şu anda derin nefes alıyorlar.
1: Evet.
0: Ama unutmayın Kılıçdaroğlu döndü geldi haberiniz olsun.
1: Evet. Peki Sayın Gürsel Tekin çok teşekkürler.
0: Efendim ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun sağ olun çok teşekkürler. Evet sayın dinleyiciler Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanı CHP'deki tartışmalarla ilgili görüşlerini dinledik. Kendisine yönelttiğimiz soruları yanıtladı. Dediğim gibi Özgür Özel... ekibinden de önümüzdeki günlerde konuklarımız olacak. Kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer onlar da gelirse benzer soruları onlara da soracağız. Yani nedir? Hangi politikaları izleyeceksiniz? Neler yapacaksınız? Milletvekillerinin bu tavrı söz verildi mi? Kendilerine destek için liste başı sözü verildi mi? Belediye başkanlarına işte sizi tekrar aday yapacağız dendi mi? Bütün bu soruları onlara da yönelteceğiz. Onların da yanıtlarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, manzara bu. Manzara bu. Yani biz yorum yapmayalım isterseniz. Kendileri yapsınlar, kendileri görüşlerini belirsinler. Dinleyiciler de sizler de kendi kararınızı verin. Evet, bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya salı günü yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
3: Şimdi öyle bir şey ki büyük bir devrimmiş gibi bize sundular bu serbest piyasayı. O zamanlarda da çok tartıştık. Şimdi gençler pek bilmezler ama bakın bu iş bize pahalıya patlayacak diye. Ne yazık ki şu andaki manzara o. Serbest piyasa altında isteyen isteyen efendim alma. Serbest piyasada sistem böyle. O zaman siz belli bir kesimlerin eline geniş kesimleri esir ediyorsunuz.
4: Türkiye'nin önemli markaları yabancılar tarafından satın alınıyor. 2024-2025'te önemli tarım ürünlerinde de yabancıların eline artık geçti piyasa. Hatta su dediğimiz ambalajlı su da neredeyse yerli ürün kalmadı, onun fiyatı da uçtu.
3: %90'ın üzerinde 1-2 marka dışında yerel markaları bile satın aldılar.
4: Fiyatın bu kadar artması akıl alacak iş değil.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Özgür Özel'in duyurduğu yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin en kritik toplantı bu gece yapılacak. MHP lideri Bahçeli'den yeni partiye ilişkin açıklama geldi. Anayasa Mahkemesi Sivas katliamı davasında önemli bir karara imza attı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Özgür Özel'in duyurduğu yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin en kritik toplantının bu gece saat 23'te gerçekleştirileceği bildirildi. Toplantıda toplu istifaların takvimiyle yeni partinin kurucular kurulunda yer alacak isimlerin netleşmesinin beklendiği ifade edildi. MHP lideri Bahçeli'den de Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin açıklama geldi. Bahçeli, CHP'ye ödenen hazine yardımından da yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olanıdır ifadelerini kullandı. CHP Denizli İl Teşkilatı'nda iki ilçe başkanı daha görevden alındı. Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun'la Merkez Efendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan genel merkez kararlarıyla görevden alınarak ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Anayasa Mahkemesi Sivas katliamı davasında önemli bir karara imza attı. Madımak katliamı davası ile ilgili hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi, hayatını kaybeden isimlerin ailelerine tazminat ödenmesine hükmetti. Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabının yanı sıra 13 ayrı paylaşımına erişim engeli getirildi. Kararın milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yalova'da güneş çarpması şüphesiyle hastaneye kaldırılan askeri öğrenci Veli Bilgin'in şehit olmasına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir denildi. Yükseköğretim Kurulu işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceğini duyurdu. Öğrencilerin en az bir yarı yıl işletmelerde uygulamalı eğitim alacağı model ilk etapta Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya'da uygulanacak. Yalova-Armutlu yolu yarın açılıyor. Seyahat süresi ise 60 dakikadan 30 dakikaya inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu projeyle yıllık 260 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu 900 ton azaltacağız dedi. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizine ilişkin müzakere sürecine açık olmayı sürdürdüğünü belirtti. Peskov, Amerikalı müzakerecilerin takvime uygun olduğunda yüz yüze görüşmelere devam edeceğimizi, Moskova'ya gelerek diyalogumuzu sürdürebileceklerini umuyoruz dedi. ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahaleyle alıkoyduğu devlet başkanı Maduro eşinin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Uyuşturucu kaçakçılığı ve narko terörizm suçlamalarıyla yapılacak yargılamaya 1 Haziran 2027'de başlanacak.
0: Ekonomi.
1: Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizini %37'de sabit bıraktı. Böylece 4 toplantı üst üste faize dokunulmamış oldu. Enflasyon farklarının yatacağı tarih belli oldu. SGK emekli sandığı kapsamındaki memur emeklileri, dul ve yetimlerin enflasyon farkı ödemeleri yarın yapılacak. Aylığını her ay alanlara bir aylık maaş farkı ödenecek. Maaşını 3 ayda bir alanlardan Mayıs-Haziran-Temmuz dönemindekilere bir aylık fark verilecek. Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde maaş alanlara 2 aylık fark ödenecek. Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde maaş alanlara ise 3 aylık maaş farkı yatırılacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.079 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 47.23, euro 53.90 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.182, çeyrek altın 10.095, tam altın 40.212, ata altını ise 41.222 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
2: İran'ın meşhur kamikaze İHA SİHA'ları. Şahitler, Rusya Federasyonu bu İHA'ları teknolojisini kullanmış ve geliştirmişti. Onun üzerine tabii çok güncellemeler yapıldı. Ama Amerika'dan bu beklenecek bir şey değil doğrusu. Oysa Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Orta Doğu'ya ilk Amerikan uzun menzilli kamikaze İHA filosu düşük maliyetli insansız savaş saldırı sistemi konuşlandırdığını duyurdu. Amerikalılar çok utangaç değiller. İran'ın sistemlerini inceleyerek oluşturmuşlar bunları. Tabii Amerikalıların bu MQ-9 Reaper dediğimiz Yemen çatışmasında son dönemde Amerikan operasyonlarının son verilmeden önce çok ismi geçiyordu. Karadeniz'de de geçiyordu MQ Reaper'lar. Bunlar çok pahalı. 16 milyon dolarcık maliyette. Oysa İran'ın ürettikleri 35 bin dolar civarında. Çok da daha ucuza. Ve şimdi TLM-136 Lucas diye Amerikalılar İran esinli İHA'larını devreye sokmuşlar. Tabii ki teknoloji tartışmaları bağlamında dikkat çekici bir not aktarmak istedim size.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletindeki karanlık bir mağarada keşfedilen saydam, gözsüz ve 5 santimetreden küçük gizemli balık bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Bilimsel adı Demogorgonichis arcanus olarak belirlenen canlı, şimdiye kadar bilinen hiçbir balıkla tam anlamıyla eşleşmeyen genetik özellikleri nedeniyle kendi cinsi altında sınıflandırıldı. Keşfin ekibinde yer alan Auburn Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi küratörü Jonathan Armbruster, bulgunun sıradan bir yeni tür keşfinden çok daha fazlası olduğunu söyledi. Armbruster, genellikle yeni türler keşfettiğimizde zaten bilinen canlılar arasındaki farklılıkları tespit ederiz. Ancak bu tamamen farklı. Daha önce kimsenin görmediği bir şeyle karşı karşıyayız ve bu inanılmaz derecede nadir ifadelerini kullandı. Bilim insanlarının gizemli canlıya verdiği Demogorgonichis arcanus ismi, popüler kültürde ve mitolojide karanlıkla özdeşleştirilen Demogorgon figürüne gönderme yapıyor. Yer altındaki mutlak karanlıkta yaşayan, gözleri bulunmayan ve neredeyse tamamen şeffaf olan balığın görünümü de bu ismin seçilmesinde etkili oldu. Araştırmacılar yeni türün Güney Mağara balıkları ve Alabama mağara balıklarıyla akraba olduğunu belirledi. Ancak yapılan genetik analizler onu diğer türlerden ayıran çok önemli bir farklılığı ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre canlıda pigment oluşumu ve ışığa duyarlılık açısından kritik rol oynayan rodopsin geninin bir bölümü bulunmuyor. Bu genetik farklılığın balığın tamamen karanlık mağara ortamına milyonlarca yıl boyunca uyum sağlamasının sonucu olabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar şimdiye kadar mağara sisteminde aynı anda yalnızca yaklaşık 20 birey tespit edebildiklerini açıkladı. Son derece sınırlı popülasyona sahip olduğu düşünülen türün yaşam döngüsü, beslenme alışkanlıkları ve evrimsel geçmiş hakkında yeni araştırmaların devam edeceği belirtilirken, keşfin mağara ekosistemleri ve omurgalı evrimi konusunda önemli ipuçları sunabileceği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletindeki kireç taşı mağaralarının metrelerce altında yapılan keşif bilim insanlarını bile hayrete düşürdü. Araştırmacılar tamamen saydam, gözsüz ve yalnızca 5 santimetreden kısa olan yeni bir mağara balığı türünü kayıt altına aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Türkiye İstatistik Kurumu verileri Ocak ve Mart ayları arasında seyahate çıkan 11 milyon 520 bin kişinin %68'inin yakınlarını ziyaret ettiğini ortaya koydu. Verilere göre gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerin oranı %22,3'te kaldı. Bunu %4,1 ile sağlık amaçlı seyahatler takip etti. Hayat pahalılığının değiştirdiği tatil tercihleri konaklamayı da vurdu. Konaklama tercihlerinde arkadaş veya akraba evi açık ara öne çıktı. Verilere göre ilk çeyrekte 59 milyon 228 bin geceleme arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşirken oteller 5 milyon 652 bin geceleme ile ikinci oldu. Kişilerin kendi evleri ise 5 milyon 461 bin geceleme ile üçüncü sırada yer aldı. Veriler, yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102,3 milyar liraya yükseldiğini ortaya koydu. Geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yeme ve içme harcamalarındaki artış %29,1 olarak kaydedildi. Ulaştırma harcamaları %30,1 artarken giyecek ve hediyelik eşya harcamaları ise %62,2 arttı. Seyahat başına ortalama harcama 7.221 lira olurken bir ve daha fazla geceleme kaydıyla gerçekleştirilen yurt içi seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak 14.168 bine ulaştı. Öte yandan harcama kalemlerindeki artış yerli turistlerin yurt içinde gerçekleştirdiği seyahat harcamalarını da artırdı. Verilere göre yerli turistlerin yurt içinde gerçekleştirdiği seyahat harcamaları ilk çeyrekte yıllık bazda %33,9 artışla 102 milyar 312 milyon 286 bin liraya yükseldi. Seyahat başına ortalama harcama 7.221 lira olurken toplam harcamalar içinde en büyük payı %30,9'la yeme ve içme harcamaları aldı. Bunu %27,6 ile ulaştırma, %12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları istedi. TÜİK verileri, yılın ilk çeyreğinde seyahat edenlerin %68'inin rotasını yakınlarına çevirdiğini ortaya koydu. Verilere göre ilk çeyrekte 59 milyon 228 bin geceleme, arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yalnızca yeme ve içme harcamalarındaki artış %29,1 oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Tatil bazen kilometrelerce uzağa gitmek değildir. Bazen telefonu sessize almak, derin bir nefes almak ve gökyüzüne bakmaktır. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Doktor Aylin Yaman, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Ağrı'da görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor AÇ'nin çalıştığı klinikte kadın sünneti olarak bilinen genital mutilasyon uygulamasını yaptığı iddia edildi. Türk Tabipleri Birliği sosyal medyada kadın sünneti uyguladığı yönünde tanıtım yaptığı öne sürülen doktor hakkında ilgili tabip odası tarafından disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. Aynı zamanda doktor da olan ve iddiaları meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, doktor hakkındaki iddiaları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Canım, biz bu kadar sağlığın içinde olmamıza rağmen görünce ben de aynı hissiyata kapıldım. Çünkü çok şey görüyoruz burada ama artık bu gerçekten son kerteydi. Hakikaten üzücü bir durum bu. Acı olan şey şu Mustafa Bey, Sağlık Bakanlığı birçok şey için anında soruşturma başlatıyor. Son dönemde özellikle kadın doğum hekimleriyle ilgili haberiniz oluyordur. Bu sezaryen, trimer sezaryen oranları yüksek olan hekimlerle ilgili bir takım idari yaptırımlar uyguluyor. Yeniden eğitimi alma gibi bir takım uygulamalar ve denetim süreçleri ve müfettişler gönderiyor. Ama büyük bir ilimizde böyle bir şey aleni duyuruluyor ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yaptırımını duymuyoruz. Üzücü olan konu bu.
3: Kadın sünneti denilen uygulama Türkiye'de evet. Yasal olarak bir sınırı yok mu?
2: Tabii bu çocuğun cinsel tacizi ve kadına şiddet kapsamında değerlendiriliyor ve Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak nitelendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde de bunun herhangi bir hiçbir sağlık faydası olmadığı ve aynı şekilde şiddet ve cinsel taciz kapsamında değerlendirilmesi, yani bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmesi gerektiği hem Dünya Sağlık Örgütü'nde hem de Türk Ceza Kanunu'nda zaten yeri var. Burada özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp, bu kanıt düzeyi düşük tamamlayıcı tıp ve bu tür uygulamaları yeterince kontrol altında tutmaması Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten çok düşündürücü.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan CHP Ankara Milletvekili Doktor Aylin Yaman, Ağrı'da görev yapan bir kadın doğum uzmanının kadın sünneti uygulaması yaptığı iddialarını, söz konusu uygulamanın hukuki boyutunu ve Sağlık Bakanlığı'nın denetim sorumluluğunu değerlendirdi. Bir kadın doğum uzmanının kadın sünneti uygulamasını sosyal medyada duyurması son derece üzücü ve kabul edilemez bir durum diyen Aylin Yaman, Sağlık Bakanlığı birçok konuda hızlı şekilde soruşturma başlatılırken böyle bir iddia karşısında henüz bir yaptırım açıklanmaması düşündürücü ifadesini kullandı. Kadın sünneti uygulamasının hiçbir sağlık faydası yok. Bu uygulama şiddet ve cinsel taciz kapsamında bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmeli diye konuşan CHP'li Yaman, geleneksel ve tamamlayıcı tıp adı altında kanıt düzeyi düşük uygulamaların yeterince kontrol edilmemesi Sağlık Bakanlığı açısından düşündürücü dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Avusturya'nın Almanya sınırındaki Braunau am Inn kasabasında Adolf Hitler'in doğduğu ev olarak bilinen bina polis karakolu olarak kullanılmaya başlandı. Hükümet bu değişiklikle binanın neo-naziler için sembolik bir buluşma noktası olmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Avusturya hükümeti binayı 2017 yılında satın aldı. 2019'da açıklanan dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların maliyeti yaklaşık 20 milyon euro oldu. Açılış töreninde konuşan Braunau am Inn Belediye Başkanı Johannes Weidbacher,
2: "Yerel toplumun tarihiyle yüzleştiğini ve sorumluluk üstlendiğini göstermesini umuyorum," dedi.
0: Avusturya İçişleri Bakanlığı Tarih Daire Başkanı Stefan Mixoch, binanın yeniden düzenlemesindeki amacın Adolf Hitler'le kurulabilecek her türlü bağı ortadan kaldırmak ve binayı etrafındaki gizemden arındırmak olduğunu söyledi. Bazı eleştirmenler binanın işlevinin değiştirilmesinin tarihsel bağını ortadan kaldırmayacağını iddia etti. Mauthausen Komitesi ve ırkçılıkla aşırı sağ karşıtı ağ üyesi Robert Ather,
3: "Dünya, tarihin en büyük kitlesel katilinin nerede doğduğunu unutmayacak. Braunau'ya yapılan neo-nazi ziyaretleri azalmayacak,"
0: değerlendirmesinde bulundu. Binanın önünde Mauthausen toplama kampından getirilen ve üzerinde "Bir daha asla faşizm" yazan anıt taş yerinde bırakılırken binaya polis tabelesi eklendi. Avusturya, Adolf Hitler'in doğduğu evi neo-naziler için bir ziyaret noktasına dönüşmesini önlemek amacıyla polis karakoluna çevirdi. Bazı eleştirmenler binanın işlevinin değiştirilmesinin tarihsel bağını ortadan kaldırmayacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yazar Zekai Işın Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yaşadığı Almanya'dan Eskişehir'deki köyüne tatile gelen Zekai Işın, sabah namazına gelmeyen imamı evinden çağırdığı için davalık oldu. Hakkında kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve havalimanında gözaltına alınan Zekai Işın, yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında anlattı.
2: Tuhaflık şurada, siz sabah namaza gittiniz, imam yok.
3: Evet.
2: Sonra
3: evet.
2: Da imamın kapıyı çaldınız ya da çağırdınız. Sonra ne oldu? Bir anlatabilir misiniz bize?
3: Doğduğum, büyüdüğüm köyümde tatile gitmiştim. Orada dedemden kalan evi tamir ettim. Köyde biraz sabah namazı kılayım diye ev tamir ettim. Sabah namazı ezanı okundu. Camiye gittim. Camide kimse yok. Caminin ışıklarını falan yaktım. Dedim ki Hoca Efendi'nin evi uzak değil, bir gideyim bir sorayım acaba uyuyor mu kalmıştır diye. Çünkü akşamleyin Hoca Efendi evindeydi, görmüştüm. Hoca Efendi dışarı zile bastım, dışarı çıktı böyle bir atletle falan. Abi ben izinliyim bugün dedi. Halbuki bana verilen şeye göre izin bitmişti gece 12'den sonra. İzinli değildi o gün, iyi biliyorum. Şaşırdı falan. Sonra biraz konuştuktan sonra kapıyı kapattı. Biz de Almanya'ya gittik ondan sonra. İşte bu ayın 30'u, 6. 30'unda 26'da Ankara Havalimanı'na hanımla beraber indim. Benim tutuklama kararım var dediler. Hanım geçti. Ben kaldım sınırda Ankara Havalimanı'nda.
2: Neden?
3: Sebebini soruyorum. Polisler beni aldı götürdüler. Dedim ki ya korktum. Hanım da korktu. Acaba nedir? Çünkü tutuklama kararı olunca insan bir de yurt dışından gelince korkuyor, çekiniyor. Polis bey beni bir odaya götürdü, orada tutanakları tuttu, dedi ki senin hakkında bir özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten dolayı tutuklama kararı var. O ne dedim, ya dedim Mücahit Sert diye birisi seni dedi şikayet etmiş dedi, ondan dolayı dedi sana yakalama kararı çıkarmışlar dedi. Peki ne yapmam gerekiyor diye sorduğumda tamam dedi, işlemleri yaptı. 3 gün bana mühlet verdi. 3 gün içerisinde herhangi bir adliyeye gideceksin, ifade vereceksin dedi, beni gönderdi. Biz de hemen 3 gün içerisinde Eskişehir Adliyesi'ne gittim. Gittim oradan hüfus düzenini falan gösterdim. Mavi kartım falan vardı. Ya beni tutuklama odasına koydular. Orada birkaç kişiler var. Sıcak, daraldım. Yaşım 62, orada gençler var. Ya memur bey ben burada duramam dedim. İşte nasıl olacak, ne gibi olacak? İki polis başımda dikiliyor. Bir de bekçi başımda dikiliyor. Hatta bekçi bana müdahale etti. Hayır dışarı çıkamazsın odadan gibisine. Sonra ben biraz müdafaa ettikten sonra tamam burada bekleyebilirsin dediler. Biz 4 saat falan bekledik. Bir polis hanımefendi beni aldı götürdü savcıya. Bir odaya götürdü. Savcı bana sorular sordu. Ya savcı bey dedim böyle böyle anlattım şey yaptım, dinledi takipsizlik kararı verdi. Sonra öğrendim ki o hoca efendi hatta ifadesinde yatak odasına kadar girdi diye söylemiş. Halbuki ne yatak odası, ben kapıda sadece hoca efendiye sorular sordum. O anda da tabii video çekmiştim, ondan dolayı biraz afarlandı. Bu şekilde oldu. Sonra biz takipsizlik kararından sonra indir almaya geldik. Anladım. Zaten köyde 5 cemaat var Hoca Efendi'nin. Ya köyde 5 kişi var. 5 kişi zaten. Yani fazla bir kalabalık olsa neyse. Nereden tasarruf edeceğim de böyle düşünürken bir Hoca Efendi'nin 5 tane müşterisi var. Adama tam aylık verilip köye imam vermişler. Bu da başka bir muamma. Bir de bu evet tarikatlar bu Diyanet'in içine epeyce girdiler. Ben bunu takip ediyorum. Yani burada Diyanet'in suçu var, suçu yok değil. Halbuki ben il müftüsüne defalarca yazdım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan yazar Zekai Işın, sabah namazına gelmeyen imamı evinden çağırdığı için nasıl davalık olduğunu anlattı.

en güzel yolculukların ortak bir özelliği vardır. Cam biraz açıktır, müzik biraz yüksektir ve umut hep öndeki koltukta oturur. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Gökbilimciler, Güneş sistemi dışında şimdiye kadar gözlenen ilk ay benzeri doğal uydu adayını keşfetmiş olabileceklerini açıkladı. Araştırmacılar, keşfin doğrulanması halinde bunun Güneş sistemi dışındaki ilk doğal uydu keşfi olarak bilim tarihine geçebileceğini vurguladı. İlk gözlemler, cismin birçok özelliğinin doğal bir uyduyla örtüştüğünü ortaya koyuyor. Ancak bu gök cismi, Güneş sistemindeki uydulardan farklı olarak bir gezegenin etrafında değil, kahverengi cücenin yörüngesinde hareket ediyor. Kahverengi cüceler, kütle bakımından gezegenlerle yıldızlar arasında yer alan gök cisimleri olarak tanımlanıyor. Bu nedenle kahverengi cücenin çevresine dönen yeni cismin klasik anlamda bir uydu olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışma konusu oldu. Bilim insanları, gözlemlerin teyit edilmesi halinde bu cismin Güneş sistemi dışında keşfedilen ilk doğal uydu unvanını alacağını ve gezegenler, kahverengi cücelerle uydular arasındaki ilişkiye yönelik mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Çin'i merkezi Avrupa Güney Gözlem Evi'ndeki gökbilimciler, çok büyük teleskopla Güneş sistemi dışında şimdiye kadar tespit edilen ilk ay benzeri doğal uydu adayını keşfetmiş olabileceklerini duyurdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ahbap soruşturması kapsamında 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. CHP Denizli İl Teşkilatı'nda 2 ilçe başkanı daha görevden alındı. ABD'de 19 milyon yumurta salmonella riski nedeniyle toplatılıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Ahbap soruşturması kapsamında 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimler arasında oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan yer alıyor. CHP Denizli İl Teşkilatı'nda 2 ilçe başkanı daha görevden alındı. Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun'la Merkez Efendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan genel merkez kararıyla görevden alınarak ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İncelenmek üzere İspanya'dan sonra Çin'e gönderilen Rojin Kabayış'ın cep telefonu ile ilgili hazırlanan rapor Türkiye'ye ulaştı. Raporda telefonun şifresinin çözülemediği belirtildi. Fethiye'deki orman yangını kontrol altında. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gökçe Ovacık Mahallesi'ne başlayarak İnlice Mahallesi'ne ulaşan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Balıkesir'de dezenfektan yapımında kullanılan kimyasal madde yola saçıldı. Çevrede bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Turistleri soyan iki çocuğun 287 suç kaydı çıktı. İstanbul Fatih'te yolda yürüyen iki turistin cüzdanını çalan iki çocuk yakalandı. Şüphelilerden AB'nin 98, AK'nin ise 189 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Özel yetenek sınavı başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarını alacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2026 özel yetenek sınavı başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre başvurular 28 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek. Dış gündemle devam edelim. Çekya'da askeri helikopter düştü. Çekya'da düşen askeri helikopterde 5 kişinin bulunduğu bildirilirken Çek medyasında yer alan son dakika haberlere göre kazada en az 1 kişi hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ülkedeki Ebola salgınına ilişkin rapor yayınladı. Rapora göre ülkede doğrulanan vaka sayısı 2536'ya, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1033'e yükseldi. Salgın nedeniyle izolasyonda tutulan ya da hastanede tedavi gören hasta sayısı da 738'e çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 milyon yumurta salmonella riski nedeniyle toplatılıyor. ABD'de salmonella bulaşma şüphesi nedeniyle 1,6 milyon düzine yumurta geri çağrıldı. Karar, ülkede gıda kaynaklı hastalık vakalarının arttığı bir dönemde alınırken yetkililer tüketicilere geri çağrılan ürünleri tüketmemeleri uyarısında bulundu. Ekonomi. Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizini %37'de sabit bıraktı. Böylece 4 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu. Karar metninde fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir ifadesine yer verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 17 Temmuz itibariyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 697 milyon dolar azalarak 65 milyar 427 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri 10 Temmuz'da 67 milyar 124 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 116 milyon dolar düşüşle 96 milyar 179 milyon dolardan 95 milyar 63 milyon dolara geriledi. Borsa İstanbul'daki işlemlere bakalım. BIST endeksi şu dakikalarda 14.055 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 23 kuruş, euro 53 lira 87 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.175, çeyrek altın 10.080, tam altın 40.160, atı altın ise 41.180 liradan işlem görüyor. Spor. Fenerbahçe'de 7 isim daha istifa etti. Sarı lacivertler istifaların kabul edildiğini kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Açıklanan isimler arasında Aziz Yıldırım'ın daha önceki yıllarında da görev alan Mahmut Uslu da yer aldı. Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. Amerika'nın voleybol takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Futbolla tekrardan noktalayalım. Bu akşam temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midland'le karşılaşacak. Kıbrıs'taki karşılaşma saat 21'de başlayacak. Beşiktaş Midland elemesi halinde 3. eleme turunda Tromsø Radde Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
2: Avrupa ekonomileri ciddi bir bunalıma girdiler. Amerikan ekonomisi bir anlamda çöküşe doğru gidiyor. Çünkü orta sınıf orada da çöküyor. İzlenen neoliberal politikaların bir sonucu olarak. Bir de dünyada eskiden başka ülkeleri sömürüyorlardı. Oradan kazançlarını gelip kendi ülkelerinde de biraz paylaşıyorlardı. O da yavaş yavaş artık ülkeler uyanmaya başladı.
3: Trump son bir hamleyle dünyayı haraca kesiyor ama yetmiyor. taşıma suyuyla değirmen dönmüyor.
2: Evet evet.
3: Demokrasiymiş, insan haklarıymış. Avrupa Birliği ayağa kalkar Türkiye demokrasi insan hakları diye en ufak bir şeydi. Şimdi gözlerini kaparım vazifemi yaparım mı döndü. Amerika Trump ne derse onu yapıyorlar. Avrupa Birliği bizi hayal kırıklığı uğrattı. Yani Avrupa Birliği ilkeler değerler mazumesiydi. Daha işte vahşi kapitalizme uzak zannediyorduk. Hani daha ilkeli kalırlardı. Hiç tamamen dümen suyuna girdiler Amerika'nın ve bir birlik olma özelliklerini kaybedip Amerika'nın korumasına veya insafına terk ettiler kendilerini. Türkiye yönelik olarak da hiçbir demokratik bir talebi yok. Bakın ne Trump'ta var ne Avrupa'da Birliği'nde var.
2: Zaten demek ki bunlar, hiç olmadı
3: bunlar
2: galiba.
3: Bunlar bir yalanmış yani. Aşırı bir yalanmış da yaşanıyor. Aşırı bir yalanmış demokrasi aşırı.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güney Kore'de iki Michelin yıldızlı bir restoranın sahibi tatlılarda süsleme amacıyla karınca kullandığı gerekçesiyle bir yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Savcılık restoran sahibi hakkında ayrıca 20 milyon won yani yaklaşık 640 bin Türk lirası para cezası da talep etti. Güney Kore yasalarında insanların tüketimine izin verilen böcek türleri arasında karıncalar bulunmuyor. Onay verilen türler arasında çekirge, cırcır böceği ve bazı diğer yenilebilir böcekler yer alıyor. Soruşturma, müşterilerin sosyal medyada paylaştığı ve karıncalarla süslenmiş tatlı fotoğraflarının Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı tarafından incelenmesiyle başladı. Yetkililer, restoranda son 4 yılda ABD ve Tayland'dan ithal edilen yaklaşık 49 bin karıncanın çeşitli yemeklerde ve özellikle sorbelerin üzerinde kullanıldığı belirledi. Sağlık otoriteleri karıncalarda yenmesine izin verilen böceklere kıyasla 55 kata kadar daha fazla ağır metal bulunduğunu açıkladı. Restoran sahibi ise karıncaların yalnızca 15 aşamalı tadım menüsünün küçük bir bölümünde kullanıldığını savundu. Karıncalı sorbeyi tercih etmeyen müşterilere fermente sirke ve yenilebilir çiçek gibi alternatifler sunulduğunu belirten restoran sahibi, müşterilerin yalnızca %60'ının karıncalı seçeneği tercih ettiğini söyledi. Mahkeme davaya ilişkin kararını 2 Eylül'de açıklayacak. Güney Kore'de Michelin yıldızlı bir restoranın sahibi hakkında insan tüketimine onay verilmeyen karıncaları tatlılarda kullandığı gerekçesiyle bir yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Uzun yolda verilen 5 dakikalık mola bazen en güzel manzarayı gösterir. Dinlenin, sonra devam edin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en uzun boyunlu dinozor türü olan Mamenchisaurus sinocanidorum yaklaşık 15 metreyi bulan bir boyun uzunluğuna sahipti. Bu günümüzde yaşayan en uzun boyunlu hayvan olan zürafanın boyun uzunluğunun yaklaşık 6 katı. Dinozorun boyun uzunluğu Çin'de bulunan bir dinozora ait omur ve kaburga fosillerinin analiz edilmesiyle tahmin edildi.
2: Bunu biliyor muydunuz?
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: 2025'te lisans mezunlarında kayıtlı istihdam geriledi. Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024'te %75 iken 2025'te %73,9 olarak kayda geçti. En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm %95,5 ile tıp olurken ortalama kazancı en yüksek lisans bölümü pilotaj oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılına ilişkin yüksek öğretim istihdam göstergelerine göre lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölümler sırasıyla %95,5 ile tıp, %90,8 ile özel eğitim öğretmenliği, %89,9 ile havacılık elektrik ve elektroniği, %89,8 ile matematik mühendisliği ve hemşirelik oldu. Eğitim alanlarına göre ise lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu alanlar %84,5 ile sağlık ve refah, %82,1 ile mühendislik, imalat ve inşaat, %76,7 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, %75,4 ile eğitim ve %74,1 ile iş, yönetim ve hukuk olarak hesaplandı. Ön lisans düzeyinde ise en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm %92,6 ile polis meslek eğitimi oldu. Bu bölümü %87,4 ile elektrik enerjisi, üretim, iletim ve dağıtımı, %84,8 ile uçak teknolojisi, %83,8 ile kontrol ve otomasyon teknolojisi ve %83,7 ile de elektrik izledi. Ön lisans mezunlarında eğitim alanlarına göre en yüksek kayıtlı istihdam oranı ise %76,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat alanında gerçekleşti. Verilere göre lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında 14,4 ayken 2025 yılında 14,2 ay oldu. Ön lisans mezunlarında ise bu süre 16 aydan 15,8 aya geriledi. Lisans mezunlarında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu bölümler 2,4 ayla dil ve konuşma terapisi, 3,9 ayla tıp, 4,4 ayla özel eğitim öğretmenliği, 4,6 ayla eczacılık ve 7,6 ayla ergoterapi oldu. Lisans düzeyinde ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu eğitim alanı ise 9 ayla sağlık ve refah olarak belirlendi. Bu alanı 11,4 ayla bilişim ve iletişim teknolojileri, 11,6 ayla mühendislik, imalat ve inşaat, 12,9 ayla eğitim ve 13,4 ayla da hizmetler takip etti. Ön lisans mezunlarında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu bölüm 3 ayla polis meslek eğitimi olurken, eğitim alanları arasında en kısa süre 13,7 ayla hizmetler alanında gerçekleşti. TÜİK verilerine göre lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümler sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ve kontrol ve otomasyon mühendisliği oldu. Ön lisans mezunlarında ise aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi, üretim, iletim ve dağıtımıyla marka iletişimi olarak sıralandı. Ücretli çalışan lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanıyla uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2024 yılında %56,1 iken 2025 yılında %56,7'ye yükseldi. Ön lisans mezunlarında ise bu oran %51'den %50,8'e geriledi. Lisans mezunlarında kendi alanında çalışma oranının en yüksek olduğu eğitim alanları sırasıyla %80,4 ile sağlık ve refah, %79,6 ile iş, yönetim ve hukuk, %64,8 ile eğitim, %63,6 ile mühendislik, imalat ve inşaatla %56,1 ile bilişim ve iletişim teknolojileri oldu. En düşük uyumsa %20,6 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti. Ön lisans mezunlarında ise kendi alanında çalışma oranının en yüksek olduğu alanlar %64,1 ile iş, yönetim ve hukuk, %60,1 ile mühendislik, imalat ve inşaat, %59,8 ile hizmetler, %46,2 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistikle, %44,3 ile sağlık ve refah olurken en düşük uyum %7,8 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında kaydedildi. TÜİK çalışmanın 2015-2024 döneminde bir yüksek öğretim programından mezun olan ve 2025'te Türkiye'de kayıtlı bulunan kişilerin idari verileri üzerinden hazırlandığını açıkladı. Kurum, kayıtlı istihdamda yer almayan her mezunun işsiz kabul edilmemesi gerektiğini belirtti. Eğitime devam etme, kayıt dışı çalışma, iş aramama veya fiilen yurt dışında bulunmada kayıtlı istihdam dışında kalma nedenleri arasında gösterildi. Türkiye İstatistik Kurumu, üniversite mezunlarının istihdam durumu, ilk iş bulma süreleri, kazançları ve eğitimleriyle uyumlu mesleklerde çalışma oranlarını içeren Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri 2025 raporunu yayımladı. Buna göre lisans bölümleri arasında en yüksek kayıtlı istihdam oranı %95,5 ile tıpta gerçekleşti. Aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümse pilotaj oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yeni partiye ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü söyledi. Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti. Hürşin Kabayiş'in Çin'e gönderilen cep telefonu ile ilgili rapor Türkiye'ye ulaştı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. CHP'li Emir, MHP lideri Bahçeli'nin yeni parti hazineden pay almalı açıklamasına yanıt verdi. Emir, eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır dedi. Öte yandan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yeni partiye ilişkin resmi işlemleri sürdüğünü söyledi. Henüz net bir tarih ve milletvekili sayısı olmadığını da belirten Emir, herkes bu sürecin en doğru şekilde planlanacağını bilsin diye konuştu. Önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti. Büyükerşen'in Özgür Özel'in öncülüğünde kurulacak yeni partiye katılması bekleniyor. Van'da kaybolduktan sonra cansız bedenin bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in incelenmek üzere İspanya'dan sonra Çin'e gönderilen cep telefonuyla ilgili rapor Türkiye'ye ulaştı. Raporda telefonun şifresinin çözülemediği belirtildi. AFAD Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvurulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ı ifadeye çağırdı. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma AFAD Derneği'ne uzandı. Bilirkişi ve MASAK raporlarında festival ihalesinde Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in firması üzerinden paravan şirket kullanıldığı, belediyeye kesilen faturalarla sanatçı ödemeleri arasında 20,8 milyon lira fark bulunduğu kaydedildi. Fethiye'deki orman yangını kontrol altında. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gökçe Ovacık mahallesinde başlayarak İnlice mahallesine ulaşan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay'ın Bursa'daki evine yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı. Akay'ın evinin banyosu da dahil birçok odasına özel ultraviyole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup kenevir tarlasına çevirdiği tespit edildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarını alacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2026 özel yetenek sınavı başvuruları başladı. Başvurular 28 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov'la Filipinlerin başkenti Manila'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Temasları iyi ve samimi bir konuşma olarak nitelendiren Rubio, Ukrayna krizinin çözümü için ABD'nin yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu belirtti. ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahaleyle alıkoyduğu devlet başkanı Maduro ve eşinin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Uyuşturucu kaçakçılığı ve narko terörizm suçlamalarıyla yapılacak yargılamaya 1 Haziran 2027'de başlanacak.
1: Spor.
3: Filenin Sultanları yarı finalde. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midland ile karşılaşacak. Tüpraş stadındaki karşılaşma 21'de başlayacak.
1: Ekonomi.
3: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.047 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47.23, euro 53.84 liradan satılıyor. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakacak olursak, gram altın 6.176, çeyrek altın 10.095, tam altın 40.212, at altını ise 41.222 lira.
1: Yol durumu.
3: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Hassa, Seyran Tepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade oldukça yoğun seyrederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde de Ataşehir, Tem, Ümraniye, Kavşağı ve Elmalı'da yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk, gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoç'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
4: Mustafa Hoç'la yol arkadaşı başlıyor.

0: knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Dün burada uzun uzun anlattım. Kütahya'da kamulaştırılan evi için yaşlı kadının yaşadıkları, daha doğrusu ona yaşatılanları, iki büklüm bir şekilde evini vermemek için direniyordu. Kütahya Belediyesi bir açıklama yaptı. O açıklamada diyor ki hukuki süreç tamamlanmış ve bedeller ödenmiştir. Vatandaşlarımıza uzun bir süre ve tolerans tanınmıştır. Medyaya yansıyan görüntüler çarpıtılmıştır. Barınma ihtiyacı için misafirhane teklif edilmiştir. Şimdi o yaşananları tekrar bir gözümüzün önüne getirirsek, oradaki iki büklüm bir kadın evini vermek istemiyor, polisler bir taraftan çekiştiriyor, zabıtalar var. Yani öyle bir ortam için şu açıklamanın hani belki klişe anlamda bir karşılığı vardır, belki haklı tarafı da vardır belediyenin, ama insani ve vicdani anlamda bu kadar yabancılaşmanın hayatın her alanında, her kesiminde, her siyasi partisinde bu kadar karşılık buluyor olmasında temel bir sorun var. Hukuki süreç tamamlanmış ve bedeller ödenmiştir diye, o bedeli ödeyerek her şeyi halledeceğini düşünme. Bundan şikayet ediyorsunuz. O yüzden yerel yönetimde seçildiğiniz, uzun yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi seçildi Kütahya'da. Ne farkı var? Vatandaşlarımıza uzun bir süre ve tolerans tanınmıştır. Tolerans? Hani hem evine el koyacaksın, zorunlu olur olmaz, o ayrı bir tartışma. Evine alınacaksın, orada doğmuş, orada büyümüş, 80 yılını orada geçirmiş bir insanın, sonra da ona bir süre vereceksin. O süreyi bir de tolerans olarak bul yani. Hani insani ve vicdani tarafı? Medyaya yansıyan görüntüler çarpıtılmıştır. Görüntünün çarpıtılıyor olması ne demek? O görüyor, herkes görüyor. Herkesin gördüğünü nasıl çarpıtabilmiştir ki? Barınma ihtiyacı için misafirhane teklif edilmiştir, lütfedilmiş. Yerini, yurdunu elinden aldığın bir insana sen diyorsun ki misafirhanede kal. Ya bütün bu işte Türkiye'nin temel sorunu belki de siyasetten öte bu. Toplumsal bir sosyal çürüme var ve bu artık herkesin en hücrelerine kadar girmiş durumda. Hani başka böyle bir insan, ya ikna et git orada, sen belediye başkanısın, git ikna etsene o teyzeyi, git sarıl ona bir, ya anlat o zorunluluğun niye öyle olduğunu, gidip bir sarılsana, açıklamayla meydan okuyorsun. Bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
5: Çakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
5: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit tuttu. Kurul ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da %35,5'ta sabit tutma kararı aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'den ayrılarak kurulacak yeni partiye de hazine yardımı verilmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, yeni partiye 1 milyar 815 milyon liradan milletvekili sayısına göre pay verilmesi gerektiğini söyledi. Özel cephesinden Bahçeli'nin çağrısına ilişkin ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Bu değerlendirilebilir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında gazeteci Fatih Portakal'ın ifadesine başvuruldu. Adliye çıkışında konuşan Portakal, derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için pişmanım, dedi. Kendine kızdığını, özür dilemeye hazır olduğunu söyleyen Portakal, dernek başkanı Haluk Levent hakkında Ahbap'a şahsi olarak bağışta bulunmadım. Haluk Levent hakkında karşılıksız çek konusunda birkaç olumsuz duyum almıştım ancak bu konuyu detaylı okumadım ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye 22 Temmuz'da Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılmasına ilişkin bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Bakanlık, mektupta Türkiye'nin programa yeniden katılmak için gerekli yasal şartları henüz yerine getirmediğini belirtti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay adliyeye sevk edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada emekli ve hak sahiplerine zam farklarının ödeneceği tarih duyuruldu. Emekli, dul veya yetim aile alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının 24 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
0: Ahbap soruşturmasında gözaltılardan, tutuklamalardan sonra şimdi ifadesine başvurulmak üzere çağrılanlar var. Genel olarak oraya gidenlerden şu duyulmak isteniyor. Gidenler de bunu söylüyor zaten, pişmanım kısmı. Mesele şimdi geriye dönüp bakıldığında Haluk Levent'in kendi yaptıkları ya da geçmişiyle doğru orantılı bugün de aynı şeyleri yapıyor olması, bütün bunlar ayrı bir tartışma. Ama insanların bu gidip pişmanlık sergileme halide bir şunu sorgulanmasının önüne geçiyor. Neden Kızılay'a güvenilmedi? Bence diğer bütün soruşturmalar, soruşturma kadar, Ahbap için yürütülen soruşturma kadar bu da önemli. Yani bu kısmı halledilseydi neden Kızılay'a güvenilmediği ve o deprem sürecinde yaşanılanların tekrar bir muhasebesi yapılsa gelecek adına daha iyi bir şey yapılmış olabilir. Ama o bir şeye, nedamet gösterisine dönüştürüldü. O da herkesin işine geliyor tabii. Şimdi organik doğal zeka haberlerine gidelim. Ekonomist İnan Mutlu, Mehmet Şimşek'in 3. yılının bir fotoğrafını çekmiş. Daha doğrusu 3 yıllık bir karnesini hazırlamış. Eskiden bu siyasetçilere karne hazırlama işi çok yaygın yapılırdı medyada. Nasıl icraat yaptı, neler söyledi, neler yaptı, yapamadığı. Bir anlamda bunun halk nezdinde bir muhasebesini yaptırmak. Eğer yapamadıkları varsa

0: Avrupa'nın değil, Balkanların değil, Orta Doğu'nun değil, dünyanın en yüksek ikinci politika faizi ve dünyanın en yüksek beşinci enflasyonuna sahip bir ülke var elde. Mehmet Şimşek dönemin. Yine ekonomist İbrahim Kahveci de şu emeklilik sisteminde ne yanlış onu anlattı. Anlattı Halk TV'de. İbrahim Kahveci'yi dinliyoruz.
1: Şimdi Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili size bir tablo söyleyeceğim. Şu anda 50 bin lira maaş alıyorum. Net maaş bu. Bir yılda SGK'ya işçi ve işveren payı olarak 251 bin lira para ödüyorum. 40 yıl çalıştım. Aylık demiyorum, yıllık. Yıllık 50 bin lira net maaş alan SGK'ya yılda 251 bin lira para ödüyorum. Maşallah. 40 yıl çalıştım.
2: Maşallah yani.
1: 40 yıl çalıştım. 10 milyon para ödedim SGK'ya. 10 milyon ödedim. 60 yaşında emekli oldum. Bana kalan ömrüm 20 yıl. 10 milyonu devlet desteksiz, 10 milyonu 20 yıla böldüğüm de ne maaş alacağım? 41.943. Ama şu anda SGK buna 47 bin lira maaş veriyor. 50 bin lira üzerinden prim ödüyor. Peki SGK 100 bin lira üzerinden maaş ödeyen 25 yıl çalışıyor. Bakın maaşı 100 bin lira, 25 yıl çalışıyor. 43 yaşında emekli oluyor. 37 yıl maaş alacak. 37 yıl. Bu 20 yıl, bu 37. 100 bin liralık maaşa ne emekli maaşı veriyor biliyor musunuz? 83 bin lira. Eğer kaç yıl maaş alacağı hesaba olsaydı 50 bin lira maaş alan 41 bin lira, 42 bin lira emekli maaş alacaktı. 100 bin lira maaşı olan 28 bin lira, 29 bin lira emekli maaşı olacaktı. 28 bin lirayı 83 bin yapıyor, 42 bin lirayı 47 bin yapıyor. Bunu anlayabildiniz mi? Bakın bu 100 bin lira maaş alıyorsunuz, 25 yıl çalıştınız. Sizin SGK'ya ödediğiniz parayı dikkate almıyor SGK. Aylık maaşınızı dikkate alıyor, brüt üzerinden ona göre maaş bağlıyor.

0: CHP'nin butlan kararıyla birlikte genel merkeze gelen isimlerden ve aynı zamanda CHP sözcüsü olan Müslüm Sarı konuştu. Bir dinleyelim önce.
1: Dolayısıyla ne olursa olsun bütün bu arkadaşlarımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyasal ayrılıklarımızdan farklı, onları bir tarafa bırakarak, parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmelerine çağırıyoruz. Bütün bunlara rağmen bu konuda ısrar ediyorlarsa da kendilerinin AKP işbirlikçisi olduklarını, kendilerine koltuk aradıklarını, kendilerinin bölücü olduğunu, Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için bir iş ve eylem içerisinde olduklarını açıkça ilan etmek istiyorum.
0: Müslüm Sarı diyor ki Özgür Özel ve ayrılmaya karar verenler AKP işbirlikçisi ve bölücü diyor. Özgür Özel ve arkadaşları da Kemal Kılıçdaroğlu butlan kararıyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve onun yanında olanlar için AKP işbirlikçisi ve bölücü diyor. Karar sizin. Devam edelim.

0: Milletvekili Turhan Çömez'in gündeminde Kıbrıs vardı. Kıbrıs'la ilgili ilginç iddiaları gündeme getirdi. Dinleyelim.
1: Avrupa Parlamentosu'nun raporu. Siz değil miydiniz Avrupa Birliği'nde papazın önünde imzayı atıp bundan sonra tek hedef Avrupa Birliği'dir diye? Yıllar sonra bu imzanın arkasında durmadığınız ve duramadığınız gibi Avrupa Birliği'nin almış olduğu bu kararlara itiraz etmediniz, öngöremediniz, tavır koymadınız ve Avrupa Birliği açıkça Türkiye'nin aleyhine kararlar almaya devam ediyor. Çok net bir karar aldı. Avrupa Birliği'nin almış olduğu bu kararın önümüzdeki günlerde Kıbrıs'a nelere mal olacağını vurgulamak için söylüyorum. Diyor ki Avrupa Birliği. İki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon istiyoruz ve bu işin başında Birleşmiş Milletler olacak. Avrupa Birliği bunu söylüyor. Türkiye'nin iki devletli çözüm politikasını reddediyoruz diyor. Ve diyor ki iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olacak. Bununla ilgili de Birleşmiş Milletler'in vaziyet etmesi gerekecek diyor. Şimdi

0: Bunu niye söyledim? Biraz sonra önümüzdeki hafta Kıbrıs'ta olacaklara işaret etmek için söyledim. Yine 8 Temmuz'da Strasbourg'ta bir karar alındı. Bu kararda Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi maalesef işgalci olarak tanıdı ve orada yaşayanların sosyoekonomik bir takım bedeller ödediklerini, Türkiye'den de tazminat talep ettiklerini ifade ettiler. 2021 yılında zamanın bakanı Sayın Çavuşoğlu, teşekkür ediyorum kendisine, çok doğru bir iş yaptılar. 2021 yılında Cenevre'de 5+1 Kıbrıs konferansı düzenlendi. Ve bu Kıbrıs konferansında ilk defa Türkiye çok net bir tavır koydu. Dedi ki egemen eşitliği tanıyacaksınız. Bundan sonra yeni müzakerenin olabilmesi için Türkiye'nin Kıbrıs'ta yaşayan Türk toplumunun bir devlet kurmasına onay vereceksiniz. İki devlet oluşacak ve iki devletin hakları eşit olacak. Eğer böyle olmazsa bundan sonra biz masada yokuz dedi. Kendisini tebrik ediyorum. Altında imzası var. Peki niye devam ettirmediniz? Bütün bunları parçalayıp atan bir karar alındı Birleşmiş Milletler'de. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin temsilcisi bir plan hazırladı arkadaşlar. Neydi bu plan? Annan planından daha vahim, Annan planından çok daha ağır maddeler içeren bir plandı. Bu plan artık diyor ki Türkiye adadan çekilsin. Birleşmiş Milletler koordinasyonunda, NATO garantörlüğünde, Türkiye'nin garantörlüğüne son verilsin. Maraş, Güzelyurt ve Mesarya bölgesi Rumlara verilsin. Türk tarafına siyasi eşitlik verilsin. Devlet değil, siyasi eşitlik verilsin ve orada adada NATO üsleri kurulsun deniyor. Türkiye'nin bütün tezlerini ayaklar altına alan, Sayın Çavuşoğlu'nun altına imzasını attığı, Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda müteahhit defalar altını çizdiği tezlerin hepsini bir paçavra gibi yırtıp atan bir taleptir bu, bir hazırlıktır. Peki bunu kim yaptı? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisi yaptı. Niye bunu söylüyorum? Çünkü pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'a geliyor. Hani siz değil miydiniz Allah aşkına? Bunlar olmadığı takdirde 5+1 toplantısı bundan sonra olmayacak diyen siz değil miydiniz? Niye itiraz etmediniz? Yoksa bizim bilmediğimiz kapalı kapılar ardında pazarlık mı yaptınız? NATO'da gelen liderlerle oturup kapalı kapılar ardında o basını sokmadığınız o toplantılarda Trump'a söz mü verdiniz? Bundan sonra böyle yapacağız diye.
1: Kıbrıs'la ilgili bir planları var. Bunu net bir şekilde söylüyorlar. Kıbrıs temsilcisi zaten Orta Doğu temsilcisi de Barak'ta niyetlerinin ne olduğunu söylüyor. Şimdi ekonomist Cüneyt Akman bu ürünlerin, gıda ürünlerin neden pahalı olduğuna dair ilginç bir önermede bulundu. Cüneyt Akman'ı dinleyelim.
2: Avrupa Birliği'nde demiryolunun karayoluna yük taşıma oranına bakalım %22 civarı. Türkiye'de ne kadar? %4. Demiryolu toplam yüklerin %22'sini falan taşıyor. Bizde %4'ünü taşıyor. İkisinin arasında devasa bir maliyet farkı var. Karayolu üzerinde devasa bir yük taşımacılığı yaparsan bunun taşıma verir. Herkes söylüyor ya domates tarlada bilmem ne buraya gelince sen üstüne o kadar şey koyarsan ve karayoluyla da taşırsan, firelerini de koyarsan falan zaten 2 misli olur, 2,5 misli olur.
1: Bu bir zorunluluk değil, bu da bir tercih. Karayolu taşımacılığı da bir tercih. Yıllar öncesini hatırlıyorum, bu Sürat Demiryolu yapılacağı zaman, Sürat Demiryolu şu anki hızlı tren Ankara İstanbul hızlı treninden daha hızlı olabilecek, Ankara'ya hızlı ulaşımı sağlayacak bir güzergahtı. Bununla ilgili büyük yatırımlar yapmıştı, temeli de atılmıştı Demirel'in başbakanlığındaki hükümet döneminde. Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan da o temeli atmıştı. O yolu, demir yolu yapılmış olsaydı İstanbul-Ankara arası gerçekten 2 saate düşmüş olacaktı. Ondan önce bir toplantı yapıldı iş adamlarıyla birlikte. Orada iş adamlarından birisi çıkıp şunu söylemişti. Eğer bu demir yolu yapılırsa biz bu arabaları, bu lastikleri, bu yedek parçaları kime satacağız diye. Sonra da o proje rafa kaldırıldı. Harcanan bütün para da boşa gitmişti. Böyle bu işler. Şimdi eğitim tartışması, sınavlar sonuçları açıklandıkça eğitim tartışması da artıyor. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş konuştu. YKS'deki durumun bir özetini çıkardı. Dinliyoruz.
3: TYT'nin matematik testinde doğru cevap ortalaması yalnızca 6.4'e düşmüş. Fen bilimleri testinde bu oran 3.9 düzeyinde. Yanlış cevapların doğru cevaplara götürdüğü falan dikkate alındığında adayların net ortalamalarının açıklanan doğru cevapların çok daha düşük olduğu ortaya çıkıyor. En kaygı verici şey sınav puanının hesaplanabilmesi için gereken düzeyde doğru cevap veremeyen, kamuoyunda sıfır çeken olarak ifade eden adayların sayısındaki inanılmaz artıştır. Bu yıl 67 bin sınava giren kişi sıfır çekmiş arkadaşlar. Bence bu 67 bin insanın sorunu değil, bu memleketin Milli Eğitim Bakanı sıfır çekmiş. Bu Milli Eğitim Bakanı'nı atayan Cumhurbaşkanı sıfır çekmiş. Eğitim sistemi sıfır çekmiş. Bu gerçekleri konuşmamız lazım. 170.500 aday başvuru yapmasına rağmen sınava bile girmemiş. Yani sınavın parasını yatırmış, başvurusunu yapmış. Sınav günü gelince zaten bir şey yapamayacağım deyip çekilmek zorunda kalmış. Bu gerçekleri konuşmak istiyoruz biz.

0: Macaristan'da Orban döneminde iktidarın suçlarını aklamak ve muhaliflere yönelik yargı kumpasları kurmakla suçlanan ulusal başsavcı istifa etmiş. Başbakan Magyar istifayı bir Orban kuklasını daha gönderdik diye duyurdu. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Bu hukuk devletinde çifte hukuk tartışması sürüyor. Deniz Göktaş mizah yaptı, komedyen. Stand-up gösterisini YouTube'a yükledi ve sonra da yurt dışındaydı. Gözaltı kararı çıktı. Yurt dışından geldi. Kendisi geldi. Gözaltına alındı. Mahkemeye çıktı. Tutuklandı. Deniz Göktaş 21 gündür de cezaevinde. Deniz Göktaş bütün bunlarla cezaevinde iken Deniz Göktaş'ı tehdit eden İhsan Şen Ocak bu tehdit nedeniyle soruşturmaya gerek yok karar verildi. Demişti ki sanatın arkasına saklanarak Allah'ın kitabına hakaret eden o küfür yobazının küfürnamesini pazarladığı salonda canı pahasına da olsa Kur'an'ı müdafaa için bir adam sahneye çıksaydı bir daha kimse Kur'an'a sövmeye cesaret edemezdi. O bir adam olmaya talibim, muvaffak eyle ya Rabbi. Yazdığı bu, söylediği bu. Yani Deniz Göktaş'ı kendisinin öldüreceğini söylüyor. Özet olarak o. Diğer o süslü kelimelerle aktardığı kısmı bir tarafa bırakırsak tam olarak söylediği bu. Bu kadar net bir şekilde birisini öldürmeye niyetlendiğini söyleyen bir kişi için hemen jet hızıyla bir soruşturma süreci yapıldı ve soruşturmaya gerek yok karar verdi. Ondan sonra deniyor ki çifte hukuk denildiği zaman da kızılıyor. E bu ne şimdi? Şimdi saat başı o zaman.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bu anayasa değişikliği meselesi Türkiye'nin önündeki en önemli mesele. Bence seçimden de önemli. Herkes seçimde ne olacak? Kim aday olacak? Hangi parti katılacak? Cumhuriyet Halk Partisi katılacak mı? Yeni parti katılacak mı? Bunları konuşuyor ama bunların hiçbir önemi yok. Bence Türkiye'nin önündeki en önemli mesele bu anayasa değişikliği. Türkiye yavaş yavaş bir yol ayrımına doğru gidecek gibi görünüyor. Orada şu karar var. Federatif bir devlet mi, cumhuriyet mi?
2: Cumhuriyet mi?
1: Ortası yok, ortası yok.
3: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
0: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Birçok vakıf üniversitesinde akademisyen kıyımı yaşanıyor. Ekonomik gerekçe gösterilse bile akademisyenler özellikle seçilip işsiz bırakılıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde olduğu gibi işten çıkarılan akademisyenler üniversite önünde eylem yaptılar. Rektörle konuşmak istediler. Karşılarında ise rektör değil güvenlik görevlileri vardı. Şimdi akademisyen Ulaş Özer canlı yayınımızda. Alo.
4: Alo, merhabalar.
1: Merhaba, geçmiş olsun.
4: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
1: Şimdi akademisyenlerin işten atılması bir ülkede ciddi anlamda büyük bir sorun olması gereken bir şey.
4: Evet.
1: Hani akademisyen işten atılıyorsa orada bir şey vardır. Hani bir şey olması lazım. Ama sadece Aydın Üniversitesi değil, birçok üniversitede böyle bir akademisyen kıyımı yaşanıyor. Ne gerekçeyle sizi çıkardılar?
4: Yani şöyle bir şey söyleyebilirim buna dair. Yani eğitimin bu denli piyasalaştığı bir ortamda bu aslına bakarsanız beklenmesi gereken bir şey açıkçası söylemek gerekirse. Bizi herhangi bir gerekçe sunmadılar açıkçası. Biz 30 Haziran günü maillerimize gelen bildirimle EBS sistemi üzerinden bize iletilen yazıyla öğrendik işten çıkarıldığımızı.
1: Maille mi çıkardılar?
4: Evet, evet. Herhangi bir gerekçe, açık bir gerekçe de bize sunmadılar. Sözleşme gereği bazı maddeleri gerekçe göstermişler. Ama bu maddeler çok geniş kapsamlı maddeler. Hani tek bir nedeni olmayan maddeler ve içine pek çok şeyi doldurmuşlar açıkçası. Bu gerekçeyle çıkarttılar. Yaşadığımız şey kabaca budur.
1: Aydın Üniversitesi bir vakıf üniversitesi.
4: Evet, bir vakıf üniversitesi. Üniversitesinde yaşanan şey de bu.
1: Akademisyenler de orada belli bir dönem sözleşmeli olarak bir sözleşme yapılıyor. O sözleşme bitene kadar görevlerine devam ediyorlar. Sonra yeni bir sözleşme yapılıyor değil mi?
4: Bu bir süreli bir sözleşme değil. Orada bir eğitim öğretim süreci var. Bu eğitim öğretim süreci devam ettiği sürece sizin sözleşmeniz her yıl otomatik olarak yenileniyor zaten. Yani olması gereken şey bu. Bir de şeyin altını çizmek istiyorum. Yani vakıf üniversitesi dediğimiz şey, evet, uygulama olarak Türkiye'de ve aslında bütün dünyada bir özel üniversite olarak uygulanıyor ama vakıfların varoluş nedeni aslında kamu yararını gözetmek. Ancak Türkiye'de bunun işletiliş şekli bir çeşit kar amacı güden bir durum.
1: Evet, o ticari olan tarafı böyle vakıfla birazcık daha o ticari tarafı maskelemek üzerine kurulmuş yapılar.
4: Evet,
1: çünkü şu, orada ciddi anlamda paralar, eğer şimdi yeni kayıtlar var 3,5 milyondan 4 milyona kadar yıllık değişebilecek bir değişen paralar isteniyor öğrencilerden. Burada temel sorun şurada. Ben birkaç başka akademisyenlerle de konuştum. Tanıdıklarım vardı. Onlarla da diyorlar ki bu görevde ya çıkarmalar ya da işte akademisyenlerde mail yoluyla ya da şu yolla bildirilen bu görevden alma durumunda bir seçme hali var.
4: Hı hı.
1: Yani sorgulayan bilim ve
2: inanan, itiraz eden, var olan durumu öğrenciler lehine daha iyi olması için çaba gösteren kim varsa bunlar seçiliyor. Sizde de böyle bir durum var mı, yoksa hani bu nasıl, mesela siz niye çıkarıldınız da bir başkası değil?
4: Şimdi şöyle, bizim anlayabildiğimiz kadarıyla, bu arada geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Aydın Üniversitesi yine çok sayıda öğretim üyesini almak üzere bir alım ilanı çıktı resmi gazetede. Bizim anladığımız kadarıyla burada üniversitenin bir stratejisi var. Burada bazı alanları, daha karlı alanları büyütmek, kar oranı düşük olan bölümleri ve fakülteleri de daraltmak yönünde. Şimdi işten çıkarılan akademisyenlerin büyük bir kısmı bu daraltılan ya da daraltılması düşünülen ya da gerektiği kadar onlar açısından karlı olmayan bölümlerden çıkarılan akademisyenler. Şimdi yeni çıkan ilana bakıyoruz. Yeni çıkan ilanda da tamamen farklı bölümlere öğretim elemanı alındığını, alınmak istendiğini görüyoruz. Bizim için açıkçası burada anladığımız kadarıyla bir kadro kaydırması söz konusu. Elbette burada nasıl bir süreç işlettiler bilmiyorum. Buna henüz anlamış değiliz. Ancak mevcut çalışanların iş yükünü arttıracak şekilde ve minimum çalışanla maksimum işi yürütmek üzerine bir plan yapıldığı anlaşılıyor.
2: Tabii şimdi bunu siz böyle söyleyince ortadaki tezatlık, paradoks şurada. Orası bir üniversite.
4: Evet.
2: Ve sizin söylediğiniz tamamen böyle ticari bir üretim yeriymiş gibi.
4: Aynen. Yani burada şu da çok büyük sorun. Öğrencisinden para olan bir yapıdan bahsediyoruz. Para alan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve öğrencisini hiçbir şekilde gözetmeyen de bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bu öğrenci önümüzdeki yıl kaç tane öğretim elemanıyla çalışacak? Bunların derslerine kimler girecek? Buna dair çok umursamazca hareket edildiğini görüyoruz burada. Bu ilk de olmuyor. Geçtiğimiz yıllarda da bu yaşandı. Tüm vakıf üniversitelerinde de yaşanan şey. Üç aşağı beş yukarı benzer şeyler. Ancak buna da bir yerde dur demek gerekiyor. Kaldı ki pek çok arkadaşımız da ne kıdem tazminatını ne de ihbar tazminatını alabildiler. Burada da anladığımız kadarıyla mahkeme yoluyla gidilsin. Zaten bu mahkemenin sonuçlanması bir süre alacak. Türkiye gibi bir ülkede enflasyonun durumunu biliyorsunuz. Dolayısıyla her durumda bu işten çıkarılan kişi aleyhine işleyen bir süreç.
2: Hem öyle, bir taraftan da gerçekten bir cezalandırma gibi. Çünkü
4: evet,
2: tazminatını vermezsiniz, kıdemini, ihbarını vermezsiniz. Mahkeme gidersiniz, o süre uzayacak. Kimin ne zaman iş bulacağı ya da bir başka yerde hayatını devam ettireceğinin garantisi de yok. Ortada bir de bir öfke var. Ben bu
4: evet,
2: tarafını anlamıyorum. Tamam.
4: Evet.
2: Para kısmı öyle, para üzerine kurulduğu için daha kazançlı, daha karlı. Hı hı. Daha çok para kazanacak. Sadece eğitimde değil, sağlıkta da bu yapılıyor.
4: Hı hı. Hı.
2: Sağlıkta da bu var. Yani bu mekanizma hayatın her alanında işliyor ama bu öfke kısmını anlamadım işte.
4: Hepimizin önüne aşağı yukarı çoğumuzun açıkçası önüne bir anlaşma koyuldu. Bu anlaşmada kıdem ve ihbar tazminatını önerdiği bir anlaşma ve karşılığında dava açılmaması yönünde bir anlaşma bu. Hepimize sunulan. Şimdi aslında bu bir pazarlık konusu olamaz. Çünkü siz
2: tabii
4: bir çalışan
2: ki
4: olarak işten çıkarıldıysanız kıdem ve ihbar tazminatınızı ödemek zorunda. Ancak hukuk sistemindeki bu yavaş ya da oradaki işletim sistemindeki sorunlar nedeniyle bu sizin işten atılan kişi olarak sürekli aleyhinize de işleyen bir durum. Ve bunu bu vakıf üniversiteleri çok çok kullanıyorlar.
2: Doğru. Peki, geçmiş olsun tekrar.
4: Çok teşekkür ederim. Ben küçük bir ek yapmak
2: buyurun,
4: isterim.
2: Buyurun, buyurun.
4: Biz yan yana geldik ve patronların ensesindeyiz, aile irtibata geçtik. Ve zaten basın açıklamamızı da bu kapsamda birlikte yaptık. Biz hem çalışan arkadaşlarımızı, hem işten atılmış arkadaşlarımızı, hem de öğrencilerimizi eğitim hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kendi akademisyen olarak üretme haklarına, akademik özgürlüğe dair de sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ve kol kola girmeyi teklif ediyoruz ve bu bir çağrı. Hep birlikte yapacağımız Peki. bir şey bu çünkü.
2: Peki, kolay gelsin.
4: Çok teşekkür
2: ederim. İyi akşamlar.
4: Tamam. İyi akşamlar.
2: İstanbul Aydın Üniversitesi ya da başka birçok vakıf üniversitesinde, vakıf üniversitesinde akademisyenler işten çıkarılıyor. İşten çıkarma gerekçeleri daha karlı olanları tercih etmek, daha çok para getirecekler. Ama bunun bir diğer yanında da işte bütün bu süreci sorgulamayacak, etmeyecek akademisyenlerle yola devam etmek istediklerini de gösteriyorlar. Akademisyen Ulaş Özer'le konuştuk. Şimdi dün yine size anlatmıştım, Bolu Ulu Mescit köyünde vatandaşların kendi imkanlarıyla getirdiği suya zorla sayaç takılmasını size anlatmıştım. Dün de söyledim, bugün de söyleyeyim, yarın da söyleyeceğim. Her zaman bunu tekrar edeceğim. Su bir haktır ve bedava olmalıdır. Ama hani bu bir hak ve bedava olması gerekirken köylünün kendi emeğiyle, çabasıyla, yıllardır usulsüzlüğe son verdiği yerde getirdiği suya yine sayaç takılarak el konmaya çalışılıyor. Bolu Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu şimdi canlı yayınımızda. Alo.
5: Alo, iyi günler Mustafa Bey.
2: İyi günler, hoş geldiniz Salih Bey.
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim bize bu sesimizi duyurma şansını verdiğiniz için.
2: Yani sizin sesinizin çok daha duyulması lazım.
5: Hani... Kesinlikle katılıyorum. Ben Ulu Mescit Köyü vatandaşı olarak, azası olarak, 43 yılımı bu köyde yaşamış bir insan olarak size bütün dertleri, sıkıntıları ayrıntılı bir vaziyette aktaracağım.
2: Tamam, şöyle başlayalım. Şimdi bu su 8 kilometre öteden kendi imkanlarınızla getirdiniz, değil mi?
5: Evet, 25 yıl önce kendi imkanlarımızla imece usulü çalışarak, aramızda para toplayarak getirdiğimiz bir su hattı.
2: Ki bundan önce su gelsin, etsin diye bir sürü başvurunuz da oldu, çabalarınız da oldu ama olmadı. Bütün o borulardı, işte altyapıda ne harcanıyorsa hepsinin parasını kendiniz imece usulü karşıladınız. Su geldi, suyu kullanıyorsunuz. Şimdi kim o suya sayaç takıyor? Belediye mi? İl Genel Meclisi mi?
5: İl Özel İdare'ye bağlıyız biz. İl Özel İdare muhtarlarla birlikte, Bolu genelindeki bütün köy muhtarlarıyla, 112 köy muhtarıyla birlikte karar alıyorlar. Muhtarlar da bu işe onay veriyor. Su saati takılmak isteniliyor. Biz ve bizim gibi birçok köy var. Kendi su hattını kendisi getirip, kendisi deposunu yapıp şebekeye bağlamış olan. Devletin burada bize bir şehir merkezindeki gibi şebeke suyu sağlaması yok. Bir hizmeti yok. Hizmeti olmayan bir şeyin de saati olmaz, faturası olmaz. Yanlış mıyım Mustafa Bey?
2: Doğru.
5: Şöyle de bir durum var. İl Özel İdaresi, Bolu İl Özel İdaresi kendi aralarında aldıkları bu karardan dolayı geri dönülemez diyor. İlk aldıkları kararda su saat ücretlerini hane başı birim fiyatı 10 lirayken hayvancılığa 13 lira koyuyorlar. Bu sonradan hayvancılığa 30 liraya çıkıyor. Ben tarım, hayvancılık yapıyorum aynı zamanda. Küçükbaş hayvan sürüm var. Şöyle izah edeyim size. Tarım Bakanlığı bana hayvan başına, küçükbaş hayvan başına 200 lira destek verirken İl Özel İdaresi benden bana ceza keser gibi milletin 10 lira verdiği yerde ben 30 lira vermemi istiyor benden. Hani bu devlet politikası birbiriyle çelişir mi? Allah aşkına bana bir söyleyin Mustafa Bey. Hani ben yanlış anlamayın, çobanım. IQ seviyem belki düşüktür.
2: Estağfurullah.
5: 2002'de 90 sözel sorusundan 85 doğru soru cevapladığım halde benim IQ seviyem buna yetmiyor. Hani bu nasıl bir lahana turşusudur, bu nasıl bir tavizdir?
2: Tabii şimdi sizin beklentiniz orada hem hayvancılık yapıyorsunuz, bir orada bir yaşam sürüyorsunuz. Doğal olarak sizin yaptığınız iş nedeniyle teşvik edilmeniz, o üretimi daha çok artırmaya dönük bir planlama ve çalışma yapılması lazımken, neredeyse hani işte daha çok fazla para alınarak en azından suda ya da başka şeylerde daha çok zora sokuyorsunuz ve bunu sorguluyorsunuz. Diyorsunuz ki bunu hak edecek ne yapmış olabilirim ben? Çünkü siz üretmeniz lazım. Ve aynen, ürettiğinizin karşılığını almanız lazımken her gün ya da uygulamayla bu bir ceza olarak geri dönüyor size yaptıklarınız. O zaman da doğal olarak sorguluyorsunuz neden böyle? Bunda haklısınız.
5: Aynen, neden böyle tepki de vermek istiyoruz sizin aracınızla. Şöyle de bir durum var Mustafa Bey. Oturdukları yerden masa başından beni yanlış anlamayın. Koyunun kaç litre su içeceğini hesap ediyorlar. 4 litre su içer diyorlar ortalama. Koyun kesinlikle sıcak havada 10 litre su içer. Kışın serin havada 1 litre su içer. Bunun ortalamasını hesap edemezsiniz. Neden hesap edemezsiniz? Koyun çok titiz bir hayvandır. Keçi çok titiz bir hayvandır. Birikmiş suda, akmayan sudan su içmez. Bunları bilmiyorlar. Herhangi bir üreticiye sormuyorlar. Oturdukları yerden karar alıyorlar. Bu kararları alırken bilmiyorum yani. Çok sıkıntılı bir durumdayız.
2: Evet, farkındayım. Şimdi o masa başından karar alırken bir koyunun ne kadar su içtiğini hesaplayıp onun üzerinden mi para yazıyorlar?
5: İlkten söylendikleri, ben ağza aldığım için birazcık sürecin içerisindeyim.
2: Evet.
5: İlkten geçen yıllarda kuraklıktan dolayı su saati takılacak denildi. Köylüye, vatandaşa misal hane başı 10 ton kişi başı aylık su kullanım bedeli konulacak. Aşımı gerçekleşirse ücrete tabi olunacak gibi söylemler vardı. Bu sene uygulamaya gelindiği zaman kesinlikle kendi aralarında aldıkları kararla 10 lira birim ücreti hane başı, 30 lira hane başı hayvancılık yapanlardan kesiliyor.
2: Anladım. Siz
5: daha doğrusu bize saat bağlanmadı. Saat bağlanmaması için 120 kişilik köyde 20 kişi abonmanlık belgesi doldurdu. 100 kişi doldurmadı. Herkes buna karşı çıkıyor. Diğer köylerden de karşı çıkanlar. Bu 112 köyün içerisinde bizim gibi doğal kaynak suyu kullananlar var. Şu anda bize sundukları bu saatin sebebi olarak iklim değişikliğini öne sürüyorlar. Mustafa Bey, bizim kullandığımız su kaynak suyu kullanmadığımız miktar akarsuyuyla birlikte denize atıyor. Denize akan suyun nasıl bir tasarrufunu sağlayacağız? Biz kullanmadığımız zaman zaten denize atıyor. Kullansak da fazlası denize atıyor. Bu nasıl iklim değişikliğine engel olacak? Bunu bir düşünebiliyor musunuz? Yani benim aklım yetmiyor buna. Az önce de dedim ya, benim IQ seviyem belki düşüktür.
2: Yani mesele sadece bir IQ değil. Doğal olarak siz orada yaşıyorsunuz. Daha iyi bir hayat sürmenizi sağlamak yerine hayatı daha zorlayacak kararlar almak. Sonuçta bu da bir zorunluluk değil, bir tercih aslında. Öyle bir tercihte bulunuyorlar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
5: Ben teşekkür ederim Mustafa Bey.
2: Tekrar...
5: Dile getirdiğimiz için, hani dertlerimizi dinlediğiniz için,
2: her zaman
5: dertlerimizi dile getirme imkanı verdiğiniz için ben teşekkür ederim Mustafa Bey.
2: Her zaman ne zaman eğer başka bir gelişme olursa da burada her zaman sözünüz var.
5: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
2: Sağ olun. Bolu Ulu Mescit köyünde köylüler kendileri bir araya gelip kendi ceplerinden karşıladıkları imkanlarla oraya, köye su getirilmesini sağladılar. Şimdi deniyor ki hayır, siz suyu kullanıyorsunuz, bize para ödeyeceksiniz. Ulu Mescit köylüleri de buna karşı çıkıyor. Bu suyu biz getirdik ve bu suyu biz kullanmadığımız zaman da zaten boşa akıyor. Siz bizden neden para alıyorsunuz? Aynı zamanda da hayvancılık yapanlar var. Onların içtiği suyun, hayvanların içtiği suyu parasını da almaya kalkışıyorlar. Bunu belirlerken de küçükbaş hayvan şu kadar litre içer, büyükbaş hayvan şu kadar litre içer diye kendi masa başından aldıkları kararla bunu yapıyorlar dedi bize Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu. Biz devam edelim.

0: Kürt.
1: Meclis tatile girmek üzere, girmeden de bir çerçeve yasa var. O çerçeve yasayla birlikte tatile girmeden çıksın deniyor. İkinci çözüm süreci oraya kilitlendi, durdu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu sürece ilişkin açıklamalar yaptı, onu dinleyelim.
2: Raporumuzun 6. bölümünde yer alan örgütün, münfesi örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin ana çerçeve korunacak. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Mühim olan mesele özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Bundan sonraki süreçte çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkan vekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler. Belki ondan sonraki süreçte bütün partilerden temsilcilerle birlikte müşterek bir çalışma gündeme getirilecek. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
1: Şimdi burada bir söylüyor ki Numan Kurtulmuş, partilerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle anlayış birliği var. Ne mesela bu, hangi konuda mesela Abdullah Öcalan'ın statüsü ne? Nasıl olacak? Hala o yok. Ya yine birileri bir şey biliyor ama çoğunluk bir şey bilmiyor. Bu süreç başından beri çok bilinmeyeni bir denklem olarak yürüyor. Hala da öyle yürütülmeye devam ediyor. Biz de yolculuğumuza devam edelim.
3: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Gülistan 9 soruşturması deşildikçe ortaya çıkanlar aslında bize nasıl bir ülkede yaşadığımızı hem gösteriyor ama bir taraftan da herkesin istediği bir şekilde kendi yönetimini oluşturabileceğini, mafyatik bir yönetim oluşturabileceğini de gösteriyor. Hem de bunun devletin bütün olanaklarını kullanarak. Şimdi eski vali Tuncay Soner'in telefonunda yapılan incelemede bir gerçeğin, Türkiye'nin en acımasız gerçeğinin belgeleri bulundu. Tuncay Sönel kendisi hakkında eleştiri yapan bir isim görüyor sosyal medyada. Sonra bunu Gökhan Ertok, yani o dönemde polis olan kişiye gönderiyor. Sonra bu kişi, hani vali de şu notu yapıyor. Bir de bunları bak, rahatlığa bak, WhatsApp'ta rahatlıkla bunları yazabiliyorlar. Gereğini yaparsınız kardeş diye yazıyor. Gereği şöyle yapılıyor. Bu kişinin IP ve adres bilgileri tespit ediliyor. Nereden tespit ediliyor? Sonuçta oraya girilebiliyor ve polisteki işte o GBT'de nasıl tarıyorlarsa orada herkesin nerede olduğu, nerede yaşadığı her şeyi biliniyor. Bunlar ele geçirildikten sonra o kişinin evine gidiliyor. Evindeki bütün dijital materyallere el konuyor. Bir de orada dövüyorlar. Sonra yere yatırıp fotoğrafını çekiyorlar ve bunu valiye gönderiyorlar. Sonra şahsı dün gece mevcutlu tutup bu sabah savcılığa çıkardık notu ileti diyor valiye. Cep telefonunu kopyaladık. Ön ve arka kamerayı izleyebiliyoruz. Evine mutfak ile odasına 2 adet böcek yerleştirdik. Bir süre takip edeceğiz diyor. Bütün bu gönderilen mesajlara Vali Tuncay Soner teşekkür ederim kardeşim diye yanıt veriyor. Sonra yine şu anda tutuklu olan koruma polisi Şükrü Eroğlu aracılığıyla Gökhan Ertuğ'a 20 bin lira da para gönderiyor. Bak sistem nasıl çalışıyor? Mesela de burada kendisi hakkında yazı yazan birisine karşı bile bunu yapabilen o imkanlarla başka neler yapmış olabilir? Ya da başka Tuncay Soner'ler şu anda neler yapıyor olabilir? Bu öylesine geçiştirilecek bir durum değil. Ve hani bu kişinin devletin bütün olanaklarıyla nasıl bu yapıyı kurabildiği, bu sistematik bir şekilde bunu uygulayabildiği, yani o mesajlaşmalardaki rahatlık, bütün bunlar aslında bizim kendi acı gerçekliğimizden bir tanesi. Yani şu anda tabii ki Tuncay Soner'in tutuklu olması ve soruşturuluyor olması, Gülistan Doku soruşturmasında ortaya çıkanlar, elbette ki bununla ilgili bir takım yaptırımlar olduğunu bize anlatıyor. Ama ya diğer Tuncay Soner'ler, benim kafamda da hep bu var, ya diğer Tuncay Soner'ler ne olacak? Devam edelim Kemal.
0: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Dün akşam saatlerinde gördük. Büyük bir fırtına. Ortalık bilmem ne olacak. Yağmurlar tekrar kış havasına girilecek. Yazın ortasında kış havası yaşanacak. Bir sürü şeyler söylendi. Bu havayla ilgili şeyler niye bu kadar çok abartılı anlatılıyor bilmiyorum. Herhalde çok fazla dikkat çekiyor, okunuyor ya da izleniyor, etkileşimi çok oluyor diye yapılıyor. Bütün bu, evet, dün akşam böyle bir şey oldu. Birçok yerde uçaklar inemedi, edemedi. Ama burada önemli olan şöyle bir durum var. Yani şiddetli bu fırtınanın etkisi altında uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniş yapamadı diye. Bunu söyleyince aklım hemen şey geldi. Bu havalimanı yapılırken en çok tartışılan şeylerden birisi, oranın bu havaalanı için uygun olmadığını, birçok raporda, birçok uzmanın söylediği çok büyük sıkıntılar yaşanacağı, hava değişimleri anlarında çok büyük sıkıntılar yaşanacağı uzun bir süre söylenmişti, anlatılmıştı ama dinlenmedi. O havaalanı yapıldı. Şimdi bu İstanbul şiddeti fırtınanın etkisi altında uçaklar iniş yapamıyor. Fırtına sebebiyle uçaklar İstanbul Havalimanı'na inemiyor. Bir vatandaş yazdı, işte 3 deneme yapmasına rağmen hala inemedik. Korku, panik hali. Bütün bunlara bakıldığında sadece tek bir soru aklıma geliyor. Atatürk Havalimanı kalsaydı aynı şeyler olur muydu? Tek soru o. Şimdi hafızaya doğru gidelim.
4: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
5: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
1: Bugün Hatay'ın Türkiye'ye katılma kararının alınışının 87. yıl dönümü. 29 Haziran 1939'da Hatay Millet Meclisi oy birliğiyle aldığı kararla Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma yönünde karar vermişti. Sürecin tamamlanmasının ardından Hatay 23 Temmuz 1939'da resmen Türkiye'nin bir ili olmuştu. Peki bu Hatay'ın İl olma aşamasında, Türkiye'ye katılma aşamasında neler yaşanmıştı? Atatürk'ün son dönemleriydi. Atatürk onca hastalığına rağmen Hatay'a gitmişti. Ama orada başka bir plan vardı. O planı Sabiha Gökçen kendi sesiyle bize anlatsın. Sonra arka planında neler yaşanmıştı onu ben anlatacağım.
8: Konuya diyelim, ben bu anıları toparlarken sizinle ilgili bir anı duydum. Karpiç'te bir olaydan bahsettiler bana. Böyle çok ilginç olacak.
6: Evet, Hatay meselesi mevzu bahisti, evet. Biliyorsunuz bir tarihte. Bir akşam sofrada otururken Atatürk bana dedi ki, çık yukarıya odana, üniformanı giy ve tabancanı al yanına, gel. Ben hakikaten çıktım yukarıya, üniformamı giydim, tabancamı cebime koydum, geldim. Yanına böyle bir sandalye koydurmuş, onun yanına orada oturdum. Bana gayet yavaşla, şimdi dedi, Karpiç'e gideceğiz dedi. Karpiç'te bir arkadaş dedi, orada çıkacak, bir konuşma yapacak dedi. O konuşmayı mütakip dedi, sen çıkacaksın, şöyle diyeceksin, onun sözleri, sayın, ismini söylemiyor ama, göreceksin kim olduğunu dedi, sayın işte konuşmacı, böyle konuştu ama biz bu işin daha çabuk halledilmesini istiyoruz. Çünkü o tarihlerde biraz daha mı gevşek gidiyordu, öyle Atatürk bunun bir an evvel halledilmesini istiyor.
8: Hatay konusunu
6: evet. Bir an evvel halledilmesini istiyordu. Karpiç'te Fransız sefiri varmış, Ponso. O zamanki sefir. O varmış ve bunun için zaten Karpiç'e gidiliyor. Saat 12 falan sıraları, yani gece. Bana işte arkadaş konuştuktan sonra sen çıkacaksın ortaya ve şunları söyleyeceksin. Evet sayın konuşmacı bunu böyle tavsiye ediyor ama biz gençler bunun daha çabuk olmasını istiyoruz. Eğer bizi dinlemeyip daha da gevşek hareket edecek olursanız biz bu şekilde de hareket etmesini biliriz diyeceksin dedi ve çıkaracaksın tabancanı, tavana ateş atacaksın dedi, edeceksin. Ve ben hakikaten baktım, konuşmacı çıktı. Kazım Sevik Tekin Paşa'ymış, orada gördüm. O gayet itidalli, yani böyle daha çok yavaş hareketlerden bahsediyordu. Ve ben kendisine biraz önce söylediğim gibi o şekilde cevap verdim. Ve çıkardım tabancayı, üç el ateş ettim. Hemen polisler geldi, etraf geldi böyle bakındı. Atatürk bana dedi ki, yalnız dedi sen ateş ettiğin zaman gelirler, seni alırlar, götürürler, hapsolursun. Ben bunlara karışmayacağım dedi. Razı mısın buna dedi. Tabii dedim, razıyım ben. Atatürk emrediyor, tabii yapacağım.
8: Ölebilirsiniz eminim.
6: Ölebilirim, hiç düşünmezdim. Ve onun arzu ettiği şekilde ben hareket ettim. Hakikaten biraz sonra polisler geldi. Beni ortada gördüler, elimde tabancayla. Durdular. Tanıyorlar beni, Atatürk orada. Atatürk ne duruyorsunuz dedi. Ne yapmak lazımsa alın götürün. Bu şeyin hareketin cezası neyse kendisini görsün, cezası versin dedi. Ve hakikaten polisler evvela tabancamı aldılar elimden. Ve ondan sonra beni adliye sarayına götürdüler. Adliye sarayında o tarihte vekil Saffet Arıkan'dı. O geldi. Birçok sualler falan. Ben kendilerine dedim ki bu benim, neden bunu yaptın dedi. Soruyorlar. Milli hislerim daha çok ayaklandım. Bu sebeple yaptım deyince. Bu hafifletici bir sebep oluyor. Ve 24 saatlik bir hapse beni...
8: 24 saatte çektiniz.
6: Çektim.
1: Sabiha Gökçen 24 saat hapis yatmak zorunda kaldı. Bu aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu planlardan bir tanesiydi. O dönemde süreç çok yavaş ilerliyordu. Hatta Fransa ısrar ediyordu Hatay'ın vermemek için, Türkiye'ye katılmaması içindi. İşte o Karpiç denilen yer o dönemin Ankara'daki sadece bir restoran değil, bir restoran ama politikacıların, diplomatların ve gazetecilerin buluştuğu böyle büyük bir şey alanı, aynı zamanda Ankara'nın o dönemde en önemli mekanlarından birisi. Orada Fransız sefiri de var. Bir taraftan da Atatürk bu işi savaş olmadan halletmeye çalışıyor. Zaten çok zor bir dönemden çıkılmış, yeni bir şey olmadan, ama Hatay'ı da önemsiyor. Hatay benim şahsi meselemdir diyecek kadar da önemli. Zaten sağlığı da çok o dönemlerde bozuk olmasına rağmen Hatay meselesiyle bu kadar ilgili şöyle bir plan kuruyor. Bunu anlattı az önce Sabiha Gökçen. Bununla birlikte Fransız sefirine diyor ki, bakın diyor, bu benim kızım. Manevi kızım. Ben bunu bile durduramıyorum. Silahıyla buraya çıktı. Bana rağmen benim olduğum bir yerde bana karşı çıkarak silahını ateşledi. Ben bu ülkeyi durduramam. Bu iş bir an önce bitsin, yoksa savaş olacak diye söylüyor. Ben bunları, bu ülkeyi durduramam. Bundan sonra Fransa bir karar veriyor işte. O kararı vermesini sağlayan Atatürk'ün kurduğu bu küçük plandır. Sabiha Gökçen'le birlikte yaptığı ve Sabiha Gökçen'in de neden yapıldığını hiç sormadığı, bilmediği ve tutuklandıktan sonra da tam olarak ne yapıldığını sonradan öğrendiği bir plandı. Şimdi konumuz şöyle. Ankara'da eylem var. O eylemi yapanlar gazilerdi. Onlarla konuşacaktık. Neden eylem yapılıyor? Neden eyleme mecbur bırakılıyor diyor. Sanırım gelen gidenleri de oldu ve şu anda kendisine ulaşamadık. Gazilerin Gazi Platformu Başkanı Erdem Çerçioğlu ile konuşacaktık. Doğal olarak orada yani başka bir konuk olsa böyle tam saati geldiğinde ulaşamamış olsak bunu sistemine ederdim. Ama sonuçta çok zor koşullarda o Ankara sıcağının içerisinde hem gazi olup bir eyleme mecbur bırakılmaları zaten başlı başına zor bir durum. Uygun bir şekilde olsalardı zaten bağlanırdı yayına. Ama mesele yayına bağlanıp bağlanmamaları değil, gazilerin bu duruma düşürülmeleri. Benim aklıma şey geldi, şimdi bir ara İtalya'ya gittiğimde orada denk gelmiştim bir gün herhalde. Bütün gazileri bu Milano'nun ortasında bir geçiş töreni düzenlemişlerdi. Ama o kadar abartılıydı ki her şey. Yani bütün orada kim varsa alkışlamak zorunda kalmışlardı bütün o gazileri, o yürüyüşü. Yani orada sormuştum, niye böyle bu kadar çok şey yapılıyor? Ve şu vardı, hiç savaş kazanmamış bir ülkedir son dönemde İtalya. Buna rağmen orada onları o kadar çok onore ediyorlardı ki o gazileri, şeyleri. Gerçekten oradaki insanlar o onore halini görünce, şimdi gazilere yapılanı görünce onu bir hatırlatmak istedim. Kemal, bitirelim mi? Bugünü böyle bitirelim. Konuştuk, birçok şeyi konuştuk. Konuklarımız oldu. Yarın haftanın son günü, aynı zamanda koca bir döneminde son günü. Ben yarın Eylül'e kadar izine çıkacağım. Yarın son günde yine yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Şimdilik iyi akşamlar. Ben gidiyorum. Tom Weiss başlıyor.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Radyo Sputnik özel röportaj.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Doktor Aylin Yaman, Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konuğu oldu. Ağrı'da görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Açay'ın çalıştığı klinikte kadın sünneti olarak bilinen genital mutilasyon uygulamasını yaptığı iddia edildi. Türk Tabipleri Birliği sosyal medyada kadın sünneti uyguladığı yönünde tanıtım yaptığı öne sürülen doktor hakkında ilgili tabip odası tarafından disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. Aynı zamanda doktor da olan ve iddiaları meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, doktor hakkındaki iddiaları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
3: Canım, biz bu kadar sağlığın içinde olmamıza rağmen görünce ben de aynı hissiyata kapıldım. Çünkü çok şey görüyoruz burada ama artık bu gerçekten son kerteydi. Hakikaten üzücü bir durum bu. Acı olan şey şu Mustafa Bey, Sağlık Bakanlığı birçok şey için anında soruşturma başlatıyor. Son dönemde özellikle kadın doğum hekimleriyle ilgili haberiniz oluyordur. Bu sezaryen, trimer sezaryen oranları yüksek olan hekimlerle ilgili bir takım idari yaptırımlar uyguluyor. Yeniden eğitimi alma gibi bir takım uygulamalar ve denetim süreçleri ve müfettişler gönderiyor ama büyük bir ilimizde böyle bir şey aleni duyuruluyor ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yaptırımını duymuyoruz. Üzücü olan konu bu.
4: Kadın sünnetinden uygulama

0: bu tür uygulamaları yeterince kontrol altında tutmaması Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten çok düşündürücü.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan CHP Ankara Milletvekili Doktor Aylin Yaman, Ağrı'da görev yapan bir kadın doğum uzmanının kadın sünneti uygulaması yaptığı iddialarını, söz konusu uygulamanın hukuki boyutunu ve Sağlık Bakanlığı'nın denetim sorumluluğunu değerlendirdi. Bir kadın doğum uzmanının kadın sünneti uygulamasını sosyal medyada duyurması son derece üzücü ve kabul edilemez bir durum diyen Aylin Yaman, Sağlık Bakanlığı birçok konuda hızlı şekilde soruşturma başlatılırken böyle bir iddia karşısında henüz bir yaptırım açıklanmaması düşündürücü ifadesini kullandı. Kadın sünneti uygulamasının hiçbir sağlık faydası yok. Bu uygulama şiddet ve cinsel taciz kapsamında bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmeli diye konuşan CHP'li Yaman, geleneksel ve tamamlayıcı tıp adı altında kanıt düzeyi düşük uygulamaların yeterince kontrol edilmemesi Sağlık Bakanlığı açısından düşündürücü dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj.
3: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Yazar Zekai Işın Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yaşadığı Almanya'dan Eskişehir'deki köyüne tatile gelen Zekai Işın, sabah namazına gelmeyen imamı evinden çağırdığı için davalık oldu. Hakkında kin ve düşman

0: Bakanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve havalimanında gözaltına alınan Zekai Işın yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında anlattı.
1: Tuhaflık şurada, siz sabah namaza gittiniz, imam yok.
2: Evet.
1: Sonra
2: evet.
1: da imamın kapıyı çaldınız ya da çağırdınız. Sonra ne oldu? Bir anlatabilir misiniz bize?
2: Doğduğum, büyüdüğüm köyümde tatile gitmiştim. Orada dedemden kalan evi tamir ettim. Köyde biraz sabah namazı kılayım diye ev tamir ettim. Sabah namazı ezanı okundu. Camiye gittim. Camide kimse yok. Caminin ışıklarını falan yaktım. Dedim ki Hoca Efendi'nin evi uzak değil, bir gideyim bir sorayım acaba uyuyor mu kalmıştır diye. Çünkü akşamleyin Hoca Efendi evindeydi, görmüştüm. Hoca Efendi dışarı zile bastım, dışarı çıktı böyle bir atletle falan. Abi ben izinliyim bugün dedi. Halbuki bana verilen şeye göre izin bitmişti gece 12'den sonra. İzinli değildi o gün, iyi biliyorum. Şaşırdı falan, sonra biraz konuştuktan sonra kapıyı kapattı. Biz de Almanya'ya gittik ondan sonra. İşte bu ayın 30'u, 6. 30'unda 26'da Ankara Havalimanı'na hanımla beraber indim. Benim tutuklama kararım var dediler. Hanım geçti. Ben kaldım sınırda Ankara Havalimanı'nda.
1: Neden?
2: Sebebini soruyorum. Polisler beni aldı götürdüler. Dedim ki ya korktum. Hanım da korktu. Acaba nedir? Çünkü tutuklama kararı olunca insan bir de yurt dışından gelince korkuyor, çekiniyor. Polis bey beni bir odaya götürdü, orada tutanakları tuttu, dedi ki senin hakkında bir özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten dolayı tutuklama kararı var. O ne dedim, ya dedim Mücahit Sert diye birisi seni dedi şikayet etmiş dedi, ondan dolayı dedi sana yakalama kararı çıkarmışlar dedi. Peki ne yapmam gerekiyor diye sorduğumda tamam dedi, işlemleri yaptı. 3 gün bana mühlet verdi. 3 gün içerisinde herhangi bir adliyeye gireceksin, ifade vereceksin dedi, beni gönderdi. Biz de hemen 3 gün içerisinde Eskişehir Adliyesi'ne gittim. Gittim oradan hüzünlüğümü falan gösterdim. Mavi kartım falan vardı. Ya beni tutuklama odasına koydular. Orada birkaç kişi de var. Daraldım. Ya memur bey ben burada duramam dedim. İşte nasıl olacak, ne gibi olacak? İki polis başımda dikiliyor. Bir de bekçi başımda dikiliyor. Hatta bekçi bana müdahale etti. Hayır dışarı çıkamazsın odadan gibisine. Sonra ben biraz müdafaa ettikten sonra tamam burada bekleyebilirsin dediler. Biz 4 saat falan bekledik. Bir polis hanımefendi beni aldı götürdü savcıya. Bir odaya götürdü. Savcı bana sorular sordu. Ya savcı bey dedim böyle böyle anlattım şey yaptım, dinledi takipsizlik kararı verdi. Sonra öğrendim ki o hoca efendi hatta ifadesinde yatak odasına kadar girdi diye söylemiş. Halbuki ne yatak odası, ben kapıda sadece hoca efendiye sorular sordum. O anda da tabii video çekmiştim, ondan dolayı biraz afarlandı. Bu şekilde oldu. Sonra biz takipsizlik kararından sonra indik almaya geldik. Anladım. Zaten köyde 5 cemaat var Hoca Efendi'nin. Ya köyde 5 kişi var. 5 kişi zaten. Yani fazla bir kalabalık olsa neyse. Nereden tasarruf edeceğim de böyle düşünürken bir Hoca Efendi'nin 5 tane müşterisi var. Adama tam aylık verilip köye imam vermişler. Bu da başka bir muamma. Bir de bu evet tarikatlar bu Diyanet'in içine epeyce girdiler. Ben bunu takip ediyorum. Yani burada Diyanet'in suçu var, suçu yok değil. Halbuki ben il müftüsüne defalarca yazdım.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan yazar Zekai Işın, sabah namazına gelmeyen imamı evinden çağırdığı için nasıl davalık olduğunu anlattı. Sabah namazı için camiye gittim, kimse yoktu. İmamın evi yakın olduğu için uyuyup kalmış olabilir diye kendisini çağırmaya gittim diyen Işın, imam izinli olduğunu söyledi. Daha sonra hakkımda özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldığını öğrendim ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Özgür Özel'in duyurduğu yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin en kritik toplantının bu gece gerçekleştirileceği bildirildi. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay adli kontrolle serbest bırakıldı. Uluslararası Atletizm Federasyonu ile Biatlon Birliği'nin Rus sporculara yönelik yaptırımlarına Rusya Spor Bakanı'ndan tepki geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Özgür Özel'in duyurduğu yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin en kritik toplantının bu gece saat 23'te gerçekleştirileceği bildirildi. Toplantıda toplu istifaların takvimiyle yeni partinin kurucular kurulunda yer alacak isimlerin netleşmesinin beklendiği ifade edildi. MHP lideri Bahçeli'den de Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin açıklama geldi. Bahçeli, CHP'ye ödenen hazine yardımından da yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olanıdır ifadelerini kullandı. İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 9 kişi hakkında ise adli kontrol talebi istendi. Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay adli kontrolle serbest bırakıldı. Akay'ın müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklandı. Paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soydaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve müstehcen görüntü yayınlama iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Spor. Uluslararası Atletizm Federasyonu ile Biatlon Birliği'nin Rus sporculara yönelik yaptırımlarına Rusya Spor Bakanı Degyarev'den tepki geldi. Biatlon konusunda yargılama sürecinin devam ettiğini belirten Degyarev, atletizm alanındaki kararların temizliği için gerekli adımların atıldığını, Rusya Atletizm Federasyonu'nun ve bireysel sporcuların avukatları aracılığıyla hukuki haklarını aradığını ifade etti. Rusya Atletizm Federasyonu İcra Direktörü Yarış Kievs'te konunun uluslararası gündeme taşınmasına rağmen olumsuz sonuçlandığını ve bu yüzden Temmuz başında KAS'a başvurduklarını ekledi. Yarış Kievs, World Athletics'in atletlerimizin yeniden kabulünün Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına bağlı olduğu yönündeki açıklamaları ayrımcılık içeren ve sporla hiçbir ilgisi olmayan bir durumdur dedi. ABD'li ağır siklet boksörü David Nino Rodriguez de World Athletics'in Rus sporcuları yarışmalara kabul etmeme kararına tepki gösterdi. Sporda neler yaşandığını çok iyi anlıyoruz. Spordan çıkması gereken şey siyasettir dedi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 7 Temmuz'da Rus sporculara yönelik kısıtlamalar konusunda uluslararası federasyonlara tavsiyeleri kaldırmış ancak World Athletics yeni yaklaşıma şimdilik uymayı planlamadığını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya Atletizm Federasyonu Rus atletlere yönelik kısıtlamalar nedeniyle KAS'a dava açtı. Rusya Siyasi Analiz Merkezi Direktörü Pavel Danilov da Dünya Atletizm Birliği'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kararına rağmen Rus atletlere yönelik yaptırımları sürdürmesini açık bir Rusofobi ve siyasi ayrımcılık olarak nitelendirdi. Danilov bu tutumun sporun ruhunu zedelediğini belirtti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak. Tüpraş stadındaki karşılaşma 21'de başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,43 değer kaybederek 14.077 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 23 kuruş, euro 54 lira bandında. Kapalı çarşıda gram altın 6.231, çeyrek altın 10.173, tam altın 40.527, at altını ise 41.547 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.

0: İBB'nin trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %65 düzeyinde. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunzade'de yoğunluk varken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk, iyi akşamlar.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
4: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum başlıyor.

0: Bugün 23 Temmuz Perşembe, saatler 19.08'i gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz yazıyorum programıyla Radyo Sputnik'te karşınızdayız efendim. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bugün sezonun son programı, bir ara vereceğiz biz de. Dinlenmek demiyorum. Özel programlarla belki karşınızda olacağım. Ama yazıyorum programına böyle bir aylık sezon finali diyelim bu program için. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını vereyim. 0505 171 66 56. 0505 171 66 56. Buradan bize sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sürem kadarıyla okuyacağım, onu da söyleyeyim. Konu başlıklarımıza geçelim efendim hemen. Habertürk TV, Habertürk Televizyonu nereye koşuyor? Şimdi bir dosya bugün ve dün başladı yayınlamaya. Burada Ukrayna propagandası nasıl yapılıyor? Bunu anlatacağız. Mezarlar üzerinden silinmek istenen bir tarih var. Bunun detaylarını anlatacağız. Habertürk sunucusu Sena Alkan'ın Avrupa Birliği danışmanı olan eşi kim? Bundan bahsedeceğiz. AB fonlarının başındaki musluğu kimler tutuyor? Bundan söz edeceğiz ve Ukrayna'daki darbe ve neonazi katliamları nasıl saklandı? Tarih tarih, olay olay, belge belge, bunları açıklayacağız. Çünkü gazeteciliğin işi bu. Propaganda yapmak, halkla ilişkiler yapmak değil, gerçekten bahsetmek. Biz de bu gerçekten bahsedeceğiz ve ustanın, Nazım Hikmet'in bir şiiriyle de konuyu bağlayacağız. Ne alaka diyeceksiniz, sonunda göreceksiniz muhtemelen. Ama bugün bu propagandayı yapanlar Nazım Hikmet'in şiirinden dahi utanmayanlar efendim. Detaylarıyla anlatacağız. Cezaevlerindeki tablo alarm veriyor. Cezaevlerindeki son tabloyu açıklayacağız. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün rakamlarından bahsedeceğiz. Ara ara programlarda bundan bahsediyorum. Sürekli rakam düşüyor, çıkıyor. Neden düştüğünden de bahsedeceğiz efendim. Türkiye'nin dörtte üçü için artık rüya oldu. O rüya ne? Onu göreceğiz. Yani artık güzel bir rüya mı, yoksa buna kabus mu dersiniz? Onun kararını, onun takdirini siz verin efendim. 2,5 milyon insan Türkiye içinde nerelere gitti? Son başlığımız da bu olacak. Sezonun son programında son başlık. Hadi detaylara geçelim Mikail.
1: Ben çok ağır konuşmayayım da size dair. Nazım'ın şu şiirini sadece okuyayım. Diyor ya, akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim, bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Bocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin, canım kardeşim.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: İstanbul'da bir dolu belediyeler var ve bunlardan bir tanesine ismini bile koparamadık biz. Yani bir salona isim vermek bu kadar zor olmamalı. Müracaat ettik. Maltepe'ye ettik. Kartal'a ettik. Kadıköy'e ettik. Beşiktaş'a, Bakırköy'e. Çeşitli zamanlardır, çeşitli müracaatlarımızın geri bildirimini alamadık. Duyusu şu anda bir dernek çalışması bünyesinde koro çalışmalarını yürütüyor ve derneğimizin başında 5 tane arkadaşımız var. Ve onun bünyesinde götürülen çalışmalar kendisini kıt kanaat bir yer edinme çabasında, aidatlarını bile ödeyemeyen, vereceği kira paralarını düşünmek zorunda kalan ve çeşitli bir yerlere gitmek için mutlaka bir yerlerin desteğine ihtiyacı olan bir konumdayız. Şimdi bunlar birer şikayet unsuru olarak algılamasın dinleyiciler. Biz aslında kendi yanımızda kavrulmaya çalışıyoruz ve bu gayretimiz sonuna kadar da sürecek. Lütfetsinler de oturup düşünsünler. Ruhusunun bir salona isminin verilmesi bu kadar zor olabilir mi?

Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programında Ruhi Su köşesindesiniz efendim. Belki hala dinlemeyenler ya da bilmeyenler vardır. Biraz önce Ruhi Su Dostlar Kurusu'nun eski şefi Refik Köksal'ın sesini dinlediniz. Ne diyordu Refik Köksal? 2,5 yıl önce bu programa katıldığında diyordu ki, İstanbul'un ilçeleri, kendisi de saydı, belediyelerine başvurduk. Daha sonra İBB'ye de bir başvuru yapıldı. Ruhi Su'nun ismini bir salona verin dedik. Vermediler. Bize dönüş dahi yapmadılar. Biz de Ruhi Su'nun ismine konan bu ambargodan sonra, bu sansürden sonra, bu yasaktan sonra bu köşeyi başlattık. Görmeyenler görsün, duymayan kulaklar duysun diye efendim. Duyduklarını biliyoruz. Yapacağız, edeceğiz diye böyle haber de gönderiyorlar. Yapın. Biz de nasıl burada şimdi eleştiriyorsak o zaman da alkışlayalım ve köşeyi sonlandıralım. Ruhi Su'nun sesi sonlanmaz tabii ama köşeyi sonlandıralım. Ne dedik? Pozitif bir sonuç alınana kadar Ruhi Su köşesi devam edecek efendim.

0: Hakikat. Hakikat önemlidir. Biz de gazeteciyiz. O yüzden hakikati anlatmaya ve hakikati bulma çabamız devam edecek. Ali Cibran'ın güzel bir sözü var. Hakikat iki kişiye muhtaçtır diyor. Biri onu dinlendiren, diğeri onu anlayan. Biz dinlendiren olacağız. Sabahattin Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, ey bir cılız kalemden gelen hakikat, sen devleri korkutacak kadar mı korkunsun? Gerçek güçlüdür. Gerçekten korkanlar gerçeği söyleyenleri hedef alırlar. Emiz olanın şu sözüne hep atıf yapılır. Gerçeği susturup yer altına gömseniz bile büyüyecektir. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programına devam ediyoruz. Şimdi TMSF'nin el koyduğu Habertürk'te Sena Alkan'ın sunumuyla Savaşan Ukrayna isminde bir dosya yapılıyor. Ben ona haber demiyorum çünkü haber değil. Bir dosya yapılıyor. Dünyada savaşı isteyen bir topluluk olabilir mi? Silah lobilerini, silah tüccarlarını ve buradan çıkar elde eden yöneticileri kenara bırakarak söylüyorum. Bunlar çok ufak bir azınlık. Yani savaşın sonucu bir savaş ve ölüm yan yanadır. Acıdır. O yüzden hani Gazi'nin dediği gibi, Atatürk'ün dediği gibi, savaş eğer yurt savunmasında söz konusu değilse cinayettir şeklinde bunu tarif ediyor zaten. Ve Sena Alkan Habertürk'te bu dosyayı yapıyor. Mezarlıkta, Ukrayna'da, Kiev'de, orada mezarlıkta bir dosya yapıyor. Mezarlar, bu çatışmada, savaşta ölen insanların mezarları. Arkada böyle çok olayı daha dramatik hale getirecek bir müzik. Savaşın kendisi zaten böyle bir şeydir. Bir müzik ve işte yüz binlerce Ukraynalı öldü. İşte 20 yaşında çocuklar diye. Doğru mu? Doğru. Evet, öldü insanlar. Ama bunu Kiev'de, mezarlıkta, yani dosya tırnak içinde söylüyorum, haber diye sunmak doğru mu? Değil. Bu bir propaganda. Çünkü ne yok bunda? Savaşı nasıl başladığı yok. Savaşı kimin başlattığı yok. Savaşa finans edenler yok. Bunların hiçbiri yok. Peki bu savaşın çıkışına ne neden oldu? Hangi olaylar silsilesi neden oldu? Bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbiri olmayınca işte ona biz haber değil, propaganda diyoruz. Yani 2014 yılında da hayatını kaybedenleri gösterip işte bu savaş 2022'de değil 2014'te başladı deniliyor. Peki nasıl başladı? Bunu söylüyor musunuz? Yok. Kim bunun devam etmesi için elinden geleni yapıyor? Buna dair bir yanıt var mı? Yok. Hani George Orwell'ın güzel bir sözü var. Diyor ki, gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği haberleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir. Şimdi Sena Alkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kiev, Hakan Fidan'ın Kiev ziyareti sırasında ona eşlik eden gazetecilerdendi. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sürekli bir şeye atıf yapıyordu. Konuşmalarında da çok yapar. 2022 yılında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine, değil mi? Burada bir barış imzası, burada bir barış anlaşması imzalanmıştı. Sonra ne oldu? Dönemin İngiltere Başbakanı Ukrayna'yı masadan kaldırdı. Avrupa Birliği de bu anlamda destek verdi. Ve bu çatışma hali, bu savaş hali başladı. O yüzden şimdi Sena Alkan'ın dosya tırnak içinde haber dediği bu dosyada ne yok? Bunların hiçbiri yok. İlk bölümünde, birinci bölümünde. Hiçbiri yok bunların. Peki neden yok? Yani böyle biraz kurcaladığımızda Habertürk şu an TMSF'nin elinde. Bir anlamda devletin de elinde. Şimdi mesela Sena Alkan soy ismi, bir soy ismi daha var. Aktürk. Eşi kim peki Sena Alkan'ın? Avrupa Birliği danışmanı Hüseyin Aktürk. Biraz şimdi tablo netleşiyor mu? Biraz böyle o bulurluk hali kayboluyor, değil mi? Hüseyin Aktürk kim? 2010 yılında AB Akademi AŞ'yi kurarak bu STK'lar, üniversiteler ve kurumlara proje danışmanlığı yapıyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen AB fonları ve uluslararası kariyer platformunun da yönetici ortağı. Kalkınma politikaları ve AB hibe yönetimi üzerine de içerikler üretiyor. Şimdi böyle birinin eşi olunca da herhalde haber değil, propaganda yapılıyor. Çünkü 3 bölümden oluşacak denilen dosyanın ilk bölümünde sadece propaganda var. Savaşın karşılığının bir ölüm olduğunu, savaşın karşılığının bir mezarlık olduğunu herhalde en iyi bilen ülkelerden biri de Türkiye'dir. Kurtuluş Savaşı vermiş, o milli mücadele sürecinden geçmiş, işgallere uğramış, terör saldırıları vesaire. Sadece onun üzerinden bir tırnak içinde dosya haber yapıyorum derseniz ve arkasına da böyle acıklı bir müzikle bunu sunarsanız, George Orwell'ın dediği gibi, bu gazetecilik değil, halkla ilişkiler oluyor efendim. Peki neler olmuştu? Yani ne oldu da? Hadi o dosyada anlatılmayanları biz anlatalım. Tarih tarih, olay olay, detaylıca anlatalım neler olduğunu. Çünkü arşive arada gidip bakmak lazım. Hafızayı bir tazelemek lazım. Tek tek olay olarak, olay olay arka arkaya anlatacağız. Ve anlattığımız bilgiler tarihsel gerçeklikler. Bunların hepsinin delili var, kanıtı var, belgesi var, canlı tanıkları var. Bunlar üzerinden gideceğiz. Propaganda değil, gazetecilik yapacağız efendim. Hadi bir tanıtım girelim. Ondan sonra da ne olduğunu detaylı bir şekilde olay olay anlatalım.
1: Ukrayna'nın devlet başkanı olarak bilinen Zelenski aslında seçilmeden şu an yönetiyor bir ülkeyi. Gerekçeleri işte ülkenin şu anki durumu, ancak de facto bir durum yaratıp seçimsiz bir şekilde ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Tekrar bir seçim olsa 2019'daki tablo çıkar mı? Açık söyleyeyim, tabii ki çıkmaz yani. Ülkesini savaşa sokan, Batı desteğiyle, Batı'ya da peşkeş çekerek bütün ülkesinin gelirlerini bir şekilde sokan bir devlet lideri. Biraz da popülizmin dünyada nelere mal olduğunu göstergesi. Çünkü devlet başkanı olmadan önce, yani seçimle 2019'da gelmeden önce, Zelenski'nin nasıl Ukrayna devlet başkanı seçildiğini, işte bir diziyle, daha önceki sitcom şovlarıyla bir algı yaratılarak nasıl geldiğini daha önce anlattık. Ama buradan çıkan en önemli sonuç şu: popülizm bazen sadece tek bir insanın değil, koca bir ülkenin maalesef kaderini değiştirebiliyor. O yüzden uzak durmakta yarar var.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, devam ediyoruz. Olayı anlatmaya başlayalım. Kasım 2013'te dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Yanukovic, Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalamayı reddediyor. Bunun üzerine Kiev'de protestolar başlıyor. Çoğu da neonazi olan, kimisi aşırı milliyetçi falan vesaire diye böyle sevimli göstermeye çalışıyorlar ama neonazi gruplar ciddi protestolar ve Avrupa Birliği'nden destekle protestolara başlıyorlar. 3 ay kadar bu protesto ve çatışma hali devam ediyor. Onlarca insan hayatını kaybediyor bu olaylarda ve sonunda AB destekli bir devlet darbesi, Batı destekli bir devlet darbesi oluyor. 22 Şubat gecesi bu Maydan aktivistleri diye biliniyor bunlar. Ama bunlar parlamentoyu, devlet başkanlığı, hükümet binalarını vesaire hepsini ele geçiriyorlar. Ve devlet darbesi sonrasında seçilmiş devlet başkanı Yanukovic ülkeyi terk ediyor. Sonra neler oluyor? AB'ci bir yönetim geliyor zaten hemen iş başına. AB eliyle devrildikten sonra. Şimdi Habertürk propagandasında bu bilgileri bulamazsınız. Neden bulamayacağınızı biraz önce söyledim. İlk işi efendim 2014 yılından itibaren Kiev makamları Rusça konuşan nüfusa sistematik bir saldırı başlatıyorlar ve Rusçanın kullanımını kısıtlayan yasalar çıkarmaya başlıyorlar Ukrayna'da. Bakın 2013 yılında şu an merkezi Kiev'de olan Sosyoloji ve Kamuoyu Araştırma Kuruluşu, KIS var orada. bir anket yapıyor 2013 yılında. Ve Ukrayna nüfusunun %39.6'sı, yaklaşık %40'ı ana dilim Rusçadır diyor. Bu rapor var 2013 yılında. %39.6'sı. Şimdi siz böyle bir toplamın içinde, böyle bir, ki bunlar çok rahat, hatta ortak anlaşma dili Rusça. Öyle ki 1,5 yıl önce İstanbul'da, bu görüşmeleri takip etmiş bir gazeteci olarak söylüyorum, Çırağan Sarayı'nda Rusya ile Ukrayna heyetleri görüşme trafiği oldu. Hatta esir değişimleri oldu. Orada ortak dil Rusçaydı. Bakın, Rusça konuştuklarında birbirlerini çok daha iyi anlıyorlardı. Ve daha sonra da bu zaten açıklandı. Heyet dayı, Ukrayna heyeti dayı Rusça konuşarak bir ortak mutabakata varılmıştı esirlerin değişimi konusunda. Devam edelim. Rusça eğitim veren okulların sayısı azaltılıyor. Hemen bu AB darbesi sonrasında. Ukrayna'daki Rusça eğitim veren okullar 1 Eylül 2020'den itibaren de zaten dillerinin tamamı Ukraynaca'ya dönüyor. Rusça tamamen engelleniyor. Ukrayna'da yayınların, televizyon yayınlarının en az %75'i Ukraynaca olma zorunluluğu getiriliyor. Rus televizyon kanallarının yayınları durduruluyor. Rus filmlerin gösterimi yasaklanıyor ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturan kişiler listesine sanatçılar da dahil ediliyor. Devam ediyoruz. Hani biraz önce bahsettim ya, Habertürk propagandasında işte savaş vesaire, insanlar öldü, bunu biliyoruz zaten. Bu acı. Ama bu bilgilerin hiçbiri verilmiyor. Sanki böyle bir anda bir şey ortaya çıkmış gibi. Arka planı, o perdenin arkasındaki anlatılmıyor. O yüzden o propagandada göremezsiniz bu haberleri. Ukrayna'nın yerli halkına, yerli hakları hakkında kanun ve Ukrayna'nın ulusal azınlıkları haklarında kanun kabul ediliyor. Ve Ruslar devletin yasal korumasının nihaisi olarak muaf tutuluyor. Korumadan da çıkartılıyorlar. Ve daha sonra dini kuruluşlara yönelik baskılar da artmaya başlıyor. Rus Ortodoks Kilisesi ile bağlantılı dini kuruluşların faaliyeti yasaklanıyor. Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi ile bağlantılı dini faaliyet tamamı yasaklanılıyor özel bir maddeyle. Hatta böyle bazı dini kutsal emanetlere el konuluyor. Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağlı din adamları ve psikoposlar hakkında yaklaşık 180 ceza davası açılıyor. 20 psikopos ve din adamı Ukrayna vatandaşlığından çıkarılıyor. Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağlı din adamlarına yönelik Ukrayna ordusuna girme zorunluluğu getiriliyor. Daha sonra 2014 yılında devlet darbesinden, o Yanukovic'e yapılan AB destekli devlet darbesinden hemen sonra Donbas ve Kırım dahil Rusça konuşan nüfusa ciddi baskılar artınca protestolar başlıyor. Rus dilinin statüsüne ilişkin sorunların çözümü için Ukrayna'ya şunu talep ediyorlar. Hani bir federatif şeye dönelim, çünkü biz bu dili konuşmak istiyoruz diyorlar bu bölgedeki insanlar. 2 Mayıs 2014 yılında Odessa'da sendika evinde, bakın çocuklar dahi bu neonaziler tarafından, bu Maydan destekçisi deniyor ama bu neonaziler tarafından onlarca insan öldürülüyor, hatta diri diri yakılıyor. Odessa'daki sendika evinde bir olaylar çıkıyor. İnsanlar ve çocuklar bu sendika evine sığınıyorlar. Orada diri diri yakılıyorlar 2014 yılında. Diyor ya, savaş 2014'te başladı. Bak nasıl başlamış. Bu bilgilere erişmesi zor değil. Ama istemek lazım. Gerçeği söyleme ihtiyacı duyması lazım insanın, insanlara. Yani mesleğimizin gereği bu çünkü. Tabii Odessa'daki bu olaylar artık patlama noktasına geliyor. Ve bir şekilde iç çatışma başlıyor bundan sonra. Donbas'ta halk milisleri kuruluyor bu anlamda. 2014 baharında Donetsk ve Lugansk bölgelerinde halk cumhuriyeti ilan ediliyor bunun üzerine. Buna karşılık Ukrayna makamları halkı ayrıcalıkla suçluyor ve bölgeye askeri operasyon başlatıyor. Bu askeri operasyonda ciddi bir topçu atıp, yani 2000'den fazla insan Ukrayna ordusunun operasyonu sonrasında öldürülüyor Donetsk ve Lugansk bölgelerinde. Bunların içinde çocuklar var. Hatta 27 Temmuz 2014'te Gorkova sokaklarında O zaman Gorkavalı Madonna diye bilinen, tanınan çok ünlü bir fenomen, bir isim var. Bir kadın kucağında 10 aylık kızıyla katlediliyor. Görüntüleri de var onun. Fotoğrafları da var. Ukrayna ordusu tarafından. Daha sonra 13 Ağustos 2014'te Zugres şehrinde Ukrayna ordusu bir çocuk plajını, bakın çocukların da yoğunlukta olduğu bir plajı bombalıyor. Ve burada 20'ye yakın, yani kimi rakamlara göre 19, kimi rakamlara göre 21, büyük bölümü çocuk plajda. Bunlar hayatlarını kaybediyorlar. Ukrayna ordusu yapıyor bunları. Daha sonra bu çatışmalar devam edince Minsk anlaşmaları imzalanıyor. Ve silahlı çatışma ve sivil can kayıpları durdurmaya yönelik bir girişim bu, tırnak içinde. Rusya, Almanya ve Fransa'nın arabuluculuğuyla yapılıyor bu. 2014'te görüşmeler başlıyor, 2015'te anlaşmalar imzalanıyor. Buna göre de şöyle bir durum var. Donetsk ve Lugansk bölgeleri özel bölge ilan ediliyor. Bütün ülke, bunun anayasal güvence altına alınması sağlanıyor. Yerel seçimler yapılması isteniyor gibi tedbirler var burada. Ancak Ukrayna bu anlaşmaları da ihlal ediyor. Bu Minsk anlaşmalarını ihlal ediyor. Ateşkesi bozuyor. Çatışma devam ediyor. Hatta AGİT gözlemcileri, yani Avrupa Birliği'nin komisyonundaki bu AGİT gözlemcileri, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgesinde ağır silahlarla insanları sistemli bir şekilde öldürdüğüne dair kayıtlar tutuyor. Bunun üzerine o dönemki, yani Kiev yönetimi AGİT temsilcilerini, gözlem faaliyetlerini engellemeye çalışmak için sürüyorlar bunları. Ve sonunda Avrupalı liderler de, bu Merkel de bunu söylemişti o dönem, diyor ki, itiraf ediyorlar, biz diyor bu Minsk anlaşmasını diyor Ukrayna'ya zaman kazandırmak ve askeri gücünü pekiştirmek, daha da güçlendirmek için imzaladık diyor. O dönemki devlet başkanı Poroshenko da, Ukrayna'nın, diyor ki Kiev'in amacı barış değil. Bakın bunu, Kiev'in amacı barış değil, düşmanı yıpratmak olduğunu açıkça söylüyor. Hatta çocukları bodrumlarda oturacak. Rusça konuşan insanlar için söylüyor bunu. Ukrayna'da Rusça konuşan insanlar için bodrumlarda oturacak çocukları diye ifadeler kullanıyorlar. Ve bunun üzerine daha sonra Nisan 2019'da Zelenski iktidara geliyor. İşte iktidara geldiği ilk seçimdir bu. İlk ve son seçim. Aradan 7 yıl geçmiş, hala yeni bir seçim yapılmadı ve bu seçim olmadan ülkeyi yönetmeye devam ediyor. 17 Şubat 2022'de Donetsk ve Luhansk bölgelerini yine çok ağır bir bombardımana tutuyor yeni yönetimde. Ve bunun üzerine 21 Şubat 2022'de Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını Rusya tanıyor. 24 Şubat'ta da özel askeri operasyon Putin'in emriyle başlıyor efendim. 4 hedefi var. 4 temel hedefi var. Diyor ki, bir, Rusça konuşan nüfusun haklarını güvence altına alayım, İzin verin diyor. 2, halkın seçimini meşrulaştırmak, yani bu seçimleri tanıyın diyor. 3, Ukrayna NATO'ya katılmaktan vazgeçsin. 4, Naziler, neonaziler temizlensin efendim. Temizlensin diyor neonaziler. Yani. Şimdi bunlar tarihsel gerçekler. Bu açıklamaların tamamı bulunabilir, araştırma meraklısı olanlar detaylı bir araştırma yaptıklarında bu gerçeklerin hepsini, tanıkları da var, onların ifadeleri de var, çok rahat bulabilirler. Ama var mı böyle bir çaba? Yok. Çünkü amaç propaganda yapmak sadece. Şimdi neonazilerden zaten mesela o Habertürk'ün ilk bölümünde, dosya diyor ya, 3 sayfalık dosyada, hiç bahsedilmiyor. Bakın görüntüleri var. Ben başka yayın kuruluşlarında çalışırken de haberlerini yaptım. Sokak ortasında insanları elektrik direklerine bağlayıp işkence ettiler. Var görüntüleri bunların. Haberleri yapıldı. Bu Ukrayna'daki neonaziler yaptı bunu. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda bu nazizme karşı, Alman nazizmine karşı savaşmış ve hayatını kaybetmiş Sovyet askerlerinin Ukrayna'daki mezarlarını çıkardılar. İstemiyoruz biz bunları diye. Belediye başkanı yaptı bunu. Orada Nazizm'e karşı savaşan askerlerin mezarlarını çıkardılar. Nazi Almanyası ile işbirliği yapan Bandera'yı ulusal kahraman ilan ediyorlar. Zaten ölümünü, doğumunu, her şeyini kutlayıp duruyorlar. Şimdi bugün Habertürk propagandasını yaptığı, bu Ukrayna propagandasını yaptığı metinlerin hiçbirinde bunlar yok. Hatta İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden ve bizim, hatta bizim demeyelim de, Türkçenin en iyi şairlerinden, dünya şair Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı Tanya'nın heykelini dahi Ukrayna'da yıktılar. Görüntüleri var. Bakabilirsiniz. Arama motorlarından da ararsanız görürsünüz. Yani Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı, 1945 yılında kaleme aldığı Tanya şiiri. Tanya 2. Dünya Savaşı sırasında gerçek adı Zoya. 18 yaşında da Naziler tarafından idam edildi. Ve Tanya ismini, Tanya kod ismini kullanıyordu. Nazilerin eline esir düştü. Hatta son sözleri dahi, bizi asabilirsiniz ama yalnız değiliz, 190 milyon kişiyi de asamazsınız ya ifadelerini kullandı. Çok ağır işkencelerden geçti. Soğuk bir iklim olduğu için idam edildikten sonra, asıldıktan sonra cesedi günlerce orada kaldı. Alman askerleri, o ağır işkenceleri ben burada tekrar edemiyorum ama cesedini dahi süngülediler ve Tanya'yı astılar. Şimdi Nazım Hikmet'in şiirinden utanmayanlara, Nazım Hikmet'ten de utanmayanlara, bu tarihsel gerçekleri saklayanlara gelsin Tanya şiiri, bir dinleyelim efendim. Zoya'ydı adı. İsmim Tanya dedi onlara. Tanya. Bursa cezaevinde karşımda resmin. Bursa cezaevinde. Belki duymamışsındır bile Bursa'nın ismini. Bursam yeşil ve yumuşak bir memlekettir. Bursa cezaevinde karşımda resmin. Sene 1941 değil artık. Sene 1945. Moskova kapılarında değil artık. Berlin kapılarında dövüşüyor artık sizinkiler, bizimkiler. Bütün namuslu dünyanınkiler. Tanya, senin memleketini sevdiğin kadar ben de seviyorum memleketimi. Seni astılar memleketini sevdiğin için. Ben memleketimi sevdiğim için hapisteyim. Ama ben yaşıyorum. Ama sen öldün. Sen çoktan dünyada yoksun. Zaten ne kadar az kaldın orada. 18 senecik. Doyamadın güneşin sıcaklığına bile. Tanya, sen asılan partizan, ben hapiste şair. Sen kızım, sen yoldaşım. Resmim üstüne eğiliyor başım. Hani bugün Milli Savunma Bakanlığı ya da Türk Silahlı Kuvvetleri çıkıyor diyor ya, biz aynı anda 50 tane savaş gemisi inşa ediyoruz. Bu kabotaj sayesindedir. Mavi vatan kavramı bu kabotaj bayramı sayesindedir. O kadar önemlidir. Bizim denizcilikle ilişkimiz doğrudan bu kabotaj sayesindedir. Biz bu sayede bu hakları elde ettik. Hak ettiği şekilde kutlandı mı? Hayır. Hak ettiği şekilde bahsedildi mi, anlatıldı mı? Hayır. Mustafa Kemal'in bir sözüyle devam edeyim. Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız diyor. Bunun getirdiği birçok madde, birçok gelişim, birçok kazanım var. O yüzden 1 Temmuz'daki kabotaj ve denizcilik bayramına gereken önem iktidarıyla, muhalefetiyle her anlamıyla verilmelidir.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, yazıyoruma devam ediyoruz. Radyo Sputnik'tesiniz. Cezaevlerindeki tablo alarm veriyor. Şimdi Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 1 Temmuz 2026 raporuna göre, raporda şöyle elimde, şu an cezaevinde olan tutuklu hükümlü sayısının toplamı 427.525. 427.525. Yine devlet rakamlarına göre Türkiye'deki cezaevlerinin cezaevlerinin kontenjanı, kapasitesi 304.956. 305.000 yaklaşık. Yani bu tablo bize şunu gösteriyor. Türkiye'deki cezaevlerinde olan insanların 120.000'den fazla insanın şu an cezaevinde yatacak yeri yok. Bu rakam bazen düşüyor. Çeşitli işte bu kısmi işte Covid düzenlemesi falan yapıldı. 40-50 bin insan yararlandı, cezaevinden çıktı. Ama toplama baktığımızda, yani hükümlü ve tutuklu sayısına baktığımızda 427 bin, yaklaşık 428 bin insan şu an cezaevinde ve Türkiye'deki cezaevi kontenjanı yaklaşık 305 bin. 120 binden fazla insanın, bir kinaye yapmıyorum, İnsanın şu an cezaevinde yatacak yeri yok efendim diyelim. Diğer konu başlığına geçelim. Evet efendim, Şile operasyonu ile ilgili size 10 gün önce 14 Temmuz'da Şile operasyonunu anlatmıştım. Ve orada işte bir Sur Müzik adında bir 2024 yılında 35. Şile Festivali bağlamında orada konserler vesaire yapılmıştı. Bugün sanatçı o programda, yani 14 Temmuz'daki programda sanatçıların çağrıldığını, kendilerine verilen parayla fatura kesilen rakam arasında uçurum olduğunu anlatmıştım. Takip edenler bilecektir. Bugün daha detaylar da çıktı. Tam rakamlar detaylı bir şekilde çıktı. Şimdi hızlıca bir hatırlayalım. Neydi? Sur Müzik diye böyle bir paravan bir şirket kurulmuştu. Bu Sur Müzik üzerinden ihalesiz Şile Belediyesi'nin bu festivali, bu Sur Müziğe verildi. Ama işin başında Haluk Levent'in de kardeşi olan isim vardı. Ve Koşan Adam olarak da firması vardı. Haluk Levent'in kardeşinin, Berkant Acil'in, Koşan Adam. Görüşmeler hep bunun üzerine yapılmış. Sanatçılar da tek tek ifadeye çağrıldılar. Rakamlar çok ilginç. Mesela Sena Şener konseri için, Sena Şener 50 bin lira aldım diyor. Kesilen fatura 1 milyon. Babazula için, Babazula'ya 25 bin lira vermişler. Kesilen fatura 1 milyon. Can Bonomo 250 bin lira almış. Kesilen fatura 2 milyon 250 bin lira. Erdal Erzincan 37.500 lira almış. Erdal Erzincan'a 1 milyon 750 bin lira fatura kesmişler. Verilmiş gibi. Burada işte Sıla var. 6 milyon 200 bin lira yazılmış Sıla'ya. 625 bin lira almış. İşte Atiye 50 bin lira almış. 1 milyon 750 bin lira yazılmış. Melek Mosso 312 bin 500 lira almış. 3,5 milyon yazılmış. Böyle gidiyor. Toplamda sanatçılar ben bu parayı aldım dediği alt alta topladığınızda 1 milyon 931 bin küsurat ediyor. Ama fatura kesilen 22 milyon 790 bin lira. Yani yaklaşık 21 milyonluk bir, sanatçılar sanki para almış gibi fatura kesilmiş ama bu para sanatçılara gitmemiş. Kendileri almışlar efendim bunu. Ve asıl mesele şu, bu haber devam ediyor. Şile'deki Şile Bezi Festivali'ndeki usulsüzlük takip ediliyor. Bu konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Ama bu konuyla ilgili, bu Şile'deki festivalle ilgili usulsüzlükte MASAK verileriyle birlikte şu söylenmişti. Şile ile ilgili sınırlı olmayabilir bu. Sadece Şile Belediyesi üzerinden olmayabilir. Bu Sur Müzik üzerinden, paravan şirket üzerinden yapılan işlemler. Şimdi soru şu, sorulmayan soru da şu medyada. Benzer durumda olan belediyeler var mı? Bunlar hangi belediyeler? Çünkü birçok şirket, birçok belediyede benzer usulde usulsüzlükler yapıldığı söyleniyor. Bunu takip edeceğiz, bu soruyu sormaya devam edeceğiz efendim diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Metropol Mayıs 2026 araştırmasına göre bu yaz tatile gitmeyi planlayanların oranı 24.4. Temmuz'un artık sonuna doğru geliyoruz. ekonomik nedenlerle tatile çıkamayacağını söyleyenlerin oranı yaklaşık %50, %47.3. Katılımcıların %61'i ise yurt içi tatil bölgelerinde fiyatların normalin çok çok üzerinde olduğunu söylemiş. Zaten bunu şu anda yaşıyoruz aynı zamanda. Haliyle programın başında söylediğim rüya artık Türkiye'deki her 4 kişiden 3'ü tatili gidemiyor. Hani rüyasında görür ifadesini söylemek istemiyorum bu ekonomik koşul zor durumda. Ama maalesef tatil rüya oldu efendim diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim.

0: 76.833 ile Ankara, 106.083 kişiyle İzmir takip etmiş. En az göç alan illerde 4.914 ile Ardahan, 5.064 kişiyle Bayburt, 6.078 kişiyle de Tunceli olmuş efendim. Şimdi asıl rakam, yani doğrulayabileceğimiz ya da analiz edebileceğimiz rakam diğeri. En fazla göç veren il. İstanbul 371.258 kişiyle en fazla göç veren il olmuş. Bakın 329.000 almış, 371.000 vermiş. Aslına baktığınızda 40.000'den fazla insan İstanbul'dan eksilmiş. Yani bu anlamda İstanbul aslında nüfusunu bir anlamda kaybetmiş. Ve bu yıllardır bu rakamlar benzer şekilde devam ediyor. Evet, hala İstanbul'un nüfusu 16 milyon olduğu düşünülürse, yani 329.000 en fazla göç alan il sıralamasında başı çekiyor. Ama göç verenler, göç veren rakamını gördüğümüzde İstanbul'un nüfusunun azalmaya devam ettiğini görüyoruz bu anlamda. 40 bin doğru, bir dönemin taşı toprağı altın denilerek gelinen yer artık yaşanması en zor kentlerin başında da geliyor efendim. Hemen onun ardından 145 binle Ankara olmuş. Ankara'ya göç 176 bindi. 145 bin eksilmiş. Ankara nüfusu artmış görünüyor. İzmir'den 98 bin kişi ayrılmış. İzmir'de 106 bin kişi almıştı. Bu anlamda İzmir'in nüfusu da artış olmuş. En az göç veren iller arasında da yine birinci sırada Ardahan 5916 ile, 6338 de Bayburt, 7558 de Tunceli oluyor. Hem az göç veren hem az göç alan iller sıralamasında son üçte değişmiyor. Ardahan, Bayburt, Tunceli efendim. Tablo böyledir ve bugünkü sürenin de sonuna geldik. Bugün sezonun son programı artık. Bir daha Eylül ayında görüşeceğiz. Eylül başında görüşeceğiz sizinle efendim. Şimdi tabii ki özel yayınlar vesaire olursa yine mikrofon başında olacağız. Ancak yazıyorum programına, artık bir sezon finali diyelim değil mi? Yetti artık yani. Bir yılı aşkın süredir programa bir şekilde devam ediyoruz. Tabii masada Mikail var. Ama tek başına Mikail yok. Böyle bir kamera arkasını da size biraz anlatayım. Mikail koca bir ekibiz arkada çünkü. Özgür şu an burada değil. Tanıtımlarımızı yapan Kemal, Akif, Simge, İrem, teknik İrem. Bir de editör İrem'imiz var çünkü karışıyor isimler birbirlerine. Editörlerimiz var, Caner. Yine içeride işte Öznur var, Simge var, editör İrem var. Yok, Simge'yi saymıştım. İknur var. Ankara'da İrem var. Böyle geniş bir kadroyuz efendim. Evet, ben mikrofon önünde programı hazırlıyorum, sunuyorum. Video bölümünde Ali Haydar var, Hazal var. Bunlar videoları kesip bir şekilde size ulaşmasını, sosyal medyadan ulaşmasını sağlayan isimler. Eksik bıraktın mı? İsim eksiği var mı? Yok değil mi? Siz de düşündüğünüze göre yok. Aynen. Bir kere de saydım, arkada dev bir ekip var dedim ama yani dev ekip derken şöyle düşünün. Çelik leblebi gibi, öyle diş kırar ya, diş kırar yani. O yüzden bu arkadaşların hepsine de tek tek teşekkürler. Efendim, dediğim gibi yazıyorum programından bugünlük, bu sezonluk bu kadar. Önümüzdeki sezon Eylül ayında görüşünceye dek hoşça kalın. Aman efendim, tercihlerinizi doğru yapın.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti. Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dinleyeceğiniz tanıtım yapay zeka desteğiyle hazırlanmıştır.
2: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Haftanın perşembesinde sizlerle birlikteyiz efendim. Bayağı uzun uzun konuştuk, böyle tartıştık. Bir anlamda dertleştik yapay zekayla. Yapay zekadan en iyi verimi almak nasıldır? 3,5-4 satırlık bir küfür yazdı. Benim haznem de fena değildir. Ne yaptı biliyor musunuz? 154 saniye sustu. Sindirmeye çalıştı küfürü. Ben yerlere yattım. Gerçekten yerlere yattım. Acayip güldüm ya. Ya inanılmaz güldüm de evdeki herkesle beraber güldük buna. Ve sonra neresi biliyor musunuz? Keşke bunları söylemeseydim dedi.
3: Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz? Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki dünyanın en büyük fizik laboratuvarı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcı 1,9 kelvinlik sıcaklığıyla dış uzaydan bile soğuktur. Büyük Hadron Çarpıştırıcı'da protonlar 27 kilometre uzunluğa sahip halka şeklindeki tünellerde saniyede 11 bin kez döner. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Doçent Doktor Mehmet Perinçek, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Ankara'da Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Büyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı'na katılan Perinçek, konferansta konuşulan konu başlıklarının detaylarını anlattı.
2: Bir toplantı için Ankara'ya geldiniz. Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi tarafından düzenlendi Büyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı. Nedir bu? Bana biraz açıklar mısınız?
3: Şimdi bütün dünyanın diyelim tartışmalı bölgelerine baktığımız zaman buralarda şiddetin tırmandığını görüyoruz. Hemen yanı başımızda zaten bir İran Savaşı vardı. Bitti deniliyordu. Tekrardan alevlendi. Evet. 5 senedir süren Ukrayna'da bir savaş var. Doğu Akdeniz'e bakıyorsunuz, orada uzun süreden beri zaten bir gerilim söz konusu. Ne kadar Trump'la hükümet arasında ikinci bir bahar yaşandığı söylense de şimdi Kıbrıs'la ilgili her gün yeni bir gelişme oluyor. KKTC'nin egemenliğine yönelik her gün yeni planlar karşı taraf tarafından yapılıyor ve silah yığınağına bakıyorsunuz, üstlere bakıyorsunuz, Ege'ye bakıyoruz, Trakya'ya bakıyoruz. Aynı kuşatmanın orada devam ettiğini görüyoruz. Ve bütün bunların hepsi aslında birbiriyle bağlantılı savaşlar veya gerilimler, çatışmalar. Şimdi bu tabii bu gerilimin hızlı bir şekilde arttığını, çatışmaların, halihazırdaki savaşların ve çatışmaların şiddetlendiğini, hatta bunların coğrafyasının genişleme ihtimalinin söz konusu olduğu ve belki de soğuk savaş veya gerilim seviyesindeki bazı diyelim anlaşmazlıkların da çatışmaya doğru ilerlediği bir dönemden geçiyoruz. Evet. Ve bunların hepsinin de ileriki süreçlerde birbirleriyle bağlanması da söz konusu. Dolayısıyla yeni çatışmalara da dünya gebe. Evet. Bu çatışmalara gebe olması, bunun şiddetinin artması, bunun coğrafyasının genişlemesi bir dünya savaşı riskini de beraberinde getiriyor. Dünya savaşı ve nükleer savaş riskini de beraberinde getiriyor. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsunuz, Avrupa'da ciddi bir silahlanma var. 2030'a işaret edenler var, 2028'e işaret edenler var. Rusya ile kendi aralarında bir savaşın başlama tarihi olarak. Trump'a bakıyorsunuz zaten pratiğiyle çok net bir şekilde dünyadaki savaşları körüklüyor. Netanyahu'yu konuşmaya gerek yok. İşte Venezuela'sı, Güney Amerika'sı, Küba yeni savaşlara, çatışmalara gebe olabilecek yerler. Dolayısıyla bir büyük savaş, bir nükleer savaş riski önümüzde dururken ve tabi bu dünyayı büyük felaketlere, acılara sürükleyebilecekken bunu engelleyecek formülleri de çözümleri de ortaya koymak lazım. İşte bu konferansın toplanmasının ve büyük savaşı önleyecek ittifaklar başlığının konmasının ana nedeni bu. Şimdi savaşı önlemek için savaşı çıkaranları korkutmanız lazım. Evet. Yani bunu cesaret edememeleri lazım.
2: Güçle önlenebilir.
3: Tabii. Yani savaşı çıkaran sonuç olarak sokakta bir kavgaya girişmiyor. İşte sinirleniyor da bir yumruk atmıyor. Bakıyor, hesap kitap yapıyor. Bunların kaç ordusu var, bizim kaç ordumuz var, kaç askeri var. Bunların moral kuvveti, insan gücü, bütün bunları değerlendiriyorlar. Bunlar savaş simülasyonları yapıyorlar vesaire vesaire. Böyle bir durumda karşısında birleşik bir güç gördüğü takdirde zaman. O zaman ya biz böyle bir savaşa girmek hiç kazanma şansımız yok. Biz en iyisi verili durumu kabullenelim, çok kutupluluğu kabullenelim. Evet. Onun içerisinde kendimize bazı seçenekler arayalım. Karşı tarafa bunu dedirttirebilirsiniz ama bunu yapmak için işte Türkiye'si, Rusya'sı, Çin'i, İran'ı, TRÇ'yi denen bu ittifakın gerçekleşmesi gerekiyor. Bu gerçekleştiği takdirde Trump da, Mertz de, efendim Starmer gitti şimdi kim geldi, onu da herhalde bir iki ay içerisinde ezberleri, Andy Burham dediler, o isminde yarın unuturuz ama birkaç ayda onu ezberleriz. Neyse. Bunların buna cesaret edemeyecek bir hale sokmak lazım.
2: Evet.
3: Çünkü mesela bu savaş simülasyonlarını Amerikalılar yapıyorlar, Pentagon yapıyor, kendi strateji kuruluşlarına vesaireye siparişler veriyorlar ve yaptıkları bu simülasyonlarda Rusya ile Çin'in bir araya gelmesi durumunda konvansiyonel bir savaşı, yani nükleer olmayan bir savaşı,
2: evet,
3: kaybettiklerini tespit ediyorlar.
2: Evet.
3: Ve bu bir tane iki tane değil, düzenli yapılan araştırmalar. Şimdi zaten İran savaşı ortada. İran tek başına meydan okumuş durumda. Ama evet, tabii işin bir de nükleer boyutu var.
2: Evet.
3: Dolayısıyla bu bütün bu gelişmeleri Türkiye'yi de bu yakından ilgilendiriyor. Çünkü Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de, Suriye'deki gelişmeler, İsrail tehdidi, ABD tehdidi vesaire, bunlar da aslında çok canlı bir şekilde Türkiye'nin karşısında. Türkiye bir taraftan kendi milli güvenliğini sağlarken aslında dünyadaki çıkacak bir savaşı da engel olacak.
2: Evet.
3: Bir formül geliştirebilir. İşte bu konferans bu açıdan önemli. Hem Türkiye'nin milli bağımsızlığı, milli güvenliği, milli ekonomisi açısından formüller üretmek, uluslararası ittifaklar yaratmak, hem de bunu yaratırken de dünyadaki bir savaşı durduracak birlikteliği sağlamak en önemli hedef. Şimdi bu katılımlara baktığımızda tabii Rusya'dan var, İran'dan var, efendim Güney Afrika, Afrika kıtasından var, Güney Amerika'dan, Latin Amerika'dan var, Asya'dan ülkeler var. Fakat bu toplantıda Batı'dan da çok ciddi bir katılım oldu. Amerika'dan iki tane isim katıldı. Bir tanesi eski CIA analisti, diğeri eski subay. Hatta Birleşmiş Milletler'in silah denetçilerinden vesaire. Avrupa'dan bakıyoruz.
2: İngiltere'den vardı galiba.
3: İngiltere'den var. Çok önemli bir profesör. Almanya'dan 3 sene öncesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı katıldı.
2: Evet, çok önemli.
3: Yani Deniz Kuvvetleri Komutanı, hani sokakta yolda gezen biri değil ya da sıradan bir barış taraftarı değil. Deniz Kuvvetleri Komutanı katıldı. İsviçre'den var, Yunanistan'dan, yine farklı farklı, Fransa'dan, evet, İspanya'dan, evet, İspanya, Fransa, İspanya'dan iki katılımcı vardı. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum, yani Avrupa ve Batı'dan bu tür toplantılara, yani çünkü bunun doğrudan NATO karşıtı bir toplantı olduğu belli, çok açık. Düzenleyenler belli, sicili belli.
2: Sanki NATO zirvesine alternatif bir zirve gibi oldu.
3: Sanki de değil. Ona da, evet, yani o amacı da yerine getirdi ama o amaçla yine toplandı. Şimdi
2: Avrupalılar daha mı radikal tavır aldılar? Ben de konuşmaların bir kısmını izledim.
3: Avrupalılar ve Amerikalılar, tam doğruya geliyordum, en sert konuşmaları yaptılar.
2: Evet.
3: Yani ve bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın devlet geleneğinden, yani devlet yapısının içinden çıkan adamlar. Ya Deniz Kuvvetleri Komutanı, bir tanesi CIA analisti, bir tanesi, evet, efendim silah denetçisi, subay, Amerikan subayı, profesörler, daha fazla gelecekler de vardı. Biraz artık program şiştiğinden dolayı onları da Makedonya'dan, Kanada'dan isimler vardı. Artık durmak zorunda kalındı. Yoksa 3 evet, gün 4 gün uzayacaktı iş. Ve hepsi NATO'nun bittiğini tespit ediyorlar. NATO'nun tehlike olduğunu tespit ediyorlar. NATO'nun artık kendisini feshetmesi, feshetmediği takdirde de, kapatmadığı takdirde de buna karşı büyük güçlerin birleşmesi gerektiğini, Avrupa'nın Amerika'nın güdümünden çıkması gerektiğini ifade ediyorlar. Savaş tehlikesini görüyorlar. Savaş tehlikesinin sorumlularının Batı'da, Amerika'da olduğunu görüyorlar. Bir nükleer savaş riskini tespit ediyorlar. Ukrayna Savaşı'na destek devam ettiği sürece, Batı'nın desteği devam ettiği sürece bunun nükleer savaşa yol açabileceğini tespit ediyorlar. Ve işin enteresan tarafı, Batı'daki güçler TRÇ'yi ittifakında destekliyor.
2: O çok anlamlı.
3: Tabii, yani Rusya'nın, Türkiye'nin, yani Türkiye Erdoğan konusunda da mesela, Erdoğan derken tabii kişisel olarak bahsetmiyoruz, Türk hükümetinin tavırları konusunda da uyarılarda bulundular. Amerikalılar, Avrupalılar. Yani dediler ki bakın biz yani Amerikalıyız. NATO'nun içindeki en önemli kuvvetiz. O devletin içinden geliyoruz. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik, NATO'nun Türkiye'ye yönelik en ufak bir koruma güdüsü olamaz. Size yalan söylüyorlar diyorlar. Ve bizim hep sorduğumuz soruyu onlar da soruyor. İsrail saldırırsa diyelim Türkiye'yi NATO korumaz, korur mu?
2: İsrail'i mi korur, bizi mi korur?
3: Çok net cevap veriyorlar.
2: Evet, İsrail'i korur.
3: Tabii ya, evet yani çok
2: net. Şeyde sordular ya genel sekreterine zirvede. İsrail
3: cevap veremedi. Tabii.
2: Tam tersini söyledi. Erdoğan'ın öyle bir şey yapacağına tabii sanmıyoruz dedi.
3: Tabii.
2: Çıkmaza sokacak bir duruma yol açacağını sanmıyoruz dedi.
3: Ben mesela orada Trump da çok önemli bir şey söyledi bu konuya dair. Trump Netanyahu'yu eleştirir gibi gözüktü. Evet. Dedi ki ya Netanyahu'ya ben dedim ki bak Bibi, bu eğer Türkiye'yi böyle karşıya alırsak onlar da savaşa karşı tarafın yanında girerler dedim dedi. Karşı tarafın yanında yer alırlar diyor.
2: Evet, onun için burada yani, tutalım.
3: Yani bir karşı taraf diyor, NATO üyesine karşı taraf
2: evet,
3: diyor.
2: Evet evet.
3: NATO üyesi olmayanı kendi tarafından gördüğünü zaten aslında
2: evet, evet
3: dile getirmiş oluyor. Bunu söylediğiniz zaman demek ki Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olursa Türkiye'nin doğru karşı taraf olduğunu
2: söylüyor yani.
3: İfade ediyor. Bunu sanki bizimkiler bir övgü olarak ya da bir Netanyahu'ya karşı çıkış olarak anladılar. Ama oradaki işin esası
2: Türkiye'nin karşı taraf olarak
3: karşı taraf olarak görünmesi. Bitti.
1: Ankara'da Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Büyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı'na katılan doçent doktor Mehmet Perinçek, Ankara Farkı programında İsmet Özçelik'in sorularını yanıtladı. Konferansta ele alınan başlıkları aktaran Perinçek, olası bir Türkiye-İsrail çatışmasında NATO'nun İsrail'in yanında yer alacağını ve ABD'nin Türkiye'yi karşı taraf olarak gördüğünü söyledi. Dünyada nükleer savaş riskinin büyüdüğüne de dikkat çeken Perinçek, Türkiye'nin Rusya, Çin ve İran'la kuracağı ittifakın küresel savaşa karşı caydırıcı bir güç oluşturabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Herkes tatilde olmayabilir ama öğle arasında içilen bir çay ya da soğuk bir kahve, akşamüstü esen hafif bir rüzgar da yazın küçük hediyelerindendir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verileri Ocak ve Mart ayları arasında seyahate çıkan 11 milyon 520 bin kişinin %68'inin yakınlarını ziyaret ettiğini ortaya koydu. Verilere göre gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerin oranı %22,3'te kaldı. Bunu %4,1 ile sağlık amaçlı seyahatler takip etti. Hayat pahalılığının değiştirdiği tatil tercihleri konaklamayı da vurdu. Konaklama tercihlerinde arkadaş veya akraba evi açık ara öne çıktı. Verilere göre ilk çeyrekte 59 milyon 228 bin geceleme arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşirken oteller 5 milyon 652 bin geceleme ile ikinci oldu. Kişilerin kendi evleri ise 5 milyon 461 bin geceleme ile üçüncü sırada yer aldı. Veriler, yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102,3 milyar liraya yükseldiğini ortaya koydu. Geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yeme ve içme harcamalarındaki artış %29,1 olarak kaydedildi. Ulaştırma harcamaları %30,1 artarken giyecek ve hediyelik eşya harcamaları ise %62,2 arttı. Seyahat başına ortalama harcama 7.221 lira olurken bir ve daha fazla geceleme kaydıyla gerçekleştirilen yurt içi seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak 14.168 bine ulaştı. Öte yandan harcama kalemlerindeki artış yerli turistlerin yurt içinde gerçekleştirdiği seyahat harcamalarını da artırdı. Verilere göre yerli turistlerin yurt içinde gerçekleştirdiği seyahat harcamaları ilk çeyrekte yıllık bazda %33,9 artışla 102 milyar 312 milyon 286 bin liraya yükseldi. Seyahat başına ortalama harcama 7.221 lira olurken toplam harcamalar içinde en büyük payı %30,9'la yeme ve içme harcamaları aldı. Bunu %27,6 ile ulaştırma, %12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları izledi. TÜİK verileri, yılın ilk çeyreğinde seyahat edenlerin %68'inin rotasını yakınlarına çevirdiğini ortaya koydu. Verilere göre ilk çeyrekte 59 milyon 228 bin geceleme, arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yalnızca yeme ve içme harcamalarındaki artış %29,1 oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güney Kore'de iki Michelin yıldızlı bir restoranın sahibi tatlılarda süsleme amacıyla karınca kullandığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Savcılık restoran sahibi hakkında ayrıca 20 milyon won yani yaklaşık 640 bin Türk lirası para cezası da talep etti. Güney Kore yasalarında insanların tüketimine izin verilen böcek türleri arasında karıncalar bulunmuyor. Onay verilen türler arasında çekirge, cırcır böceği ve bazı diğer yenilebilir böcekler yer alıyor. Soruşturma, müşterilerin sosyal medyada paylaştığı ve karıncalarla süslenmiş tatlı fotoğraflarının Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı tarafından incelenmesiyle başladı. Yetkililer, restoranda son 4 yılda ABD ve Tayland'dan ithal edilen yaklaşık 49 bin karıncanın çeşitli yemeklerde ve özellikle sorbelerin üzerinde kullanıldığı belirledi. Sağlık otoriteleri karıncalarda yenmesine izin verilen böceklere kıyasla 55 kata kadar daha fazla ağır metal bulunduğunu açıkladı. Restoran sahibi ise karıncaların yalnızca 15 aşamalı tadım menüsünün küçük bir bölümünde kullanıldığını savundu. Karıncalı sorbeyi tercih etmeyen müşterilere fermente sirke ve yenilebilir çiçek gibi alternatifler sunulduğunu belirten restoran sahibi, müşterilerin yalnızca %60'ının karıncalı seçeneği tercih ettiğini söyledi. Mahkeme davaya ilişkin kararını 2 Eylül'de açıklayacak. Güney Kore'de Michelin yıldızlı bir restoranın sahibi hakkında insan tüketimine onay verilmeyen karıncaları tatlılarda kullandığı gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avusturya'nın Almanya sınırındaki Braunau am Inn kasabasında Adolf Hitler'in doğduğu ev olarak bilinen bina polis karakolu olarak kullanılmaya başlandı. Hükümet bu değişiklikle binanın neo-naziler için sembolik bir buluşma noktası olmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Avusturya hükümeti binayı 2017 yılında satın aldı. 2019'da açıklanan dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların maliyeti yaklaşık 20 milyon euro oldu. Açılış töreninde konuşan Braunau am Inn Belediye Başkanı Johannes Weidbacher,
2: "Yerel toplumun tarihiyle yüzleştiğini ve sorumluluk üstlendiğini göstermesini umuyorum," dedi.
1: Avusturya İçişleri Bakanlığı Tarih Daire Başkanı Stefan Mixoch, binanın yeniden düzenlemesindeki amacın Adolf Hitler'le kurulabilecek her türlü bağı ortadan kaldırmak ve binayı etrafındaki gizemden arındırmak olduğunu söyledi. Bazı eleştirmenler binanın işlevinin değiştirilmesinin tarihsel bağını ortadan kaldırmayacağını iddia etti. Matosen Komitesi ve ırkçılıkla aşırı sağ karşıtı ağ üyesi Robert Ather,
2: "Dünya, tarihin en büyük kitlesel katilinin nerede doğduğunu unutmayacak. Braunau'yu yapılan neo-nazi ziyaretleri azalmayacak,"
1: değerlendirmesinde bulundu. Binanın önünde Matosen toplama kampından getirilen ve üzerinde "Bir daha asla faşizm" yazan anıt taş yerinde bırakılırken binaya polis tabelesi eklendi. Avusturya, Adolf Hitler'in doğduğu evi neo-naziler için bir ziyaret noktasına dönüşmesini önlemek amacıyla polis karakoluna çevirdi. Bazı eleştirmenler, binanın işlevinin değiştirilmesinin tarihsel bağını ortadan kaldırmayacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
4: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called mercy, mercy, mercy.

0: Mercy, mercy, mercy, mercy. Thank you.
1: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın. Zam konusunda her gün iktidarın yaptığı zamları konuşurken belediyelerin de bu zam furyasına katılmasını çok doğru da değil. Yani sosyal belediyecilik anlamında bakıldığında bu zamlara yapılmaması lazım. Diyor ki kayıt dışı zenginlerden. Kayıt dışı zengin diye tarif ne demektir? Kayıt dışı zengin nasıl oluyor? Yeraltı su kaynaklarının yok edilmesi, önümüzde büyük bir kuraklık da beklenen bir ülkede bu konuda hiçbir ses yükselmiyor. Bu da enteresan. Bence siyasetin topyekün anlamında temel sorunu da burada. Bir şey yapıldıktan sonra onun sonucuyla yüzleşmeyen siyasetçiler var. Bu sadece iktidar partisinde değil, bir anlamda muhalefette de böyle.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın sıcaklığının doğrudan ölçülemediği 800 bin yıl öncesi kadar eski zamanlara ait sıcaklık bilgileri Antarktika'daki buz örneklerinden elde edilebiliyor. Buzulların 3 kilometre kadar derinlerinden sondajla alınan örneklerde su moleküllerindeki oksijen izotoplarının oranı belirlenerek geçmiş sıcaklıklar tahmin edilebiliyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2025'te lisans mezunlarında kayıtlı istihdam geriledi. Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024'te %75 iken 2025'te %73,9 olarak kayda geçti. En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm %95,5 ile tıp olurken ortalama kazancı en yüksek lisans bölümü pilotaj oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılına ilişkin yüksek öğretim istihdam göstergelerine göre lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölümler sırasıyla %95,5 ile tıp, %90,8 ile özel eğitim öğretmenliği, %89,9 ile havacılık, elektrik ve elektroniği, %89,8 ile matematik mühendisliği ve hemşirelik oldu. Eğitim alanlarına göre ise lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu alanlar %84,5 ile sağlık ve refah, %82,1 ile mühendislik, imalat ve inşaat, %76,7 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, %75,4 ile eğitim ve %74,1 ile iş, yönetim ve hukuk olarak hesaplandı. Ön lisans düzeyinde ise en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm %92,6 ile polis meslek eğitimi oldu. Bu bölümü %87,4 ile elektrik enerjisi, üretim, iletim ve dağıtımı, %84,8 ile uçak teknolojisi, %83,8 ile kontrol ve otomasyon teknolojisi ve %83,7 ile de elektrik izledi. Ön lisans mezunlarında eğitim alanlarına göre en yüksek kayıtlı istihdam oranı ise %76,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat alanında gerçekleşti. Verilere göre lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında 14,4 ayken 2025 yılında 14,2 ay oldu. Ön lisans mezunlarında ise bu süre 16 aydan 15,8 aya geriledi. Lisans mezunlarında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu bölümler 2,4 ayla dil ve konuşma terapisi, 3,9 ayla tıp, 4,4 ayla özel eğitim öğretmenliği, 4,6 ayla eczacılık ve 7,6 ayla ergoterapi oldu. Lisans düzeyinde ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu eğitim alanı ise 9 ayla sağlık ve refah olarak belirlendi. Bu alanı 11,4 ayla bilişim ve iletişim teknolojileri, 11,6 ayla mühendislik, imalat ve inşaat, 12,9 ayla eğitim ve 13,4 ayla da hizmetler takip etti. Ön lisans mezunlarında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu bölüm 3 ayla polis meslek eğitimi olurken, eğitim alanları arasında en kısa süre 13,7 ayla hizmetler alanında gerçekleşti. TÜİK verilerine göre lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümler sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ve kontrol ve otomasyon mühendisliği oldu. Ön lisans mezunlarında ise aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi, üretim, iletim ve dağıtımıyla marka iletişimi olarak sıralandı. Ücretli çalışan lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanıyla uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2024 yılında %56,1 iken 2025 yılında %56,7'ye yükseldi. Ön lisans mezunlarında ise bu oran %51'den %50,8'e geriledi. Lisans mezunlarında kendi alanında çalışma oranının en yüksek olduğu eğitim alanları sırasıyla %80,4 ile sağlık ve refah, %79,6 ile iş, yönetim ve hukuk, %64,8 ile eğitim, %63,6 ile mühendislik, imalat ve inşaatla %56,1 ile bilişim ve iletişim teknolojileri oldu. En düşük uyumsa %20,6 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti. Ön lisans mezunlarında ise kendi alanında çalışma oranının en yüksek olduğu alanlar %64,1 ile iş, yönetim ve hukuk, %60,1 ile mühendislik, imalat ve inşaat, %59,8 ile hizmetler, %46,2 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistikle, %44,3 ile sağlık ve refah olurken en düşük uyum %7,8 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında kaydedildi. TÜİK çalışmanın 2015-2024 döneminde bir yükseköğretim programından mezun olan ve 2025'te Türkiye'de kayıtlı bulunan kişilerin idari verileri üzerinden hazırlandığını açıkladı. Kurum, kayıtlı istihdamda yer almayan her mezunun işsiz kabul edilmemesi gerektiğini belirtti. Eğitime devam etme, kayıt dışı çalışma, iş aramama veya fiilen yurt dışında bulunmada kayıtlı istihdam dışında kalma nedenleri arasında gösterildi. Türkiye İstatistik Kurumu, üniversite mezunlarının istihdam durumu, ilk iş bulma süreleri, kazançları ve eğitimleriyle uyumlu mesleklerde çalışma oranlarını içeren Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri 2025 raporunu yayımladı. Buna göre lisans bölümleri arasında en yüksek kayıtlı istihdam oranı %95,5 ile tıpta gerçekleşti. Aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümse pilotaj oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tatlıyı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Çizmeyi aşmak. Bazen biri öyle bir yorum yapar ki bu senin işin değil dersiniz. Aklının ermediği bir konuda fikir yürütür, haddini aşar. İşte tam da böyle durumlarda kullanırız şu sözü. Çizmeyi aşmak. Peki bu deyim nereden geliyor? 19. yüzyılda Paris'te büyük bir resim sergisi düzenlenir. Sergiyi gezenler arasında bir adam özellikle bir tabloya uzun uzun bakar. Tabloda bir şövalye resmedilmiştir. Adam başını sallayarak söylenir. Bu çizmede körük kıvrımı hatalı. Ressam adamla konuşmaya gider. İşiniz nedir diye sorar. Adam kunduracıyım der. Ressam da bunu dikkate alır, boyalarını alır, çizmeyi düzeltir. Adam haklıdır. Çizme daha iyi görünür. Ama sonra durmaz devam eder. Pantolon da yanlış, kemer de olmamış. Bu noktada ressam artık dayanamaz. Bak dostum, sen kunduracısın. Çizmeden yukarı çıkma. İşte bu söz zamanla bir deyime dönüşür. Bilmediği, yetkisinin dışındaki işe karışanlara söylenen net bir uyarı haline gelir. Bugün biri haddini aştığında hala çizmeyi aşma deriz. Çizmeyi aşmak deyiminin hikayesini sizler için aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Yazar Zekai Işın Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yaşadığı Almanya'dan Eskişehir'deki köyüne tatile gelen Zekai Işın, sabah namazına gelmeyen imamı evinden çağırdığı için davalık oldu. Hakkında kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve havalimanında gözaltına alınan Zekai Işın, yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında anlattı.
2: Tuhaflık şurada, siz sabah namaza gittiniz, imam yok.
3: Evet.
2: Sonra
3: evet.
2: Da imamın kapıyı çaldınız ya da çağırdınız. Sonra ne oldu? Bir anlatabilir misiniz bize?
3: Doğduğum, büyüdüğüm köyümde tatile gitmiştim. Orada dedemden kalan evi tamir ettim. Köyde biraz sabah namazı kılayım diye ev tamir ettim. Sabah namazı ezanı okundu. Camiye gittim. Camide kimse yok. Caminin ışıklarını falan yaktım. Dedim ki hoca efendinin evi uzak değil, bir gideyim bir sorayım acaba uyuyor mu kalmıştır diye. Çünkü akşamleyin hoca efendi evindeydi, görmüştüm. Hoca efendi dışarı zile bastım, dışarı çıktı böyle bir atletle falan. Abi ben izinliyim bugün dedi. Halbuki bana verilen şeye göre izin bitmişti gece 12'den sonra, izinli değildi o gün, iyi biliyorum. Şaşırdı falan, sonra biraz konuştuktan sonra kapıyı kapattı. Biz de Almanya'ya gittik ondan sonra. İşte bu ayın 30'u, 6. 30'unda 26'da Ankara Havalimanı'na hanımla beraber indim. Benim tutuklama kararım var dediler. Hanım geçti. Ben kaldım sınırda Ankara Havalimanı'nda.
2: Neden?
3: Sebebini soruyorum. Polisler beni aldı götürdüler. Dedim ki ya korktum. Hanım da korktu. Acaba nedir? Çünkü tutuklama kararı olunca insanın bir de yurt dışından gelince korkuyor, çekiniyor. Polis bey beni bir odaya götürdü, orada tutanakları tuttu, dedi ki senin hakkında bir özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten dolayı tutuklama kararı var. O ne dedim, ya dedim Mücahit Sert diye birisi seni dedi şikayet etmiş dedi, ondan dolayı dedi sana yakalama kararı çıkarmışlar dedi. Peki ne yapmam gerekiyor diye sorduğumda tamam dedi, işlemleri yaptı. 3 gün bana mühlet verdi. 3 gün içerisinde herhangi bir adliyeye gideceksin, ifade vereceksin dedi, beni gönderdi. Biz de hemen 3 gün içerisinde Eskişehir Adliyesi'ne gittim. Gittim oradan nüfus cüzdanı falan gösterdim. Mavi kartım falan vardı. Ya beni tutuklama odasına koydular. Orada birkaç kişiler var. Sıcak, daraldım. Yaşım 62, orada gençler var. Ya memur bey ben burada duramam dedim, işte nasıl olacak, ne gibi olacak. İki polis başımda dikiliyor, bir de bekçi başımda dikiliyor. Hatta bekçi bana müdahale etti, hayır dışarı çıkamazsın odadan gibisine. Sonra ben biraz müdafaa ettikten sonra tamam burada bekleyebilirsin dediler. Biz 4 saat falan bekledik, bir polis hanımefendi beni aldı götürdü savcıya, bir odaya götürdü. Savcı bana sorular sordu. Ya savcı bey dedim, böyle böyle anlattım, şey yaptım. Dinledi. Takipsizlik kararı verdi. Sonra öğrendim ki o hoca efendi hatta ifadesinde yatak odasına kadar girdi diye söylemiş. Halbuki ne yatak odası, ben kapıda sadece hoca efendiye sorular sordum. O anda da tabii video çekmiştim, ondan dolayı biraz afarlandı. Bu şekilde oldu. Sonra biz takipsiz karardan sonra indir almaya geldik. Anladım. Zaten köyde 5 cemaat var hoca efendinin. Ya köyde 5 kişi var. 5 kişi zaten. Yani fazla bir kalabalık olsa neyse. Nereden tasarruf edeceğim de böyle düşünürken bir hoca efendinin 5 tane müşterisi var. Adama tam aylık verilip köye imam vermişler. Bu da başka bir muamma. Bir de bu evet tarikatlar bu Diyanet'in içine epeyce girdiler. Ben bunu takip ediyorum. Yani burada Diyanet'in suçu yok değil. Halbuki ben il müftüsüne defalarca yazdım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan yazar Zekai Işın, sabah namazına gelmeyen imamı evinden çağırdığı için nasıl davalık olduğunu anlattı. Sabah namazı için camiye gittim. Kimse yoktu. İmamın evi yakın olduğu için uyuyup kalmış olabilir diye kendisini çağırmaya gittim diyen Işın, imam izinli olduğunu söyledi. Daha sonra hakkımda özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldığını öğrendim ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Özel.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Bu akşam başınızı kaldırıp gökyüzüne bakın. Çünkü yaz en güzel gösterisini her akşam ücretsiz sahneliyor. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde planlanması ve gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Çocukların cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanılması büyük önem taşıyor. Koruyucunun dışarı çıkmadan önce sürülmesi, yeterli miktarda uygulanması ve özellikle deniz ya da hava sonrasında belirli aralıklarla yenilenmesi tavsiye ediliyor. Güneşten korumada yalnızca krem yeterli olmuyor. İnce ve açık renkli kıyafetler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri de çocukları zararlı ışınlardan korumaya yardımcı oluyor. Sıcak havalarda oyun oynayan çocuklar fark etmeden fazla sıvı kaybedebiliyor. Bu nedenle düzenli su içmeleri hatırlatılmalı, yanlarında mutlaka su bulundurulmalı ve belirli aralıklarla gölgede dinlenmeleri sağlanmalı. Deniz ve hava sonrası cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve olası kızarıklıklardan kontrol edilmesi de ihmal edilmemesi gereken adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çocuklarda kızarıklık, yanma hissi, hassasiyet, ağrı ya da kabarcık oluşması güneş yanığının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu belirtiler görüldüğünde çocuğun güneşten uzaklaştırılması ve uygun bakım uygulanması öneriliyor. Uzmanlara göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Geç kalmışlığın elden kaçırmış olmanın kısa ama etkileyici bir özeti olan sözler vardır. Bir bakarsınız mesele kapanmış, olan olmuş, giden gitmiştir. Ve biri çıkar şu sözü söyler: atı alan Üsküdar'ı geçti. Peki bu söz nereden çıkmıştır? Kimdir o atı alan ve neden Üsküdar? Bugün zamanın ruhuna gecikenlere yazılmış bu deyimin hikayesine kulak veriyoruz. Zamanında Bolu Bey'ine baş kaldıran Köroğlu adında bir eşkıya yaşarmış. Ancak dikkat ediniz, eşkıya Köroğlu'nun şair Köroğlu'yla bir ilgisi yoktur. Bir gün Köroğlu'nun en kıymetli varlığı olan atı çalınır. Asil bir hayvandır bu. Sıradan bir binek değil, bir yoldaştır. Köroğlu da tedbirli kıyafet eder, düşer yollara. Diyar diyar gezer, iz sürer. Sonunda yolu İstanbul'a düşer. Bir hayvan pazarında bir anda gözüne ilişir. İşte o, kendi atı. Hemen alıcı kılığına girer, satıcının yanına sokulup sorar: efendi, bu at çok güzel görünüyor ama bir denemek isterim. Satıcı onun Köroğlu olduğunu bilmez. Denesin bakalım der. Köroğlu ata biner, at onu tanır. Ve yılların dostu sahibini sırtında taşımaya başlar. Hem de dört nala koşarak. Doğruca sahile, Sirkeci'ye. Oradan bir sal kiralar ve bol para öder. Ver elini Üsküdar. Satıcı arkasından baka kalır, ağzı açık, eli boş. Olanı görenlerden biri ona döner ve şu tarihi cümleyi kurar: üzülmeyi bırak, atı alan Üsküdar'ı geçti. O adam Köroğlu'nun kendisiydi. Bir işe geç kalındığında, bir fırsat kaçtığında, bir duruma artık yapılacak bir şey kalmadığında hep aynı söz gelir akla: atı alan Üsküdar'ı geçti. Yani vakit doldu, tren kaçtı, sal kalktı ve at da çoktan karşı yakaya geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Doktor Aylin Yaman, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Ağrı'da görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Açay'ın çalıştığı klinikte kadın sünneti olarak bilinen genital mutilasyon uygulamasını yaptığı iddia edildi. Türk Tabipleri Birliği sosyal medyada kadın sünneti uyguladığı yönünde tanıtım yaptığı öne sürülen doktor hakkında ilgili

0: ile ilgili haberiniz oluyordur. Bu sezaryen, primer sezaryen oranları yüksek olan hekimlerle ilgili bir takım idari yaptırımlar uyguluyor. Yeniden eğitimi alma gibi bir takım uygulamalar ve denetim süreçleri ve müfettişler gönderiyor. Ama büyük bir ilimizde böyle bir şey aleni duyuruluyor ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yaptırımını duymuyoruz. Üzücü olan konu bu.
1: Kadın sünneti denilen uygulama Türkiye'de, evet, yasal olarak bir sınırı yok mu?
0: Tabii bu çocuğun cinsel tacizi ve kadına şiddet kapsamında değerlendiriliyor ve Türk Ceza Kanunu suç olarak nitelendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde de bunun herhangi bir hiçbir sağlık faydası olmadığı ve aynı şekilde şiddet ve cinsel taciz kapsamında değerlendirilmesi, yani bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmesi gerektiği hem Dünya Sağlık Örgütü'nde hem de Türk Ceza Kanunu'nda zaten yeri var. Burada özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp, bu kanıt düzeyi düşük tamamlayıcı tıp ve bu tür uygulamaları yeterince kontrol altında tutmaması Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten çok düşündürücü.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan CHP Ankara Milletvekili Doktor Aylin Yaman, Ağrı'da görev yapan bir kadın doğum uzmanının kadın sünneti uygulaması yaptığı iddialarını, söz konusu uygulamanın hukuki boyutunu ve Sağlık Bakanlığı'nın denetim sorumluluğunu değerlendirdi. Bir kadın doğum uzmanının kadın sünneti uygulamasını sosyal medyada duyurması son derece üzücü ve kabul edilemez bir durum diyen Aylin Yaman, Sağlık Bakanlığı birçok konuda hızlı şekilde soruşturma başlatılırken böyle bir iddia karşısında henüz bir yaptırım açıklanmaması düşündürücü ifadesini kullandı. Kadın sünneti uygulamasının hiçbir sağlık faydası yok. Bu uygulama şiddet ve cinsel taciz kapsamında bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmeli diye konuşan CHP'li Yaman, geleneksel ve tamamlayıcı tıp adı altında kanıt düzeyi düşük uygulamaların yeterince kontrol edilmemesi Sağlık Bakanlığı açısından düşündürücü dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 85'ten fazla bilim adamı yaklaşık 434 sayfalık bir eleştiri raporu hazırlayıp DOA raporunu o bütün veri havuzundan sadece işine gelen verileri çekmekle suçladı ve kaynakların yanlış yorumlanması, bazılarının uzmanlık alanı dışında yorumlar yapması ve raporun asıl amacının bilimsel araştırmadan ziyade siyasi yönelimli politika değişiklikleri yapmak olduğu iddiasıyla suçlandı. Şimdi ben sizi alayım bir İngiltere'ye doğru götüreyim. ChatGPT, Google Gemini ve Claude gibi yapay zeka asistanları, büyük yapay zeka sohbet robotları, botları olağanüstü yüksek elektrik tüketimi yapıyormuş. Şimdi Trump ne diyordu? Biz işte yapay zekada bir numara olacağız, dünyayı ele geçireceğiz diyordu. Şimdi ne diyorlar? Ama ya o kadar da enerji gitmesi, çevrenin kötü olması sorun değil aslında dedirtmeye çalışıyor. Neden? Bu bütün büyük dil modelleri, Google'ınki, OpenAI'ınki, Claude filan, bunlar deli deli, acayip yüksek tonlarda elektrik tüketiyor. Uzmanlara göre tek bir soruya yanıt üretmek bile geleneksel internet taramalarına göre 10 ila 30 kat fazla enerji alır. Ben Serhat Ayar, bana her daim Serhat Ayar ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
3: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
4: Deep Lying Playmaker, geriden oyun kuran orta saha. Futbol sahasında bazen bir oyuncu vardır ki top ayağına geldiği anda zaman yavaşlar. Rakipler donar, tribün susar, takım arkadaşları nefes alır. Çünkü o oyuncu ne yapacağını bilir. O topu nereye, ne zaman, nasıl göndereceğini çoktan kafasında oynatmıştır bile. İşte bu oyuncuya Deep Lying Playmaker, yani geriden oyun kuran orta saha deriz. O takımın görünmeyen orkestra şefidir. Geriden oyun kuran orta saha savunma hattının hemen önünde konumlanır. Sahada öyle bir yerde durur ki hem defansın kalbine hem de hücumun ilk adımına eşit mesafededir. Bu oyuncunun temel görevi topu savunmadan alıp oyun kurmak, pas istasyonlarını görmek, oyunu yönlendirmek ve takımın temposunu belirlemektir. Yani aslında tüm oyunun akışını onun kararları belirler. Rakip baskı mı kurdu? Oyunu genişletir. Rakip sıkıştı mı? Derinlemesine bir pasla oyunu açar. Bu rol özellikle 4-3-3, 4-2-3-1 veya 3-5-2 gibi dizilişlerde çok kritik bir yer tutar. Çoğu zaman çift pivot sisteminin geride kalan ayağını oluşturur ve herkes bilir bu adam doğru pası atar. Bu oyuncuların olmazsa olmaz özelliği üst düzey pas yeteneği ve vizyonudur. Sahada hem yakın hem uzak opsiyonları görebilmeli, topu doğru şiddetle ve zamanlamayla servis edebilmelidir. Aynı zamanda baskı altında sakin kalabilmeli. Rakibin presine rağmen topu kaybetmeden kullanabilmelidir. Yani bu rolde oynayan oyuncu teknik olarak çok donanımlı, zihinsel olarak da çok soğukkanlı olmalıdır. Fiziksel olaraksa bu oyuncuların aşırı atletik olması gerekmez. Zaten genellikle fazla koşmazlar, doğru yerde dururlar. Oyunu zekasıyla çözerler. Nereye koşayım değil, nereye pas atılır sorusunu sorarlar. Bu nedenle bu oyuncular oyun bilgisiyle öne çıkarlar. Onlar için pasla rakibi dağıtmak bir sanattır. İyi oynadıkları bir maçta rakip takım kaleye bile gidemez çünkü oyun baştan çözülmüştür. Bu rolün en ikonik örneği şüphesiz Pirlo'dur. Milan ve Juventus döneminde savunmanın önünde durur, omuzunun üzerinden sürekli çevre kontrolü yapar, sonra topu alır ve bir anda 40 metrelik pasla kanadı bozar ya da forveti kaçırırdı. O koşmazdı ama oyunu koştururdu. Bir başka örnekse Xabi Alonso. Hem Liverpool'da hem Real Madrid'de bu rolü ustalıkla oynadı. Defansın önünde sahanın her santimini kontrol eder gibi oynardı. Modern oyunda Jorginho bu rolün aktif örneklerinden biridir. Oyunu yönlendirme becerisiyle öne çıkar. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Selçuk İnan Galatasaray'daki dönemlerinde geriden oyun kurma rolünü üstlenmişti. Hatta zaman zaman daha ileri çıkmış olsa da top dağıtımı ve yönlendirme açısından bu profile oldukça yakındı. Beşiktaş'tan Necip Uysal her zaman bu kadar pas ustası olmasa da zaman zaman bu rolde görev aldı. Günümüzde Lucas Torreira, ball winning özelliğiyle birlikte deep lying playmaker rollerinde zaman zaman harmanlayan bir isim olarak dikkat çekiyor. Bu rolün avantajı takıma kontrol kazanmasıdır. Eğer sahada bir deep lying playmaker varsa oyun dağılmaz, panik yaşanmaz. Rakip önde bastığında bile bu oyuncu topunu saklar, yönlendirir, oyunu sakinleştirir. Ama dezavantajı da vardır. Eğer rakip bu oyuncuya birebir pres uygularsa ve bu oyuncu baskı altında top kaybederse takım en savunmasız halinde yakalanır. Çünkü bu oyuncunun önünde herkes çıkmış olur, top kaybı durumunda geri dönüş zorlaşır. İşte futbolun ansiklopedisinin bugünkü sayfalarında geriden oyun kuran orta saha oyuncularını anlattık. Yeni anlatımlarda buluşmak üzere.
2: Futbolun ansiklopedisi.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough for you.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu oldu. Bağcıoğlu, Ankara'da eylem yapan şehit aileleri ve gazilerin taleplerini dile getirdi. Şehit ailesi 12 bin lirayla nasıl geçinsin diye sordu. Vatan sevgisine çekince olmadan gelenlere ekonominin bedeli uygulanmaz diyen Yankı Bağcıoğlu şöyle konuştu.
2: Bu er gazilerimiz ve er şehit yakınları sadece kendileri için değil, tüm diğer statüdeki şehit ailesi ve gaziler için de bu eylemi yapıyorlar. Ama aralarında özlük hakları açısından en mağdur kitle er şehit yakınları ve er gazilerimiz olduğu için kendilerine öyle bir platform kurmuşlar. Ama yaptıkları bu sessiz çığlık diyebileceğimiz eylem bütün şehit aileleri ve gaziler için geçerli. Ve şu çok üzücü, Gazi Meclis'in 1,5-2 kilometre veya işte 1500 metre civarında gazilerin bu şekilde bir hak arama eylemine girmek zorunda kalmaları, yani protezlerini bir kenara koymuşlar, Ankara sıcak, yıpranmışlar, yorulmuşlar, vücutlar zaten psikolojiler zaten hasar görmüş haklı olarak, vücutlar zaten yıpranmış ve bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz oraya gelip hak aramak zorunda kalıyorlar. Bir de her gazinin ayrı bir durumu var. Bakın ben de emekli askerim. Hepimiz vatan sevgisiyle hiçbir maddi beklenti olmadan bu askerlik hizmetini yaptık. Bir meslek olarak yaptık ama burada bir kariyer veya bir profesyonellik kabul etmemek lazım. Subayı, ağustubayı, zman erbaşı. %99 vatan sevgisiyle yaptık. Ama bu arkadaşları, bu kardeşlerimizin vatan sevgisinin yanında, hiçbir şeyle ölçemeyeceğimiz vatan sevgilerinin yanında, bunları ailelerinden devletimiz zorunlu askerlik hizmetiyle aldı, getirdi. Bunlar da koşa koşa geldiler anayasal bir görev olarak. Bu görevi yaparken bu şekilde işte hain terör örgütüyle çatışırken ülkenin, devletin birliği, bütünlüğü bu şekilde yaralandılar ve şu anda haklarını arıyorlar. Bunu düşünmek lazım. Yani devletin öncelikle bu kardeşlerimize, evlatlarımıza kucağını açması lazım. Şimdi siz çok net belirttiniz siyaset dışı olarak. Çok haklısınız. Hani çok siyasete girmeden şunu söyleyeyim. Son 2,5 senedir Güçlü Bey, 170 tane il ve ilçede, kimileri mükerrer olmak üzere 270 şehit ailesi ve gazi derneğini dolaştık. Hiçbirinde de bir siyaseti, bir siyasi partiyi, işte mensubu olduğum partiyi falan gündeme getirmedik. Bunu siyaset dışı olarak görüyoruz. Yani her Türk vatandaşının gibi. Yani bizim prensibimiz şu: şehit aileleri, şehitler toprak altındaki ulu köklerimiz. Gaziler de Atatürk'ün belirttiği gibi, ifade ettiği gibi, ebedi başkomutanın, yaşayan anıtlar. Ve bunlar Türk milletine emanet. Ama maalesef şu anda Türk milleti bu emanete sahip çıkamıyor. Yani bir şehit, bir er şehidin annesi 12 bin lira, babası 12 bin lira. Hangi, neyle geçinecek, ne yapacak? Kendilerinin maaşları örneğin şu anda sabit. Emsal maaş uygulaması getirilsin ki diğer şehit ailesi ve gazilerin yararlandığı şekilde işte senelere göre bu artsın. Ama şu anda sabit olduğu için o enflasyon canavarı, hayat pahalı arasında eziliyorlar. Bu demek değildir ki diğer şehit aileleri veya gazilerin maaşları çok. Hayır, hiçbirine yetmez. Ne versek yetmez. Yani inanın ne versek yetmez. Dolayısıyla bu şeylerin, her gazilerin, her şehit ailelerin bu ihtiyaçları öncelikle özlük haklarından başlıyor. Ama daha sonra bu genelleşiyor, diğerlerine gidiyor. Örneğin sağlık, ortez protez. Güçlü Bey, askeri sağlık sistemi kaldırıldı. Bölge hastanelerinde, asker hastanelerinden hiçbir şey kalmadı biliyorsunuz. Şu anda Ankara'da fizik tedavi rehabilitasyon merkezi var Bilkent'te. Hani vatandaşlarımızın bağışlarıyla yapılan muhteşem bir tesis. Orada hala eskiden kalan askeri sağlık personelinin gayretleriyle dönüyor. Ve biz diyoruz ki bu gazilere, ayağındaki protez, kolundaki ortezle gazilere, siz sadece Ankara'dan raporunuzu alacaksınız. Geleceksiniz, Ankara'da rapor alacaksınız ki proteziniz, orteziniz üretilsin.
3: Yani düşünün. Yani özür dilerim, Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar Ankara'ya bir gelmek mecbur.
2: Biz bunu da teklif ettik. Yani açarsın, koca koca şehir hastanelerimiz var. Fizik tedavi rehabilitasyon merkezleri var içinde. Tabii. Açarsınız bölge hastaneleri, eski askeri sağlık sistemi. Yani askeri sağlık sistemi sadece cephede harekat sahasındaki askerimizi etkilemiyor. Gazilerimiz ne istiyor? O fiziksel rehabilitasyon merkezinin eskilerini hatırlarsınız siz. Yani sivil vatandaşlarımızdan bile ihtiyacı olanlar orayı tercih ederlerdi kontenjan nispetinde. Dolayısıyla birinci öncelik özlük hakları. İkinci öncelik bu sağlık hizmetleri. Yani ortez protezden başlıyor. Kimi hastanelerde sıkıntı yaşıyorlar. Sağlık uygulama tebliğine rağmen özel hastanelerde ekstra ücret isteniyor. Ekstra işte masraflar karşılansın diyor. Sağlık il müdürlüklerine müracaat edildiğinde onlar müdahale ediyorlar. Ama gerek var mı? Yani bir gazinin veya bir şehit ailesi gidip illa şeyin peşinde mi koşacak? Sağlık il müdürlüğünün peşinde mi koşacak?
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu oldu. Bağcıoğlu, Ankara Güven Park'ta başlattıkları oturma eylemini sürdüren şehit yakınları ve gazilerin taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Bugün bir kez olsun telefon ekranına değil, gökyüzüne bakmayı deneyin. Yaz hala orada. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gökbilimciler, Güney Sistemi dışında şimdiye kadar gözlenen ilk ay benzeri doğal uydu adanı keşfetmiş olabileceklerini açıkladı. Araştırmacılar, keşfin doğrulanması halinde bunun Güney Sistemi dışındaki ilk doğal uydu keşfi olarak bilim tarihine geçebileceğini vurguladı. İlk gözlemler, cismin birçok özelliğinin doğal bir uyduyla örtüştüğünü ortaya koyuyor. Ancak bu gök cismi, Güneş sistemindeki uydulardan farklı olarak bir gezegenin etrafında değil, kahverengi cücenin yörüngesinde hareket ediyor. Kahverengi cüceler, kütle bakımından gezegenlerle yıldızlar arasında yer alan gök cisimleri olarak tanımlanıyor. Bu nedenle kahverengi cücenin çevresine dönen yeni cismin klasik anlamda bir uydu olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışma konusu oldu. Bilim insanları, gözlemlerin teyit edilmesi halinde bu cismin Güneş sistemi dışında keşfedilen ilk doğal uydu unvanını alacağını ve gezegenler, kahverengi cücelerle uydular arasındaki ilişkiye yönelik mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Çin'i merkezi Avrupa Güney Gözlem Evi'ndeki gök bilimciler, çok büyük teleskopla Güneş sistemi dışında şimdiye kadar tespit edilen ilk ay benzeri doğal uydu adayını keşfetmiş olabileceklerini duyurdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Kahvesi.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Dün burada uzun uzun anlattım. Kütahya'da kamulaştırılan evi için yaşlı kadının yaşadıkları, daha doğrusu ona yaşatılanları, iki büklüm bir şekilde evini vermemek için direniyordu. Kütahya Belediyesi bir açıklama yaptı. O açıklamada diyor ki hukuki süreç tamamlanmış ve bedeller ödenmiştir. Vatandaşlarımıza uzun bir süre ve tolerans tanınmıştır. Medyaya yansıyan görüntüler çarpıtılmıştır. Barınma ihtiyacı için misafirhane teklif edilmiştir. Şimdi o yaşananları tekrar bir gözümüzün önüne getirirsek, oradaki iki büklüm bir kadın evini vermek istemiyor, polisler bir taraftan çekiştiriyor, zabıtalar var. Yani öyle bir ortam için şu açıklamanın hani belki klişe anlamda bir karşılığı vardır, belki haklı tarafı da vardır belediyenin, ama insani ve vicdani anlamda bu kadar yabancılaşmanın hayatın her alanında, her kesiminde, her siyasi partisinde bu kadar karşılık buluyor olmasında temel bir sorun var. Hukuki süreç tamamlanmış ve bedeller ödenmiştir diye, o bedeli ödeyerek her şeyi halledeceğini düşünme. Bundan şikayet ediyorsunuz. O yüzden yerel yönetimde seçildiğiniz, uzun yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi seçildi Kütahya'da. Ne farkı var? Vatandaşlarımıza uzun bir süre ve tolerans tanınmıştır. Tolerans? Hani hem evine el koyacaksın, zorunlu olur olmaz, o ayrı bir tartışma. Evine alınacaksın, orada doğmuş, orada büyümüş, 80 yılını orada geçirmiş bir insanın, sonra da ona bir süre vereceksin. O süreyi bir de tolerans olarak bul yani. Hani insani ve vicdani tarafı? Medyaya yansıyan görüntüler çarpıtılmıştır. Görüntünün çarpıtılıyor olması ne demek? O görüyor, herkes görüyor. Herkesin gördüğünü nasıl çarpıtabilmiştir ki? Barınma ihtiyacı için misafirhane teklif edilmiştir, lütfedilmiş. Yerini, yurdunu elinden aldığın bir insana sen diyorsun ki misafirhanede kal. Ya bütün bu işte Türkiye'nin temel sorunu belki de siyasetten öte bu. Toplumsal bir sosyal çürüme var ve bu artık herkesin en hücrelerine kadar girmiş durumda. Hani başka böyle bir insan, ya ikna et git orada, sen belediye başkanısın, git ikna etsene o teyzeyi, git sarıl ona bir, ya anlat o zorunluluğun niye öyle olduğunu, gidip bir sarılsana, açıklamayla meydan okuyorsun. Bugün de duyurularımızı yapalım.
5: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
6: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
7: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
6: Sence?
1: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
8: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit tuttu. Kurul ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da %35,5'ta sabit tutma kararı aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'den ayrılarak kurulacak yeni partiye de hazine yardımı verilmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, yeni partiye 1 milyar 815 milyon liradan milletvekili sayısına göre pay verilmesi gerektiğini söyledi. Özel cephesinden Bahçeli'nin çağrısına ilişkin ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa... ise adım atmaları çok kolaydır. Bu değerlendirilebilir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında gazeteci Fatih Portakal'ın ifadesine başvuruldu. Adliye çıkışında konuşan Portakal, derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için pişmanım, dedi. Kendine kızdığını, özür dilemeye hazır olduğunu söyleyen Portakal, dernek başkanı Haluk Levent hakkında Ahbap'a şahsi olarak bağışta bulunmadım. Haluk Levent hakkında karşılıksız çek konusunda birkaç olumsuz duyum almıştım ancak bu konuyu detaylı olarak araştırmadım ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye 22 Temmuz'da Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılmasına ilişkin bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Bakanlık, mektupta Türkiye'nin programa yeniden katılmak için gerekli yasal şartları henüz yerine getirmediğini belirtti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezer Akay'la müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay adliyeye sevk edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada emekli ve hak sahiplerine zam farklarının ödeneceği tarih duyuruldu. Emekli, dul veya yetim aile alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının 24 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
1: Ahbap soruşturmasında gözaltılardan, tutuklamalardan sonra şimdi ifadesine başvurulmak üzere çağrılanlar var. Genel olarak oraya gidenlerden şu duyulmak isteniyor. Gidenler de bunu söylüyor zaten, pişmanım kısmı. Mesele şimdi geriye dönüp bakıldığında Haluk Levent'in kendi yaptıkları ya da geçmişiyle doğru orantılı, bugün de aynı şeyleri yapıyor olması, bütün bunlar ayrı bir tartışma. Ama insanların bu gidip pişmanlık sergileme halide bir şunu sorgulanmasının önüne geçiyor. Neden Kızılay'a güvenilmedi? Bence diğer bütün soruşturmalar, soruşturma kadar, Ahbap için yürütülen soruşturma kadar bu da önemli. Yani bu kısmı halledilseydi, neden Kızılay'a güvenilmediği ve o deprem sürecinde yaşanılanların tekrar bir muhasebesi yapılsa, gelecek adına daha iyi bir şey yapılmış olabilir. Ama o bir şeye, nedamet gösterisine dönüştürüldü. O da herkesin işine geliyor tabii. Şimdi organik doğal zeka haberlerine gidelim. Ekonomist İnan Mutlu, Mehmet Şimşek'in 3. yılının bir fotoğrafını çekmiş. Daha doğrusu 3 yıllık bir karnesini hazırlamış. Eskiden bu siyasetçilere karne hazırlama işi çok yaygın yapılırdı medyada. Nasıl icraat yaptı, neler söyledi, neler yaptı, yapamadığı, bir anlamda bunun halk nezdinde bir muhasebesini yaptırmak. Eğer yapamadıkları varsa onunla yüzleşmesini sağlamakta, ama bu ortadan kalktı. Artık yapan yok. Yapılsa bile bunun karşılığı yok. İnan Mutlu o 3 yılı çıkarmış. Diyor ki Mehmet Şimşek göreve 4 Haziran 2023'te geldi. Dünyanın en yüksek ikinci politika faizine, en yüksek 5. enflasyonuna sahibiz. Bu 3 yıl sonunda faizlerin ne kadar yüksek olduğunu, yani çünkü bu politik faizi dünyanın en yüksek ikinci. Hani bak, Avrupa'nın değil, Balkanların değil, Orta Doğu'nun değil, dünyanın en yüksek ikinci politika faizi ve dünyanın en yüksek 5. enflasyonuna sahip bir ülke var elde. Mehmet Şimşek döneminin. Yine ekonomist İbrahim Kahveci de şu emeklilik sisteminde ne yanlış onu anlattı. Anlattı Halk TV'de. İbrahim Kahveci'yi dinliyoruz.
0: Şimdi Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili size bir tablo söyleyeceğim. Şu anda 50 bin lira maaş alıyorum. Net maaş bu. Bir yılda SGK'ya işçi ve işveren payı olarak 251 bin lira para ödüyorum. 40 yıl çalıştım. Aylık demiyorum, yıllık. Yıllık 50 bin lira net maaş alan SGK'ya yılda 251 bin lira para ödüyorum. Maşallah. 40 yıl çalıştım.
2: Maşallah yani.
0: 40 yıl çalıştım. 10 milyon para ödedim SGK'ya. 10 milyon ödedim. 60 yaşında emekli oldum. Bana kalan ömrüm 20 yıl. 10 milyonu devlet desteksiz, 10 milyonu 20 yıla böldüğüm ne maaş alacağım? 41.943. Ama şu anda SGK buna 47 bin lira maaş veriyor. 50 bin lira üzerinden prim ödüyor. Peki SGK 100 bin lira üzerinden maaş ödeyen 25 yıl çalışıyor. Bakın maaşı 100 bin lira, 25 yıl çalışıyor. 43 yaşında emekli oluyor. 37 yıl maaş alacak. 37 yıl. Bu 20 yıl, bu 37. 100 bin liralık maaşa ne emekli maaşı veriyor biliyor musunuz? 83 bin lira. Eğer kaç yıl maaş alacağı hesaba olsaydı 50 bin lira maaş alan 41 bin lira, 42 bin lira emekli maaş alacaktı. 100 bin lira maaşı olan 28 bin lira, 29 bin lira emekli maaş olacaktı. 28 bin lirayı 83 bin yapıyor, 42 bin lirayı 47 bin yapıyor. Bunu anlayabildiniz mi? Bakın bu 100 bin lira maaş alıyorsunuz, 25 yıl çalıştınız. Sizin SGK'ya ödediğiniz parayı dikkate almıyor SGK. Aylık maaşınızı dikkate alıyor, brüt üzerinde ona göre maaş bağlıyor.

0: CHP'nin butlan kararıyla birlikte genel merkeze gelen isimlerden ve aynı zamanda CHP sözcüsü olan Müslüm Sarı konuştu. Bir dinleyelim önce.
1: Dolayısıyla ne olursa olsun bütün bu arkadaşlarımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyasal ayrılıklarımızdan farklı, onları bir tarafa bırakarak, parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmelerine çağırıyoruz. Bütün bunlara rağmen bu konuda ısrar ediyorlarsa da kendilerinin AKP işbirlikçisi olduklarını, kendilerine koltuk aradıklarını, kendilerinin bölücü olduğunu, Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için bir iş ve eylem içerisinde olduklarını da açıkça ilan etmek istiyorum.
0: Müslüm Sarı diyor ki Özgür Özel ve ayrılmaya karar verenler AKP işbirlikçisi ve bölücü diyor. Özgür Özel ve arkadaşları da Kemal Kılıçdaroğlu butlan kararıyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve onun yanında olanlar için AKP işbirlikçisi ve bölücü diyor. Karar sizin. Devam edelim.
2: Geç

0: Milletvekili Turhan Çömez'in gündeminde Kıbrıs vardı. Kıbrıs'la ilgili ilginç iddiaları gündeme getirdi. Dinleyelim.
1: Avrupa Parlamentosu'nun raporu. Siz değil miydiniz Avrupa Birliği'nde papazın önünde imzayı atıp bundan sonra tek hedef Avrupa Birliği'dir diye? Yıllar sonra bu imzanın arkasında durmadığınız ve duramadığınız gibi Avrupa Birliği'nin almış olduğu bu kararlara itiraz etmediniz, öngöremediniz, tavır koymadınız ve Avrupa Birliği açıkça Türkiye'nin aleyhine kararlar almaya devam ediyor. Çok net bir karar aldı. Avrupa Birliği'nin almış olduğu bu kararın önümüzdeki günlerde Kıbrıs'a nelere mal olacağını vurgulamak için söylüyorum. Diyor ki Avrupa Birliği. İki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon istiyoruz ve bu işin başında Birleşmiş Milletler olacak. Avrupa Birliği bunu söylüyor. Türkiye'nin iki devletli çözüm politikasını reddediyoruz diyor. Ve diyor ki iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olacak. Bununla ilgili de Birleşmiş Milletler'in vaziyet etmesi gerekecek diyor. Şimdi bunu niye söyledim? Biraz sonra önümüzdeki hafta Kıbrıs'ta olacaklara işaret etmek için söyledim. Yine 8 Temmuz'da Strasbourg'da bir karar alındı. Bu kararda Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi maalesef işgalci olarak tanıdı ve orada yaşayanların sosyoekonomik bir takım bedeller ödediklerini, Türkiye'den de tazminat talep ettiklerini ifade ettiler. 2021 yılında zamanın bakanı Sayın Çavuşoğlu, teşekkür ediyorum kendisine, çok doğru bir iş yaptılar. 2021 yılında Cenevre'de 5+1 Kıbrıs konferansı düzenlendi. Ve bu Kıbrıs konferansında ilk defa Türkiye çok net bir tavır koydu. Dedi ki egemen eşitliği tanıyacaksınız. Bundan sonra yeni müzakerenin olabilmesi için Türkiye'nin Kıbrıs'ta yaşayan Türk toplumunun bir devlet kurmasına onay vereceksiniz. İki devlet oluşacak ve iki devletin hakları eşit olacak. Eğer böyle olmazsa bundan sonra biz masada yokuz dedi. Kendisini tebrik ediyorum. Altında imzası var. Peki niye devam ettirmedi? Bütün bunları parçalayıp atan bir karar alındı Birleşmiş Milletler'de. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin temsilcisi bir plan hazırladı arkadaşlar. Neydi bu plan? Annan planından daha vahim, Annan planından çok daha ağır maddeler içeren bir plandı. Bu plan artık diyor ki Türkiye adadan çekilsin. Birleşmiş Milletler koordinasyonunda, NATO garantörlüğünde, Türkiye'nin garantörlüğüne son verilsin. Maraş, Güzelyurt ve Mesarya bölgesi Rumlara verilsin. Türk tarafına siyasi eşitlik verilsin, devlet değil siyasi eşitlik verilsin ve orada adada NATO üsleri kurulsun deniyor. Türkiye'nin bütün tezlerini ayaklar altına alan, Sayın Çavuşoğlu'nun altına imzasını attığı, Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda müteahhit defalar altını çizdiği tezlerin hepsini bir paçavra gibi yırtıp atan bir taleptir bu, bir hazırlıktır. Peki bunu kim yaptı? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisi yaptı. Niye bunu söylüyorum? Çünkü pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'a geliyor. Hani siz değil miydiniz Allah aşkına? Bunlar olmadığı takdirde 5+1 toplantısı bundan sonra olmayacak diyen siz değil miydiniz? Niye itiraz etmediniz? Yoksa bizim bilmediğimiz kapalı kapılar ardında pazarlık mı yaptınız? NATO'da gelen liderlerle oturup kapalı kapılar ardında o basını sokmadığınız o toplantılarda Trump'a söz mü verdiniz? Bundan sonra böyle yapacağız diye.
0: Kıbrıs'la ilgili bir planları var. Bunu net bir şekilde söylüyorlar. Kıbrıs temsilcisi, zaten Orta Doğu temsilcisi de Barak'ta niyetlerinin ne olduğunu söylüyor. Şimdi ekonomist Cüneyt Akman bu ürünlerin, gıda ürünlerinin neden pahalı olduğuna dair ilginç bir önermede bulundu. Cüneyt Akman'ı dinleyelim.
2: Avrupa Birliği'nde demiryolunun karayoluna yük taşıma oranına bakalım %22 civarı. Türkiye'de ne kadar? %4. Demiryolu toplam yüklerin %22'sini falan taşıyor. Bizde %4'ünü taşıyor. İkisinin arasında devasa bir maliyet farkı var. Karayolu üzerinde devasa bir yük taşımacılığı yaparsam bunun taşıma bir herkes söylüyor ya domates tarlada bilmem ne buraya gelince sen üstüne o kadar şey koyarsan ve karayoluyla da taşırsan, frelerini de koyarsan falan zaten 2000

0: demiryolu yapılmış olsaydı İstanbul Ankara arası gerçekten 2,5-2 saate düşmüş olacaktı. Ondan önce bir toplantı yapıldı iş adamlarıyla birlikte. Orada iş adamlarından birisi çıkıp şunu söylemişti. Eğer bu demiryolu yapılırsa biz bu arabaları, bu lastikleri, bu yedek parçaları kime satacağız diye. Sonra da o proje rafa kaldırıldı. Harcanan bütün para da boşa gitmişti. Böyle bu işler. Şimdi eğitim tartışması, sınavlar sonuçları açıklandıkça eğitim tartışması da artıyor. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş konuştu. YKS'deki durumun bir özetini çıkardı. Dinliyoruz.
1: TYT'nin matematik testinde doğru cevap ortalaması yalnızca 6,4'e düşmüş. Fen bilimleri testinde bu oran 3,9 düzeyinde. Yanlış cevapların doğru cevaplara götürdüğü falan dikkate alındığında adayların net ortalamalarının açıklanan doğru cevapların çok daha düşük olduğu ortaya çıkıyor. En kaygı verici şey sınav puanının hesaplanabilmesi için gereken düzeyde doğru cevap veremeyen, kamuoyunda sıfır çeken olarak ifade eden adayların sayısındaki inanılmaz artıştır. Bu yıl 67 bin sınava giren kişi sıfır çekmiş arkadaşlar. Bence bu 67 bin insanın sorunu değil, bu memleketin Milli Eğitim Bakanı sıfır çekmiş. Bu Milli Eğitim Bakanı'nı atayan Cumhurbaşkanı sıfır çekmiş. Eğitim sistemi sıfır çekmiş. Bu gerçekleri konuşmamız lazım. 170.500 aday başvuru yapmasına rağmen sınava bile girmemiş. Yani sınavın parasını yatırmış, başvurusunu yapmış. Sınav günü gelince zaten bir şey yapamayacağım deyip çekilmek zorunda kalmış. Bu gerçekleri konuşmak istiyoruz biz.

0: Macaristan'da Orban döneminde iktidarın suçlarını aklamak ve muhaliflere yönelik yargı kumpasları kurmakla suçlanan ulusal başsavcı istifa etmiş. Başbakan Magyar istifayı bir Orban kuklasını daha gönderdik diye duyurdu. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Bu hukuk devletinde çifte hukuk tartışması sürüyor. Deniz Göktaş mizah yaptı, komedyen. Stand-up gösterisini YouTube'a yükledi ve sonra da yurt dışındaydı. Gözaltı kararı çıktı. Yurt dışından geldi. Kendisi geldi. Gözaltına alındı. Mahkemeye çıktı. Tutuklandı. Deniz Göktaş 21 gündür de cezaevinde. Deniz Göktaş bütün bunlarla cezaevinde iken Deniz Göktaş'ı tehdit eden İhsan Şen Ocak bu tehdit nedeniyle soruşturmaya gerek yok karar verildi. Demişti ki sanatın arkasına saklanarak Allah'ın kitabına hakaret eden o küfür yobazının küfürnamesini pazarladığı salonda canı pahasına da olsa Kur'an'ı müdafaa için bir adam sahneye çıksaydı bir daha kimse Kur'an'a sövmeye cesaret edemezdi. O bir adam olmaya talibim, muvaffak eyle ya Rabbi. Yazdığı bu, söylediği bu. Yani Deniz Göktaş'ı kendisinin öldüreceğini söylüyor. Özet olarak o. Diğer o süslü kelimelerle aktardığı kısmı bir tarafa bırakırsa tam olarak söylediği bu. Bu kadar net bir şekilde birisini öldürmeye niyetlendiğini söyleyen bir kişi için hemen jet hızıyla bir soruşturma süreci yapıldı ve soruşturmaya gerek yok karar verdi. Ondan sonra deniyor ki çifte hukuk denildiği zaman da kızılıyor. E bu ne şimdi? Şimdi saat başı o zaman.
8: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bu anayasa değişikliği meselesi Türkiye'nin önündeki en önemli mesele. Bence seçimden de önemli. Herkes seçimde ne olacak, kim aday olacak, hangi parti kazanacak.

0: Katılacak, Cumhuriyet Halk Partisi katılacak mı? Yeni parti katılacak mı? Bunları konuşuyor ama bunların hiçbir önemi yok. Bence Türkiye'nin önündeki en önemli mesele bu anayasa değişikliği. Türkiye yavaş yavaş bir yol ayrımına doğru gidecek gibi görünüyor. Orada şu karar var. Federatif bir devlet mi, cumhuriyet mi? Cumhuriyet mi? Ortası yok, ortası yok.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Birçok vakıf üniversitesinde akademisyen kıyımı yaşanıyor. Ekonomik gerekçe gösterilse bile akademisyenler özellikle seçilip işsiz bırakılıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde olduğu gibi işten çıkarılan akademisyenler üniversite önünde eylem yaptılar. Rektörle konuşmak istediler. Karşılarında ise rektör değil güvenlik görevlileri vardı. Şimdi akademisyen Ulaş Özer canlı yayınımızda. Alo.
3: Alo, merhabalar.
0: Merhaba, geçmiş olsun.
3: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
0: Şimdi akademisyenlerin işten atılması bir ülkede ciddi anlamda büyük bir sorun olması gereken bir şey.
3: Evet.
0: Hani akademisyen işten atılıyorsa orada bir şey vardır. Hani
3: evet.
0: Bir şey olması lazım. Ama sadece Aydın Üniversitesi değil birçok üniversitede böyle bir akademisyen kıyımı yaşanıyor. Ne gerekçeyle sizi çıkardılar?
3: Yani şöyle bir şey söyleyebilirim buna dair. Yani eğitimin bu denli piyasalaştığı bir ortamda bu aslına bakarsanız beklenmesi gereken bir şey açıkçası söylemek gerekirse. Bizi herhangi bir gerekçe sunmadılar açıkçası. Biz 30 Haziran günü maillerimize gelen bildirimle EBS sistemi üzerinden bize iletilen yazıyla öğrendik işten çıkarıldığımızı.
0: Maille mi çıkardılar?
3: Evet, evet. Herhangi bir gerekçe, açık bir gerekçe de bize sunmadılar. Sözleşme gereği bazı maddeleri gerekçe göstermişler. Ama bu maddeler çok geniş kapsamlı maddeler. Hani tek bir nedeni olmayan maddeler ve içine pek çok şeyi doldurmuşlar açıkçası. Bu gerekçeyle çıkarttılar. Yaşadığımız şey kabaca budur.
0: Aydın Üniversitesi bir vakıf üniversitesi.
3: Evet, bir vakıf üniversitesi. Üniversitesinde yaşanan şey de bu.
0: Akademisyenler de orada belli bir dönem sözleşmeli olarak bir sözleşme yapılıyor. O sözleşme bitene kadar görevlerine devam ediyorlar. Sonra yeni bir sözleşme yapılıyor değil mi?
3: Bu bir süreli bir sözleşme değil. Orada bir eğitim öğretim süreci var. Bu eğitim öğretim süreci devam ettiği sürece sizin sözleşmeniz her yıl otomatik olarak yenileniyor zaten. Yani olması gereken şey bu. Bir de şeyin altını çizmek istiyorum. Yani vakıf üniversitesi dediğimiz şey, evet, uygulama olarak Türkiye'de ve aslında bütün dünyada bir özel üniversite olarak uygulanıyor ama vakıfların varoluş nedeni aslında kamu yararını gözetmek. Ancak Türkiye'de bunun işletiliş şekli bir çeşit kar amacı güden bir durum.
0: Evet, o ticari olan tarafı böyle vakıfla birazcık daha o ticari tarafı maskelemek üzerine kurulmuş yapılar.
3: Evet,
0: çünkü şu, orada ciddi anlamda paralar, eğer şimdi yeni kayıtlar var 3,5 milyondan 4 milyona kadar yıllık değişebilecek bir değişen paralar isteniyor öğrencilerden. Burada temel sorun şurada. Ben birkaç başka akademisyenlerle de konuştum. Tanıdıklarım vardı. Onlarla da diyorlar ki bu görevde ya çıkarmalar ya da işte akademisyenlerde mail yoluyla ya da şu yolla bildirilen bu görevden alma durumunda bir seçme hali var.
3: Hı hı.
0: Yani sorgulayan, bilime inanan, itiraz eden, var olan durumu öğrenciler lehine daha iyi olması için çaba gösteren kim varsa bunlar seçiliyor. Sizde de böyle bir durum var mı? Yoksa hani bu nasıl, mesela siz niye çıkarıldınız da bir başkası değil?
3: Şimdi şöyle, bizim anlayabildiğimiz kadarıyla, bu arada geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Aydın Üniversitesi yine çok sayıda öğretim üyesini almak üzere bir alım ilanı çıktı resmi gazetede. Bizim anladığımız kadarıyla burada üniversitenin bir stratejisi var. Burada bazı alanları, daha karlı alanları büyütmek, kar oranı düşük olan bölümleri ve fakülteleri de daraltmak yönünde. Şimdi işten çıkarılan akademisyenlerin büyük bir kısmı bu daraltılan ya da daraltılması düşünülen ya da gerektiği kadar onlar açısından karlı olmayan bölümlerden çıkarılan akademisyenler. Şimdi yeni çıkan ilana bakıyoruz. Yeni çıkan ilanda da tamamen farklı bölümlere öğretim elemanı alınmak istendiğini görüyoruz. Bizim için açıkçası burada anladığımız kadarıyla bir kadro kaydırması söz konusu. Elbette burada nasıl bir süreç işlettiler bilmiyorum. Buna henüz anlamış değiliz. Ancak mevcut çalışanların iş yükünü arttıracak şekilde ve minimum çalışanla maksimum işi yürütmek üzerine bir plan yapıldığı anlaşılıyor.
0: Tabii şimdi bunu siz böyle söyleyince ortadaki tezatlık, paradoks şurada. Orası bir üniversite.
3: Evet.
0: Ve sizin söylediğiniz tamamen bir ticari bir üretim yeriymiş gibi.
3: Aynen. Yani burada şu da çok büyük sorun. Öğrencisinden para olan bir yapıdan bahsediyoruz. Para alan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve öğrencisini hiçbir şekilde gözetmeyen de bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bu öğrenci önümüzdeki yıl kaç tane öğretim elemanıyla çalışacak? Bunların derslerine kimler girecek? Buna dair çok umursamazca hareket edildiğini görüyoruz burada. Bu ilk de olmuyor. Geçtiğimiz yıllarda da bu yaşandı. Tüm vakıf üniversitelerinde de yaşanan şey. 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyler. Ancak buna da bir yerde dur demek gerekiyor. Kaldı ki pek çok arkadaşımız da ne kıdem tazminatını ne de ihbar tazminatını alabildiler. Burada da anladığımız kadarıyla mahkeme yoluyla gidilsin. Zaten bu mahkemenin sonuçlanması bir süre alacak. Türkiye gibi bir ülkede enflasyonun durumunu biliyorsunuz. Dolayısıyla her durumda bu işten çıkarılan kişi aleyhine işleyen bir süreç.
0: Hem öyle bir taraftan da gerçekten bir cezalandırma gibi. Çünkü evet, tazminatını vermezsiniz, kıdemini, ihbarını vermezsiniz. Mahkemeye gidersiniz, o süre uzayacak. Kimin ne zaman iş bulacağı ya da bir başka yerde hayatını devam ettireceğinin garantisi de yok. Ortada bir de bir öfke var. Ben bu, evet, tarafını anlamıyorum. Tamam.
3: Evet.
0: Para kısmı öyle, para üzerine kurulduğu için daha kazançlı, daha karlı. Hı-hı. Daha çok para kazanacak. Sadece eğitimde değil, sağlıkta da bu yapılıyor. Hı-hı. Sağlıkta da bu var. Yani bu mekanizma hayatın her alanında işliyor ama bu öfke kısmını anlamadım işte.
3: Hepimizin önüne aşağı yukarı çoğumuzun açıkçası önüne bir anlaşma koyuldu. Bu anlaşmada kıdem ve ihbar tazminatını önerdiği bir anlaşma ve karşılığında dava açılmaması yönünde bir anlaşma bu. Hepimize sunulan. Şimdi aslında bu bir pazarlık konusu olamaz. Çünkü siz tabii bir çalışan ki olarak işten çıkarıldıysanız kıdem ve ihbar tazminatınızı ödemek zorunda. Ancak hukuk sistemindeki bu yavaş ya da oradaki işletim sistemindeki sorunlar nedeniyle bu sizin işten atılan kişi olarak sürekli aleyhinize de işleyen bir durum. Ve bunu bu vakıf üniversiteleri çok çok kullanıyorlar.
0: Doğru. Peki geçmiş olsun tekrar.
3: Çok teşekkür ederim. Ben küçük bir ek yapmak
0: buyurun,
3: isterim.
0: Buyurun.
3: Biz yan yana geldik ve patronların ensesindeyiz, aile irtibata geçtik. Ve zaten basın açıklamamızı da bu kapsamda birlikte yaptık. Biz hem çalışan arkadaşlarımızı, hem işten atılmış arkadaşlarımızı, hem de öğrencilerimizi eğitim hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kendi akademisyen olarak üretme haklarına, akademik özgürlüğe dair de sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ve kol kola girmeyi teklif ediyoruz ve bu bir çağrı. Hep birlikte yapacağımız Peki. bir şey bu çünkü.
4: Peki. Kolay gelsin.
3: Çok teşekkür
4: ederim. İyi akşamlar.
3: Tamam. İyi akşamlar.
4: İstanbul Aydın Üniversitesi ya da başka birçok vakıf üniversitesinde akademisyenler işten çıkarılıyor. İşten çıkarma gerekçeleri daha karlı olanları tercih etmek, daha çok para getirecekler. Ama bunun bir diğer yanında da işte bütün bu süreci sorgulamayacak, etmeyecek akademisyenlerle yola devam etmek istediklerini de gösteriyorlar. Akademisyen Ulaş Özer'le konuştuk. Şimdi dün yine size anlatmıştım, Bolu Ulu Mescit köyünde vatandaşların kendi imkanlarıyla getirdiği suya zorla sayaç takılmasını size anlatmıştım. Dün de söyledim, bugün de söyleyeyim, yarın da söyleyeceğim. Her zaman bunu tekrar edeceğim. Su bir haktır ve bedava olmalıdır. Ama hani bu bir hak ve bedava olması gerekirken köylünün kendi emeğiyle, çabasıyla yıllardır o susuzluğa son verdiği yerde getirdiği suya yine sayaç takılarak el konmaya çalışılıyor. Bolu Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu şimdi canlı yayınımızda. Alo.
5: Alo, iyi günler Mustafa Bey.
4: İyi günler, hoş geldiniz Salih Bey.
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim bize bu sesimizi duyurma şansını verdiğiniz için.
4: Yani sizin sesinizin çok daha duyulması lazım.
5: Hani... Kesinlikle katılıyorum. Ben Ulu Mescit Köyü vatandaşı olarak, azası olarak 43 yılımı bu köyde yaşamış bir insan olarak size bütün dertleri, sıkıntıları ayrıntılı bir vaziyette aktaracağım.
4: Tamam. Şöyle başlayalım. Şimdi bu su 8 kilometre öteden kendi imkanlarınızla getirdiniz. Değil mi?
5: Evet. 25 yıl önce kendi imkanlarımızla imece usulü çalışarak, aramızda para toplayarak getirdiğimiz bir su hattı.
4: Ki bundan önce su gelsin, etsin diye bir sürü başvurunuz da oldu, çabalarınız da oldu ama olmadı. Kendi olmadı. Bütün o borulardı, işte altyapıda ne harcanıyorsa hepsinin parasını kendiniz imece usulü karşıladınız. Su geldi, suyu kullanıyorsunuz. Şimdi kim o suya sayaç takıyor? Belediye mi? İl Genel Meclisi mi?
5: İl Özel İdare'ye bağlıyız biz. İl Özel İdare muhtarlarla birlikte Bolu genelindeki bütün köy muhtarlarıyla, 112 köy muhtarıyla birlikte karar alıyorlar. Muhtarlar da bu işe onay veriyor. Su saati takılmak isteniliyor. Biz ve bizim gibi birçok köy var. Kendi su hattını kendisi getirip, kendisi deposunu yapıp şebekeye bağlamış olan. Devletin burada bize bir şehir merkezindeki gibi şebeke suyu sağlaması yok. Bir hizmeti yok. Hizmeti olmayan bir şeyin de saati olmaz, faturası olmaz. Yanlış mıyım Mustafa Bey?
4: Doğru.
5: Şöyle de bir durum var. İl Özel İdaresi, Bolu İl Özel İdaresi kendi aralarında aldıkları bu karardan dolayı geri dönülemez diyor. İlk aldıkları kararda su saat ücretlerini hane başı birim fiyatı 10 lirayken hayvancılığa 13 lira koyuyorlar. Bu sonradan hayvancılığa 30 liraya çıkıyor. Ben tarım hayvancılık yapıyorum aynı zamanda. Küçükbaş hayvan sürüm var. Şöyle izah edeyim size. Tarım Bakanlığı bana hayvan başına, küçükbaş hayvan başına 200 lira destek verirken İl Özel İdaresi benden bana ceza keser gibi milletin 10 lira verdiği yerde ben 30 lira vermemi istiyor benden. Hani bu devlet politikası birbiriyle çelişir mi? Allah aşkına bana bir söyleyin Mustafa Bey. Hani ben yanlış anlamayın, çobanım. IQ seviyem belki düşüktür.
4: Estağfurullah.
5: 2002'de 90 sözel sorusundan 85 doğru soru cevapladığım halde benim IQ seviyem buna yetmiyor. Hani bu nasıl bir lahana turşusudur, bu nasıl bir tarihidir?
4: Tabii şimdi sizin beklentiniz orada hem hayvancılık yapıyorsunuz, bir orada bir yaşam sürüyorsunuz. Doğal olarak sizin yaptığınız iş nedeniyle teşvik edilmeniz, o üretimi daha çok artırmaya dönük bir planlama ve çalışma yapılması lazımken neredeyse hani işte daha çok fazla para alınarak en azından suda ya da başka şeylerde daha çok zora sokuyorsunuz ve bunu sorguluyorsunuz. Diyorsunuz ki bunu hak edecek ne yapmış olabilirim ben? Çünkü siz üretmeniz lazım. Aynen. Ürettiğinizin karşılığını almanız lazımken her gün ya da uygulamayla bu bir ceza olarak geri dönüyor size yaptıklarınız. O zaman da doğal olarak sorguluyorsunuz da, neden böyle? Bunda haklısınız.
5: Aynen, neden böyle tepki de vermek istiyoruz sizin aracınızda. Şöyle de bir durum var Mustafa Bey. Oturdukları yerden masa başından beni yanlış anlamayın. Koyunun kaç litre su içeceğini hesap ediyorlar. 4 litre su içer diyorlar ortalama. Koyun kesinlikle sıcak havada 10 litre su içer. Kışın serin havada 1 litre su içer. Bunun ortalamasını hesap edemezsiniz. Neden hesap edemezsiniz? Koyun çok titiz bir hayvandır. Keçi çok titiz bir hayvandır. Birikmiş suda, akmayan sudan su içmez. Bunları bilmiyorlar. Herhangi bir üreticiye sormuyorlar. Oturdukları yerden karar alıyorlar. Bu kararları alırken bilmiyorum yani. Çok sıkıntılı bir durumdayız.
4: Evet evet farkındayım. Şimdi o masa başından karar alırken bir koyunun ne kadar su içtiğini hesaplayıp onun üzerinden mi para yazıyorlar?
5: İlkten söylendikleri, ben aza olduğum için birazcık sürecin içerisindeyim.
4: Evet.
5: İlkten geçen yıllarda kuraklıktan dolayı su saati takılacak denildi. Köylüye, vatandaşa misal hane başı 10 ton kişi başı aylık su kullanım bedeli konulacak. Aşımı gerçekleşirse ücrete tabi olunacak gibi söylemler vardı. Bu sene uygulamaya gelindiği zaman kesinlikle kendi aralarında aldıkları kararla 10 lira birim ücreti hane başı, 30 lira hane başı hayvancılık yapanlardan kesiliyor.
4: Anladım. Siz
5: daha doğrusu bize saat bağlanmadı. Saat bağlanmaması için 120 kişilik köyde 20 kişi abonmanlık belgesi doldurdu. 100 kişi doldurmadı. Herkes buna karşı çıkıyor. Diğer köylerden de karşı çıkan var. Bu 112 köyün içerisinde bizim gibi doğal kaynak suyu kullananlar var. Şu anda bize sundukları bu saatin sebebi olarak iklim değişikliğini öne sürüyorlar Mustafa Bey. Bizim kullandığımız su kaynak suyu kullanmadığımız miktar akarsuyuyla birlikte denize atıyor. Denize akan suyun nasıl bir tasarrufunu sağlayacağız? Biz kullanmadığımız zaman zaten denize atıyor. Kullansak da fazlası denize atıyor. Bu nasıl iklim değişikliğine engel olacak? Bunu bir düşünebiliyor musunuz? Yani benim aklım yetmiyor buna. Az önce de dedim ya, benim IQ seviyem belki düşüktür.
4: Yani mesele sadece bir IQ değil. Doğal olarak siz orada yaşıyorsunuz. Daha iyi bir hayat sürmenizi sağlamak yerine hayatı daha zorlayacak kararlar almak. Sonuçta bu da bir zorunluluk değil, bir tercih aslında. Öyle bir tercihte bulunuyorlar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
5: Ben teşekkür ederim Mustafa Bey.
4: Tekrar...
5: Bu dile getirdiğimiz için, hani dertlerimizi dinlediğiniz için,
4: her zaman
5: dertlerimizi dile getirme imkanı verdiğiniz için ben teşekkür ederim Mustafa Bey.
4: Her zaman, her zaman, ne zaman eğer başka bir gelişme olursa da burada her zaman sözünüz var.
5: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
4: Sağ olun. Bolu Ulu Mescit köyünde köylüler kendileri bir araya gelip kendi ceplerinden karşıladıkları imkanlarla oraya, köye su getirilmesini sağladılar. Şimdi deniyor ki hayır, siz suyu kullanıyorsunuz, bize para ödeyeceksiniz. Ulu Mescit köylüleri de buna karşı çıkıyor. Bu suyu biz getirdik ve bu suyu biz kullanmadığımız zaman da zaten boşa akıyor. Siz bizden neden para alıyorsunuz? Aynı zamanda da üretici hayvancılık yapanlar var. Onların içtiği suyun, hayvanların içtiği suyu parasını da almaya kalkışıyorlar. Bunu belirlerken de küçükbaş hayvan şu kadar litre içer, büyükbaş hayvan şu kadar litre içer diye kendi masa başından aldıkları kararla bunu yapıyorlar dedi bize Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu. Biz devam edelim.

0: Kürt.
1: Meclis tatile girmek üzere, girmeden de bir çerçeve yasa var. O çerçeve yasayla birlikte tatile girmeden çıksın deniyor. İkinci çözüm süreci oraya kilitlendi, durdu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu sürece ilişkin açıklamalar yaptı, onu dinleyelim.
2: Raporumuzun 6. bölümünde yer alan örgütün, münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin ana çerçeve korunacak. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Mühim olan mesele özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırıp sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Bundan sonraki süreçte çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkan vekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler. Belki ondan sonraki süreçte bütün partilerden temsilcilerle birlikte müşterek bir çalışma gündeme getirilecek. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi burada bir söylüyor ki Numan Kurtulmuş, partilerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle anlayış birliği var. Ne mesela bu, hangi konuda mesela? Abdullah Öcalan'ın statüsü ne, nasıl olacak, hala o yok. Ya yine birileri bir şey biliyor ama çoğunluk bir şey bilmiyor. Bu süreç başından beri çok bilinmeyeni bir denklem olarak yürüyor, hala da öyle yürütülmeye devam ediyor. Biz de yolculuğumuza devam edelim.
4: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
1: Gülistan 9 soruşturması deşildikçe ortaya çıkanlar aslında bize nasıl bir ülkede yaşadığımızı hem gösteriyor ama bir taraftan da herkesin istediği bir şekilde kendi yönetimini oluşturabileceğini, mafyatik bir yönetim oluşturabileceğini de gösteriyor. Hem de bunun devletin bütün olanaklarını kullanarak. Şimdi eski vali Tuncay Soner'in telefonunda yapılan incelemede bir gerçeğin, Türkiye'nin en acımasız gerçeğinin belgeleri bulundu. Tuncay Sönel kendisi hakkında eleştiri yapan bir isim görüyor sosyal medyada. Sonra bunu Gökhan Ertok, yani o dönemde polis olan kişiye gönderiyor. Sonra bu kişi, hani vali de şu notu yapıyor. Bir de bunları bak, rahatlığa bak, WhatsApp'ta rahatlıkla bunları yazabiliyorlar. Gereğini yaparsınız kardeş diye yazıyor. Gereği şöyle yapılıyor. Bu kişinin IP ve adres bilgileri tespit ediliyor. Nereden tespit ediliyor? Sonuçta oraya girilebiliyor ve polisteki işte o GBT'de nasıl tarıyorlarsa orada herkesin nerede olduğu, nerede yaşadığı her şeyi biliniyor. Bunlar ele geçirildikten sonra o kişinin evine gidiliyor. Evindeki bütün dijital materyallere el konuyor. Bir de orada dövüyorlar. Sonra yere yatırıp fotoğrafını çekiyorlar ve bunu valiye gönderiyorlar. Sonra şahsı dün gece mevcuttu, tutup bu sabah savcılığa çıkardık notu iletiliyor valiye. cep telefonunu kopyaladık. Ön ve arka kamerayı izleyebiliyoruz. Evine, mutfak ile odasına 2 adet böcek yerleştirdik. Bir süre takip edeceğiz diyor. Bütün bu gönderilen mesajlara Vali Tuncay Soner teşekkür ederim kardeşim diye yanıt veriyor. Sonra yine şu anda tutuklu olan koruma polisi Şükrü Eroğlu aracılığıyla Gökhan Ertuğ'a 20 bin lira da para gönderiyor. Bak sistem nasıl çalışıyor. Mesela burada kendisi hakkında yazı yazan birisine karşı bile bunu yapabilen o imkanlarla başka neler yapmış olabilir? Ya da başka Tuncay Soner'ler şu anda neler yapıyor olabilir? Bu öylesine geçiştirilecek bir durum değil. Ve hani bu kişinin devletin bütün olanaklarıyla nasıl bu yapıyı kurabildiği, bu sistematik bir şekilde bunu uygulayabildiği, yani o mesajlaşmalardaki rahatlık, bütün bunlar aslında bizim kendi acı gerçekliğimizden bir tanesi. Yani şu anda tabii ki Tuncay Soner'in tutuklu olması ve soruşturuluyor olması, Gülistan Doku soruşturmasında ortaya çıkanlar, elbette ki bununla ilgili bir takım yaptırımlar olduğunu bize anlatıyor. Ama ya diğer Tuncay Soner'ler, benim kafamda da hep bu var, ya diğer Tuncay Soner'ler ne olacak? Devam edelim Kemal.
0: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Dün akşam saatlerinde gördük, büyük bir fırtına, ortalık bilmem ne olacak, yağmurlar tekrar kış havasına girilecek, yazın ortasında kış havası yaşanacak, bir sürü şeyler söylendi. Bu havayla ilgili şeyler niye bu kadar çok abartılı anlatılıyor bilmiyorum. Herhalde çok fazla dikkat çekiyor, okunuyor ya da izleniyor, etkileşimi çok oluyor diye yapılıyor. Bütün bu, evet, dün akşam böyle bir şey oldu, birçok yerde uçaklar inemedi edemedi, ama burada önemli olan şöyle bir durum var. Yani şiddetli bu fırtınanın etkisi altında uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniş yapamadı diye. Bunu söyleyince aklım hemen şey geldi, bu havalimanı yapılırken en çok tartışılan şeylerden birisi oranın bu havaalanın için uygun olmadığını, birçok raporda birçok uzmanın söylediği çok büyük sıkıntılar yaşanacağı, hava değişimleri anlarında çok büyük sıkıntılar yaşanacağı uzun bir süre söylenmişti, anlatılmıştı ama dinlenmedi. O havaalanı yapıldı. Şimdi bu İstanbul şiddetli fırtınanın etkisi altında uçaklar iniş yapamıyor. Fırtına sebebiyle uçaklar İstanbul Havalimanı'na inemiyor. Bir vatandaş yazdı, işte 3 deneme yapmasına rağmen hala inemedik, korku panik hali. Bütün bunlara bakıldığında sadece tek bir soru aklıma geliyor. Atatürk Havalimanı kalsaydı aynı şeyler olur muydu? Tek soru o. Şimdi hafızaya doğru gidelim.
5: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
6: Hatırladın mı?
1: Bugün Hatay'ın Türkiye'ye katılma kararının alınışının 87. yıl dönümü. 29 Haziran 1939'da Hatay Millet Meclisi oy birliğiyle aldığı kararla Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma yönünde karar vermişti. Sürecin tamamlanmasının ardından Hatay 23 Temmuz 1939'da resmen Türkiye'nin bir ili olmuştu. Peki bu Hatay'ın il olma aşamasında, Türkiye'ye katılma aşamasında neler yaşanmıştı? Atatürk'ün son dönemleriydi. Atatürk onca hastalığına rağmen Hatay'a gitmişti. Ama orada başka bir plan vardı. O planı Sabiha Gökçen kendi sesiyle bize anlatsın. Sonra arka planında neler yaşanmıştı onu ben anlatacağım.
6: Konuya diyelim, ben bu anıları toparlarken sizinle ilgili bir anı duydum. Karpiç'te bir olaydan bahsettiler bana. Böyle çok ilginç olacak.
7: Evet, Hatay meselesi mevzu bahisti. Evet. Biliyorsunuz bir tarihte. Bir akşam sofrada otururken Atatürk bana dedi ki, çık yukarıya odana, üniformanı giy ve tabancanı al yanına, gel. Ben hakikaten çıktım yukarıya, üniformamı giydim, tabancamı cebime koydum, geldim. Yanına böyle bir sandalye koydurmuş, onun yanına orada oturdum. Bana gayet yavaşça, şimdi dedi, Karpiç'e gideceğiz dedi. Karpiç'te bir arkadaş dedi, orada çıkacak, bir konuşma yapacak dedi. O konuşmayı mütakip dedi, sen çıkacaksın, şöyle diyeceksin. Onun sözleri, sayın, ismini söylemiyor ama, göreceksin kim olduğunu dedi. Sayın işte konuşmacı böyle konuştu ama biz bu işin daha çabuk halledilmesini istiyoruz. Çünkü o tarihlerde biraz daha mı gevşek gidiyordu öyle. Atatürk bunun bir an evvel halledilmesini istiyor.
6: Hatay konusunu.
7: Hatay konusunu, evet. Bir an evvel halledilmesini istiyordu. Karpiç'te Fransız sefiri varmış, Ponso. O zamanki sefir. O varmış ve bunun için zaten Karpiç'e gidiliyor. Saat 12 falan sıraları yani gece. Bana işte arkadaş konuştuktan sonra sen çıkacaksın ortaya ve şunları söyleyeceksin. Evet sayın konuşmacı bunu böyle tavsiye ediyor ama biz gençler bunun daha çabuk olmasını istiyoruz. Eğer bizi dinlemeyip daha da gevşek hareket edecek olursanız biz bu şekilde de hareket etmesini biliriz diyeceksin dedi ve çıkaracaksın tabancanı, tavana ateş atacaksın edeceksin. Ve ben hakikaten baktım konuşmacı çıktı. Kazım Sevik Tekin Paşa'ymış. Orada gördüm. O gayet itidalli, yani böyle daha çok yavaş hareketlerden bahsediyordu. Ve ben kendisine biraz önce söylediğim gibi o şekilde cevap verdim. Ve çıkardım tabancayı, üç el ateş ettim. Hemen polisler geldi. Etraf geldi böyle bakındı. Atatürk bana dedi ki yalnız dedi sen ateş ettiğin zaman gelirler seni alırlar götürürler hapsolursun. Ben bunlara karışmayacağım dedi. Razı mısın buna dedi. Tabii dedim razıyım ben. Atatürk emrediyor tabii yapacağım.
6: Ölebilirsiniz Emine.
7: Ölebilirim, hiç düşünmezdim. Ve onun arzu ettiği şekilde ben hareket ettim. Hakikaten biraz sonra polisler geldi. Beni ortada gördüler elimde tabancayla. Durdular. Tanıyorlar beni. Atatürk orada. Atatürk ne duruyorsunuz dedi. Ne yapmak lazımsa alın götürün. Bu şeyin hareketin cezası neyse kendisini görsün, cezası versin dedi. Ve hakikaten polisler evvela tabancamı aldılar elimden. Ve ondan sonra beni adliye sarayına götürdüler. Adliye sarayında o tarihte vekil Saffet Arkan'dı. O geldi. Birçok sualler falan. Ben kendilerine dedim ki bu benim, neden bunu yaptın dedi. Soruyorlar. Milli hislerim daha çok ayaklandım. Bu sebeple yaptım deyince. Bu hafifletici bir sebep oluyor. Ve 24 saatlik bir hapse beni
6: 24 saatte çektiniz.
1: Sabiha Gökçe 24 saat hapis yatmak zorunda kaldı. Bu aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu planlardan bir tanesiydi. O dönemde süreç çok yavaş ilerliyordu. Hatta Fransa ısrar ediyordu Hatay'ın vermemek için, Türkiye'ye katılmaması içindi. İşte o Karpiç denilen yer o dönemin Ankara'daki sadece bir restoran değil, bir restoran ama politikacıların, diplomatların ve gazetecilerin buluştuğu böyle büyük bir şey alanı. Aynı zamanda Ankara'nın o dönemde en önemli mekanlarından birisi, orada Fransız sefiri de var. Bir taraftan da Atatürk bu işi savaş olmadan halletmeye çalışıyor. Zaten çok zor bir dönemden çıkılmış, yeni bir şey olmadan, ama Hatay'ı da önemsiyor. Hatay benim şahsi meselemdir diyecek kadar da önemli. Zaten sağlığı da çok o dönemlerde bozuk olmasına rağmen Hatay meselesiyle bu kadar ilgili şöyle bir plan kuruyor. Bunu anlattı az önce Sabiha Gökçen. Bununla birlikte Fransız sefirine diyor ki, bakın diyor, bu benim kızım, manevi kızım, ben bunu bile durduramıyorum. Silahıyla buraya çıktı, bana rağmen benim olduğum bir yerde bana karşı çıkarak silahını ateşledi. Ben bu ülkeyi durduramam. Bu iş bir an önce bitsin yoksa savaş olacak diye söylüyor. Ben bunları, bu ülkeyi durduramam. Bundan sonra Fransa bir karar veriyor işte. O kararı vermesini sağlayan Atatürk'ün kurduğu bu küçük plandır. Sabiha Gökçen'le birlikte yaptığı ve Sabiha Gökçen'in de neden yapıldığını hiç sormadığı, bilmediği ve tutuklandıktan sonra da tam olarak ne yapıldığını sonradan öğrendiği bir plandı. Şimdi konuğumuz Konumuz şöyle, Ankara'da eylem var. O eylemi yapanlar gazilerdi. Onlarla konuşacaktık. Neden eylem yapılıyor? Neden eyleme mecbur bırakılıyor diyor. Sanırım gelen gidenleri de oldu ve şu anda kendisine ulaşamadık. Gazilerin Gazi Platformu Başkanı Erdem Çerçioğlu ile konuşacaktık. Doğal olarak orada yani başka bir konuk olsa böyle tam saati geldiğinde ulaşamamış olsak bunu sistemine ederdim. Ama sonuçta çok zor koşullarda o Ankara sıcağının içerisinde hem de hem gazi olup bir eyleme mecbur bırakılmaları zaten başlı başına zor bir durum. Uygun bir şekilde olsalardı zaten bağlanırdı yayına. Ama mesele yayına bağlanıp bağlanmamaları değil, gazilerin bu duruma düşürülmeleri. Benim aklıma şey geldi, şimdi bir ara İtalya'ya gittiğimde orada denk gelmiştim bir gün herhalde. Bütün gazileri bu Milano'nun ortasında bir geçiş töreni düzenlemişlerdi. Ama o kadar abartılıydı ki her şey. Yani bütün orada kim varsa alkışlamak zorunda kalmışlardı. Bütün o gazileri, o yürüyüşü. Yani orada sormuştum, niye böyle bu kadar çok şey yapılıyor. Ve şu vardı, hiç savaş kazanmamış bir ülkedir son dönemde İtalya. Buna rağmen orada onları o kadar çok onore ediyorlardı ki o gazileri, şeyleri. Gerçekten oradaki insanlar o onore halini görünce, şimdi gazilere yapılanı görünce onu bir hatırlatmak istedim. Kemal, bitirelim mi? Bugünü böyle bitirelim. Konuştuk, birçok şeyi konuştuk. Konuklarımız oldu. Yarın haftanın son günü, aynı zamanda koca bir döneminde son günü. Ben yarın Eylül'e kadar izine çıkacağım. Yarın son günde yine yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Şimdilik iyi akşamlar. Ben gidiyorum. Tom Weiss başlıyor.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Püsküllü bela. Bazen bir ya da bir şey öyle bir dert olur ki ne bırakırsınız ne de baş edebilirsiniz. Sürekli uğraştırır, peşinizi bırakmaz. İşte böyle durumlar için dilimizde çok özel bir deyim var. Püsküllü bela. Ama hiç düşündünüz mü bu deyim nereden çıktı? 1800'lere gidiyoruz. Osmanlı padişahı 2. Mahmut kıyafetlerde değişiklik yapar. Önce askerler, sonra memurlar için resmi başlık olarak fes kullanılacaktır. Başta halk bu yeni başlığı yadırgasa da kısa sürede herkesin başında fes görünmeye başlar. Ancak fesin kullanımı pek de kolay değildir. Kimi püsküllü, kimi püskülsüz. Püsküllerin rengi, şekli, uzunluğu derken çeşit çeşit fesler sokakları doldurur. Ama esas mesele başka. Fes yağmurda, karda hemen bozulur. Rüzgarda püskülü oraya buraya savrulur. Kalıbı korunmazsa hemen deforme olur. Yani başta taşımak zahmet, bakım yapmak dert. Bir yandan pahalı, bir yandan da sürekli ilgi ister. Hal böyle olunca fes, özellikle püsküllü olanı halk arasında dertle özdeşleşir. Ve zamanla şöyle denmeye başlanır. Püsküllü bela bu. O gün bugündür başa bela olan kişiler, işler ya da dertler için bu deyim kullanılır. Deyimler sadece söz değil, geçmişin günlük hayatından bize kalan ince detaylar. Püsküllü bela deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İstanbul Üniversitesi'nden akademisyen Doktor Ergün Bacak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Son günlerde sosyal medyada gündem olan iri çekirgeler İstanbul'un birçok ilçesinde de görüntülendi. Vatandaşlarda endişeye neden olan çekirgelerle ilgili uzmanlar, tarımsal üretimi tehdit eden bir durumun bulunmadığını belirtti. İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak, çekirge istilasının detaylarını Radyo Sputnik canlı yayınında şu sözlerle aktardı.
2: Öncelikle beyaz yüzü çalı çekirgesi ismiyle söylediğiniz için bakın türünün tanımlanmış olmasıyla çok mutluluk verici. Çünkü çekirge ilk 2-3 gün önce ilk başta sosyal medyada yayıldığında bu bir çekirgeydi, çöl çekirgesiydi. Farklı isimlerle anılıyor, istilacı çekirgeler diye anılıyordu. Neyse ki bir şekilde bunları düzeltmeyi başarmışız ve beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu artık gündeme oturmuş durumda. Teşekkür ediyorum türün ismiyle söylediğiniz için. Şöyle diyeyim, bu bir istilacı tür değil, bu bir yerli tür. Doğal olarak İstanbul'da yaşıyor, doğal olarak Türkiye'de yaşıyor. Yani şu bizim yerli ve milli kavramı var ya, yerli ve milli çekirgemiz. İstila falan yapmıyor. Öyle 20 santime falan da ulaşmıyor. Arada bazı görüntüler var. Bilmiyorum yapay zekayla mı yapılmış ama bazı görüntüler Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan etçil olan bazı saka çekirgelerinin eklenmesi. Onlar çünkü 20-25 santimetre bulunuyor. Hani sapla saman bazen karışıyor. Biraz da sosyal medyanın aktif olarak kullanılması ve başka yerlere gitmesiyle bambaşka bir boyut aldı. Aslında beyaz yüzü çalı çekirgesi 5-6 santim boylarında genellikle ot yiyen ama hiçbir zaman tarım ürünlerine aşırı zarar vermeyen, popülasyonu böyle tarım ürünlerine bahçeye zarar verecek miktara ulaşmayan, tarlalarda, tarla kenarlarında, çayırlarda, bahçelerde yaşayan ve erişkinleri uçma yeteneğine sahip olan, erişkinleri aynı zamanda zararlı böceklerle, diğer böceklerle hatta kendi türünü bile yiyebilen hem etçil hem otçul bir tür. Biraz kocaman kafalı, biraz iri bacaklı, uzun kanatlı bir tür olduğu için biraz fazla dikkat çekiyor. Geceleri de aktif olduğu için genelde ay ışığını, yıldızları takip eden bir tür. O nedenle de ay ışığı ve yıldızın yerine şu anda insanların aydınlattığı evler var. Ay ışığı ve yıldızı takip etmek yerine bizim yapay ışıklarını takip ediyor. Bu nedenle de evlere giriyor. Tamamen doğal bir olay. Sadece popülasyonu şu anda biraz fazla ve popülasyonun zirve yaptığı dönemlerde birkaç hafta içerisinde kaybolacaklar. Hiç anormal bir şey yok. Aslında biz biraz doğadan uzak kaldık. Doğadan uzak kalan bir nesil biraz da sosyal medyayı fazla kullanınca olaylar bambaşka yerlere gitti. Kimseyi yiyen bir hal yok. Kolay kolay ısırmaz da, hatta bizim derimizi de ısırabilecek kuvvette bir çenesi yok. Sadece bebeklerin, belki küçük çocukların derisine zarar verebilir, onları ısırabilir ama kimseye yiyecek hali yok. Öyle bir durum yok. Hani istilacı dedik ya, istilacı olan bir canlı varsa çekirge değil biziz, insan. İnsan istila ediyor. Onların doğal yaşam alanlarını, çayırları, meraları, otlak alanları istila ediyoruz. Ve dolayısıyla ev sahibi olan çekirge. Biz ev sahibini evinden kovuyoruz. Sonra bizim evimize geldi diyoruz. Dediğim gibi eve gelenlerin de nazik bir şekilde alınıp yeşil bir alana bırakılması, doğal alana bırakılması ekosistem için iyi olacaktır. Hem bu tür için hem ekosistem için değerli olacaktır.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak, İstanbul'da görülen beyaz yüzlü çalı çekirgeleriyle ilgili sosyal medyada yayılan istila iddialarını, çekirgelerin özelliklerini ve neden evlere girdiklerini anlattı. İstilacı olan çekirge değil, insan diyen Doktor Ergün Bacak, beyaz yüzü çalı çekirgesini istilacı bir tür değil, yerli ve milli çekirgemiz. Türkiye'de ve İstanbul'da doğal olarak yaşıyor sözleriyle tanıttı. 5-6 santimetre boylarında olan bu çekirgeler tarım ürünlerine aşırı zarar vermiyor diyen Doktor Bacak, popülasyonun zirve yaptığı dönem birkaç hafta içinde sona erecek bilgisini paylaştı. Çekirgelerin evlere girmesinin nedenini de açıklayan Ergün Bacak, geceleri ay ışığı ve yıldızlar yerine insanların yapay ışıklarını takip ettikleri için evlere giriyorlar diye konuştu. İstilacı olan bir canlı varsa çekirge değil, insan diye.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi araştırmacıları yapay ve düşük kalorili tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyatası üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma yaptı. Araştırmada yararlı, nötr ve potansiyel olarak zararlı türleri kapsayan 25 farklı bağırsak bakterisi, ticari olarak yaygın kullanılan 39 farklı tatlandırıcıya tek tek maruz bırakıldı. Çalışmada stevia bitkisinden elde edilen bir bileşik olan izosteviolün antidepresan etken maddesi, duloksetinle birlikte kullanıldığında bazı yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini belirgin şekilde baskıladığı görüldü. Çalışmanın başyazarı Dr. Sonia Blanche, tatlandırıcıların özellikle metabolizma üzerinde nötr etkiye sahip ürünler olarak tanıtıldığını, ancak elde ettikleri bulguların bu görüşü sorguladığını söyledi. Blanche, tatlandırıcıların özellikle ilaçlar ve gıda katkı maddeleriyle bir araya geldiklerinde bağırsak bakterilerini doğrudan etkileyebildiğini gördük dedi. Bilim insanları şeker yerine kullanılan tatlandırıcıların mide tarafından normal şeker gibi sindirilmediğini, bunun yerine bağırsaklara ulaşarak burada yaşayan mikroorganizmalarla doğrudan etkileşime girdiğini hatırlattı. Bazı araştırmalar yapay tatlandırıcıların tip 2 diyabet, obezite ve bağırsak

0: bazı sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini belirtse de bu konuda henüz bilimsel görüş birliği bulunmuyor. Araştırmalar şekersiz ve düşük kalorili içeceklerde kullanılan bazı yapay ve doğal tatlandırıcıların bağırsaklardaki yararlı bakterilerin gelişimini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları yararlı bakteri gelişiminin özellikle bazı ilaçlarla birlikte tüketildiğinde daha belirgin şekilde yavaşlayabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 23 Temmuz 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın dileyerek başlıyorum programa. Tabii ki ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte. Ama İrem izinli bugün, ana kumandada, editör masasında, teknik masada, her yerde bugün itibariyle, sadece bugünlük sevgili Simge var. Her masada yani sevgili Simge bugün radyoda 10 kaplan gücünde olacak şimdiden. Şimdiden eline emeğine sağlık Simge, çok yormayacağım seni, onu da söyleyeyim. Başlayalım, saatime bakıyorum, saatim 07 onu gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı, sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçeceğim günün, gündemin öne çıkan başlıklarına. Her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. Örneğin X'te Radyo Sputnik TR ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanallarını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan. Küçük harf ve birleşik Güçlü Özgan şeklinde yazarsanız da bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da hatırlatmak istiyorum. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Ana muhalefet partisi CHP'de yaşananlarla başlayacağız. Artık yeni bir parti, hep söylüyoruz ilk günden beri, bu tartışmaların butlan kararı çıktığından beri söylüyoruz. Yeni parti kaçınılmaz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bir parti daha doğacak. Neden? Mesela bakıyorum şöyle, hani Cumhur İttifakı'ndan başlıklar bulmaya çalışıyorum. Orada gündem açılım süreci, terörsüz bir Türkiye süreci, bir çerçeve yasa hazırlanmaya çalışılıyor. Numan Kurtulmuş'un, meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un temasları vardı. O temaslarla ilgili açıklamalarda da bulundu. Oraya da geleceğiz ama dediğim gibi önce bir ana muhalefet partisiyle başlayalım. Bu arada bir not, sadece her türlü eleştiriye elbette açığız. Dün de biliyorsunuz hani yeni bir parti kurulacak. O süreç açıklanmış. Elbette hepimizin gündeminde de siyaset, çünkü hayatımızın her alanını böyle olmasa da etkiliyor, olmaması gerekse de, olmaması daha sağlıklı olsa da maalesef biz de maalesef diyorum, çünkü siyasetle dünya bu kadar çok ilgili değil. Ama biz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ilgilenmek mecburiyetinde kalıyoruz. Dolayısıyla dün de hani konuştuk işte Suat Özçağdaş örneğin dün konuğumdu, İstanbul CHP İstanbul Milletvekili. Bir dinleyicimiz şöyle bir ifade kullanmış, söz verdiğimiz için herhalde, bilemiyorum tam olarak anlayamadım. Beni en azından satılmış, tırnak içerisinde gazeteci olarak tanımlamış. Yani canınız sağ olsun, her türlü eleştiriye açık olduğumu söylüyorum ama hani eleştirinin de bir dozu olmalı, biraz insaf. Belki hani biraz bu konuda hakkaniyet olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta yeni kurulacak bir parti. O partiyle ilgili elbette gelişmeleri gazeteci olarak ya da dediğim gibi profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak takip etmeye, öğrenmeye çalışıyoruz. Ama ne diyelim, gazeteciliğe devam diyelim ve buradan hareketle geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, neler bitiyor? Ne zaman kurulacak bu parti? Farklı iddialar, farklı söylemler vardı ama Özgür Özel tam olarak bunun için bir aralık verdi. Tam tarih değil ama gelecek ay, gelecek ayı ve Eylül ayını işaret etti. Ağustos ya da Eylül ayı içerisinde bu konuda bir adım atılacağını söyledi Özgür Özel. Tabii şunu da görmek, şunu da anlamak gerekiyor. Daha doğrusu bir bilgi sadece. Özgür Özel tabii onu bekliyor bütün gözlerde. Milletvekilleriyle de biz hani haber programlarda konuşuyoruz, konuk alıyoruz. Programlardan önce de hani o röportajları gerçekleştirmek için yaptığımız görüşmelerde de elbette Özgür Özel'in bir işaret fişeği bu anlamda yakması bekleniyordu. O zaten o fişek yakıldı. Dediğim gibi Özgür Özel'de yeni partinin dilekçesi verildiği gün, işte Ağustos mu olur ya da yeni mi bilmiyoruz, Eylül mü olur, o gün partisinden istifa edecek. Bunu da söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi toplantısına dün başkanlık etmişti. Sonrasında gazeteci arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı ve bu bilgileri kamuoyuyla, bizlerle, açık bilgiler bunlar, kamuoyuyla paylaşmış oldu. Tabii bir yandan da Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP genel merkezi bütün bu süreçlerle ilgili neler düşünüyor, bunu da aktarmak, bunun üzerinden de konuşmak gerekiyor. Parti sözcüsü biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilmişti. Müslüm Sarı bu sürece dair açıklamalarda bulundu. Şu ifadeyi kullandı Müslüm Sarı: kendi neden oldukları Butan sürecinin olumsuzluklarını ortadan kaldırmak yerine birlikte mücadele edeceklerine kaçmayı tercih etmiş durumdalar dedi Özgür Özel ve yanındaki işte arkadaşlarına, o ekibe, o kanada bir eleştiri getirdi. CHP'den ne kadar büyük parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci iki ay boyunca geçtiğimiz iki ayı işaret etti Müslüm Sarı. İki ay boyunca bu süreci böyle yönetmeye çalıştılar dedi ve CHP'nin kurucu parti özelliğini bünyenizde taşıyamayacaksınız ifadesini kullandı. Belli ki bundan sonraki süreçte, dün de söyledim, o metafor, hangi metafordan bahsediyorum? Özgür Özel'in grup toplantısında kullandığı o gömlek metaforu. Hani gömlek değiştirmiyoruz, ateşten bir gömlek giyiyoruz ifadesi vardı ya. Tam da buralara denk geliyor. Onu çok konuşacağız daha demiştim. Gerçekten televizyonlardaki tartışmalara da bakıyorum. Bu başlığın, bu metaforun öne çıktığını da görüyoruz. Tablo bu ağırlıklı olarak. Genel merkezden yeni kararlar var. Biliyorsunuz çok sayıda il başkanını görevden aldı CHP genel merkezi. Kılıçdaroğlu başkanlığında bir MYK, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenledi dün ve yine Müslüm Sarı, dün de bahsettim, az önce de bahsettim, Müslüm Sarı'nın bu konuya dair de, neden bahsediyorum, yeni görevden almalarla ilgili açıklamaları da vardı. Bu kez Çankırı, Karaman, Kütahya ve Uşak il başkanlıklarının görevden alındığını söyledi. Bu arada Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'ta da yeni görevlendirilmeler yapıldığını kamuoyuyla paylaştı. Burada dikkat çeken sadece bir parantez, onu hatırlatmak istiyorum. Kırşehir özelinde ilginç bir örnek var. Hani siyasette dün dündür biliyorsunuz, neredeyse tuhaf bir şekilde bugünlerde her gün Süleyman Demirel'i anıyoruz. Süleyman Demirel'in söylediği o dün dündür ifadesi galiba siyaset için de geçerli. Kırşehir il başkanlığına da atama yapıldığını söylemişti Müslüm Sarı. Orada enteresan bir isim, orada enteresan bir tablo var. Hacı Tanrı Buyurdu tekrar atanmış Kırşehir il başkanlığına, ama aslında enteresan bir durum, 2018'de yine o dönemin genel başkanı, CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu tarafından yine bu isim görevden alınmıştı. Farklı gerekçelerle görevden alınmıştı. Orada o dönemde şöyle bir baktım, ne hangi ifadeleri kullanmış Tanrı Buyurdu, Kırşehir il başkanı Tanrı Buyurdu. Şöyle itiraz etmiş o dönemde, 2018. Dün dündür, boş verin. Biz Kırşehir'de seçimleri kazanmak için çalışırken genel merkezimizin bizleri görevden almasını kabul etmiyoruz ifadesini kullanmıştı. Hatta Kılıçdaroğlu yönetimine o dönemde 2018 sürecinde demokratik kongre çağrısı yapmıştı. Ama dediğimiz gibi o köprünün altından çok sular akmış görünüyor. Kılıçdaroğlu eski genel başkanını görevden aldığı il başkanını, Kırşehir'den bahsediyorum, bir kez daha o göreve atamış durumda. Tabii siyaset ve atama sözcüğü çok da kabul edilebilir bir sözcük değil. Partilerden bağımsız olarak söylüyorum ama maalesef görüyoruz, işte MHP'de de yaşanıyor aynı tablo. AK Parti için de, diğer partiler için de geçerli. Ülkemizde maalesef siyasi görevlendirmeler bu şekilde yapılıyor. Seçmen yerine, parti üyeleri yerine Tekrar ediyorum, hangi parti olursa olsun bu duruşumuz, bu ilkenin değişmemesi gerekiyor. Bir şekilde genel merkezden, Ankara'dan yapılan atamalarla bu sürecin devam ettirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Tuhaf bir süreç, onu söyleyeyim. Bir not sadece, bir not. Şimdi hani Özgür Özel tarafı mı, genel merkez işte Kılıçdaroğlu tarafı mı, hangi taraf hangi ilkelerle hareket edecek bundan sonraki süreçte, tabii ki bunları merak ediyoruz. Nasıl ilerleyecek bu süreç? Seçmen olun, CHP seçmeni olun ya da olmayın, son tahlilde ülke siyasetini ilgilendiren bir gelişme tabii ki bu. Bakın, bir turnusol sadece, yani hangi tarafın nasıl bir hangi ilkeler üzerinden hareket edeceğine söylemler olabilir. Herkes işte dün dediğim gibi Suat Özçağdaş'ı aldık, o da anlattı hangi ilkeler üzerine hareket edeceklerini. Zaten Kılıçdaroğlu kanadı da bunu anlatıyor. Ben hiçbirisine bakmayacağım bunların, neyi bekleyeceğim biliyor musunuz? Söylem, çünkü siyasette söyleme çok, açıkçası maalesef değer veremiyorum. Kendi bu kişisel görüşüm, bir gazeteci olarak da görüşüm bu. Neyi bekleyeceğim biliyor musunuz? Yeni siyasi parti kurulur kurulmaz işte. Ya da eski CHP, şimdiki CHP, neyse. Aralarındaki temel fark ne zaman ortaya çıkacak? Ne zamanki anayasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. O anayasa değişikliğinin içeriği netleşecek. Taraflar, o açıdan CHP tarafında söylüyorum, yeni parti ya da işte mevcut CHP üzerinden söylüyorum, tarafların hangi ilkeler üzerinden bundan sonraki siyasi hayatlarını devam ettireceği tam olarak bu anayasa değişikliği sürecinde alacakları tavırla netleşecek. Benim turnusol kağıdım en azından bu sürece dair budur. Anayasa değişikliği sürecidir. Göreceğiz. Bilmem katılır mısınız, katılmaz mısınız ama bu sürecin böyle ilerleyeceğini ya da bu sürecin böyle okunması gerektiğini kişisel olarak düşünüyorum. Gelelim bu çerçeve yasa, değil mi? Bundan bahsediliyor. Terörsüz bir Türkiye süreci kapsamında meclisin gündemine gelen ya da komisyon, şimdilik daha komisyon gündeminde olan o çerçeve yasayla ilgili olarak Numan Kurtulmuş pek çok partiyle, pek çok siyasi parti temsilcisiyle de bir araya geldi. Ondan sonraki süreçte, bu görüşmelerden sonra da bir açıklamada bulundu. Dilerseniz önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ne söyledi? Kısaca böyle bir 30 saniyelik sesimiz var. Onu dinleyelim. Arkasından söyleyecekleriniz var elbette.
3: Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
2: Bu son cümlesi benim özellikle dikkatimi çekti. İki başlık var. Bunlardan bir tanesi, yani Meclis Başkanı'nın, Numan Kurtulmuş'un söyledikleri arasında bir tanesi kritik eşik tanımlanacak. Nedir bu kritik eşik? Onu konuşalım dilerseniz biraz. Bir de şu, asla genel bir af ya da şahse af niteliği olmayacaktır bu yasanın dedi. Bu yasal düzenlemenin ifadesini kullandı. Bir kere şu ortada, o kritik eşik denilen şey örgütün silahlarını bırakma süreci, bıraktığının ne kadarını bıraktığının ya da tamamını bırakıp bırakmadığının tespiti ve teyidi. Aslında dün bu ifadeleri bizzat Numan Kurtulmuş da kullandı. Onu da söylemek gerekiyor. Bir de tabii şu genel af ya da şahsa özel af meselesi çok konuşuluyor. Orada tabii şahsa özel af deyince akta kim geliyor? Terör örgütü lideri Öcalan geliyor İmralı'da. Hani bu pazarlık süreçleri, pazarlık var mı yok mu tartışmaları da yapılırken bir yandan da görüyoruz işte DEM Parti'nin bu konuda özellikle cezaevi koşulları, Öcalan'ın, terör örgütü lideri Öcalan'ın cezaevi koşullarına dair bazı dayatmaları ya da bazı talepleri var. İşte aslına bakılırsa gelsin o düzenleme, bakalım o düzenleme gündeme geldiğinde ya da o düzenlemeyle birlikte terör örgütü lideri Öcalan'ın da cezaevi şartları ya da neydi Sayın Bahçeli ne demişti, statüsü. Mesela o geçici yasayla birlikte, ki o yasanın da belli bir süresi olacak, onu da biliyoruz, geçerlilik süresi, yürürlükte kalma süresi olacak. Bakalım Öcalan'ın statüsüne dair de bir başlık olacak mı, bir detay olacak mı? Tabii yani meclis başkanı diyor ki bütün siyasi partilerin ortaklaşarak hazırladığı bir metin gündeme gelecek, tıpkı komisyonda olduğu gibi. Ama mesela burada konuşulan konulardan bir tanesi de komisyon sürecine CHP, o dönemin CHP lideri Özgür Özel de destek vermişti. Çok da tartışılan bir süreçti o, biliyorsunuz. Çok CHP içinde de çok tartışılmıştı. Peki mesela bu süreçte Özgür Özel'le, o sürecin önemli aktörlerinden bir tanesiydi, Özgür Özel'le görüşecek misiniz diye soruldu Numan Kurtulmuş'a. O da yani bir parti kursunlar, genel başkanlık koltuğuna otursun, elbette onların da görüşlerini alacağız şeklinde de bir açıklaması oldu. Peki bu yasada, bu süreçte yeni bir eşik olarak tanımlanan ve bu ay, yani Temmuz ayı içerisinde, bugün ayın kaçı? 23'ü. Bu ay itibariyle mecliste komisyona gelecek olan yasayla, yasal düzenlemeyle ilgili neler biliniyor? Doğrusu çok somut, çok net bilgiler yok. Keşke bu metin önden açıklansaydı, tıpkı mecliste konuşulacağı gibi. En azından çerçevesi, çerçeve yasa olarak tanımlanıyor ya, çerçeve yasanın çerçevesi en azından kamuoyuyla paylaşılsaydı, belki daha hani genel olarak, genel toplumun genelinin desteğini ya da itirazını, hiç fark etmez, alması açısından, tartışılması açısından önemliydi. Böyle bir hani mecliste, komisyonda kabul edilecek böyle bir acele var. Meclis kapanmadan bir an önce bunu geçirelim şeklinde. Yani benim endişem burada hiç tartışılmadan, kamuoyu tarafından hiç tartışılmadan, tırnak içinde bir oldu bittiyle bu yasanın geçirilmesi. Peki neler olacak bir şekilde bu düzenleme içerisinde? Ağır cezada yargılama ve denetimli serbestliğin mesela gündeme gelmesi bekleniyor. Bazı detaylar var. Silah ve şiddet eylemlerini bıraktığını beyan eden, dikkat, beyan eden örgüt üyelerinin Ankara'da ağır ceza mahkemelerinde yargılanması örneğin gündemde. Ya da bu kişilere denetimli serbestlik uygulanacağı yine hüküm altına alınabilir. Kasten öldürme, işkence gibi ağır suçlar tabii ki, yani ortaya çıkan bizim de duyduğumuz kadarıyla, kapsam dışında, bu yasanın kapsamı dışında bırakılacak. Terör örgütü üyesi olma, propaganda gibi suçlarsa yine denetimli serbestlik kapsamında olacak. Bu önemli. Cezası 10 yıldan az olan suçlar için 4 yıl, 10 yılı geçen suçlar içinse 6 ya da 7 yıl süreyle bu denetimli serbestlik uygulaması ya da denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanacağı belirleniyor ya da belirlenecek, öyle söyleyelim. Tabii bunlar, tekrar ediyorum, net somut bilgiler değil, sadece Ankara'da konuşulan bilgiler. Bu yeni yasayla ne gelecek? Yeniden suç işlemeyen örgüt üyelerinin geçmiş suçları infaz edilmiş sayılacak örneğin. Bu tip hani geçmişe dönük bir af, hani meclis başkanı diyor ya af. Tabii biz af deyince cezaevlerinden salıverilmeleri anlıyoruz ama bu, benim burada görebildiğim kadarıyla silah bırakıp dönenlerle ilgili bir düzenleme olacak bu. Öcalan'la ilgili, terör örgütü lideri Öcalan'la ilgili bir düzenleme olmayacak. Söylenenler bu yönde. Zaten iktidar da, özellikle hep söylüyorum bunu, bunun bir menfi müspet, fark etmez, bir siyasi maliyeti var ve bugüne kadar net somut adım atılmamasının iki önemli nedeni vardı. Bir tanesi terör örgütünün silah bırakma sürecinin yavaş işlemesi. Bir, iki ne? İktidarın, ki AK Parti'nin özellikle biz bu konuda kamuoyunun nabzını tutma konusunda oldukça mahir olduğunu da biliyoruz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Bu konuda net bir karara, net bir nasıl tanımlayayım? Evet, karara diyebiliriz. Varamamış olması, iktidar özellikle Öcalan'ın statüsü, Devlet Bahçeli'nin söylediğinin tersine, Öcalan'ın statüsüne dair bir adım atma konusunda oldukça temkinli, hatta uzak olduğunu da söyleyebiliriz. O yüzden de Öcalan'la ilgili ayrı bir, bu yasa çerçevesinde ayrı bir düzenleme olmayacak. Onu da söyleyelim. Tabii bu yasa süreli olacak demişti Numan Kurtulmuş. O süre ne? O sürede 3-4 yılla sınırlı tutulması bu yasanın, bundan faydalanmak isteyen örgüt üyelerinin bir şekilde 3-4 yıl içerisinde işte adım atmaları ya da işte silah bırakmaları, gelip devlete teslim olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum bir yandan tabii onu da söylemek gerekiyor. Meclis içerisinde bu sürece en sert tavır gösteren partilerden bir tanesi İyi Parti'ydi. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da, Numan Kurtulmuş da meclis başkanıyla görüştü ve bu yasa hazırlıklarına karşı çıkacaklarını, hem komisyonda hem mecliste bu çerçeve yasaya yönelik olarak bir tepkileri olduğunu söyledi. Herkesin aklındaki soruyu da Müsavat Dervişoğlu tekrarladı. Daha doğrusu böyle bir iddiada da bulundu. Kapalı kapılar ardındaki hazırlıkları asla ve asla kabul etmeyeceğiz ifadesini de kullandı İyi Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş. Geçeceğiz diğer başlıklara. Diğer tabii şu, bu mecliste suça sürüklenen çocuk, biliyorsunuz çocuklarla ilgili bir yasal düzenleme. O da komisyondan geçti. Dikkat çekici adımlar var ama bir müzik arası vermek istiyorum. O müzik arasından sonra o başlıkları sizlerle paylaşacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Resmi verilerde ne diyor? Her üç çocuktan biri yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan evlerde yaşamak mecburiyetinde kalıyor. OECD diyor ki çocuk yoksulluğunda 39 OECD ülkesi içerisinde en kötü ikinci sıradayız. Sadece bu mu? Hayır değil. 950 bin çocuk çalışıyor ülkemizde. 950 bin çocuğun çalışmak mecburiyetinde olduğu, 1,5 milyona yakın çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tablo bu.
2: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Söylediğim gibi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 14 Temmuz'da meclis başkanlığına sunulan bir yasa teklifi vardı. Bu çocuk suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak komisyondan geçti. Ayrıntıları paylaşacağım sizinle. Dikkat çekici düzenlemeler var ama görüyorum mesajlarınızdan da iki notum var. Onları önce aktarayım. İki hatırlatmam daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi sevgili Ali Çağatay'ı soruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, bir tutukluluğuna itiraz vardı. Avukatları tutukluluğuna itiraz etmişlerdi. Pazartesi günü, gerçi ben bunu salı hatırlattım ama tekrar edeyim duymayan, dinleyemeyen dinleyicilerimiz için de, o tutukluluğa itiraz başvurusu reddedildi efendim, onu söyleyeyim. Zaten bir adli tatil söz konusu, 1 Eylül'de sona erecek bir adli tatil de var. Hani avukatlarla konuştuğumuz zaman da hani ne olur ne biter diye, yani açıkçası çok hani iyimser değiller Eylül ayına kadar sevgili Ali Çağatay'ın serbest bırakılmasıyla ilgili ya da tutuksuz yargılanma sürecinin başlamasıyla ilgili. Dediğim gibi adli tatil olması da bir şanssızlık olarak görülebilir. Bizim de bir başvurumuz oldu. Muhtemeldir ki bir hafta içerisinde kendisiyle birebir görüşme şansını da bulacağım. Bütün bu mesajlarınızı da elbette kendisine yüz yüze de aktaracağım. Yüz yüze de anlatacağım. Bu ilk hatırlat. Buradan da selamlar olsun sevgili Ali Çağatay'a. Bir diğer hatırlatmam da ikinci bölümün hemen başında bir konuğum olacak. Emekli Tümgeneral Yankı Bağcı konuğum olacak. Neden? Çünkü günlerdir Ankara'da bir sessiz bekleyiş var. Nasıl bir bekleyişten bahsediyorum biliyor musunuz? Er, gazi ve şehit yakınları sosyal ve ekonomik haklarının düzenlenmesi ya da düzeltilmesi için bir beklenti Yankı Bağcıoğlu, teşekkür ediyorum sevgili Simge. Emekli Tümgeneral Yankı Bağcıoğlu konuğum olacak. Er, gazi ve şehit yakınları beklenti içerisindeler. Meclisin bu meseleyi, özlük haklarının, ekonomik haklarının düzeltilmesi için bu konuyu meclisin gündemine gelmesini bekliyorlar. İşte bunu konuşacağız Yankı Bağcıoğlu'yla. Ne istiyor, ne bekliyor er, gazi ve şehit yakınları? Buna dair kendisinin de dün de konuştum kendisiyle. Çok net, çok somut önerileri var. O önerileri de elbette emekli bir asker, emekli bir amiral olarak da alacağız kendisinden, öğreneceğiz. Bakalım er, gazi ve şehit yakınlarının beklentileri neymiş? Hangi taleplerle Ankara'da bekliyorlar? Peki devam edelim. Söylediğim gibi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 14 Temmuz'da meclis gündemine, meclis başkanlığına sunulmuştu. Suça sürüklenen çocuklara yönelik bir yasa teklifi. Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İlginç başlıklar, dikkat çekici başlıklar. Genel olarak da kamuoyu tarafından da aslında kabul görebileceğini düşündüğüm adımlar atılacak. Eğer olduğu gibi, komisyondan geçtiği gibi yasalaşırsa. Mesela 18 maddeden oluşuyor bu düzenleme. 7 ayrı kanunda değişiklik yapılması gerekiyor bu teklife göre. 15-18 yaş arası çocuklara müebbet hapis cezası verilebilecek. Mesela atılacak adımlardan, hani somut adımlardan birkaçını sizlerle paylaşacağım. Mevcut yasaların tanıdığı o yaş küçüklüğü indirim oranlarında da değişiklik yapılması bekleniyor. Nedir? Nasıl değişiklikler? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren eylemlerde verilecek ceza mesela 12-15 yıldan 13-18 yıla çıkartılacak. Burada böyle bir ceza arttırımının da gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Müebbet hapis cezası gerektiren durumlarda ceza 9-11 yıldan 10-12 yıla kadar da yükseltilebilecek. Böylece çocukların, yani birkaç adım var burada, kasta dayalı mesela, böyle ayrıntılar var düzenlemede. Kusurun ağırlığı ya da amaç, o saldırıdaki amaç, suçun işleniş şekli, hatta ve hatta sabıka durumu gibi kriterlerin de ceza sırasında, verilecek ceza sırasında mahkeme tarafından, mahkeme başkanı tarafından dikkate alınması konusunda bir hareket alanı sağlanıyor. Kasten öldürme ya da bunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları işleyenler, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için onlar hakkında yaş indirimi uygulanmayabileceği yine bu düzenlemenin içeriğinde yer alıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Özetle bunu çok uzattım o bölümü. Çocukların 15-18 yaş çocukların eğer bu kriterler varsa, kasıt, işte amaç, geçmiş dönem, sabıka kaydı vesaire, bunlar varsa 15-18 yaşındaki suça sürüklenen, ki o kavramın da değişmesi bekleniyor, bu çocukların da müebbet hapis cezası almalarının önü açılacak. Tabii yani genel gerekçelerine bakıldığı zaman da, yani çocuklar tarafından gerçekleştirilen, son dönemde hepimiz tanıklık ediyoruz, farklı olaylarla, farklı simgeleşmiş davalarla, cinayetlerle biz de bunu görüyoruz. Bu ağır şiddet olayları, bıçaklı silahlı saldırılar, akran zorbalığı gibi vakaların çok son dönemde ölüm ya da ağır yaralanmayla sonuçlandığına vurgu yapılıyor yasa teklifinin gerekçesinde. Bu da aslında bize neyi gösteriyor? Bu düzenlemenin bir an önce çıkartılması meselesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İşte Minguzzi davası, Atlas Çağlayan cinayetleri, değil mi? Biz bunları aylardır konuşuyoruz, yıllardır tartışmaya devam ediyoruz. Yani ortaya çıkan tablo, bu düzenlemeler yapılırsa bir şekilde bu suçların en azından bir şekilde engellenebileceğine dair bir beklenti de var. Tabii sadece bireysel suçlar mı? Hayır. Yani bazı suç çevrelerinin, sadece o mu? Örgütlü yapıların, ki işte İstanbul'la ilgili o örgütleri, yeni tür çetelerden bahsettik, değil mi? Aylarca biz bu meseleleri konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Bu çocukların faaliyetlerinde kullanma konusunda motivasyonlarının çok güçlü olduğunu da biliyoruz. Çocukların İşte bu şu an hala yürürlükte olan yasalarda belirlenen hukuki statülerinden kaynaklanan, adeta bir tür koruma altında olmaları, koruma mekanizmasının içinde olmalarından bu çetelerin faydalandığını da biz görüyoruz, tanıklık da ediyoruz. İşte buna dair de yeni önlemler gündeme gelecek. Tabii suça sürüklenen çocuk kavramı çok konuşuluyor. Yani kimileri çok yumuşak buluyor bunu. Ne demek, çok yakın çevreniz, sizin çevrenizde de vardır bu. Yani bu çocukları bir şekilde görmek gerekiyor. Az önce bahsettiğim kriterler çerçevesinde suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk kavramının yine bu düzenlemeyle birlikte kanunlara gireceğini de söyleyebiliriz. Eğer, tekrar söylüyorum, bu kanun komisyondan geçtiği şekilde kabul edilirse, bu da önemli, bu da dikkat çekici. Tabii burada aileler en önemli konulardan bir tanesi. Ailelere verilen sorumluluklar bu düzenlemeyle birlikte ailelerin de omzuna çok ciddi sorumluluklar yüklendiğini de söyleyebiliriz. Eğer sadece çocuğun, suç işleyen çocuğun ya da yeni kavramımız neydi, adli süreçteki çocukların aileleri açısından da çok ciddi sorumluluklar gündeme geliyor. Bunu da hatırlatalım ve devam edelim diğer başlıklarımızda. Sevgili gazeteci arkadaşımız, sevgili Alican Uludağ gözaltına alınmıştı. Dün söylemiştim, saat 14 sularında yine o 217A meşhur, çok konuştuğumuz düzenleme, o yasayla gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Oradan nispeten, yani 217A ne, onu bir daha hatırlatayım. Türk Ceza Kanunu 217A, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Bir de TCK 216, o neydi? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldı. Sevindirici haber bu. Nispeten sevindirici haber bu. Ama şartlar var. Nedir o şartlarda? Haftada 4 gün imza şartı ve bir de yurt dışı yasağı geldi. Alican Uludağ'a hep bunu söylüyoruz, hep konuşuyoruz. Yani haberlerinden de takip ettiğim bir gazeteci arkadaşım. Birebir tanımıyorum ama kendi anlattıklarından, verdiği röportajlardan, yaptığı paylaşımlardan da biliyorum. Zaten adliyeden çıkmayan bir isim. Hani çok uzun yıllardır hep adliyelerde olan, adliye koridorlarında olan bir isim. Hani bu şekilde gözaltı, kendisiyle ilgili, yani bir telefon açılsa gel dense bir şekilde, muhtemeldir ki o gel diyecek savcıları da tanıyordur. Gazeteciler sonuçta o adliyelerde, polis adliye muhabirleri tamamını tanıyorlardır diye düşünüyorum. Hani gel dense gitmeyecek bir gazeteci de değildir Alican Uludağ. Dediğim gibi son karar kendisiyle ilgili olarak haftada 4 gün imza şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Bunu da hatırlatalım. Ahbap soruşturması da devam ediyor. Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter gibi isimlerin de ifadelerine başvurdu savcılık. Hani Haluk Levent'le olan bağlarına nasıl bir bağları var? Ki geçmiş dönem itibariyle haberlerinde de konu eden isimler ya da işte destek veren sosyal medya hesapları üzerinden destek veren isimlerdi. Yani şöyle söyleyeyim, Haluk Levent benim görebildiğim kadarıyla masumiyet karinesini yine bir kenarda tutuyorum elbette ama kendi açıklamaları üzerinden bir 5 sayfalık mektup yazmıştı, hatırlayınız. Hani evet, Ahbap'tan para aldım ama ödeyecektim, tam ödeyecektim, bu operasyon yapıldı gibi ifade. Yani kabul edilebilir bir ifade değil, onu da söyleyelim. Pek çok isim gibi benim bu isimlerin verdikleri ifadelere de baktım. Daha sonra kamuoyuyla da paylaşıldı. Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter gibi isimlerden bahsediyorum. Onların da çok ciddi hayal kırıklığına uğradıklarını bu ifadelerden, verdikleri ifadelerden anlayabiliriz. Mesela Ece Üner, kendimi kandırılmış hissediyorum cümlesini kurmuş. Pek çok kişi aslında bu Ahbap ve Haluk Levent ilişkisi üzerinden ya da bu iddialar üzerinden zannediyorum Ece Üner'le benzer duygular içerisinde. Gökhan Özoğuz ne demiş onu da söyleyelim. Derneğe yardım yapılmaması yönünde telkinde bulundum. Ben sadece Ahbap değil, AFAD Kızılay gibi kurumları da sosyal medya paylaşımlarımda etkilemiştim ifadesini kullanmış. Öykü Serter de Ahbap aracılığıyla bir yardımda bulunmadım ifadesini kullanmış. Bakalım Fatih Portakal'ın da zannediyorum bugün benzer gerekçeyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında bir ifadesi olacak. Bunu da aktaralım. Bir haber benim dikkatimi çekti. Hazır bu Ahbap meselesini konuşurken çok sık söylerim bunu. Hani özellikle sosyal medyada, konvansiyonel medyada açısından da geçerli. Yani gazeteler, televizyonlar, kastettiğim bu. İnternet haber siteleri. Orada gördüğünüz haberleri dinlerken, okurken ya da paylaşırken bir hani bir kontrol mekanizması kendi kendinize geliştirmelisiniz derim her seferinde. Ki bunu bir gazeteci olarak söylüyorum. 30-35 yıldır bu işi yapan bir gazeteci olarak söylüyorum. Bakın, ilginç bir haber dikkatimi çekti. Onu sizlerle paylaşacağım. Yeni Akit Gazetesi. Şimdi Yeni Akit Gazetesi bir haber hazırladı. O haberde de başlık şu. Salı günü, bir önceki gün bu haber yer aldı. Sonra bir düzeltme gelince dikkatimi çekti benim. Neydi bu diye tekrar döndüm baktım. Haberin başlığı şu. Haluk Levent ve Ahbap meselesini anlatırken şu başlığı kullanmış Yeni Akit Gazetesi. Kumarcı Haluk Levent, Kızıl Soros ile Ahbap'mış. Ahbap tırnak işaretiyle anlatılmış. Şimdi burada tabii bir sorun var bu haberde. Çok ciddi, çok hayati bir sorun var. Belli ki Yeni Akit'teki editörler bu konuda hani bu işte İngilizcesi double check diyorlar. Çifte doğrulama yapmaları gerekiyor. En azından konunun muhatabını bir arayıp sormaları gerekiyordu, değil mi? Ama tabii o konunun muhatabının kim olduğunu bilmeyince sorun oluyor. Kumarcı Haluk Levent Kızıl Soros'la Ahbap'mış başlıklı haberde. Neden? Çünkü bu Kızıl Soros diyerek hedef aldığı kişi Gezi davası nedeniyle cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala'nın da kurucuları arasında bulunduğu Yurttaşlık Derneği. Yani söz konusu haberde ismi geçen Haluk Levent kim? O da Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklanan müzisyen Haluk Levent değil. Kim? İktisatçı Profesör Doktor Haluk Levent. Tabii bu haberde Haluk Levent'in işte Yurttaşlık Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olduğu iddia ediliyor. Ahbap Derneği şarkıcı, yani şu an tutuklu bulunan Haluk Levent'ten bahsediyor Yeni Akit Gazetesi. İşte onun kurucusu olduğunu iddia ediyor. İşte yabancı güçlerin Türkiye'yi bölme, zaafa uğratma aracı olarak bu derneğin kullanıldığı, işte buna dair vurgular yapılıyor. Yurttaşlık Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edildi gibi ifadeler var haberde. Oysa ki iki Haluk Levent karıştırılmış. Yani birisi Profesör Doktor Haluk Levent, bir diğeri de şarkıcı Haluk Levent. Daha sonrasında dernek, elbette Yurttaşlık Derneği de buna dair bir açıklama yapmış. Yönetim kurulu üyemizi Ahbap Derneği ile ilişkili gösteren yayın, eğer maksatlı olarak hazırlanmış yanıltıcı bir karalama değilse tamamen asılsızdır ifadesi kullanılıyor. Hani bunu basit bir yanılgı, basit bir dalgınlık, editör dalgınlığı olarak değerlendirilebilir mi bu mesele? Yani böyle sert iddialarla gündeme getiriyorsanız, yabancı güçlerin Türkiye'yi bölme, zaafı uğratma aracı olarak kullanılan derneğin de üyesiymiş Haluk Levent diyecekseniz eğer, bunu en azından doğru düzgün araştırmanız gerekmiyor mu okuyucunuza? Saygı gereği en azından, değil mi? Kendinize belli ki duymuyorsunuz ama okuyucuya saygı gerekçesiyle bunu yapmak gerekmiyor mu? Ya bakın, böyle şimdi dertleşeyim kısaca, bir dakikanız varsa size bir şey hatırlatacağım. Aynı şekilde bu Haluk Levent meselesinde bir televizyon kanalında çalışıyordum. Olmaz mı? Hata olur elbette ama anlık bir hata başka bir şeydir. Bir gazete haberinin hazırlanması, yazılması, editörden geçmesi, haber müdürün onayından geçmesi, o kadar fazla safhası var ki, sayfaya konulması vesaire. Hani bu bir anlık hata değil. Anlık hata nasıl olur biliyor musunuz? Kendi başıma geldi. Bu tam da bu Haluk Levent meselesinde aynı şekilde bir televizyon kanalında çalışıyordum. Haluk Levent şarkı, bundan 5-6 yıl önce Haluk Levent'e ulaşmak istedik. Konuyu hatırlamıyorum. Dediğim gibi 6 sene geçti. Bir arkadaşım, yakın bir arkadaşım da dedi ki, "Aa, bende var numarası, ben arayayım." dedi. Aradı Haluk Levent'i. Konuşmaya başladı. Ama yani arkadaşımın da surat ifadesi bir tuhaf. Karşıda bir sessizlik, böyle kapalı bir odada ikimiz vardık sadece. Duyuyorum telefon konuşmasında. Bir gariplik var o konuşmada. Birkaç saniye sonra anladık ki benim arkadaşımın aradığı da şarkıcı Haluk Levent değil. Gerçekten Profesör Doktor Haluk Levent'miş. Tabii bir özür dilendi, gülündü karşılıklı, espriler yapıldı vesaire. Konu kapandı. Böyle bir hata olabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Benim bizzat başıma geldi. Tam da bu Haluk Levent örneğinden. Ama dediğim gibi Yeni Akit'in yaptığı bu haber ya da bu tırnak içinde hata, nasıl medyayı, gazeteleri, sosyal medyayı nasıl okumamız gerektiğini bize gösteriyor. Yani bu Yeni Akit'in ilk vakası mı? Değil. Daha onlarca buna dair örnek de verebiliriz diye düşünüyorum. Sadece bu haber benim dikkatimi çektiği için şöyle bir sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü o haberin öznesi olan kişilerle ilgili benim de geçmişte benzer şekilde bir vakam, bir olayım yaşanmıştı ama anlık bir olaydı ve dediğim gibi helalleştik, gülüştük ve Profesör Doktor Haluk Levent de telefonu arkadaşım kapatmıştı. Gülerek kapatmıştık. Bir sorun yaşanmamıştı. Peki devam edelim. Diğer başlıklarla bir yandan da süreye bakıyorum. Şu pet şişeler meselesi, geri dönüşüm meselesi, bilmiyorum kullanıyor musunuz bu 1 liralar vesaire. Bununla ilgili bir yayın da yapmıştım aslında. Bu sistemi eleştiren bir yayın yapmıştım. En çok da o sokaktaki emekçilerin hakları ne olacak? Onların hakları korunarak bir düzenleme yapılamaz mıydı diye sordum ki biz bunu geçen hafta konuşmuştuk. Bugün bu sabah televizyon kanallarına bakıyorum. Bu konuya daha yeni uyanmışlar. Şimdi enteresan bir iddia gelmişti Sözcü gazetesinden. Şöyleydi. 200 adetten fazla iadelerde ambalaj başına artık 1 lira değil 50 kuruş ödenecek iddiası. Enteresan. Tabii hep söyledim bunu. Bu sistem kurulurken lojistik çok da fazla hesaplanmamış benim görebildiğim kadarıyla. Zaten 1 lira da totalde 200-300 şişe olunca yani herkes için önemli bir para. 200 lira, 300 lira günlük böyle bir para. Kim hayır der ki? O ortaya çıkan o kuyruklar, işte şu an önümde bir fotoğraf var mesela, alışveriş arabaları, o devasa alışveriş arabalarına yüklenmiş binlerce boş pet şişe görüyorum. Başında da insanlar, uzun kuyruklar oluşmuş o makinelerin önünde. Her neyse, bu sayma ve doğrulama merkezlerince topluca iade alınacağı yönünde, o toplu iadelerinde işte 1 lira değil şişe başına 50 kuruş olacağı yönünde bir iddiaydı. Pek çok konuda olduğu gibi İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söylemesi de ne kadar zor. Bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Hayır dendi. Böyle bir şey yok. Şöyle tam olarak açıklayayım ben bunu. Makinelerde yapılan bireysel iadelerde ambalaj başına 1 liralık teşvik bedeli kesintisiz olarak devam ediyor denildi. Sadece sayma ve doğrulama merkezlerinde gerçekleştirilen yüksek hacimli toplu iadelerde bu fiyat, yani o 50 kuruş fiyatının geçerli olacağı yönünde de bir bilgi verildi. Teşvik etmesi açısından evet güzel, çevreye duyarlılık evet güzel ama dediğim gibi benim burada asıl takıldığım mesele, bir yandan o sıralar, işte o makinelerin sık sık arıza yapması, tamam hadi onları da geçelim ama sokakta o geri dönüşüm emekçileri, sokaktaki onların hakları korunamaz mıydı bütün bu adımlar atılırken? Çünkü röportajlar da görüyorum, gelip kendilerinden bu pet şişeleri isteyenler oluyormuş. acaba böyle bir kapalı ekonomi mi oluşur? Hani ben sana 50 kuruşa vereyim, sen gidip zaten 1 liraya satarsın, 1 liraya o kutulara atarsın gibi bir ekonomik sistem de kurulabilir mi? Vallahi bilmiyorum, bu ülkede her şey mümkün aslına bakılırsa. Devam edelim. Şimdi üniversite sınav sonuçları açıklandı. Tercih süreci de hepimizin yakın çevresindeki genç arkadaşlarımız da tercih süreçleri içerisindeler. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Yolları bahtları da açık olsun. Ama yüksek öğretim tabii en çok düşünülen konu ne? Şimdi velilerin öğrenciler de düşünüyorlardır. Sorumluluk sahibi her üniversite öğrencisi adayı da mutlaka bunu düşünüyorlardır. Vakıf üniversiteleri, yani eğer bir devlet üniversitesine gidilemeyecekse ya da puanlar eğer tutmuyorsa bir vakıf üniversitesi tercih edilecek. Tabii artan fiyatlar baş edilemez hale geldi. Daha geç birkaç yıldır değil mi? Öğrencilerin ve velilerin o yapılan zamlara tepkilerini, ücret artışlarına tepkilerine tanıklık ediyoruz hep beraber. Neredeyse kontrolsüz bir şekilde vakıf üniversitelerinin ve gerekçesiz şekilde ve yıllık TÜİK'in açıkladığı verilerden bahsediyorum elbette. Yıllık enflasyon verilerinin de üzerinde düzenlemeler yaptığına tanıklık ettik. Benim burada tabii öğrenci mağduriyeti, benim en çok dikkatimi çeken ve tepki gösterdiğim konu bu. Yüksek Öğretim Kurumu bir karar aldı. Vakıf üniversitelerinde hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ara sınıflar için bir düzenleme, bir ücret düzenlemesinden bahsediyoruz burada. Bir zam sınırı belirledi. Yüksek Öğretim Kurumu, YÖK'ten bahsediyorum. O da nedir? Zam sınırı %25 olarak açıkladı. Tabii yeni kayıt yaptıran öğrencilerin tavan zam oranının dışında tutulduğu bir karar bu. Bu dikkat çekici. Yani yeni kayıt yaptıracaksanız bu sınırdan yaptıracaklar için bu sınır geçerli olmayacak. Sadece işte ikinci, üçüncü, dördüncü sınıftaysanız bunlar geçerli olacak. Hatta YÖK diyor ki yeni kayıt yenilemeyi geciktiren üniversiteler fiyat açıklamayı ya da bu bahsedilen %25 sınırının üzerinde düzenleme, öyle mi diyorlardı? Yok, biz gerçek adını söyleyelim. Zam yapanların, yapan üniversitelerin üniversitelerle ilgili inceleme başlatılabileceği yönünde de bir uyarı yapıldı. Peki nasıl hesaplanmış bu oran? YÖK bu konuda bir açıklama yaptı. Bu %25'lik tavan oranı TÜİK vakıf üniversitelerini de etkiliyor artık. Ortaya çıkan tablo bu. Nasıl bizim maaşlarımız, emekli maaşlarımız, işçilerin, memurların, emeklilerin maaşları TÜİK rakamlarıyla belirleniyor. Vallahi işte vakıf üniversiteleri de buna tamam demek mecburiyetinde kalacaklar. TÜİK'in Haziran ayına ilişkin açıkladığı TÜFE dikkate alınmış. TÜFE ve işte yurt içi üretici fiyat endeksi. Bu ikisinin ortalaması dikkate alınarak %25'lik bir tavan zam sınırı belirlenmiş. Ama tabii ki bir amamız da olacak. Neden bahsediyorum? Nitelik yerine Yüksek Öğretim Kurumu'nun, düzeltiyorum, nicelik yerine biraz da nitelikle ilgili, içerikle ilgili de düzenleme yapması gerekiyor. Neden bahsediyorum? Sendikalardan gelen açıklamalar durumun özellikle öğretim üyeleri açısından, akademisyenler açısından hiç de iyi olmadığını gösteriyor. İstanbul'daki örneğin vakıf üniversiteleri, dikkat, İstanbul'daki vakıf üniversitelerinden son bir ayda 150'nin üzerinde akademisyenin işten çıkarılmış olması. Mesela bunu hiç konuşmayacak mıyız? Bunu hiç sadece vakıf üniversiteleri deyince işte ücretler vesaire bunları mı konuşacağız? Hayır, bunu da anlatmak gerekiyor. Sadece bu mu? Akademik özgürlük, vakıf üniversiteleri içerisindeki akademik özgürlük tartışmaları yapılamıyor ülkede. Yine mütevelli heyetleriyle patronlarının çabalarının tam tersine vakıf üniversitesi çalışanlarının bunlardan, yani bu ücret politikalarından ibaret olmadığını da görmek gerekiyor. Sadece işte dediğim gibi ücret politikalarını biz konuşuyoruz ama bir yandan da vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin, emekçilerin durumu ne olacak? Bunları mesela konuşmuyoruz. Umarım YÖK bu konuya dair de bir düzenleme yapar ki akademisyenlerin de sendikalarında böyle bir düzenlemenin sadece YÖK kapsamında değil elbette mecliste de yapılması konusunda bir beklentileri var. Hani biz de buradan hatırlatmış olalım. Son 1-2 dakikam yine bir hatırlatma. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin Sivas katliamı ile ilgili bir görüşme yapması bekleniyor. Bir başvuru vardı. Ailelerin başvurusu vardı Anayasa Mahkemesi'ne. 12 yıldır gündemine almıyordu Anayasa Mahkemesi bu meseleyi, bu konuyu. neden Sivas katliamına ilişkin yargı sürecinin etkili biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasını bugün Anayasa Mahkemesi'nin bir karara bağlaması bekleniyor. Bu karar açıklanırsa eğer, bu karar menfi müspet ya da görüş gündemini alır mı almaz mı, ama bugün gündemini alacağı açıklanmıştı Anayasa Mahkemesi'nin. Bu mesele gündeme alınırsa elbette biz de yarın sonuçları konuşacağız. Hatta bir konuğum olacak. Yani bu karar çıksa da çıkmasa da kim? Behçet Aysa'nın o cinayette, o katliamda hayatını kaybeden Behçet Aysa'nın kızı Eren Aysan yarın konuğum olacak ve Anayasa Mahkemesi'nden hangi karar çıkarsa çıksın bugün itibariyle ya da bir karar çıkmazsa da kendisiyle konuşacak.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah

0: 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlayayım. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan ya da birleşik küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. Efendim söyledim, programın başında da anlattım size. Yankı Bağcıoğlu, emekli tümgeneral Yankı Bağcıoğlu'yla görüşeceğiz. Güven Park'ta. Park'ta günlerdir Ergaziler ve şehit yakınları bir bekleyiş içerisindeler. Nedir o? Özlük haklarının, ekonomik koşullarının düzeltilmesi talebiyle Ankara'da Güven Park'ta bir eylem gerçekleştiriyorlar. Sessiz, sakin bir eylemden bahsediyoruz. Bunu konuşacağız. Ne bekliyorlar Ergazi ve şehit yakınları ve bunun için ne yapılması gerekiyor? Bu karmaşanın sona ermesi için, onlara olan borçlarımızın ödenmesi için ne yapılması gerekiyor? Emekli Tümgeneral Yankı Bağcıoğlu ile konuşacağız. Sayın Bağcıoğlu, hoş geldiniz.
3: Sağ olun Güçlü Bey, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler. Sizin de bu çok siyaset üstü bir mesele. Önce konuşmaya da siz de dün konuşurken sizde de tam da buna vurgu yaptınız aslında. O yüzden de dinleyicilerimizden de rica ediyorum. Hani bunu bir siyasi konu olarak düşünmesinler lütfen. Şimdi siz bu konuyu günlerdir siz de gündemde tutma çabası içerisindesiniz. Güven Park'ta eylem yapan gazilerimiz ve şehit yakınlarımız ne bekliyorlar, ne talep ediyorlar? Önce bir bunu anlatalım. Sonrasında tabii ne yapılması gerekiyor onu da konuşacağız.
3: Şimdi şu ve esasına baktığınızda bu Ergazilerimiz ve er şehit yakınları sadece kendileri için değil, tüm diğer statüdeki şehit ailesi ve gaziler için de bu eylemi yapıyorlar. Ama aralarında özlük hakları açısından en mağdur kitle er şehit yakınları ve Ergazilerimiz olduğu için kendilerine öyle bir platform kurmuşlar. Ama yaptıkları bu sessiz çığlık diyebileceğimiz eylem bütün şehit aileleri ve gaziler için geçerli. Ve şu çok üzücü. Gazi Meclis'in 1,5-2 kilometre veya işte 1500 metre civarında gazilerin bu şekilde bir hak arama eylemine girmek zorunda kalmaları, yani protezlerini bir kenara koymuşlar, Ankara sıcak, yıpranmışlar, yorulmuşlar, vücutlar zaten psikolojiler zaten hasar görmüş haklı olarak, vücutlar zaten yıpranmış ve bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz oraya gelip hak aramak zorunda kalıyorlar. Bir de Ergazi'nin ayrı bir durumu var. Bakın ben de emekli askerim. Hepimiz vatan sevgisiyle hiçbir maddi beklenti olmadan bu askerlik hizmetini yaptık. Bir meslek olarak yaptık ama burada bir kariyer veya bir profesyonellik kabul etmemek lazım. Subayı, astsubayı, uzman erbaşı. %99 vatan sevgisiyle yaptık. Ama bu arkadaşların, bu kardeşlerimizin vatan sevgisinin yanında, hiçbir şeyle ölçemeyeceğimiz vatan sevgilerinin yanında, bunları ailelerinden devletimiz zorunlu askerlik hizmetiyle aldı, getirdi. Bunlar da koşa koşa geldiler anayasal bir görev olarak. Bu görevi yaparken bu şekilde işte hain terör örgütüyle çatışırken ülkenin, devletin birliği, bütünlüğü bu şekilde yaralandılar ve şu anda haklarını arıyorlar. Bunu düşünmek lazım. Yani devletin öncelikle bu kardeşlerimize, evlatlarımıza kucağını açması lazım. Şimdi siz çok net belirttiniz siyaset dışı olarak. Çok haklısınız. Hani çok siyasete girmeden şunu söyleyeyim. Son 2,5 senedir Güçlü ve 170 tane il ve ilçede, kimileri mükerrer olmak üzere 270 şehit ailesi ve gazi derneğinde dolaştık. Hiçbirinde de bir siyaseti, bir siyasi parti, işte mensubu olduğum partiyi falan gündeme getirmedik. Bunu siyaset dışı olarak görüyoruz. Yani her Türk vatandaşının gibi. Yani bizim prensibimiz şu: şehit aileleri, şehitler toprak altındaki ulu köklerimiz. Gaziler de Atatürk'ün belirttiği gibi, ifade ettiği gibi, ebedi başkomutanın yaşayan anıtlar. Ve bunlar Türk milletine emanet. Ama maalesef şu anda Türk milleti bu emanete sahip çıkamıyor. Yani bir şehit, bir er şehidin annesi 12 bin lira, babası 12 bin lira. Hangi, neyle geçinecek, ne yapacak? Kendilerinin maaşları örneği şu anda sabit. Emsal maaş uygulaması getirilsin ki diğer şehit ailesi ve gazilerin yararlandığı şekilde işte senelere göre bu artsın. Ama şu anda sabit olduğu için bu enflasyon canavarı hayat pahalı arasında eziliyorlar. Bu demek değildir ki diğer şehit aileleri veya gazilerin maaşları çok. Hayır, hiçbirine yetmez. Ne versek yetmez. Yani inanın, ne versek yetmez. Dolayısıyla bu şeylerin er gazilerin, er şehit ailelerin bu ihtiyaçları öncelikle özlük haklarından başlıyor. Ama daha sonra bu genelleşiyor, diğerlerine gidiyor. Örneğin sağlık, ortez protez. Güçlü Bey, askeri sağlık sistemi kaldırıldı. Bölge hastanelerinde, asker hastanelerinden hiçbiri kalmadı biliyorsunuz. Şu anda Ankara'da fizik tedavi rehabilitasyon merkezi var Bilkent'te. Hani vatandaşlarımızın bağışlarıyla yapılan muhteşem bir tesis. Orada hala eskiden kalan askeri sağlık personelinin gayretleriyle dönüyor. Ve biz diyoruz ki bu gazilere, ayağındaki protez, kolundaki ortezle gazilere, siz sadece Ankara'dan raporunuzu alacaksınız. Geleceksiniz, Ankara'da rapor alacaksınız ki proteziniz, orteziniz üretilsin.
2: Yani t- özür dilerim, Türkiye'nin Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar Ankara'ya bir gelmek mecbur. Anladım.
3: Biz bunu da teklif ettik. Yani açarsın, koca koca şehir hastanelerimiz var. Fizik tedavi rehabilitasyon merkezleri var içinde. Tabii. Açarsınız bölge hastaneleri, eski askeri sağlık sistemi. Yani askeri sağlık sistemi sadece cephede harekat sahasındaki askerimizi etkilemiyor. Gazilerimiz ne istiyor? O fizik tedavi rehabilitasyon merkezinin eskilerini hatırlarsınız siz. Yani sivil vatandaşlarımızdan bile ihtiyacı olanlar orayı tercih ederlerdi kontenjan nispetinde. Dolayısıyla birinci öncelik özlük hakları. İkinci öncelik bu sağlık hizmetleri. Yani ortez protezden başlıyor. Kimi hastanelerde sıkıntı yaşıyorlar. Sağlık uygulama temeline rağmen özel hastanelerde ekstra ücret isteniyor. Ekstra işte masraflar karşılansın diyor. Sağlık il müdürlüklerine müracaat edildiğinde onlar müdahale ediyorlar. Ama gerek var mı? Yani bir gazinin veya bir şehit ailesi gidip illa şeyin peşinde mi koşacak? Sağlık il müdürlüğünün peşinde mi koşacak? Sonra istihdam hakları. Yani şu anda şehit ailesi iki istihdam hakkı var şehidimizin yakınlarından. Gazilerimizin bir. Biz şehitlerimize bu sınırsız olsun diyoruz. Ne kadar çocuğu varsa ona o kadar verilsin. Gazilerimizi de ikiye çıkarılsın diyoruz. Örneğin bir de güçlü ve hiç duyulmayan bir kesim var. Terörle mücadelede yer alıp gazi sayılmayanmış. Yani bunlar
2: oraya, bu arkadaşlar. Öyle bir kategorik de bir sorun var. Yani devletin ki ben özür dilerim bölüyorum. Bu arada dinleyeceğimize hatırlatayım. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ile konuşuyoruz. Yani 90'lardan beri bu meseleyi Güneydoğu'da işte askerlerin gazi statüsünün verilmesi verilmemesi meselesini haberleştiriyordum. Birebir ilgi duyduğum da bir konu. O dönemlerden beri 90'lardan beri bu mesele tartışılıyor. Yani devletin gazi tanımı, kapsamı. Burada bir sorun olduğunu o dönemden beri, bu yeni bir tartışma değil ama Güven Park'ta da bir şekilde seslerini duyurmaya çalışıyor bu insanlar. Belki bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Siz tam orada kalmıştınız zaten. Devam ediniz lütfen.
3: İsterseniz bir cümleyle sizinkine katkıda bulayım. Çünkü çok önemli bir yere temas ettiniz. Bakın 2024 Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde bir çalıştay yaptık. 3 tane işte derneğimiz var. Bunlar 2847 sayılı kanunla kurulmuş 2 dernek. Harp Mahallelü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleriyle Muharip Gaziler. Bir de polislerimizin vakfı var EMŞAP olarak. Dolayısıyla bütün bu asker ve polis kitlesini birleştiren bir çalıştay yaptık orada. Haliyle Türkiye'de yüzlerce mahalli dernek olduğu için hepsini çağıramayacağımız için biraz önce ifade ettiğim gibi hepsine biz gittik çoğuna. İstekleri topladık, derledik. Bu çalıştay sonunda Güçlü Bey 18 tane kanun teklifi çıktı ve idari düzenlemeler çıktı. Bizim milletvekillerimiz 18 kanun teklifini Ağustos 2024 ayında Milli Savunma Komisyonu'na verdiler. Bakın 2 yıl geçti. 2 yıl geçti.
2: Bekliyor.
3: Ve onlar da yok şehitlik tanımı, gazilik tanımı. Kardeşim siz önce bir özlük haklarını düzeltin. Önce şu ortez protez sağlık işini çözün. İstihdamı çözün. Ondan sonra şehit gazi tanımını toplarsınız dernekleri hep beraber yaparsınız. Böyle bir bahane olabilir mi? 2 yıldır bakın. Ve biz diyoruz ki 18 kanun teklifi olur 5'e indirilir, birleştirilir, çerçeve olur. Ama ne gelirse gelsin eğer şehit ailesi gazilerin haklarını koruyacak, haklarına katkı sağlayacak bir şey olursa sonuna kadar destekleyeceğiz. Hangi partiden gelirse gelsin demiştik. Ama 2 yıldır bekliyor. Tamam. Bakın meclisin kapanmasına da 3 iş günü kaldı şu anda. Şimdi esas sorun şimdi biraz önce belirttiniz. Terörle mücadele sırasında yaralanan gazilerin durumu. Bakın ben Güven Park'a gittim işte. Özgür Bey de gitti. Bütün siyasi parti liderleri siyaset dışı bir olay olduğu için birkaçı hariç tabii gitmediler. Milli Savunma Komisyonu'ndan Komisyon Başkanı Sayın Akar'ın gitmesini beklerdik örneğin oraya. Şimdi şehit ailenin gazilerin sorunlarıyla Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilgileniyor. Aile Sosyal Hizmetler Bakanı'nın gitmesini beklerdik oraya. En azından genel müdürlüğün gitmesini beklerdik oraya. Bu şehit aileleri, gazilere işte bu kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. Ağustos'ta gelecek, Eylül'de gelecek diye bir açıklama yapmasını beklerdik. Bu arada biz bu Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konuda son derece etkisiz ve yetersiz görev yaptığını değerlendiriyoruz. Bu konunun her koridorunda görev yapan personelin arkadaşını, silah arkadaşını, kardeşini, evladını kaybettiği Milli Savunma Bakanlığı'na verilmesini istiyoruz. Yani şehit aileleri, gazilerle ilgili konunun sahipliğini Milli Savunma Bakanlığı'nın yapması lazım. Şimdi konuyu daha sonra bu terörle mücadele sırasında yaralanan gazilerden de bahsedeyim. Bu arkadaşlarımız aynen her gaziler gibi, hatta onları da destekliyorlar. Gittiler yanlarına, konuşuyorlar. Terörle mücadele sırasında yaralanan gazilerimiz normal bir harekat sırasında yaralanıyor. Fakat işte Türk Sağlık Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işte 1953 tarihli bir nizamnamesindeki kriterleri sağlamadıkları için gazi kabul edilmiyorlar. Yani inanın, Ankara'da iki dernek var bu konuyla ilgili. Derneklere gidin, Akşehir'inde mermi olan arkadaşlarımız var. Ama 6 kategori var. Bu 6 kategoriden gaziliğe uygun olanın karşılığını karşılamadıkları için, tekabül etmediği için gazi kabul edilmiyorlar ve haklarını almıyorlar. Bu çocuklar, yani kimileri öyle diyor ki çoğunluğu, ya bırakın özlük haklarını, bir gazi kabul edelim, gazi kimlik kartımız olsun diyorlar. Yani tabii. Dolayısıyla bu terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanların durumu da ayrı bir hikaye. Bakın bu gaziler kimine göre 5500, kimine göre 7000. Bu arkadaşların bir an önce bu özlük haklarının düzeltilmesine ne engel var? Ortez protest konusunun çözülmesine ne engel var? İstihdamın çözülmesinde ne engel var? Niye 2 yıldır bekletiliyor? Yani bu hakikaten kabul edilemez. Yani Gazi Meclisi'nin 2000 metresinde, 1500 metresinde gazilerin böyle bir eylem içine girmesi gerçekten son derece rahatsız edici. Birçok şey var. İlave konu var. Yani işte VIP salonlarından yararlanmaları, gazilerin hala beraat isteniyor. Gazi kimlik kartının bu konuda yeterli olması gibi. TOKİ'nin evinde muharip gaziler var, biliyorsunuz, Kıbrıs gazileri. Şimdi Kore gazileri de o kategoride ama Kore gazilerimiz maalesef işte yaştan nedeniyle birer birer kaybediyoruz onları. Muharip gazilerimizin de yaşları bayağı ilerledi. Ya bu insanlara artık, yani son fedakarlığı yapmış insanlara neyi bekliyoruz? Neden satılıyoruz?
2: Ben bir araştırma yapayım dedim. Kaç gazimiz var? Mallık aylığı alan, şeref aylığı alan kaç gazimiz var? Yani net bir rakama ulaşamadım. Böyle yani 50 bin 60 toplamda Kıbrıs, Kore, terörle mücadele, 15 Temmuz bunları toplayınca böyle 50-60 bin gibi bir rakama ulaşıyoruz. Aslında hani çok kolay karar alınabilecek bir sayıdan, bir rakamdan bahsediyoruz burada aslında. Yani böyle milyonlar değil.
3: Yani kesinlikle haklısınız. Sayı az ama yani şöyle de söyleyeyim, hani sayı fazla olsa da yani fedakarlık yapılacak başka bir konu yok ki Güçlü Bey. Yani
2: bu çok kolay alınabilir bu karar. Hani ekonomi gerekçe gösterilemez demek istiyorum. Benim kastettiğim bu. Hani çok hızlıca çözülebilir bu sorun.
3: Tabii ki her gaziyi alıyorsunuz siz, köyünden çocuğu gel diyorsun, koşa koşa geliyor. İşte kınalar sürüyor ellerine, kınalı kuzular geliyorlar buraya. Ondan sonra git diyorsun, işte al sana annene 12 bin lira, işte babana 12 bin lira, sana şu kadar para. Ya bu iş kabul edilebilir mi Allah? Ya vatan sevgisinin bedeli olmaz. Ama vatan sevgisine hiçbir düşünce, hiçbir çekince olmadan gelenlere de bu ekonominin bedeli olmaz yani. Onu demek istiyorum ben. Ne olursa olsun, ne fedakarlık olursa olsun yapılmalı. Onu düşünüyorum ben de, söylüyorum yani.
2: Az önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Aile Bakanlığı'ndan bahsettiniz. Yani bu isimlerin de bir şekilde orayı ziyaret etmesi gerekiyor Güven Park'ta. Ne diyorsunuz, ne anlatıyorsunuz, ne talep ediyorsunuz diye sorması gerekiyor elbette. O sorulmadığı için biz zaten bu yayını yapmak durumunda kalıyoruz. Bir diyalog mekanizması iki bakanlık arasında. Bir diyalog mekanizmasından, ki siz hani emekli bir amiral olarak, bir asker olarak da sistemin içindesiniz, içindeydiniz, hala da içindesiniz. Bir diyalog mekanizması kurulduğunu düşünüyor musunuz? Savunma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı arasında, ya da ne yapmak gerekiyor bu konuda?
3: Yani şimdi şöyle, bu olay şöyle. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın bu tip ihtiyaçlarının koordine edilmesi, karşılanmasından birinci derece sorumlu bakanlık. Ama Aile Sosyal Hizmetler Bakanımız çıkıyor örneğin, mecliste konuşma yaparken işte gazilerimize şu hakları tanıdık, işte AJET'ten indirim sağladık, diğerlerini şöyle yaptık gibi esasa mahtup olmayan açıklamalarda bulunuyor. Bir kere Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konuda yetersiz olduğunu, çünkü konuya hakim değiller ve konunun içinde değiller. Şimdi onlar o iki tane 2847 sayılı söylediğim iki büyük dernekle irtibattalar. Onlarla görüşüyorlar, başkanları gidiyor geliyor, ama burada onlar dışında da şehit gaziler var. Yani bu iki büyük dernek tamam Türkiye'nin göz bebeği, birçok gazimizin, şehit ailemizin temsil ediyorlar. Hatta Milli Savunma Bakanlığı himayelerindeki iki dernek. Ama diğer bunlar sadece bunlar var diye diğer işte her gazi platformunu bu konuda seslerini duyurmak için oluşturdukları platform falan duymamazlıktan gelmemek lazım. Yani gidip en azından oraya tamam üzerinde çalışılıyor. Bunlar şu tarihte gündeme gelecek denmesi lazım. Burada Milli Savunma Komisyonu'nu söylememin nedeni bu kanunlar, teklif edilen maddeler Milliyetçi Hareket Partisi de verdi bu konuda. Diğer partiler de verdi. Hepsi Milli Savunma Komisyonu'nda bekliyorlar. Milli Savunma Komisyonu'ndan geçtikten sonra genel kurula inecek. Genel kurulda da çok büyük ihtimalle oy birliğiyle kabul edilecek. Dolayısıyla yani tabii. Genel Başkan Özgür Bey'in söylediği gibi komisyonda 7 dakika, genel kurulda 5 dakika bu işin kabul edilmesi. Yani dolayısıyla burada esas olay Milli Savunma Komisyonu'nun bir an önce yok işte şehitlik tanımı, gazilik tanımı tamam bunlar elbette önemli ama bu ekonomik şartlarda öncelikle şu ekonomik özlük haklarının iyileştirilmesine çözüm bulunması lazım. Yani Aile Sosyal Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Bakanlığı benim anladığım şu anda kanun teklifleri Milli Savunma Komisyonu tarafından yürütülüyor diyor. Bu konuda herhangi bir sorumluluk da almıyor. Zaten Milli Savunma Bakanlığı'nın yetkisi de yok. Yani o şeylerle ya şunu da söylemem lazım. Ben işte 2021 yılına kadar görevliydim. Hem asker, şehit aileleri, gaziler konusunda her birlik komutanından tutun karargah başkanına kadar bütün şeyiyle, kalbiyle, yüreğiyle destek sağlıyor. Yani Milli Savunma Bakanlığı'nın o konuda en ufak bir şeyi yok, sıkıntısı yok destek sağlamakta. Tabii. Ama stratejik olarak bu özlük haklarının iyileştirilmesi, istihdam, terörle mücadele sırasında yer alan gazilerin durumu gibi orada yetersiz kalıyorlar. Neticede i̇şte, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı diyorlar herhalde yetki. Öyle geri çekiliyorlar yani. Öyle düşünüyorum ben de yani.
2: Zaten niyet okumuyoruz. Burada bir koordinasyon eksikliği olduğu ortada. O yüzden ben de soruyu o şekilde sordum. Benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz, siz aile görüşüyorsunuz. Erlerle, gazi erlerle, şehit aileleriyle de görüşüyorsunuz. Onlar ne düşünüyorlar? Konuşmalarınızda neler geçiyor? Belki son olarak bunu sorabilirim. Nasıl bir ruh hali içerisindeler?
3: Yani bir kere çok kırgınlar. Yani her şeyi bırakın. Ekstra bir şey istedikleri yok. Bu hayatta yaşamlarını idame edebilmek için özlük haklarının düzeltilmesi, sağlık sıkıntılarının giderilmesini, terörle mücadele yer alanların işte gazilik haklarının verilmesini, kademeli de olur, başka türlü de olur, tahminin işte nizamnaminin düzeltilmesini bekliyorlar. Hakikaten kırgınlar. Ama işte geçtiğimiz haftalarda işte başladıklarından beri gerek halkımızın gerek işte siyasilerin ziyaretleri, moral vermesi bir destek oldu. Ama aynı desteği biraz önce söylediğim gibi Milli Savunma Komisyonu'ndan, ne bileyim işte iktidar partilerinden ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da bekliyorlar. Yani en azından gidip yol haritasının anlatılmasını, ne zaman neyin görüşüleceğini söylemelerini. Hani belki diğer iki büyük derneğe söylüyorlardır, bahsediyorlardır ama burada ayrı bir grup da var yani Türkiye sattığında. Onlara da iletmeleri lazım. Bir de son sözüm Müşri Bey bu konuda, bununla bağlantılı konuda. Bu askeri sağlık sisteminin bir an önce, daha önce olduğu gibi ama daha önce olduğunun aynısı değil, alınan derslerle, tecrübelerle düzeltilmiş şekilde çağın gereksinimlerine ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun şekilde revize edilerek bir an önce tesis edilmesi. Bakın Sayın Bahçeli çıktı söyledi. Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri çıktı söyledi. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü söyledi. Her yerde bir irade var, bir istek var. Ama ortada bunu yapacak irade yok. Dolayısıyla bu askeri sağlık sistemi kuzeyimizde, güneyimizde bu kadar savaş varken, gazilerimizin durumu ortadayken, yani en azından şu anda başlasa biliyorsunuz 10-12 sene sürecek tam bileşenleriyle devreye girmesi. Bunu da en büyük ihtiyaç olarak belirtmek istiyorum.
2: Biz de programlarımızda bu meseleyi sık sık gündeme getiriyoruz. Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu konuğumdu. Çok teşekkürler.
3: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
2: Sağ olun. Kesinlikle ve kesinlikle konuya girerken de söyledik. Siyaset üstü bir mesele. Yankı Bağcıoğlu da bir emekli asker, emekli amiral olarak bu konuyu en iyi bilen, ailelerle de görüşen bir isim olduğu için konuk olarak almayı tercih ettim. Er, gazi ve şehit yakınları Ankara'da Güven Park'ta günlerdir bir bekleyiş içerisindeler. Talepleri var. Er ve erbaş olarak yaralanan gazilerin subay ve assubay gazilerle aynı özlük haklarına örneğin sahip olması gibi bir beklentileri var. Sağlık hizmetlerine kolay erişim, sağlık raporları ve haklarından yararlanma süreçlerinin kolaylaştırılması gibi aslında olması gereken, yani bunun bir taleple gündeme gelmemesi gerekiyor. Olması gerekeni sadece dile getiriyorlar. Ne olması, ne yapılması gerektiğini dile getiriyorlar. Biz de onların sesi olmak üzere Güven Park'taki ailelerin, gazilerimizin sesi olmak için bu bölümü ayırdık. Programın bölümünü ona ayırdık, bu konuyu ayırdık. Tabii ki takip edeceğiz, tabii ki gündemde tutmaya devam edeceğiz. Şimdi dilerseniz bir kısa ara verelim, arkasından diğer başlıklarla sizlerle olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Siyasetin bir kanadının da gündeminin bambaşka şeyler olduğunu görüyorum. Üzülerek Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir açıklama yaptı. Abdullah Gül mesajı verdi efendim. Türkiye dedi bu birikimden, tecrübeden mutlaka istifade etmeli şeklinde bir ifadesi oldu. Cumhurbaşkanlığı tartışmaları, adaylık tartışmaları daha doğrusu yapılıyor ki biliyorsunuz o adayların da açıklanacağı, açıklanmayacağı, kim, hangi parti, hangi blok, hangi adayı öne çıkartacak, bu tartışmalar yapılırken ben buradan Ali Babacan'ın Abdullah Gül ismi üzerinde biraz tartışılması için bu açıklamayı yaptığını söylüyorum ama başlık atmak isteseydim, dergicilik yapıyor olsaydım siyasetin dejavu sarmalı başlığını atardım herhalde buraya. Çünkü neden? Eski sayfalardan yeni gelecek umut etmek mümkün değil.
2: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Geri ve Zamanı'na hoş geldiniz. Devam ediyoruz programa. Şöyle dünyada neler olup bitiyor? Donald Trump hangi açıklamaları yapmış? İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor Birleşik Devletler Başkanı. Aslında bu kez daha farklı bir açıklama gibi geldi bana. Dilerseniz siz değerlendirin bunu. Dedi ki Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bundan böyle İran, ki 12. gün bugün, hatırlatayım onu bir kez daha hatırlatayım, ateşkes devam ederken Ankara'da NATO zirvesinde Ankara'da İran'a saldırma emri de vermişti. O gün, o gece o emir vermişti. Birleşik Devletler Başkanı ne dedi? Bundan böyle İran Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi ateş açtığı her İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi ateş açtığı her seferinde ABD İran'da bir köprüyü veya elektrik santralını bombalayacak ya da imha edecek. Bu kadar net şunu söyledi. Benim görebildiğim kadarıyla farklılık şu. İlk kez sivil hedefleri de vuracağız. Yani aslında İran halkını hedef alacağız. Köprüler, elektrik santralleri, elbette hatırlayınız o 160 kız öğrencinin hayatını kaybettiği, kız çocuğunun hayatını kaybettiği o saldırıda istihbarat eksiği olduğu da ortaya çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun ellerindeki istihbarata göre muhtemeldir ki bundan sonraki süreçte sivil halkın da, bu açıklamadan benim çıkarttığım bu, çünkü köprüler, elektrik santralleri derken bunu anlıyorum ben. Çünkü daha önce ne yapıyordu? İşte füze üslerini vuruyordu. Askeri üretim tesislerini vuruyordu. Ya da işte petrol sahalarını hedef alıyordu Amerika Birleşik Devletleri. Ama bu kez sivil hedeflerin de vurulabileceği mesajını bu kadar net, bu kadar açık şekilde Trump vermiş oldu. Daha ayrıntısı, daha detayı da var ama dediğim gibi benim dikkatimi çeken başlık bu. Ve Husiler, Yemen'deki Husiler Amerika'nın İran'a yönelttiği, ki bugün dediğim gibi 12. günü bu saldırıların başlatmasının ardından Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a yönelik olarak bir abluka uygulayacağını söylemişti. Ve şunu öğreniyoruz biz, dün düzenlenen Amerikan saldırılarında 2 kişinin öldüğünü biz biliyoruz. İran devlet medyası bunu açıkladı. Dün İran'a yönelik Amerika'nın saldırılarında Hürmüz Boğazı'nda mayınlanmış bir rotada meydana gelen bir patlamada da bir tankerin hedef alındığını yine öğreniyoruz. Ama sadece bu kadarla yeterli değil. Şunu aktarayım, İran'dan hangi açıklamalar geldi ve Husilerin gerçekleştirdiği saldırılar, onun ayrıntılarını aktaracağım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı da bu saldırılara, Amerika'nın İran'a yönelik 12 gündür devam eden bu saldırılarına yönelik olarak ne dedi? Göze göz karşılığı verilecektir. Bizim bu şekilde bir misilleme saldırısı da gerçekleştireceğiz dedi. Şunu da aktarmak gerekiyor. İran destekli bir grup Husiler biliyorsunuz Suudi Arabistan'a karşı bir deniz ambargosu başlatmıştı. İki tankeri Husilerin de hedef aldığı, Suudi Arabistan'a ait iki tankeri hedef aldığı bilgisi de dün itibariyle ulaşmış durumda. Orada tabii dikkat çeken konu Babülmendeb, bu kez Hürmüz değil, Babülmendeb boğazında tansiyonun yükseliyor olması. Tamamı, bunların tamamı, ki görüyorsunuz işte petrolün varil fiyatının da ne kadar arttığını da hep beraber görüyoruz. Hatta şimdi canlı bakayım petrolün varil fiyatı tabii nedir, ne durumdadır onu görmeye çalışıyorum. Bir saniyenizi rica edeceğim ama Onu bir göreyim, ondan sonra devam ederiz. 96 dolara kadar yükselmiş durumda. 96.03, yani 2 dolar bu sabahtan itibaren de 2 dolar yükselmiş durumda petrolün varil fiyatı. Bütün bölgeyi ilgilendiren bir gerilim süreci. Yani Amerika ile İran çatışıyorlar ama İran destekli Husilerin de bu arada Suudi Arabistan'a yönelik o ablukasında Hürmüz'den sonra Babülmendeb boğazında da gerilimin arttığını bize gösteriyor ki benim görebildiğim haberler, şöyle bir baktım hani ne var ne yok diye, petrol boğazdan geçen petrol tankeri sayısının da azaldığını görüyoruz. Bu abluka, Suudi Arabistan'a yönelik uyguladığı ablukada ki ciddi oranda bir azalıştan bahsediyoruz. Yani günlük %69'luk bir azalıştan, 20 Temmuz'da boğazdan geçen gemi sayısı 16, 21 Temmuz'da bu rakam 5'e kadar düşmüş durumda. Bu saldırılarla birlikte beklenen ne, olacak şey ne, artık hani sadece profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiliz. Bu gerilimle birlikte petrolün fiyatının yine 100 dolarların üzerine, Brent petrol fiyatının, varil fiyatının 100 doların üzerine çıkacağını düşünmek, öngörmek için kahin olmaya da gerek yok. Bunun bedelini de hepimiz ödeyeceğiz elbette. Gerçi o karşılaştırmayı sık sık yapıyorum sizlerle konuşurken de, hani petrolün varil fiyatı Şubat ayında değil mi işte 50-60 düzeyindeydi, yanlış hatırlayabilirim ama yani yapılan zamlardan sonra petrol fiyatları düşse de, bir ara 120-130'lara kadar çıktı petrol fiyatları, küresel bazda düşse de ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarının aynı oranda düşmediğine tanıklık ediyoruz. Hatta dün kahve örneğini de vermiştim, dünyada da kahve fiyatları düşerken Türkiye'de böyle anormal artışlar yaşanıyor. Tabii savaşın bir bedeli var. O savaşın bedelini Amerika Birleşik Devletleri de ödüyorlar. İran'a yönelik o savaşın maliyetinin de giderek 12. gün bugün, tekrar söylüyorum. Yani son saldırıların 12. günü, yoksa 28 Şubat'tan beri devam eden bir süreçten bahsediyorum. Bakın bu konudaki açıklamalar dikkat çekici. Pete Hegseth, Savunma Bakanı, Birleşik Devletler Savunma Bakanı'nın açıklamaları Senato'ya bilgi verdi. Savaşın maliyeti nedir şeklinde bir soru soruldu kendisine. Toplamda 37.5 milyar dolar. Yani Türk lirası karşılığı bunun 1.73 trilyon liraya ulaştığını söyledi. Maddi bir karşılığı var, maddi bir maliyeti var elbette savaşın Amerika Birleşik Devletleri'nin, ama bir yandan da işte yaralananlar önce saklandığı ortaya çıktı, sonrasında o gerçek kabul edildi. 100'ün üzerinde Amerikan askerinin yaralandığını, yine 17 Amerikan askerinin de hayatını kaybettiğini de biz yine öğreniyoruz gelen resmi bilgiler üzerinden. Tabii bir de siyasi maliyeti var bunun. Şimdi Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ara seçim yapılacak. Ortaya çıkan tablo, görünen tablo, gelen, benim Amerikan medyasına bakıyorum şöyle anketlerde, yine Trump açısından hiç de iyi bir, hiç de umut verici bir tablonun olmadığını da görüyoruz. Bakalım nasıl bir gerçeklikle Trump bu kez siyasi gerçeklikle karşı karşıya kalacak. Bakıyorum bu konuya dair başlıklar. Gazze'yi elbette konuşmak gerekiyor, biliyorsunuz ben bu konuda hani genel akışın aksine, o akan nehrin aksine bu konuyu gündemde tutmaya çaba gösteriyorum elimden geldiğince. Sadece geçtiğimiz gün, bir önceki gün gerçekleşen İsrail saldırılarında 12 kişi, 12 sivil hayatını kaybetti ki mesela bir aile, anne baba ve 4 çocuktan oluşan bir ailenin de, Filistinli ailenin de bu saldırılarda Es-Selesin caddesinde, Gazze kentinde gerçekleşen bu saldırıda 6 kişilik bir ailenin tamamının hayatını kaybettiğini de öğreniyoruz. İsrail'in son saldırıları 73.293 bugüne kadar İsrail'in Gazze'ye saldırılarında gerçekleşen hayatını kaybedenlerin sayısı, yani 10 Ekim'den beri bir ateşkes var, sözde ateşkes. Bu nasıl bir ateşkes de, işte sadece önceki gün 12 sivil hayatını kaybetti örneğin. O ateşkesten beri ölen, hayatını kaybeden Filistinli sayısını size söyleyeyim, 1168. Ama ateşkes var diye, ateşkes ilan ettik diye, değil mi? Trump ne diyor? Ben dünyada şu kadar savaşı durdurdum. İşte durmuş savaşın, durdurulmuş savaşın sonu, durmayan ölümler Tablo bu. 802 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Bu ateşkes, tırnak içinde kullanıyorum bunu. Bu ateşkes süreci içerisinde neden daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Ama İsrail yine bir o ablukasını devam ettiriyor. Gazze'ye yönelik ablukasını devam ettiriyor ve gerekli makina, teçhizat giremiyor Gazze'ye. Tam olarak da bu nedenden dolayı hala cenazesine ulaşılamayan 10.000'e yakın deniyor. Bilmiyorum ne kadar, yani resmi makamlar bunu doğrulamıyor. Sivil toplum kuruluşlarının verdiği rakamlar bunlar ama 10.000'e yakın Gazze'linin cenazesine hala ulaşılamadığı bilgisi elimizde. AP, Associated Press'in bir uydu görüntülerine dayandırdığı bir haber. Konu yine Gazze. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kontrol altında tuttuğu, ki büyük bölümünü, %50'den fazlasını elinde tutuyor şu an itibariyle. Bu bölgeyi geri kalan, yani kendi işgal etmediği bölgeden ayırmak için böyle çok da böyle duyurulmayan, sessizce ve hızla bir toprak barikat inşa edildiğini görüyoruz. O uydu görüntülerini paylaşmış AP ve 23 kilometreyi uzunluğu o settin, yani Gazze'yi doğudan batıya bölen bir setten, tam ortasından ikiye bölen bir setten bahsediyoruz. 23 kilometre uzunluğunda bir setten bahsediyoruz. Yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda, 11 kilometre genişliğinde olan bir bölge. Gazze dediğimiz bölge. Yani bu, bütün bu ölümleri konuşuyoruz, bu işgal politikasını, saldırıları konuşuyoruz. Aslında çok da büyük olmayan bir alan. 40 kilometre uzunluk, 11 kilometre derinliği olan bir nokta Gazze ve İşte söylediğim gibi 23 kilometrelik bir barikat, toprak barikatla Gazze'yi bölmüş durumda İsrail. Bunu sarı hat olarak adlandırıyor ve fiziki bir engel olarak elbette tanımlanıyor bu. İşte bir anlaşma imzalanmıştı, hatırlayın işte az önce de anlattım. O anlaşmadan sonra 1600 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesine kadar geçici bir sınır olması öngörülmüştü o bölgede. İsrail'in kontrol altında tuttuğu bölgede, ama uydu görüntüleri şunu gösteriyor. Hiç de öyle geçici bir kontrol, geçici bir sınır noktası olduğunu söyleyemeyiz. Hele işte İsrail'in kurulduğu günden bugüne kadar izlediği işgal politikasının detaylarına biraz bakarsak, yerleşimciler diye tanımlanıyor. Biraz yumuşatılıyor o ifade, yerleşimci politikası. Bu şekilde ben hafifletildiğini düşünüyorum. Aslında işgal politikasının bir unsuru bence, benim bu kişisel görüşüm, ama bu da aynı şekilde bir güvenlik bölgesi oluşturuyoruz. İstihbarat, teknoloji unsurlarla donatılmış bir güvenlik bölgesi oluşturuyoruz diyor İsrail, ama setin hangi noktalara kadar uzayacağına dair bu sorular soruluyor İsrail ordusu yetkililerine. Buna dair hiçbir bilgi vermiyor. Yani amaç sızmaları önlemek vesaire deniyor, ama göreceğiz bakalım bu 23 kilometre ve devam edecek belli ki inşası yeni sınır. Çok konuşulmadığı için sizlerle paylaşmak istedim. Ya şu konu çok dikkat çekici. Olur mu olmaz mı? Vallahi Trump deyince olmaz diyemiyorum. Trump'la Infantino, FIFA Başkanı Infantino'nun aralarındaki o tuhaf ilişkiyi anlattık aylardır burada. Daha Dünya Kupası başlamadan önce anlatmıştık. Neden böyle söylüyorum? Böyle ikisi simbiyotik bir bağ kurmuş durumda. İkisi de birbirinden besleniyor bir şekilde. İşte Infantino FIFA'daki koltuğunu güçlendiriyor Trump sayesinde. İşte Trump Dünya Kupası vesaire, orada reklamını yapıyor. Final günü seyretmişsinizdir. Trump İspanyol futbolcuların önünden bir türlü çekilmiyor. Tam kupa kaldıracaklar, ayrılmıyor. O da bir şekilde hani popülerliğini korumak adına FIFA'yı kullanıyor. Dediğim gibi böyle bir bağımlılık ilişkisi var. Bu ilişkinin sonu nereye gider? Vallahi şöyle söyleyeyim, Amerikan medyası New York Post'ta yer alan bir haber dikkatimi çekti. Trump'a yakın bir kaynağa dayandırılıyor bu haber. Bakın yani o habere göre mevcut adaylar var. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? FIFA Başkanı Infantino'yu yanlış duymayacaksınız. Yani New York Post gazetesinin haberinden aktarıyorum. Birleşmiş Milletler'in bir sonraki genel sekreteri olması için önerebileceği. Tekrar ediyorum. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Birleşmiş Milletler'in bir sonraki genel sekreteri olması için önerebileceği yönünde bir iddia. Ve bu iddia da dediğim gibi hani saygın bir yayın organı New York Post ve yakın bir kaynağa dayandırıyor. Trump, haberde ilginç detaylar var. Göreve mevcut adayların dışında bir ismin gelmesi için de açık bir fırsat olduğunu düşünüyor. Biliyorsunuz girişimci bir isim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Infantino'yu tırnak içinde aktarmış gazete, saygın bir potansiyel aday olarak görüyor. Biliyoruz zaten biz de şöyle, hani özellikle Dünya Kupası'nda kırmızı kart iptaliyle Amerika Birleşik Devletleri futbolcusu bir kırmızı kart görmüştü. Bir sonraki karşılaşmada, değil mi? O bir telefonuyla Infantino'dan rica etmişti. Normal şartlarda Amerikalı futbolcunun oynamaması gerekiyordu o maçta, ama Trump'ın bir ricasıyla FIFA o futbolcunun cezasını ertelemişti. Bir daha yaparsan bak ceza alırsın diye ertelemişti. Oysa ki yani dünyada herhalde futbol tarihinde görülmemiş bir karardı bu. Tabii Guterres şu anki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin görevi ne zaman sona eriyor? 31 Aralık'ta sona erecek. İkinci görev döneminin ardından yerine geçecek bir ismin de belirlenmesi gerekiyor. Seçilecek adayın da 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin onayını alması şart. Bunu da söyleyelim, ama olur mu olmaz mı? Yani Trump'lı bir dünyada hiçbir şeye olmaz diyemiyorum maalesef. Tabii şunu kenarda tutuyorum, bunu her zaman söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Infantino eleştirimiz ayrıdır, ama bir yandan da FIFA'nın futbolun NATO'su olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor. İşte bu açıdan bakıldığı zaman Trump'ın bu önerisi bana hiç de şaşırtıcı gelmedi. Daha başka önerilerle de gündeme gelebilir. Tabii Infantino ile Trump son yıllarda yakın ve tartışmalı bir ilişkiyle basın toplantılarında, kupa törenlerinde yan yana geliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, hatırlamayan dinleyicilerimiz için, az önce 10 Ekim'de Mısır'da imzalanan bir ateşkes anlaşmasından bahsetmiştim, değil mi size? Gazze için imzalanan bir ateşkes anlaşması. O anlaşmada bir liderler fotoğrafı çekilmişti. Infantino ne alakası var diyeceksiniz. Ben de görünce inanamamıştım o fotoğraf karesinde. O fotoğraf o karede bile vardı. Bu dikkat çekici. Tabii Trump Ocak 2025'te Beyaz Saray'a dönünce daha da bu ilişki görünür hale geldi. Dünya Kupası, Birleşik Devletler, Meksika, Kanada'nın da ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda daha da güncellendi, ya da şöyle söyleyelim, güçlendi bu ilişki. İşte o Bosna Hersek maçında kırmızı kart alan Amerika Birleşik Devletleri futbolcusu, neydi adı? Florin Balogun. Balogun, evet, tam olarak buydu. Ona bir müdahalesi vardı, bir Bosna Hersekli futbolcuya kırmızı kart. O kırmızı karttan sonra işte bir rica, telefonla Infantino arandı Trump tarafından. Kendisi de söyledi zaten Trump. Hani bunu gizli saklı yapmıyor bir de. Hani direkt evet aradım diyor Trump. Bu ceza çok saçma olmaması gerekiyor. Sanki hani futbolun Amerikanlaştırılması diye bir tartışma çok yapıldı. Ben hep yıllardır söylüyorum, Amerikalılara futbolu, onlar soccer olarak da, onların futbol anlayışı başka, böyle futbolu sevdirme çabası da tam bu garip ilişkiden kaynaklanıyor. Trump'la Infantino arasındaki o simbiyotik ilişkiden, bence, benim görebildiğim kadarıyla oradan kaynaklanıyor. Tabii o karara UEFA pek çok ülke itiraz etmişti, ama bir şekilde Infantino, FIFA o kararın arkasında durdu ve bir şekilde uygulandı. Tuhaf bir Dünya Kupası haline geldi. Her şey tuhaflaşıyor diyorum ya, işte Infantino'nun da BM Genel Sekreterliği adaylığı gündeme gelir mi? İnanın hiç şaşırmam. Siyaset olarak da birbirlerine destek çıkıyorlar. Hatırlayınız, Nobel'i konuşmuştuk. Trump Nobel ödülüne ben layık görülmeliyim diye açık açık söylemişti, değil mi? Bu kadar savaşı bitirdim, beni nasıl Nobel komitesi bu ödüle layık görmez demişti. Ve hayal kırıklığına uğradığını da dile getirmişti Birleşik Devletler Başkanı. Mesela Infantino dostu, sevgili dostu Infantino da aman hiç sen üzülme sevgili Trump demişti. Ben sana bir barış ödülü veririm. FIFA'nın barış ödülünü Trump'a tak özür dilerim. Trump beni andı. Ya da Infantino, bilmiyorum, bu kadar konuştuktan sonra barış ödülünü FIFA'nın barış ödülünü Trump'a vermişti. Ama ilginç olan bir durum var burada. FIFA tarihinde bu ödül hiç kimseye verilmemiş. Daha doğrusu böyle bir ödül kavramı yoktu FIFA'nın gündeminde, ama işte Trump'ın Nobel konusundaki hayal kırıklığını gidermek için sevgili dostu Infantino bu ödülü vermişti. Barış ve birlik için olağanüstü eylemler yaptığı gerekçesiyle Trump'ın, hepimiz o eylemlerin sonuçlarını da görüyoruz. Hepimiz bu eylemlerin nelere mal olduğunu bugün itibariyle de biliyoruz diyelim ve sevgili Simge de bugün söylediğim gibi masada, editör masasında, ana kumandada, teknik masada tek başına her şeyle uğraşan sevgili İrem bugün izinliydi. Simge'ye tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten radyoda 10 kaplan gücündeydi bugün. Eline emeğine sağlık. Bitiriyoruz bugün itibariyle programı. 23 Temmuz 2026'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Simge Erten'e tekrar teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz aklınıza mukayyet olun yarına kadar.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Yazın en güzel yanı saatin kaç olduğu değil, gölgenin nerede olduğudur. Güneşi sevin ama kendinizi de koruyun. Şapkanızı takın, suyunuzu yanınızdan ayırmayın. Yazın tadını sağlıkla çıkarın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Milli Eğitim Bakanı AK Partili milletvekillerine bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda Kurtuluş Savaşı terimini müfredattan çıkardıklarını söylüyor. Onun yerine Milli Mücadele diyeceklermiş. Ya Kurtuluş Savaşı tanımını Atatürk 10. yıl nutkunu yazarken istiklal sözcüğünün üstünü çiziyor ve el yazısıyla oraya Kurtuluş Savaşı yazıyor. Atatürk bunu kendi yapıyor, kendi el yazısıyla yazıyor. Sen kimsin de Atatürk'ün söylediği Kurtuluş Savaşı'nı çıkarıyorsun? Yani derdin ne? Neyin peşindesiniz? Bizde iki bakanlığın başında milli sözcüğü vardır. Birisi Milli Savunma Bakanlığı, biri Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu ikisi de milli olmak zorundadır. Sen Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkaramazsın. Bakın yaşayıp göreceğiz. Bunun altında kalırız.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Biz yani CHP'yi konuşmaktan bıktık ama CHP kendini konuşturmaktan bıkmadı. Evet, salı günü yapılan açıklama yeni parti için resmen düğmeye basılması tabii... yepyeni bir durum ortaya çıkıldı. Dün meclisteydik, hemen hemen bütün milletvekillerinin odalarında bu konu konuşuluyor. Yani sadece CHP değil, diğer milletvekillerinin odalarında da bu konuşuluyor. CHP'nin durumu. Bugün CHP'nin durumunu içeriden birisiyle konuşacağız. CHP'nin en önemli merkezlerinden İstanbul İl Başkanı Sayın Gürsel Tekin'le konuşacağız. Ama onun öncesinde... Yani Gürsel Tekin'de ne oluyor, ne bitiyor, söylenenlerin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış. Örneğin kaç milletvekili geçmesi düşünülüyor, geçenler acaba kimler? Bütün bunları soracağız kendisine, kendisinin de yanıtını alacağız. Daha sonraki programlarımızda Özgür Özel'e yakın isimlerle belki bir araya geleceğiz. Onlara da yeni partiyi soracağız. Yani nedir, nedendir, neden ihtiyaç duyuldu? Yeni parti ne demek? Yani yeni parti. Yani her partinin bir şeyi vardır. Nedir? Kimliği vardır. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bir şeyi vardır. Bir Adalet ve Kalkınma Partisi. Bir kimliktir o. Veyahut da Milliyetçi Hareket Partisi. Bir kimlik. Vatan Partisi, bir kimlik, yeni parti, yani bilemiyorum, İyi Parti, bilemiyorum, yani kimliksiz gibi bir şey oluyor. Şimdi bunları da konuşacağız onlarla ileriki programlarımızda. Evet, biz onlara geçmeden önce dünyadaki gelişmeleri isterseniz konuşalım. Nedir dünyadaki gelişmeler? Özellikle İran-Amerika Savaşı yeniden ısınıyor. Şimdi bu ısınma giderek ciddi boyutlara ilerliyor. Yani 40 gün, 12 gün savaşı arkasından 40 gün savaşı sanki ona benzer bir durum söz konusu. Yani Amerika ve İsrail arasında karşılıklı sözler söyleniyor. Bu arada tabii bazı arabuluculuk görüşmeleri var mı? Gelen bilgilere göre bu tür de var ama esas yan bu noktada. Tabii bununla da bitmiş değil. Kızıldeniz'de de tansiyon çok yükseldi. Suudi Arabistan'la Yemen arasında, Husiler arasında da sert çatışmalar başladı. Havaalanları vuruluyor. Yani gerilim yüksek. Şimdi bu iş petrol ticareti, dünya ekonomisi, ya bir sürü şeyi etkiliyor. Bunları ele alacağız. Şimdi gelen bilgiler... Yemen tarafına önce bakacak olursak iki petrol tankerine Ensarullah yani Hussiler Suudilere ait iki petrol tankerini hedef aldığı söyleniyor. Gemilerden birisine yangın çıkmış ve devam ediyor. Bu tabii ciddi bir boyutta ilerliyor. Kızıldeniz'in de kapanacak olması tabii bambaşka bir durum. Kızıldeniz'de kapanırsa, çünkü dünya ticaretinin Avrupa'ya yönelik, Asya Avrupa arasındaki ticaretin de önemli bir kısmı orada. Nasıl şöyle söyleyelim, şimdi bir yanlış yapmamak için de dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum. Gerçekten Batı açısından bu İran, Amerika-İran savaşını kışkırtmanın bedeli hem ittifak yaptıkları Orta Doğu ülkeleri için hem de Avrupa ekonomileri açısından giderek ölümcül bir hal almaya başladı. İran başından beri bir politikası var ve bu politikasını hiç değiştirmiş değil. Giderek genişleyen bir hat var. Yani dünyada yeni bir dünya savaşı çıkar mı, çıkmaz mı? Bu çatışmalar oraya evrilir mi? Bunları göreceğiz. Şimdi Reuters'in bazı açıklamaları var. Şimdi Körfez'de işte nelerin vurulduğunu, nelerin vurulmadığı konusunda hep böyle bir takım iddialar. Amerikalılar genellikle kayıplarını gizleme konusunda uzmandırlar. Kayıplarını gizlerler. Hani büyük devletler kayıp etmiş olmak görüntüsü vermek istemezler. Ancak 40 gün savaşının üzerinden vakit zaman geçtikçe buralardaki kayıplar iyice ortaya çıkmaya başladı. Hem İsrail'de hem de Körfez'deki Amerikan üslerinde. Bakın CIA'nin birçok merkezi vurulmuş. Bunu yeni öğreniyoruz. Şimdi hatırlarsınız buradaki yayınlarımda özellikle Tahran'dan döndükten sonra şunları söylemiştim. Yani öyle bir istihbaratları var ki nokta atış yapıyor İran. Ya yani bir binanın diyelim ki 8. 10. katında CIA'nin bir ofisi var. Orayı vuruyorlar demiştim. Şimdi ilk başta bunlar yani pek ihtimal vermedi. Hatta bazıları da hafifçe böyle gülümsemişti. Şimdi durum net bir şekilde ortaya çıkıyor. Hatta işte İran bu istihbaratı nereden aldı, hangi büyük ülke yardım etti gibi tartışmalar devreye girdi. Bu da son derece dikkat çekici. Yani CIA'nin de üstlerinin, ki bunlar son derece gizlidir. Yani bir şehrin herhangi bir yerinde. Adı bambaşka bir şeydir. Kimse ne olduğunu bilmez. Böyle özel bir bina değildir diyelim ki. Korunaklı binalardır. Buralara yapılmıştır. Ama bunlar vurulmuş. Peki İran buraların CIA'ya ait olduğunu nasıl öğrendi? O da ayrı bir tartışma konusudur tabii ki. Yani mazlumlar dayanışmasıdır. Halklar içerisindeki mazlumlar dayanışması demek belki daha doğru. Şimdi öyle gözüküyor ki Amerika bu konuda başka ülkeleri suçlamaya başlamış. Çünkü bazı yayın organlarında, Batı'nın etkili yayın organlarında çıkan bilgiler de bu çerçevede. Axios dergisinin bir iddiası var. Trump ile Netanyahu İsrail'le birlikte İran'a karşı tam ölçekli bir saldırıyı yeniden başlatmayı görüşmek üzere bir araya gelmeyi planlıyorlar dedi Axios. Evet, Axios'un bu sözleri tabii ne kadar doğrudur, nedir, onları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Trump bir açıklama yapmış yine. Bundan böyle İran bir gemiye saldırdığı her an ABD Tahran'ın yanında veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini vuracağız diyor. İranlı kaynaklar altyapımıza her vurduklarında onların altyapısını vurarak karşılık vereceğiz açıklaması yaptı. Kalibaf, meclis başkanı ve bu Amerika ile yapılan görüşmelerin de İran heyetinin başındaki, eğer İran petrol satamazsa bölgede kimse satamaz dedi. Bu şu anlama geliyor, hem Hürmüz'ü tamamen kapatacaklarını hem de bölgedeki Amerikan şirketlerinin işlettiği petrol sahalarının vurulacağını söylüyor ki bunlar çok bellidir ve açık hedeftir. O nedenle de bu da dünyayı son derece etkiler. Biz petrol fiyatları bu gerilimle beraber yeniden 90 doların üstüne çıktı. Yani bütün dünya bunun bedelini ödeyecek. Yani Amerika bir iş yapıyor, Amerika geliyor ta binlerce kilometre uzakta İsrail'le beraber İran'a saldırıyor. Bunun bedelini Avrupa'da dahil olmak üzere bütün dünya çekiyor. Yani artık dünyanın buna bir dur demesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Trump'tan yine ilginç açıklamalar var. Demiş ki Amerikalı işçi sınıfı aileleriyle konuştuğumda bana efendim İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermediğiniz için teşekkür ederiz demişler. Tekrar söylüyorum. Amerika'nın işçi aileleri Trump'la buluştuğunda ne zaman buluştular o da ayrı bir şey. Amerika çünkü Trump öyle işçi ailelere pek buluşacak birisi gibi gözükmüyor. Nükleer santralleri önlediğiniz için İran'ın nükleer silaha sahip olduğunu önlediğiniz için teşekkür ederiz diyormuş. Yani ben gülüyorum. Umarım herhalde siz de gülüyorsunuzdur bu iddiaya. Yani komik. Yani dünyayı eğer bunlar yönetecekse, bu kafa yönetecekse yani bilemiyorum nereye kadar gider bu işler. Yine Ürdün'de ölen askerlerle ilgili konuşmuş Trump. Hepsi de İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğimizi çok bir şekilde söylemişlerdi. Ya İran, bakın, ölen Hamaney bir fetvası vardır. İran fetvalarla idare edilir ve bu nettir. Bu kural nükleer silah yapma, kitle imha silahı yapmama noktasındadır. Ve bunu hem inançları gereği hem de dünyaya verdikleri bir sözdür. Bu İran nükleer silah yapmak istese de çok hızlı bir şekilde de yapabilir, onu da söyleyeyim. Fakat bu geçerlidir, bu fetva kaldırılmış değildir. Ama Amerika böyle yaparsa Şiilerin önderliği bu fetvayı yeniden ele alabilir. Şimdi siz saldıracaksınız. Bütün bölge ülkelerindeki üstlerinizden en son Ürdün'de çünkü çok kayıp verdiler Ürdün'de. Hem askeri kayıp verdiler hem de helikopterdir, efendim uçaktır kayıplar verdiler. Şimdi burada İran'ın nükleer silah yani bir öcü yaratıyorsunuz. Biliyorsunuz Rusya'da Avrupa'da bir Rusya hayaleti yaratıldı. Yine bu NATO'nun yarattığı bir hayalettir. Burada da bir nükleer silah hayaleti yaratıldı. Bütün bölgeyi onunla korkutup İran'a karşı harekete geçirme taktiği ve bunu da Trump söylüyor bilemiyorum. Yani inandırıcılık sıfır öyle söyleyeyim. Bu arada yine Mossad Başkanı'nın ABD-İran çatışmasının yeniden alevlenmesinden birkaç gün önce Washington'da CIA Başkanı ile görüştüğü ortaya çıktı. Biliyorsunuz Amerikan Savunma Bakanı Kongre'de çok ciddi tepkiyle karşılandı. Yani böyle de bir durum var. Yani Amerika'da da isyan artık belli bir noktaya gelmiş durumda. Evet, manzara bu. Bu arada İran'dan yapılan açıklamalar var. Erakçı'nın açıklamaları var. Diyor ki savunma doktrinimiz açıktır. Göze göz. Yani bu konuda İran'ın hiçbir şey yok. Altyapımıza dahil olmak üzere yönelik her türlü saldırı kararlı, güçlü ve belirleyici bir yanıtla karşılanacaktır diyor Erakçı. Bu saldırıya katılan devletler de bölgedeki ülkeleri kastediyor. Onlar da meşru hedef olarak kabul edilecektir diyor. Zaten İran 40 gün savaşlarından beri ki Amerikan-İsrail saldırısından 2 saat sonra bu harekatı gerçekleştirdi. O zamandan beri yaptığı bu. Evet. Eğer güvenliğimiz garanti edilmezse hiçbir altyapı güvende olamaz. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği Amerikan güçlerinin yokluğunda sağlanır diyor. Yani Hürmüz'ü biz bölge ülkeleri olarak yaparız diyor. Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı'ndan bir uyarı var. Tuğ General Seyit Mecit Musavi. Köprülerimize ve santrallerimize saldırı olursa çocuk katillerinin, müttefiklerinin ve ev sahiplerinin elektriği kesilecektir. Yani bütün bölgedeki elektrik santrallerini hedef alacaklarını söylüyor. Velayetinin bir açıklaması var. İran'a karşı yapılacak herhangi bir hesap hatası dünya enerji piyasasını ateşe verir diyor. İran devrim liderinin danışmanı, İran caydırıcı bir yeni aşamasındadır. Caydırıcının yeni bir aşamasındadır. İran'a düşük maliyetli bir darbe vurma düşüncesi, sonuçları askeri alanın çok ötesinde enerji piyasasına ve küresel ekonomiye yansıyabilecek bir hatadır. Beyaz Saray bilsin ki İran'ı tehdit ederek bölgesel müttefikleri harekete geçirecek, Avrupa lobisini aktif hale getirecek, daha fazla güvenlik ve istikrar sağlayamaz. Aksine hataların sonuçları küresel hale gelir diyorlar. Bu da son derece önemli. Ukrayna'da garip gelişmeler var. Biliyorsunuz Zelenski bu aralar iyice gene kontrolden çıkmış durumda. Genelkurmay Başkanı'nı kovdu. Yani dikkat ederseniz Savunma Bakanı onu kovuyor, bunu kovuyor. Yani zaten meşru bir başkan olmaktan da çıktı, seçimleri yapmıyor. Genelkurmay Başkanı'nı kovdu. Şimdi orduda acaba bundan sonra Zelenski'nin emri dinlenir mi, dinlenmez mi? Şimdi bu tartışılmaya başlandı. Rusya'ya yönelik İHA ve drone saldırılarını arttırıp bir takım işler yapmaya çalışıyor. Bunu geçtiğimiz günlerde Sayın Mehmet Perinçek, Moskova'da görev yapan Mehmet Perinçek'ten bizzat dinlemiştik geçen programımızda Salı günü. Yani Zelenski iyice çılgınlık dönemine girdi. Buralarda ne yapar, ne eder bilemiyoruz. Ancak gidişatı, yani artık şimdiye kadar intihar, bundan sonra yani hani bir hasta vardır, artık kaçınılmazdır, artık dönüşü olmayan bir hastalığa girmiştir. İşte ne yiyeyim, ne yemeyeyim diye sorarlar doktora. Ya doktorun da yapacak bir şeyi yoktur, ne yersen ye derler. Yani doktorun şeyi budur. Şu anda sanki öyle bir noktaya gelinmiş gibi. Evet. Manzara bu. Avrupa'daki gelişmeler de tabii dikkat çekici. Avrupa'da ilginç gelişmeler devam ediyor. Yani Amerika'nın bu tavrı, Avrupa ekonomilerini de zora sokan bu İran tavrı, Avrupa'da da yoğun bir şekilde sorgulanıyor ve Amerika'dan Avrupa'nın kopuşunu gündeme getirenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Yani bir tarafta Ukrayna krizi başlatıldı, Avrupa'nın başında patladı. Şimdi Amerika çekildi, Avrupa'yı kapıştırıyorlar. Yani bir NATO bünyesi içerisinde. Irak'ta, efendim İran'da ve bölgedeki gelişmelerde petrol fiyatı ve enerji fiyatları konusunda yarattığı baskı Avrupa sanayilerini zora sokuyor. Bunun yarattığı baskılarla Avrupa'nın ihracatında sorunlar başladı. Yani hepsini bir koyarsak dünya ekonomileri sıkıntıda. Sadece ve sadece Amerika'nın tavrı nedeniyle. Şimdi Amerika'nın önünde iki seçenek var. Bu seçeneklerden birisi artık yani gerçeği kabul edecek. Artık Amerika'nın gerilediğini ve yenilgisini bir anlamda sineye çekecek. Dünya jandarmalığını bırakacak ki Trump böyle diyerek iktidara gelmişti. Bir kenara çekilecek ya da mevcut durumunu korumak için savaşa başvuracak. Ancak silah gücüyle mevcut durumunu korumaya çalışacak. Bu iki seçenek üzerinde Amerika şu anda kendi içinde de tartışıyor. Yani ya seve seve olacak bu ya da silahla olacak. Yani Amerika'nın iki seçeneğe de yenilgi anlamına geliyor. Bunu da önümüzdeki günlerde, yine yıllarda, dönemde bütün dünya net bir şekilde görecek.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, dünyadaki gelişmeleri ve özellikle bölgemizde bizi de ilgilendiren gelişmeleri aktardıktan sonra şimdi her gün tartıştığımız, televizyonlarda şurada burada her gün karşımıza çıkan CHP konusuna geçeceğiz. CHP'den yeni partinin çıkışı artık netleşti. Özgür Özel bölünmeyi resmen Salı günü ilan etti ve yeni bir döneme girdi CHP. Bunları Gürsel Tekin'le İstanbul İl Başkanı, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, şu andaki İstanbul İl Başkanı'yla konuşacağız. Kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: izlenen ekonomik politika, bu kurun baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt, ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
2: Tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. Daha önce de belirtmiştik. Konuğumuz CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin. Gürsel Bey merhabalar.
3: Efendim merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkürler, teşekkürler Gürsel Bey. Gürsel Bey, siz CHP'de gençlik kollarından yetiştiniz. İl başkanlığı yaptınız daha önce, sonra milletvekili oldunuz, sonra genel başkan yardımcısı oldunuz, şu anda da İstanbul İl Başkanısınız.
3: Evet.
2: CHP'deki bu durumu hiç yaşadınız mı?
3: Önce şunu söyleyeyim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde 18 yaşında başladım. Başladığım gün galiba bir hafta sonra gençlik kolu başkanı oldum. Sonra ilçe yöneticisi, ilçe başkanı, il yöneticisi, il başkanı, yani partinin okulunda yetişen bir insanım. Çokça süreçlere tanıklık ettim. Partide ayrılıklar oldu, birleşmeler oldu, epey sıkıntılar oldu. Zaman zaman kongrelerimiz oldu ama asla ve asla böyle bir şey hiç görmedim. Galiba bir daha da hiçbirimiz görmeyeceğiz, göremeyeceğiz. Yani hiçbir nezaket yok, hiçbir siyasi etik kural yok. Şimdi şu anda bile, yani iki gün önce diyeceksiniz biz istifa ettik, parti kuruyoruz. Ama bütün buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin odalarını kullan, aracını kullanacaksınız. Bunu izah edemiyorum, bir şey de diyemiyorum. Sonuç itibarıyla bu arkadaşlarımız da uzun süre aynı siyasi partide siyaset yaptık. Ama hiç bunlar etik kurallar değildir, çok ayıptır, çok günahtır, onu söyleyeyim.
2: Yani grup toplantısı, yani bir parti ayrılıyorsunuz. Gerçekten ben de yani gazetecilik yaşamda CHP'deki bazı ayrışmaları hepsini yaşadım, birleşmeleri de yaşadım. Onları izledim. Ya şimdi bir grup toplantısı yapıyorsunuz, CHP grup toplantısında orada ayrı partiyi açıklıyorsunuz. Ya bu biraz, ya bilemiyorum, sanki böyle ya bu kadar da olmaz dedirttiren bir durum. Dün de mecliste milletvekili arkadaşlarla da sohbet ederken yani Özgür Özel'e destek verenler de bu noktada biraz böyle şey gözüktüler. Ne dersiniz?
3: Şimdi öncelikle tabi destekleyen milletvekilleri konusunda da benim gerçekten ciddi kaygılarım var. Yani niçin destekliyorlar? Yani bu kadar sorun yaşanmış. Örneğin son 3 yıla baktığımızda 3 yıldır Sayın Özgür Özel ve yönetimi iş görev başında. 3 yıl içerisinde iktidara karşı caydırıcı bir tek eylemleri var mı? Yok. 2, 33 tane belediye başkanımız tutuklu. 33 belediye başkanıyla beraber 500 arkadaşımız, partililer, iş adamı neyse, bunlar tutuklu. Tarihimizin sadece ve sadece iki darbe döneminde il başkanlarımız tutuklanmış. Şu anda 4 tane il başkanımız tutuklu. 2 parti mevkiimiz tutuklu. Milletvekilimiz tutuklu. Ve bu inanılır gibi değil. Bütün bu manzaraya baktığınızda bir siyasi parti, bir ana muhalefet olarak kendinizi takdim ettiğiniz ana muhalefet olarak, bunlarla ilgili bu kadar haksızlık, hukuksuzluk varsa neden bir caydırıcı bir eylem yapamadınız? Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu konusunda En azından bir eylem yaptı. Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. 500 evet. kilometre. Ve bütün dünyaya kaldırdı. Sonuç itibariyle sonuç da aldı. 8 ay sonra Enis Berberoğlu özgürlüğüne kavuştu. Şimdi bütün, yani bir tarafta diyeceksiniz ki saray operasyonu, size operasyon yapan sarayla ilgili ona hiçbir cümleniz olmayacak. Ama siyasette sizi var eden, elinizde tutup hani bizim gibi biraz önce ifade ettim ya, pankart yazan, yazı yazan, çilesini çeken, ne bileyim pazarda işte kasa toplayıp soba yakan, bizim gibi siyaset yapmadınız. Siz Sayın Kılıçdaroğlu elinizde tuttu, birer torpille geldiniz oldunuz. Şimdi bu saatten sonra bu kadar parti içerisinde yaşanan bu sorunlar varken ne yapacaksınız mesela? Ben çok merak ediyorum.
2: Evet.
3: Yani yapamadığınız ne vardı bundan sonra yapmayı düşündüğünüz?
2: Evet.
3: Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok iyi bilirsiniz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük özelliği ahlaki üstünlüğü vardı. Yani ne Demirel'in ağzında, ne Erbakan'ın ağzında, ne de Özal'ın Cumhuriyet Halk Parti yöneticileriyle ilgili en ufak bir olumsuzluk duymadı. Ne zamana kadar? Galiba 2002 miydi, 2003'tü, bir gazetenin manşetinde Sayın Baykal'ın İsviçre bankalarında parasının olduğu haberi üzerine Sayın Baykal hiç bağırmadı, hiç çağırmadı. Sadece avukatına talimat verdi. Dünyadaki bütün bankalara, sadece İsviçre bankalarına değil, benim çocuklarımın, ailemin herhangi bir bankanızda param varsa bir müşterisi bana, biri de masaya bildirirsin. Galiba 40 gün sonra dünyadaki bütün bankalarda hiçbir kuruş parası olmadığı ortaya çıktı. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Oradan şuraya geliyorum. İkincisi, yine sizin de döneminizde bilirsiniz, bir gazete haberinde bir bakanımız bir cenaze törenine çelenk gönderiyor. Gönderirken bir tane de babamın adına gönderin diye özel kalemine talimat veriyor. Özel kalemi de yanlışlıkla babasına gönderilen çelengi de bakanlığa kestiği için bir gazete haberi üstüne ertesi gün istifa etmek zorunda kaldı. Evet. O çelenk kaç paradır şu anda İsmet Bey? 4.000 lira. Şimdi şunu soruyoruz. Yani değişimci olarak kendisini takdim eden Sayın Özgür Özel ve onun etrafındaki milletvekillerine soruyorum. 76 tane itirafçı olur mu?
2: Ya bunları da kim getirdi bu görevlere?
3: Kendi arkadaşları kimse getirmedi. Evet. Yani birebir arkadaşları. Örneğin Turgut Koç. Yani Sayın Özgür Özel'in, Sayın Veli Ağbaba'nın çok yakını, birebir arkadaşları ve aynı zamanda kurultay delegesi. Şu anda itirafçı. Bütün sorunun nasıl olduğunu, mesela 46 belediyeye girmiş bu vatandaş. 46 belediye girmesini sağlayan kılavuz Veli Ağbaba'yı da Özgür Özel.
2: Evet.
3: Yine Aziz İhsan Aktaş, kendi ifadesi. Diyor ki ben, diyor işte hani derler ya, 37 belediyemize girmiş. Vallahi ben CHP'de çok kudretli görevler yaptım. Hayatımda daha bugüne kadar bu arka, vallahi billahi, belki bir fakir fukaranın çocuğunu işe sokabilmişsem odur. Onun dışında 37 tane belediyede Aziz İhsan Aktaş iş alacak. Sonra döneceksiniz. Aziz İhsan Aktaş efendim iftiracı diyeceksiniz. Kardeşim, Aziz İhsan Aktaş iş adamıdır. İtirafçı, iftiracı da olabilir. Şimdi sizin birinci önceliğiniz nedir? Bu Aziz İhsan Aktaş'a 37 belediyeye girmesini sağlayan kılavuz kim? Onu niye araştırmıyorsunuz?
2: Üstelik de Aziz Aktaş AK Parti döneminde de bütün belediyelerle iş yapmış.
3: Tabii kesin. Zaten dikkat ederseniz şu anda bu arkadaşların, itirafçı arkadaşlarının vallahi %4, en azından bu bir teselli, bir piyango gibi, 76 şeyde itirafçıdan sadece 3 tanesi CHP'li. Tabii en azından o bizim için teselli, diyoruz ki bunlar CHP'li değil. Şimdi böyle bir ortada bir tablo var. Bu tablonun karşısında iç hukukumuzu işletmiş olsaydınız,
2: Evet.
3: Yani bu yaşanan sorunları partiden bertaraf etseydiniz, vallahi billahi ne butlanla karşı karşıya kalırdık ne de başka bir şeyle. Bir şey uydurdular. Özellikle sol siyasette çok kullanılan ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kardeşim, ya hep beraber ya hiçbirimiz bir dava uğruna söylenmiş bir cümledir. İtirafçılarınızı muhafaza etmek, itirafçılara efendim kol kanat germek, ya hep beraber ya hiçbirimiz olur mu?
2: Evet.
3: Mesela ben ve benim gibi 2000 arkadaşımız sorgusuz sualsiz partiden atıldı. Ya siz niye bu Turgut Koç'u partiden atamadınız? Niye bu Ertan Yıldız'ı partiden atamadınız? Bunu soran bir tane gazeteci yok.
2: Evet.
3: Yani benim yıllar önce Bodrum'da ev sahibi kiracı arasındaki şeyi buluyorsunuz. Onda davayı ben açmışım. Onu buluyorsunuz. Ama dönüp de bu açık itirafçılarla ilgili gazetelerde, televizyonlarda çıkıp bunları, ya kardeşim bu en azından şu soru sorulabilir. Ya bu Turgut Koç sizin arkadaşınız mı?
2: Evet.
3: Bu sorular yok. Hiçbir televizyonda yok. Ben 10 aydır buradayım. Tabii bizim çamur medyada kendimizi ifade edemeyince... Dedim ki hani kendisini böyle özgürlükçü olarak takdim eden yabancı medya gruplarını arayayım dedim. Vallahi hepsini aradım. Ya kendi zorunda biriyle bir röportaj yaptım. Belgeleri yayınlamadılar. Sonra aradım dedim kardeşim ya bu belgeleri niye yayınlamadınız? Bana 1000 tane numara uydurdular. Bir kudretli bir şey var. Onu bir çözebilmiş değilim.
2: Kim olabilir? Yani o kudret nedir? Yani şimdi çok herkes aynı şeyi söylüyor.
3: Yani bu
2: evet.
3: Efendim AKP görünümlü 42 tane gazeteci bile ayarlanmışsanız bu kudretli bir operasyondur.
2: Evet.
3: Bu sıradan bir şey değil. Yani yabancı haber siteleri 2007 ile 2010 arasında İstanbul İl Başkanı olduğumda çok rahatlıkla görüştüğüm, temas kurduğum, röportaj yaptığım bu haber sitelerinin hiçbirisini yapamadım. Biriyle de dediğim gibi özel bir ilişkimden dolayı yaptım. O da belgeleri yayınlamadı.
2: Evet.
3: Şimdi mesela Türkiye'de kendisini özgürlükçü medyayım diye takdim eden medya gruplarına hepsine çağrım oldu. Ya kardeşim hani tek kanatlı kuş uçmaz. Bize de bir mikrofonu uzatın dediğimizde o da olmadı. Evet. Sonra bir bakıyoruz. Hani bu kendisini özgürlükçü olarak takdim edenler. Oho! Yarısı masak raporlarında çıktı. Yarısı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde maaş aldı, ortaya çıktı. Bu mu gazetecilik? Bu mu siyaset ya?
2: Evet.
3: Öyle mi biz bu ülkeyi? Ya bu ülkede bugün bir anne çocuğuna süt alamıyorsa, bir emekli doğru dürüst maaş alamıyorsa bunun tek sorumlusu kirli siyasettir. Ve o kirli siyasetin aparatları olan, kusuruma bakmasınlar, gazeteciler, televizyonculardır.
2: Evet.
3: Hani bir sorguluyordu. Ya bu Nurettin Sözen'in ne günahı vardı? Adamı dar ağacına çektiniz. Kaldı ki Nurettin Sözen, bakın hemen şurada izin verirseniz bulacağım. O dönem Nokta Gazete dergisi ile bir gazete daha var. İki gazete İSKİ ile ilgili haber yapmış. Ve bu haber üzerine Sayın Sözen ne yapıyor? Bakın şurada. 4 Temmuz 1993 tarihli Nokta dergisi ve 8 Temmuz 93 tarihli Bugün gazetesindeki iki haberden dolayı, İSKİ haberinden dolayı Nurettin Sözen ne yapmış? İçişleri Bakanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş. Demiş ki böyle bir haber var. Bu İSKİ ile ilgili ne varsa siz araştırın.
2: Halbuki evet.
3: Nurettin Sözen'in kendisinin kurulları var. Bu kurullarda bunu yapabilirdi. Niye? Bir özgüvenle bunu yaptı. Kardeşim siz bu kadar 33 belediye, bir sürü tutuklular, siz bu itirafçıların uğruna bir sürü belediye başkanlarını niye feda ediyorsunuz?
2: Evet.
3: Neden? Niçin bunları muhafaza ediyorsunuz diyen bir gazeteci olmaz mı? Yok.
2: Evet.
3: Olamaz.
2: Gürsel Bey, şu
3: sizler
2: şeye...
3: Sizler muhafaza ediyorum, özür dilerim.
2: Estağfurullah. Ya biz hemen hemen herkese söz hakkı tanımaya çalışıyoruz. Ben şu şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu milletvekilleri şöyle oldu. 110 milletvekili dendi, sonra çok aşağı düştü, tekrar gitti, ikili görüşmeler, şunlar bunlar. Kulağımıza gelen bazı bilgiler var. Milletvekillerine işte ilk seçimde ön sıralar sözü verildiği. Tabii bu arada başka bir şey daha var. İl başkanlarına da aynı söz verilmiş. Kurucular olacak galiba. Gerçi bazısı çakışabilir ama kuruculara da söz verilmiş. Sanki böyle CHP'nin bir sonraki seçim listesi çıkmış gibi bir şey var. Bu olur mu sizce? Böyle bir, ya milletvekilinin iradesini bir anlamda, nasıl söyleyeyim, ifadeyi de düzgün kullanmaya çalışıyorum. Yani şey altına almak değil midir bu? Sizin de bilginiz var mı bu konuda, böyle bir sözler verildiğine ilişkin?
3: Önce şunu söyleyeyim. Rahmetlik pazarlamacı Burhan vardı, bilmiyorum gemilere bindiğinizde. Burhan benim çok iyi dostumdu, Allah rahmet eylesin. Çok çok yetenekli bir pazarlamacıydı. İşte evet. Her gün bir ürün pazarlardı. Şimdi arkadaşlarımız tam Burhan pazarlama gibi. Ya vallahi Burhan pazarlama gibi. Yani 111 oldu, öyle oldu, böyle oldu. Şimdi bugün bile bakın toplantı yapıyorlar. Sayın Özgür Özel odada oturuyor. Milletvekili sayısına göre önce diyorlar ki Sayın Özgür Özel toplantıya katılmayacak. Yani kendilerinin abartmış olduğu milletvekili sayısı olmuş olsaydı yenecekti.
2: Evet.
3: Bunlar doğru yöntemler değil. Siyaset ciddiyet isteyen bir iştir. Böyle bir gayri ciddi bir mesele. Bugünden işte koltuk vaat etmek. Bir de Türkiye'de inşallah buna ömrümüz yeterse bu tayinli atamalı sistemi biz bitireceğiz.
2: Evet.
3: Seçim millet iradesiyle olur. Tayinli atamalı sistem Türk siyasetini lime lime etti. Evet. Dikkat edin, parlamentoda asgari en az 70-80 milletvekili birbirine akraba yakın. Evet. Böyle bir siyaset olur mu?
2: Evet.
3: Hani millet iradesi diyordunuz? Millet iradesi ise koyuverin kardeşim, millet iradesi kendi belediye başkanını, kendi milletvekilini seçsin. 80 öncesi biliyorsunuz zorunluydu, anayasal zorunluydu.
2: Evet. Yargı gözetiminde, hakim gözetiminde ön seçim yapılırdı.
3: Tabii. Demirel'in de muhalefeti seçilip geliyordu. Erbakan'ın da, Türkiye'nin de, Ecevit'in de.
2: Evet, siyasi partiler kanunu çok netti.
3: Emir kulu milletvekili olur mu Allah aşkına?
2: Evet.
3: Bugün neyi vaat edip etmediklerinin önemi yok. Cumhuriyet Halk Partisi aslanlar gibi ayakta. Önümüzdeki günlerde bu vesileyle yayında da onu ifade edeyim. Cumartesi günü Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla çok büyük bir katılım yapıyoruz. Büyük bir talep var, büyük bir coşku var. Hemen hemen her partide istifa edip CHP katılanlar var. Ben inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağduyulu insanları partiden ayrılmayacaklar. Örneğin İstanbul'da belediyelerimizin hemen hemen hepsi partiden devam edecek. Buna Beylikdüzü Belediye Başkanı dahil olmak üzere.
2: Evet. Peki gidenler, sizin de bir açıklamanız var. Hani bazı gidişler hayırlıdır diye. Şu tartışmada yapılıyor. İşte Atlantikçiler partiden ayrılıyor diyenler de var. Yani Atlantikçilerden kurtuluyoruz diyenler de var. Nedir bu manzara? Neden böyle bir şey dediniz? Bazı gidişler hayırlıdır diye.
3: Valla işte biraz önce de ifade ettim. Yani bugün 103 yıllık tertemiz mazisi olan bir siyasi parti Aziz İhsan Aktaşlar'la, Adem Soytekin'lerle, işte Turgut Koç'larla konuşuluyorsa ona sebep olan insanlarla bizim mutlaka ayrışmamız lazım. Aksi takdirde biz bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma dediği o cümleyi bizim muhafaza etmemiz mümkün değil. Yani müteahhitlerle müşahitler arasında bir ayrışma var.
2: Evet. Müteahhitlerle müşahitler arasında.
3: Elbette. Şu andaki kavganın sebebi, insanlar zannetmesinler Cumhuriyet Halk Partisi birbirleriyle kavga ediyor. Hayır. Müteahhitlerle, yani kendi elinizle yaratmış olduğunuz müteahhitler eliyle kurultay delegelerini satın almak, kongre delegelerini satın alarak partiyi ele geçirenler arasında elbette bir ayrışma olacak yani.
2: Evet. Peki Altok gömleğini de çıkarıyorlar mı?
3: hiç giymediler ki.
2: Hiç giymediler. Altıok gömleğini hiç giymediler.
3: Altıok bakın, altıok. Altıok gömlekleri üstlerinde olsa hiçbirisinin Aziz İhsan Aktaş, Adem Soytekin gibi 76 tane itirafçısı olması. Ben 43 yıldır buradayım. Niye ben müteahhit arkadaşlarım olamaz mıydı yani?
2: Evet.
3: En iyi görevlerdeydim. Belediye başkanlarıyla iş tutamaz mıydım? Bilmiyor muydum yani?
2: Evet.
3: Ya bugünkü belediye başkanlığı arkadaşlarımızın tutukluluk sebeplerinde bu arkadaşlarımızın kusurları, kabahatleri yok mu?
2: Evet.
3: Şimdi tüm bunlara baktığımızda bu ayrılık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği konusunda hayırlı bir şey olmuştur.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Peki yıllarca örgüt yöneticiliği, il yöneticiliği yaptınız. Şimdi kulağımıza gelen bilgiler var. Bunu bir televizyonda söyleyince yani şey yağmuruna tutuldum, bilgi yağmuruna tutuldum. Şimdi bir il başkanı düşünün, görevde CHP il başkanı fakat yeni partinin il binasını tutuyor. Bir ilçe başkanı yeni partinin ilçe binasını tutuyor ve parti binasındaki bütün demirbaşları oraya taşıyorlar. Hatta çay bardaklarına kadar götürüyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Bu tabii maalesef birçok yerlerde yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Biliyorsunuz siyasi partiler kamu malıdır.
2: Evet.
3: Yani bizim aldığımız kaleminden sandalyesine, masasına kadar hazinenin bize ödediği parayla satın alıyoruz. Onlara el uzattığınızda özellikle burada sağduyulu Cumhuriyet Halk Partililere çağrıda bulunmak istiyorum. 1. Envanter. 2. Karar defteri. 3. Harcama defteri. Eğer bunları yok ederseniz cezası çok yüksektir. Çok çok yüksektir. 2. Burada mesela nasıl buna el uzatılır? Yani bu partinin oradaki demirbaşlarını alıp götürmek ne demektir? Kapkaççılıktır, talancılıktır, cezası çok yüksektir.
2: Peki
3: burada herkesi uyarıyorum.
2: Soruşturma açılacak mı böylelerle ilgili?
3: Elbette kimse, kamu malıdır diyorum ya, böyle bir şey olabilir
2: evet.
3: mi? Partinin demirbaşına siz zarar veremezsiniz. Kim yapmışsa bunun hesabını verecektir, hiç kimse kusura bakmasın. Ben bugüne kadar 16 tane görev devrettim, 16.
2: Evet.
3: Ceketimi almış gitmişim. Sadece ceketimi.
2: Evet.
3: Ama gördüğüm manzaralar, hani biraz önce altıok dediniz ya.
2: Evet.
3: Altıok gömleği diyen kimse onları yapmaz.
2: Evet. Peki o çevrelerde konuşulan bir şey daha var. Özellikle İmamoğlu'na yakın çevrelerde konuşuluyor. Bunları kulağımızda duyduğumuz için sohbetlerde, tabii isim söylemek izin almadığımız için nezaket doğru olmaz gazetecilik açısından. CHP'nin tarihsel yüklerinden, yani yeni partiye niye giriyorsunuz? Bekleyin kardeşim, kurultaylar var. Orada yaparsınız. Bu ilk kez olmuyor CHP'de. Birçok CHP'de işte büyük, çok çetin mücadeleler geçti. İller örgütlerinin, ilçe örgütlerinin kongreleri çok ciddi mücadelelere sahne oldu. Yani bu yoldan gidin. Bu da taş çatlasa bir sene, bir buçuk sene sürer. Yani orada eğer gücünüz varsa CHP'yi yeniden ele geçirirsiniz. Niye bunu denemiyorsunuz yeni parti diye sorduğumuzda, yeni partiyle CHP'nin tarihsel yüklerinden de kurtulacağız ifadelerini duyduk. Bu ne anlama geliyor sizce?
3: Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani birincisi tabii bu arkadaşlarımızın kalmaları konusunda çok hayatı kolaylaştırdık. Dedik ki 6 kişilik bir komisyon kuralım. Yani 3 kişi Özgür Özel belirlesin, 3 kişinin Sayın Kılıçdaroğlu belirlesin. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız arkadaşımızla beraber sağduyulu bir kongre kurulta yapalım. Hani diyorlar ya 2 milyon üyemiz var.
2: Evet evet.
3: Yapalım kardeşim, gelin yarışın. Bunu kabul etmediler. Daha bunun ötesi bir şey olabilir mi?
2: Evet.
3: Şimdi takdir ederseniz şu anda bir kısım özellikle kendini liberal olarak tanımlayan bir kısım insanların hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı böyle bir şeyleri olmuştur, tepeden bakan, yani o devletçiliği küçümseyen, söyleyeyim, laikliği küçümseyen bir kesimler olmuştur. Ama kusura bakmasınlar, tarihimiz bize bir şey göstermiştir. Bütün dünya devletçiliğe döndü. Bir tarafta pandemi dönemi yaşayan, sonra da savaşlar, günün sonunda hani başın sıkışırsa nereye gideceksiniz?
2: Devlete. En
3: kolay gideceği devlete gideceksiniz. Ya yani devletçilik ilkesini küçümseyenler şimdi hepsi vazgeçti. Evet. Laiklik ilkesi çok tartışma konusu olmuştu. İslam coğrafyası kan gölüne dönünce herkese de laikliğin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu bildiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onlar için bir yük olabilir. Aslında bunu yük olarak kabul edenler, onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün, sadece bugüne mahsus değil. Ta 70'li yıllardan itibaren var ama hepsi gitmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi hayatına devam etmiştir. Hatta daha ileri gidiyorum. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adının değiştirilmesi konusu bile tartışılmıştı.
2: Evet, evet.
3: Bugünkü bu Zat-ı Muhteremler gibi o dönem düşünenler, Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Bahçeli'nin de deyimini ifade edeyim, Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir parti değil, aynı zamanda Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesidir. Evet. Devleti kuran, devlete istikamet veren, iktidar olmadığı dönemlerde de iktidarlara yön veren bir siyasi parti olmuştur. Ama ne yazık ki son 3-4 yıldır maalesef sorunlarımız, sıkıntılarımız var. İnşallah en kısa süre içerisinde bunları aşacağız.
2: Şimdi adına yeni parti dediler. Yani belki değişebilir ama şu andaki adı yeni parti gibi gözüküyor. Şimdi şöyle baktığımızda, yani bir kimlik sorunu var gibi geldi bize. Siz ne düşünürsünüz? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi bir kimliği var. Adalet Partisi geçmişte bir adalet sağlayacağım diye bir kimliği var. Efendim Adalet ve Kalkınma Partisi işte kendine göre bir kimliği var. Milliyetçi Hareket Partisi bir kimliği var. Vatan Partisi bir kimliği var. Yeni parti böyle kimliksiz gibi eleştiriler yapılıyor. Ona ne dersiniz?
3: Ya şimdi tabii daha kuruluş şeyleri ortaya çıkmış falan değil. Çok erken süreçte bir şey söylemek istemiyorum. Ama tıpkı geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrılıp kurulan partilerin sonu ne olduysa bu partinin de sonu olur.
2: Evet. Şimdi Özgür Özel'in grup toplantısında ayrılmayı açıkladığı grup toplantısında işte yeni partide kimler olacağını tarif etti. İşte sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, işte liberal demokratlar falan. Yani böyle...
3: Pazarlamacı Burhan işte.
2: Özel...

0: halen gerçek gündemini ne yazık ki konuşamıyoruz, edemiyoruz. 30 milyon sosyal yardıma muhtaç olmuş bir ülkede derin yoksulluk nefes can alıyor. Uyuşturucu meselesi ne yazık ki televizyonlarımızın hiç gündeminde yok. 8 milyon uyuşturucu bağımlısı varsa bir ülke açısından büyük bir beka meselesidir.
1: Evet.
0: Suça bulaşmış çocuklar, kayıp çocuklar, çok büyük sorunlarımız var. Çok. Akşamları evet. İsviçre televizyonlarını izliyoruz. Bunların hiçbirisi yok. Hiçbirisi. Yani illa ısrarla bir ünlünün çocuğu kaybolacak da ya da bir ünlü uyuşturucuya bulaşmış olacak da onu haber yapacağız. 8 milyondan bahsediyorum. Bu Türkiye açısından büyük bir sorun. Bugün doğurganlık oranının düşük olmasının arka planında bu yatıyor. 2018 yılında kanun teklifi verildiğinde millet şaşırmıştı, ya ne doğurganlık oranı. Türkiye açısından büyük bir tehlike.
1: Evet,
0: böyle
1: evet.
0: Devam ederse İsmet Bey, 2063 yılında uzmanlarla bir hesap yaptık. Türkiye'nin nüfusu 55 milyonla 60 milyona iniyor.
1: Ciddi bir sorun.
0: 55 milyon. Tabii büyük bir sorun.
1: Evet, büyük bir sorun.
0: Şimdi bütün bunlar muhalefetin gündeminde olması gereken, bunlar olması gerekirken ne yazık ki son 3 yıldır kendisine muhalifim diyen, sarayla mücadele ediyorum diyenlerin hiç gündemi de olmadı.
1: Evet.
0: İmar çeteleri hiç gündeminde yok. İhale çeteleri hiç gündemlerinde yok. Beşli çeteler şu anda derin nefes alıyorlar.
1: Evet.
0: Ama unutmayın, Kılıçdaroğlu döndü geldi, haberiniz olsun.
1: Evet. Peki Sayın Gürsel Tekin, çok teşekkürler.
0: Efendim ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sayın dinleyiciler, Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı, CHP'deki tartışmalarla ilgili görüşlerini dinledik. Kendisine yönelttiğimiz soruları yanıtladı. Dediğim gibi Özgür Özel ekibinden de önümüzdeki günlerde konuklarımız olacak. Kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer onlar da gelirse benzer soruları onlara da soracağız. Yani nedir, hangi politikaları izleyeceksiniz, neler yapacaksınız? Milletvekillerinin bu tavrı, söz verildi mi? Kendilerine destek için liste başı sözü verildi mi? Belediye başkanlarına işte sizi tekrar aday yapacağız dendi mi? Bütün bu soruları onlara da yönelteceğiz. Onların da yanıtlarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, manzara bu. Manzara bu. Yani biz yorum yapmayalım isterseniz, kendileri yapsınlar, kendileri görüşlerini belirsinler. Dinleyiciler de sizler de kendi kararınızı verin. Evet, bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya salı günü yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
3: Şimdi öyle bir şey ki büyük bir devrimmiş gibi bize sundular bu serbest piyasayı. O zamanlarda da çok tartıştık. Şimdi gençler pek bilmezler ama bakın bu iş bize pahalıya patlayacak diye. Ne yazık ki şu andaki manzara o. Serbest piyasa altında isteyen isteyen. Efendim alma. Serbest piyasada sistem böyle. O zaman siz belli bir kesimlerin eline geniş kesimleri esir ediyorsunuz.
4: Türkiye'nin önemli markaları yabancılar tarafından satın alınıyor. 2024-2025'te önemli tarım ürünlerinde de yabancıların eline artık geçti piyasa. Ve hatta su dediğimiz ambalajlı su da neredeyse yerli ürün kalmadı, onun fiyatı da uçtu.
3: %90'ın üzerinde 1-2 marka dışında yerel markaları bile satın aldılar.
4: Fiyatın bu kadar artması akıl alacak iş değil.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz.
5: Tatil bazen kilometrelerce uzağa gitmek değildir. Bazen telefonu sessize almak, derin bir nefes almak ve gökyüzüne bakmaktır. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bugün sizi Osmanlı sokaklarına, karanlık bir İstanbul gecesine götürüyoruz. Yıl 1800'lerin ortası. Sertliğiyle nam salmış bir paşa, gece baskınları ve doğum sancısıyla gelen bir deyim. Bahriye Teşkilatı'nın başında sertliğiyle nam salmış Çengiroğlu Tahir Paşa var. Bu paşa padişah emriyle sadece donanmayı değil, Kasımpaşa ve Galata'nın asayişini de sağlamakla görevli. Ve işe gece fenersiz sokağa çıkmayı yasaklayarak başlıyor. Ama ne yasak? Kendi bizzat teftişe çıkıyor. Suçluyu affetmiyor. Zifiri karanlık bir gecede çavuşları o gece fenersiz dolaşan 20 kişiyi toplayıp huzuruna getiriyor. Paşa başlıyor sorguya. Bire, emrime rağmen niye fenersiz dışarı